0: projesi şimdi çıkmaz projesidir dedi. ABD donanmasının 19 Nisan'da el koyduğu İran'a ait Tuska adlı kargo gemisinin mürettebatı Pakistan'a tahliye edildi. Geminin gerekli onarım sonrası İran'a iade edilmek üzere Pakistan karasularında bekletileceği belirtildi. Açıklama Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Tuska gemisinin 22 kişilik mürettebatının ülkeye ulaştığı belirtildi. Mürettebatın İran yetkililerine teslim edileceği açıklandı. İran'a ait geminin gerekli onarım sonrası asıl sahibine iade edilmek üzere Pakistan karasularında bekletileceği de kaydedildi. Pakistan bu adımı İran ve ABD tarafıyla koordineli bir şekilde gerçekleştirilen güven arttırıcı bir önlem olarak tanımladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Al-Sabah'la görüştü. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Bakan Fidan, kuvvetli mevkidaşıyla Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı. İki isim, İran'la ABD arasında yürütülen müzakere süreci ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu ele aldı. İran savaşında bir türlü anlaşmaya varılamıyor. Bu nedenle piyasalarda Mayıs ayına kötü bir başlangıç yaptı. Üzerine bir de İran'ın Amerikan gemisini vurduk açıklaması da eklenince Brent petrol 115 dolara yaklaştı.
1: Hürmüz Boğazı'nda gerilim arttı. Piyasalar Mayıs'a olumsuz bir başlangıç yaptı. İran Boğaz'a girmeye çalışan bir Amerikan gemisini iki füzeyle vurduğunu iddia etti. Amerikan tarafı bunu yalanladı. Brent petrol fiyatı 115 dolara kadar yaklaşırken borsalar sert geriledi.
2: En keskin tabii fiyatlamanın petrol fiyatlarında olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatlarında 100'ün üzerinde çok kalıcı fiyatların oluşması ortalama fiyat tahminlerini bu sene için yukarı çekecektir.
1: Avustralya merkezli ANZ Bank petrol fiyatı için yeni bir tahminde bulundu. Banka yılın kalanında Brent petrolün varil fiyatının 90 doların altına düşmeyeceğini öngördü. Banka barış anlaşması olsa da fiyatın en fazla 83 dolara ineceğini düşünüyor.
2: Herkes daha temkinli hareket ediyor belirsizlik çok yüksek olduğu için.
1: Petrol fiyatındaki artış altını olumsuz etkiliyor. Ons altın 4600 doların altına geriledi. Son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın ise 6600 lira seviyesinde.
0: Bu arada petrol fiyatlarındaki bu tırmanış Rusya'ya yaramış durumda. Rusya petroldeki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble yani 2,7 milyar dolar kazandı. Rusya Maliye Bakanı Anton Silyanov son dönemde petrol fiyatlarında görülen artışın kamu maliyesine önemli katkı sağladığını açıkladı. Rus ekonomisine ilişkin beklentilerin olumlu olduğunu vurgulayan Silyanov, mevcut gelir artışının mali denge açısından destekleyici bir rol oynadığını dile getirdi. Enerji fiyatlarının seyrinin bütçe performansı üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğine de işaret etti. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından duyurdu. Cumhurbaşkanı aile ve gençlik fonu aracılığıyla evlenme kredisi çekenlerin borçlarına yönelik de yeni bir adım atılacağını açıkladı.
3: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
4: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Kabinede alınan kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı gençlere sağlanan evlilik kredisinde yeni bir adım atılacağını da bildirdi.
3: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
4: Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, Nisan ayı enflasyonunu değerlendirdi.
3: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa rağmen ihracatın Nisan ayında güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Nisan ayında ihracatın %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştığını, Ocak-Nisan dönemi ihracatının ise 88 milyar 630 milyon dolar olduğunu belirtti. 12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275 milyar 800 milyon dolar seviyesine ulaşılarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecine dair de önemli mesajları vardı. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli dedi.
3: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.
0: Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya geldi. Avrupa siyasi topluluğunun 8. zirvesinde Avrupa'nın NATO'daki rolünün güçlendirilmesine ilişkin mesajlar verildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalılar kaderlerini kendi ellerine alıyor şeklinde ifade kullandı.
1: Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da buluştu. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO kararı damga vurdu. Avrupa siyasi topluluğu 2022'de Fransa'nın inisiyatifiyle kuruldu. Amaç Avrupa Birliği üyesi ülkelerle Avrupa'da birlik üyesi olmayan ülkeler arasında istişareleri derinleştirmekti. Erivan'ın ev sahipliğindeki 8. zirveye 50'ye yakın ülkeden katılım oldu. Zirvenin önemli başlıklarından biri ise Trump'ın Almanya'dan asker çekme kararıydı. Erivan'da bir araya gelen Avrupalı liderler sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtti. Toplantıda Avrupa'nın NATO'daki rolünün güçlendirilmesi mesajı da verildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerinin artan savunma ve güvenlik harcamalarına dikkati çekerek Avrupalılar kaderlerini kendi ellerine alıyor ifadesini kullandı. Bu yıl ilk kez Avrupa kıtası dışındaki bir ülkenin lideri Kanada Başbakanı Mark Carney de zirveye katıldı. Zirvede Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecine dair de olumlu mesajlar verildi. Azerbaycan ise daha önce zirveye katılmayacağını bildirmişti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev gönderdiği video mesajla iki ülkenin barışın pratik faydalarını gördüğünü söyledi. Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a 28 bin ton yük taşındığını belirtti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Bakü'ye olası bir ziyarete yeşil ışık yaktı. Umarım 2028'de Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret etme fırsatım olur dedi. Zirve kimilerine göre ise Rusya'ya mesaj niteliğinde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan'ın Avrupa'ya doğru bir yol seçtiğini söyledi. Bu arada AB, önümüzdeki iki yıl Ermenistan'a yönelik yeni bir sivil misyonu onayladı. Bu misyon, özellikle Haziran ayındaki parlamento seçimleri öncesinde Rus siber saldırılarıyla mücadele etmeyi amaçlıyor.
0: Bazı kentlerde sağanak etkisini sürdürüyor. Tokat ve Sivas'ta su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Pazar günü iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara verildi.
5: Dereler taştı, yollar suyla doldu. Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı. Tokat'ın Almus ilçesinde iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış sele yol açtı. İlçeye bağlı Çevreli beldesinden geçen Yeşilırmak taştı. Binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Bölgede su basan bir evde mahsur kalan kadın için AFAD harekete geçti. Ekipler eve botla yanaşarak kadının tahliyesini sağladı. Sivas'ın Tokat sınırındaki köylerinde de su baskınları oldu. Değeryer köyündeki bir cenazeye gitmek isteyen vatandaşlar suyla dolan yolda ilerleyemedi. Vatandaşlar gidecekleri yere kepçeyle taşındı. Zara ilçesinde bir çoban mahsur kaldı. Gıda ve yakıt sıkıntısı çeken çobanın yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti. Çobanın ihtiyaç duyduğu malzemeler botla ulaştırıldı. Hayvanlarının yanında kalmayı tercih eden çoban, suların çekilmesini beklemek istediğini söyledi. Hakkari'de şiddetli yağışın etkili olduğu kentler arasındaydı. Taval Deresi taşınca bir araç suya kapılarak sürüklenmeye başladı. Araçtaki 3 kişinin yardımına bölgedeki karayolları ve maden ocağı ekipleri koştu. 3 vatandaş iş makinesiyle kurtarıldı. Şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği Şanlıurfa'da can kayıpları olmuştu. Bilecik ilçesinde bulunduğu araca güneş paneli düşen 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetmişti. Hilvan ilçesinde de yıldırım isabet eden 27 yaşındaki çoban Şeyis Bucak kurtarılamamıştı. Kentte çok sayıda bina zarar görmüş durumda. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bilecik ve Viranşehir ilçelerinde tedbiren eğitime 4 gün ara verildi. Gaziantep Valiliği de bazı okulların tatil edildiğini duyurdu.
0: Sakarya'da yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte araç içerisinde mahsur kalan anne ile oğul kurtarıldı. Pamukova ilçesinde yağıştan dolayı suyla dolan alt geçitte ticari araçta mahsur kalan anne oğul ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Turgutlu Mahallesi'nde sağanaktan dolayı suyla dolan alt geçitten geçmeye çalışan MÖ idaresindeki araç suya gömüldü. İlerleyemeyen araçta mahsur kalan sürücüyle yanındaki annesi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. İstanbul Arnavutköy'de bir saldırgan önce sokakta oynayan çocukları darp etti, ardından da bir binaya girip bıçak çekti. Engelli raporu olduğu belirtilen saldırgan gözaltına alındı.
6: Önce çocukları darp etti, ardından bıçakla dayandığı apartmanın kapısını kırdı. Binada yaşayanlar korku dolu anlar yaşadı. Olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. %46 engelli raporu bulunan ancak cezai ehliyeti olan saldırgan önce sokakta top oynayan çocukları darp etti.
7: Buradan geçerken tekrardan ondan bir yarım saat önce burada çocuk dövüyor. Burada benim küçük çocuğum da var 6 yaşında içinde. Geliyor, elinde 2 tane demir var, çocuğa topunu patlatıyor, veriyor, tekmeyi vuruyor. Ondan sonra diğer çocuğun yanağını bayağı sıkıyor. Ondan sonra 2 tokat onunla vuruyor.
6: Çocukların yaşananları ailelerine anlatması üzerine bir anne konuşmak için saldırganın yanına gitti.
7: Polisi de çağırdığımızı duyunca sinirlendi. Bana da çok ağır küfür ve senin yanına bunu bırakmayacağım. Hani ağır küfür ederek bekle dedi. Ben dedi seni bugün öldürmeden de bu olayı da kapatmayacağım dedi, gitti.
6: Tehditler savurarak uzaklaşan saldırgan bir süre sonra elindeki bıçakla geri döndü. Saldırganı gören anne kapının önündeki çocukları da alarak apartmana kaçtı ve binanın kapısını kapattı.
7: 3-5 saniyeden fazla tutamadım. Kapıyı bıraktım gibi hemen evime sığındım ki benden 2-3 saniye sonra biz kayıtlarda izledik. Zaten kapıyı kırmış. Eğer ben o 2 saniye içerisinde o kapıyı kapatmasaydım buradan dünya kadar çocuk ve yetişkin aile cesetleri çıkacaktı.
6: Kapıyı kıran saldırgan karşısında kimseyi bulamayınca apartmandan uzaklaştı. Polis ekiplerince kimliği kısa sürede belirlenen saldırgan gözaltına alındı.
0: Yabancı uyrukluların sahte belgeyle ikamet izni almasını sağladığı belirlenen 31 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada şüphelilerin yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle ikamet izni hazırladığı tespit edildi. Polis ekipleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Sahte ikamet belgeleri düzenlediği belirlenen 31 zanlı da yakalandı. Dört bir öndeyken 25 dakikada atılan 4 golle 5-4 mağlup oldular. Oyundan alınan kaleci de dahil bazı oyuncular sosyal medyadan duruma tepki göstererek maçın bilerek verildiğini iddia ettiler. Bu gelişme üzerine amatör ligdeki Kurtalan Spor Şırnak Petrol Spor maçına ilişkin şike soruşturması başlatıldı.
8: Karşılaşma 4-1 devam ederken iddiaya göre önde olan takımın başkanından teknik ekibe Yenil'in talimatı geldi. Kaleci de oyundan alınınca geride olan takım son 25 dakikada bulduğu 4 golle rakibini 5-4 yendi. Kavga çıktı. Bazı oyuncular şike yapıldığına yönelik sosyal medyadan da paylaşımlar yapınca iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Siirt Kurtalan ilçesindeki statta kaydedilen görüntüler 3 Mayıs'tan. Bölgesel amatör ligde mücadele eden Kurtalan Spor, Şırnak Petrol Spor arasında oynanan karşılaşma bu görüntülere sahne oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada ev sahibi Kurtalan Spor ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. Ancak ikinci yarıda beraberlik golü geldi. Sonrasında ise rakip takım Şırnak Petrol Spor'dan 14 dakikada 3 gol yedi. Kurtalan Spor 4-1 geri düştü. Karşılaşmanın 70. dakikasından sonra ise ev sahibi takımın golleri gelmeye başladı. Kurtalan Spor 4-1 geride olduğu karşılaşmayı uzatmalarda 5-4 kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte oyuncular birbirine girdi. Karşılaşma sonunda Şırnak Petrol Spor'un bazı oyuncuları sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kaleci Turgut Kirveli maçı satmadığı için oyundan zorla çıkarıldığını iddia ederek Şırnak Petrol Spor yöneticileri ve teknik ekibine tepki gösterdi. Oyunculardan Yusuf Çetin ile Yunus Emre Karaman da benzer nitelikte mesajlar paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.
0: Telefon dolandırıcılarına yönelik Şanlıurfa merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. 1 milyar 50 milyon lira değerinde mal varlığına el koyuldu. 149 şüpheli de gözaltına alındı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında elde edilen deliller emniyet birimlerini harekete geçirdi. Dolandırıcıların telefon dolandırıcılığıyla yüklü miktarlarda gelir elde ettikleri belirlendi. MASAK verileri doğrultusunda yasa dışı şekilde kazanılan toplam değeri 1 milyar 50 milyon lira olan 237 araç ve 93 taşınmaz tespit edildi. Şanlıurfa başta olmak üzere 14 ilde baskınlar yapıldı. 149 şüpheli de yakalandı. ...24 ilde siber suç operasyonu düzenlendi. Toplamda 212 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 127'si de tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, İstanbul'un da aralarında olduğu 24 ildeki operasyonların son 5 günde gerçekleştiğini duyurdu. Hedefte yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlar vardı. Banka hesaplarına yetkisiz erişim sağlayan, yasa dışı bahis oynatan ve reklamını yapan 212 kişi gözaltına alındı. Bu isimlerden 127'si tutuklandı. 35 kişi hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. İstanbul Bahçeli Evler'de bir doğum günü kutlaması cinayetle son buldu. Kıskançlık tartışmasından dolayı çıktığı öne sürülen kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
6: Doğum günü kutlamasında kıskançlık kavgası yaşandı. Sokağa taşan kavga cinayetle bitti. Görüntüler İstanbul Bahçeli Evler'den. Türkmenistan uyruklu Devlet Mehmet Aşirov, kız arkadaşının doğum günü için kafeteryada arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kafeden ayrılan iki grup kavgayı dışarıda sürdürdü.
9: İki grup kafeden yaklaşık 30 metre ileride bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu kez üstlerinde bıçak da vardı. Taraflar bıçaklı kavgaya tutuştu. 4 kişi yaralandı.
6: Yaralanan şüphelilerden biri olay yerinden taksiyle uzaklaştı. Ağır yaralanan 30 yaşındaki Aşirov'sa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Cinayetin ardından gözaltına alınan iki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: ABD Başkanı Donald Trump gelecek hafta kritik bir yurt dışı gezisine çıkacak. Trump 14 Mayıs'ta Çin'e gidecek. Ziyaret İran Savaşı'nın gölgesinde gerçekleşecek. Bu ziyaret öncesinde Amerika'da New York Times gazetesinde Çin'in İran politikasıyla ilgili bir makale yayımlandı. Çin'in bir yandan İran'ı ABD ile müzakereye teşvik ettiği, bir yandansa ordunun da kullanabileceği malzemeleri İran'a ihraç etmeyi sürdürdüğünü belirtti.
8: ABD Başkanı Donald Trump 14 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek. Trump aslında bu ziyareti daha önce gerçekleştirecekti. Ancak ateşkese varılmadan önce İran savaşı sürerken gezisini Mayıs'a ertelemek zorunda kaldı. İki gün sürecek ziyaretinde normalde gümrük vergileri ve ticaret anlaşmalarına yoğunlaşması bekleniyordu. Ancak ziyaret şimdi İran savaşının gölgesinde gerçekleşecek. Amerikan New York Times gazetesi savaş devam ederken Çin'in hem Trump hem de İran'dan avantaj sağlamaya çalıştığını yazdı. Pekin bir yandan Tahran'ı Washington'la müzakerelere teşvik ederken bir yandan da hem sivil hem askeri amaçla kullanılabilen ürünlerin İran'a ihracatını sürdürüyor. New York Times, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da bir başka savaşa saplanıp kalmasının Çin'in lehine olduğuna dikkat çekti. Ancak İran savaşı küresel enerji fiyatlarını artırırken Çin ekonomisi de olumsuz etkilendi. New York Times gazetesine konuşan uzmanlar da Çin'in tansiyonun düşürülmesinden yana olduğunu aktardı. İranlı yetkililere göre hem Rusya hem Çin ABD ile müzakereleri sürdürmesi için İran'ı teşvik ediyor. Pekin'deki yetkililer Başkan Trump'tan doğrudan bir talep gelene kadar İran'a ciddi baskı uygulamaktan kaçındıklarını da söyledi. Çinli yetkililerin ABD ile olumlu ilişkileri güçlendirmek istedikleri, bu nedenle Trump'ın İran konusunda herhangi bir talebini ciddiye alabilecekleri vurgulandı. Devrim muhafızları içinde Çin ve Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesini isteyenler olduğuna dikkat çekildi. İran'ın bağımsızlığını koruyabilmek için Çin ve Rusya ile ilişkilerine mesafe koymasının yanlış olduğunu düşünenler var. New York Times, Çin'in İran'ın ateşkes şartlarını kabul etmesi için de perde arkasında kritik rol oynadığını da yazdı. Ancak gazete, Çin'in Orta Doğu'da diplomatik rolünü genişletmeye çok da hevesli olmadığını da vurguladı. Orta Doğu'daki güvenlik sıkıntılarını kendi sorunu olarak algılamaktansa, Pekin'in bölgeden enerji ihtiyacını karşılamaya ve ürün ihraç etmeye odaklandığı belirtildi.
0: Rusya, 2. Dünya Savaşı'nın zaferinin 81. yıl dönümü için 8 ve 9 Mayıs'ta Ukrayna ile ateşkes ilan etti. Her yıl olduğu gibi bu yılda Almanya'nın Nazi ordusuna karşı zaferini temsilen Moskova'daki Kızıl Meydan'da kutlama töreni düzenlenecek. Tören geçişi için Rus askerleri ikinci provalarını yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Kiev'le ateşkesin 8 Mayıs'ta başlayıp 2 gün süreceğini belirtti. Ukrayna'dan gelebilecek saldırı tehdidinin artması gerekçesiyle bu yıl daha sade bir tören yapılacak. Her zamanki silah gösterisi olmayacak. Zafer günü Sovyetler Birliği'nin Almanya'nın teslim olduğunu duyurduğu gün olan 9 Mayıs'ta kutlanıyor. Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki bir tur gemisinde hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişi öldü. Biri yoğun bakımda olmak üzere en az 3 kişinin hasta olabileceği aktarıldı. Dünya Sağlık Örgütü salgın ölümlerini doğruladı.
10: Büyük bir belirsizlik var ve en zor olan da bu. Şu anda tek istediğimiz kendimizi güvende hissetmek ve eve dönebilmek. Eğer bununla ilgili haberleri görüyorsanız, bunun arkasında gerçek insanların olduğunu ve bunun yalnızca uzak bir yerde olup biten bir şey olmadığını unutmayın.
8: Görüntüde kamera karşısında gözyaşları içinde konuşan kişi seyahat bloğu yazarı ABD'li Jake Rosmarin. Rosmarin, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giderken hantavirüs salgını ortaya çıkan MV Hondius isimli yolcu gemisindeki 149 kişiden biri. Gemide çıkan salgında şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 2 kişi Hollandalı çift, 3. kişi ise bir Alman vatandaşı. Gemide 23 farklı milletten yolcunun bulunduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen açıklamada yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs vakalarından haberdar olunduğu ve yolcularla mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca etkilenen 6 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Biri ise şu anda Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi görüyor ifadeleri kullanıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, DSÖ, semptom gösteren 2 yolcunun tıbbi tahliyesini kolaylaştırıyor, kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapmakta ve gemideki etkilenen kişilere destek sağlıyor dedi. DSÖ gemideki salgının genel halk için oluşturduğu riskin düşük olduğunu belirtti. Hantavirüs çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor.
0: Giresun Çatalağaç Deresi'nde kirliliğe neden olan Alagöz Madencilik Şirketi'ne aynı ihlalin tekrarı nedeniyle 2 milyon 517 bin lira ceza kesildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Giresun'un Doğankent ilçesi Çatalağaç Köyü sınırlarında bakır, kurşun, çinko madeni zenginleştirme faaliyeti gösteren şirket hakkında işlem başlatıldı. Çevre kirliliğine neden olan yeraltı galerisi de gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı. İncelemelerde madenden atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi. Daha önce de iki kez aynı ihlal nedeniyle para cezası uygulanan işletmeye bu kez 3 katı ceza uygulandı. Türkiye'de her yıl 40 bin kişiye akciğer kanseri tanısı koyuluyor. Tanı koyulanların %90'ı sigara kullanıyor. Elektronik sigara da kanser riskini arttırıyor.
11: Akciğer kanserinin en önemli sebebi sigara. Son yıllarda özellikle gençlerimiz arasında da yaygın olan elektronik sigara kullanımı da hem kendi başına hem de sigarayla beraber ikisi bir arada kullandığında akciğer kanseri riskini arttırmakta.
8: Türkiye'de her gün 65 kişiye, her yılsa 40 bin kişiye akciğer kanseri tanısı koyuluyor. Başlıca sebep %90'la sigara kullanımı. Uzmanlar sigara ile birlikte elektronik sigara kullanıldığında riskin 4 kat arttığına dikkat çekiyor.
11: Kesinlikle önerdiğimiz bir şey değil. Çünkü elektronik sigaraların içinde de yine kanserojen maddeler, nikotin maddesi var. İkisinin bir arada kullanımı riski 4 kat arttırmış oluyor.
8: Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Asaf Baygül, elektronik sigara kullanımının özellikle 18-30 yaş arasındaki gençlerde arttığını söyledi.
11: 18 ile 30 yaş arasında genç nüfus biraz daha fazla bu ikisini beraber kullanımını yapan. Hem bunlar da kanserojen maddeler olduğu için akciğer kanseri riskini bunlar da arttırıyor. Onun dışında bir de elektronik sigaraların patlama riskleri var. Ve hızlı gelişen akciğer hasarına sebep olabiliyor.
0: İtalya Ligi Serie A'da Inter 21. şampiyonluğunu ilan etti. Kutlamaların başrolünde milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu vardı.
12: Inter'in şampiyonluk dansını Hakan Çalhanoğlu yaptı. İtalya Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen takımın kutlamalarına milli takım kaptanının yaptığı Moonwalk damga vurdu. Taraftarlar da 21. şampiyonluğu Milano'nun ünlü Duomo Meydanı'nda kutladı. Son 3 sezonda ikinci kez zirveye çıkan lacivert siyahlılar meşaleler ve havai fişeklerle geceyi aydınlattı. ...2021'de Milan'dan transfer olduğu Inter'de başarılı bir kariyere imza atan Hakan Çalhanoğlu, kulüpteki ikinci şampiyonluğunu yaşadı. 5 sezonda 7 kupa kaldıran milli yıldız, takımıyla 2 kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Doğrudan siyaset.
14: İyi akşamlar. NTV'de Doğrudan Siyaset'le karşınızdayız. Ne rejim değişikliği, ne nükleer silah meselesi, ne de İran halkının daha fazla özgürlük, demokrasi gibi talepleri. İki aydır devam eden savaşta uzunca bir süredir tarafların kilitlendiği nokta Hürmüz Boğazı oldu. Önce İran tarafından kapatılan, ardından ABD'nin siz bizi geçirmezseniz ben de kimseyi geçirmem diyerek ablukaya aldığı Hürmüz Boğazı'nda savaş kilitlendi. ABD boğazı güç kullanarak açıp boğazın kapalı olmasının ürettiği faturayı ortadan kaldırmak istiyor. İran burada yarattığı etkiyi

0: Uzun bir aradan sonra üst düzey bir yetkili Ermenistan'a gitti. Bu ziyaretin önemini de konuşacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde son durumu ele alacağız. Süreç işliyor mu? Önümüzdeki günlerde yeni adımlar atılabilir mi? Konuklarımıza soracağız. Her hafta olduğu gibi Doğrudan Siyaset'te Mete Çubukçu ile birlikteyiz. Merhaba.
1: Merhaba Burak.
0: Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca konuğumuz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Mete Çubukçu, sizle başlayalım. Şimdi bir süredir müzakereyi konuşuyorduk. Müzakereden sonuç çıkacak mı diyorduk. Çıkmadı. Oradan henüz bir şey elde edilebilmiş değil. Şimdi tam tersi, bugün savaşa mı yeniden dönüyoruz diye soruyoruz. Nasıl yanıt verirsiniz bu soruya?
1: Valla bugün itibariyle bu ihtimal giderek yükseliyor gibi görülüyor. Özellikle savaşın başında hiç hesaba katılmayan Hürmüz Boğazı'ndaki ve Basra Körfezi'ndeki gelişmelerle birlikte. Dün İran son teklifini Amerika'ya, yani son olmasa bile mevcut durumdaki teklifini Amerika'ya iletti. 14 madde. Ama bunun maddelere baktığımız zaman 8 Nisan'daki ateşkeste ilan edilen ve Amerika'ya sunulan maddelerden hiçbir farkı yok. Yani hala neredeyse bir ay önceki vaziyette duruyoruz. Kısaca şöyle şey yapayım, özetleyeyim. İran saldırmazlık garantisi istiyor. Amerika bölgeden...
0: Görebiliriz bu arada o maddeleri,
1: evet,
0: de
1: maddeler
0: ekranda.
1: Varsa, evet. Güçler bölgeden çekilmeli diyor. Dondurulmuş varlıklar, paramızın bize geri verilsin. Yaptırımlar kaldırılsın. Savaş tazminatı ödensin. Ve Lübnan dahil çatışmalar sonlandırılsın diyor. Hı hı. 8 Nisan'da da 3 aşağı 5 yukarı bunlar vardı.
0: Savaşın başında neredeyse İran'ın benzer şeyi vardı, evet. Talepleri vardı. Değişmedi yani.
1: Şimdi hani niye bunları saydım? Bu arada Pakistan'a bir gidildi. Evet. Bir ilk tur yapıldı. İkinci turda Amerikan heyeti gitmedi. Çünkü maddelerde anlaşılmamıştı. Yani herhangi bir oynama, esneme en azından... Buradakilerle bilmiyoruz. Şimdi Ragıp Hoca diplomasi tarihçisi, o daha iyi anlatır. Yani İran bunu hakikaten bu şekilde elinin güçlü olduğu, savaşı kaybetmemiş, kazanamadı ama kaybetmemişin olmanın bir şekilde gücü ve güvencesiyle biraz da içeriye yönelik tabii ki mesajlar da yollamak zorunda İran'ın içine. Bu şekilde mi hakikaten geri adım atmıyor ya da biz bunları görüyoruz kamuoyu önünde, dünya önünde. Başka pazarlıklarda, ufak esneme pazarlıkları da yapılıyor. Ama bu şekliyle işin çözülmesi çok zor. Amerika bunu mümkün değil, kabul etmez. Çünkü 3 bölüme ayırmışlar. Abluka ve Hürmüz Boğazı açılacak. Yaptırımlar kaldırılacak. Ondan sonra nükleer müzakereye geçilecek diyor İran.
0: İran.
1: Amerika da diyor ki yani... Önce bir nükleer müzakereye üzerinde ne olacağını görelim. Ondan sonra diğerlerine bakarız ki bunların hepsinin alt başlıkları var hakikaten. Yani çünkü bir diplomatik bir şey. Yani diyelim ki nükleer müzakereyle ilgili bir anlaşmaya gireceksin. Herhalde onlarca detayı, yüzlerce alt başlığı falan olacak bunun. Daha buralara da...
0: Uzmanların oturması lazım.
1: Evet.
0: Oturması lazım.
1: Şimdi ateşkesle birlikte hakikaten bir biraz olsun bir nefes almış dünya. İnsanlar en azından... Ölmüyordu. Bu bir şey ama bu Hürmüz hikayesi sanki böyle bir nasıl diyeyim, çıkmaz sokak ya da düğüm gibi görünüyor. Bunun üzerine dün Trump şunu söyledi. Biz de kendine göre bir özgürlük harekatı başlatıyoruz.
0: Evet.
1: Şunu dedi. Siz kendi kıyılarınızdan ya da kontrol ettiğiniz bölgelerden geçirmezseniz ben de ablukayla yığdığım Amerikan gemileri korumasında Umman tarafından, yani Körfez kıyılarından gemileri en azından işte gıda ya da işte kuru yük ve diğer gemileri geçiririm. Onları korumayla buradan boşaltırım dedim. Bugün iki tane gemiyi geçirdikleri o korumayla haberleri geldi. Bunları teyit edemiyoruz tabii.
0: Evet.
1: Burada İran şunu görmüş olabilir. Yani Amerika, evet, İran tarafında değil Körfez'in ama... Körfez ülkeleri tarafında bir koridor, bir askeri korumayla buradan gidiş gelişi sağlayabilir hissine ya da düşüncesine kapıldı diye düşünüyorum. Çünkü bu akşam üzeri Amerikan gemisine yapılan saldırı iddiası gündeme geldi. Doğru ya da yanlış bilmiyoruz ama bir

0: Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik 4 tane füze attılar.
1: Umman'a atıldı.
0: Umman'a atıldı. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne atılan da bu füceyle hattı var. Yani önemli bir hat, boru hattı Suudi Arabistan'a giden. Onları engellediklerini söylüyorlar ama belli ki İran Amerika'nın böyle bir harekete gireceğini anladım. Şimdi neredeyiz? Başlangıç noktasına neredeyse dönmek üzereyiz. Yani eğer bu atışlar devam ederse muhtemelen bunun karşılığı da bir şekilde gelecek gibi görünüyor. Bu da bizi tekrar başlangıç noktasına götürüyor. Hemen daha bir saat önce petrol fiyatları %5, yani bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırıyla birlikte yükseldi. Yani dünyanın dayanma kapasitesi de azalıyor. Şöyle bağlayayım. Eğer bir savaş sonunda ya da çatışma sonunda bir anlaşma yapılacaksa iki tarafın da belli noktalarda esnemesi gerekir. Ama şimdi iki taraftan da bir esneme görmüyoruz. Ama İran tarafına baktığımızda Amerika'yı bilmediğimiz için şu anda hani tam ne söylüyor? Yani bu maddelerin kabul edilmesi Amerika tarafından, yani objektif anlamda söylüyorum. Hı hı. Mümkün değil yani bunları kabul etmezler. Yani bunların bazıları edilir. İran bazılarından taviz verir. Buralarda yani yeni bir döneme geçmeleri lazım. Yani aksi takdirde nereye doğru gidecek çok emin değilim.
1: Şimdi Donald Trump bir taraftan tehditlere de devam ediyor. Yaklaşık bir saat önce Fox News'a Amerika'da konuştu. Şimdi gemilere bir şekilde eşlik ediyorlar, ticari gemilere, ve geçirdiklerini söylüyorlar boğazdan. Eğer diyor İran bu gemilere saldırırsa, dokunursa yine yeryüzünden silinecekler. Seviyor bu kelimeyi, daha önce de kullanmıştı. İranlılar İsrail ordusu alarma geçti diyor. Şimdi önüme düştü, Birleşik Arap Emirlikleri'nde uzaktan eğitime geçilmiş yine okullardaki güvenliği sağlamak açısından. Ne dersiniz Sayın Kartoğlu? Yani başa mı dönüyoruz tekrar?
2: Şimdi tabii direnç, iki tarafında bir direnci var. Yani İran'ın direncinin kırılması bekleniyordu. Kırılmadı. Kırılmayınca bu sefer Amerika'nın direnci test edilmeye başlandı. Onun da bir zamanı var. O da tükeniyor. Yani kongreden onaylaması lazım filan. Ne kadar adını değiştirerek sürdürebilirler onu bilmiyorum da. Ama mühimmat sıkıntısı baş gösteriyor, o tartışmalar ayrı bir yerde. Trump'ın görev onayı bugünlerde gene baktım %60 olumsuz, 60'ın üzerinde olumsuza çıkmış filan.
1: En düşük seviyeye şimdi gelmiş.
2: Evet ya, bir de şey, bütün herhalde tarih boyunca başkanlarda en düşük olan. Dolayısıyla artık iş giderek zorlaşıyor. Almanya'dan bile laf işitiyor ki Almanya'nın bir şey söylemesi zordur Amerika'ya. Rica minnet söylerse söyler diye alışmıştık ama öyle değil. Onlar da artık konuşmaya başladılar. İngiltere keza. Dolayısıyla orada da bu sefer şey var. Bir direnç test ediliyor artık. Saldırgan baskın güç pozisyonundan neredeyse eşit pozisyona geldi. Öyle olunca da İran bu tür durumlarda elindeki her türlü aseti kullanma konusunda marifetlidir. O da şimdi onu kullanıyor. Başa dönme konusu yani zaten öyle değil miydi Mete abi? Şimdi başladığı zaman bu iş. İran'la ne konuş? Konumuz ne uluslararası alanda? Nükleer silahsızlanma filan. Nükleer silah üretmeme. Şimdi şunlar olmadan onu konuş, yapamı yapmayız. Hürmüz'ü aç. Ya Hürmüz zaten açık, kapalı değildi ki siz bunları konuşurken. Ona bakarsanız hakikaten külliyen zaten baştayız. Şu ana kadar olanlar niye yapıldı? İran'ı bir şekilde İsrail'in istediği kıvamda zayıflatabilmek için. O da tatmin olmuyor bundan. Yetmez bu diyor. Daha fazla olması lazım diyor. İşte Amerika kendi savaşını yürütmüyor. O da ciddi bir problem. Öyle olsa mesela Amerika'nın iç politikasına bakarsınız. Dış politikasına, ne bileyim doktrinine, şuna buna. Ondan sonra bir öngörüde bulunabilirsiniz ama savaş İsrail için veriliyor. Dolayısıyla devamı ya da durması, esnemesi, hafiflemesi, sertleşmesi, ısınması tamamen İsrail'in politikacıları tarafından belirlenen bir durum neredeyse. Belki de tamamen neredeyse, ihtiyatlı olsun diye söylüyorum. Dolayısıyla bir gün bu tamam dediklerinde duracak mı ondan da emin değilim. Neden? Şimdi aktardığım bir iki hadise var. Yani Türkiye'ye yönelik de 3 füze saldırısı oldu. Kimse sahiplenmedi.
1: Evet.
2: Şimdi bilmiyorum, bayiye atılanları kimse sahiplenmedi.
1: İran sahiplenmedi. İran şöyle bir açıklama yaptı. Bizim bayiye saldırma planımız yok dediler.
2: Şimdi hani bu, kim ne yapıyor, ne diyor, bunların hepsi birbirine karıştı. Bir ifade, hem öyle hem de gerçeği söyleyip söylemediğini herkesin 3 defa teyit ediyoruz. Kulağımızda duyuyoruz da kişiyi teyit etmek zorunda kalıyoruz. Şey de hani bir de kavramları da karıştırdı ya Trump için. Korsanlık yapıyoruz.
1: Evet, evet.
2: Normalde onu bizim söylememiz lazım. Ama bu yapılan şey korsanlıktır falan diye tanım. Şimdi kendi tanımını da kendim yap, kendi yapıyor. Bize de laf bırakmıyor.
3: Her tanımı hani başka bir ülkenin lideri olsa ve indirildiği anda uluslararası hukuk açısından yargılama gerektiriyor. Tabii. Her konuşması bu öyle. Öyle bir şey. Yani. İlginç. O şey de öyle yani, korsanlık yapıyoruz hikayesi.
0: O şöyle diyor, petrole el koyuyoruz, çok karlı bir iş, korsanlar gibiyiz diyor. İşte. Venezuela da onu yaptı zaten bir yandan.
2: Benim aklıma şey geldi.
0: Yani biz hani şeydik ya, korsanlık yapıyorsun diyeceğiz.
2: Tabii diyemiyorsun, diyemiyorsun artık. Adam söyledi onu zaten. Şeyi hatırladım da, bu Condoleezza Rice 2000'lerin başında, Irak Savaşı'ndan sonra, başladıktan sonra Fas'ı ziyaret etmişti. Biraz da böyle ortalığı kendine göre sakinleştirmek için Amerika'nın kendi ülkesi dışında ilk anlaşma yaptığı Müslüman ülke. Zaten İngiltere ile anlaşmasından, bağımsızlığından hemen sonra, birkaç yıl sonra de onun metnini göndermişti. Arkasından da Osmanlı ile yapılan anlaşmalar falan. Tek amacı şuydu hedefi anlaşmaların. Akdeniz'e girdiğinde Cezayirli korsanlara karşı güvence almak. Ya dün güvence, korsanlara karşı güvence almak için ilk anlaşmalarını yapan taze devlet bugün başkalarına korsanlık yapmakla övünüyor. Böyle bir dünya var mı ya? Hakikaten yani çok şaşırtıcı bir şey. Yani bilmiyorum hocam.
3: Yok yok.
2: Size derste sorduklarını öğrencilere ne anlatıyorsunuz çok merak ediyorum.
3: Bu
2: ediyorum.
3: Dönemin diplomasi tarihini falan yazmak da çok zor. Çünkü düşünsenize, Trump dönemini yazsanız adam 10 dakika önce söylediğini 10 dakika sonra yalanlayan bir açıklama. Yani kitapta nereden tutacaksın, nereye getireceksin de konuyu açıklayacaksın. Gerçekten zor.
1: Biz bir de bugüne kadar bildiğimiz kurallar önemli değil. Kaideleri takmıyor.
3: Diplomatik ritüellere uymuyor. Hepsi, ritüellerin hepsi zaten şu anda yok. Yani öyle bir şey yok. Yani biz işte diplomasi tarihi kitabında sevgili Barış Hoca'yla hani diplomasi tanımı yapıp diplomasi çeşitlerini falan anlatıyoruz. Bunların hiçbiri orada yok yani. Yani bu figür yok ortada yani. Bir şeye girmiyor yani. O alana şey girmiyor yani.
1: Tabii.
2: Bundan sonra da mesela daha önce bir çatışma, savaş. Neye zorlanıyor İran? Anlaşmaya. Anlaşma dediğin şey iki devlet arasında bir hukuk gerektirir. Yani evet. Uluslararası hukuk gerektirir. Şimdi uluslararası hukuk çiğnenmişken neye dayalı bir anlaşma yapılacak? Mesela Atom Enerjisi Kurumu bunu denetleyecek diyecekler mi? Adam ortada kurum bırakmadığı için.
3: Tamam.
2: Denetledi, raporu da, denetlemiş, raporları da var. Onlarca raporu var.
3: Ya hiçbirini 33 dikkate almıyorsun. Ya 36 kurumdan çekildi Amerika.
0: Tabii tabii.
3: Tüm şeyini de, fonları
2: yani
3: da
2: bu
3: kesti.
2: Anlaşmanın garantisi ne olacak? Tamam. Onu da merak ediyorum yani.
1: Ben de şu soruyu ekleyeyim hocam. Birleştirmiş olalım. Yani ben de geçen gün aklıma gelen bir soruydu. Bu tam zamanı geldi şimdi. Buna Trump diplomasisi dersek bu yeni bir şey. Yeni
3: yok
1: bir
3: demeyelim. Demeyelim. Yani. Gözünü seveyim Burak.
1: Veya başka bir şey diyelim.
3: Hani Trump yolu oldu. Yolu Trump köprüsü oldu. Bir de Trump diplomasisi yani demeyelim.
1: Trump'ın yolu diyelim. Trump'ın siyaseti diyelim. Bu siyasetle dış politikada başarı elde etmek mümkün olacak mı? Her şeyi reddeden bir politikayla.
3: Şimdi nereden baktığına bağlı o. Yani Trump'ın tarafından bakarsan adam muhteşem.
1: Evet.
3: Her işi on numara yapıyor. Savaşın ikinci günü tüm İran ordusu yok edilmişti.
2: Hı hı.
3: Zafer inanılmazdı. Kendisi Roma İmparatoruydu. Tamam mı? Savaşın altıncı gününe geldik. Galiba biraz uğraşacağız da geldi.
1: 2-3 hafta.
3: Savaşın 36. gününe geldik, İran'ı yok ettik dedi. 40. gün... Ya bir anlaşma yolu bulunur belki, bu iş canımı sıkıyor dedi. Yani dedim ya demin Mustafa Bey'in söylediği, yani ya şu adamın oturduğu süreyi yazsan hani yazamazsın yani. Yani hangi yorumu yapacaksın? Hangi söylemi üzerinden yorumu yapacaksın? Ama şöyle bakıyorum ben. Bir kere İran bu çatışma başlamadan önce eli daha da zayıf olarak görüyorum. Nedenini söyleyeyim. Ülke içerisinde devletsel anlamda halkına ya da milletine olan ilişkisi kaybolmuş, homojenliği hiçbir şekilde sağlayamamış bir İran vardı ortada. Bugün geldiğimiz noktada en azından İsrail ve Amerika'ya karşı durulmasını, rejim ne olursa olsun, nasıl tavır alırsa olsun sağlayan bir İran var. Şimdi bu önemli bir kere. Nedenini söylüyorum. Çünkü dünya tarihi varoluşu için savaşanlarla onları yıkmak için savaşanların arasındaki farkı gösterdi bize. Varoluş için savaşanlar çok daha dirençli, evet, çok daha etkin oluyorlar. Ama şöyle bir durum var şimdi. 1979'da İran'da devrim olduğunda bu devrim salt bir molla devrimi değildi. Bu devrimin içerisinde İran komünistleri vardı, bu devrimin içerisinde İran liberalleri vardı. Yani işte Hümeyni'nin ilk başbakanı biliyorsun liberaldir.
0: Tabii.
3: Şimdi ne zaman değişti bu? Tam işte bu İran-Irak savaşıyla, savaşla beraber milliyetçi muhafazakar ortam çok daha şey yaptı. Mollalar bunu kullanıp salt bir molla rejimine çevirdiler. Şimdi orada halklarına iki tane temel unsuru koydular dış politika açısından. Birisi rejim ihracı. Bu Türkiye'de de hatırlarsınız, işte Türkiye'de işlenen cinayetlerde, evet, çok sorgulanmıştı. Sonra farklı farklı şeyler ortaya çıktı.
2: 20 yıl bizim başımızda arttı ya.
3: Tamam, ama yine de orada da farklı farklı, yani o söylemin kullanıldığı cinayetler de oldu. Hmm,
2: tabii.
3: Hani İran'ın hiçbir şekilde içinde olmadı. Birincisi rejim ihracı.
0: Evet.
3: Yani İran bölgede bir Şii kuşak oluşturup bu Şii kuşak üzerinde de özellikle Körfez ülkeleri üstünde bir baskı yaratma amacı kurdu. Artı eğer bir yerde bir şey değişecekse bu İran'ın istediği şekilde değişmeliydi. Hani hani şey dedi ya bir açıklamasında Arakçı, Afganistan'da Amerika'ya yardım ettik dedi. Bence hani Irak'ta da Amerika'ya yardımcı oldular. Hani Sünni iktidarın yıkılıp Şii temelli bir şey kurulması için. Şimdi rejim ihracı İran'ın boyunun çok üstünde bir dış politika anlayışıydı. Yani uluslararası ilişkilerde gücü anlatırken ben böyle tahtaya bir çizgi çizerim. Bu derim sizin kendinizi belirlediğiniz güç. Şimdi siz insan olarak gücünüzü biliyorsunuz. Karşınıza 2 metre boyunda böyle vücut yapmış, hani eline bakıyorsunuz, elinizin 5 katı vursa oturacaksınız. Buna dayanılır mısınız? Dayılanmazsınız. Ama kendinizi korumak için bir şeyler yapabilirsiniz. Bu ayrı bir şeydir. Devletler de böyle. O güç çizgisinin üzerinde politika yaptığınız zaman birileri sizin kafanıza vurur. Altında yaparsanız da sizin algınız uluslararası anlamda düşük olur. Şimdi İran rejim ihracı, İran'ın gerçekten hani ekonomik gücüne de siyasi gücüne de biraz bol geldi. Çünkü İran'ın rejim ihracı pozisyonunda etkileyebileceği Orta Doğu'ydu. Orta Doğu'da Orta Doğu ülkeleri yok sevgili Burak.
0: Evet.
3: Amerika var, Fransa var, İngiltere var, var da var. O biraz büyük kaçtı. İkincisi nükleer silaha sahip olmak. Şimdi nükleer silaha sahip olmak bir amaç olarak ortaya kondu. Niye kondu bu? Biz nükleer silaha sahip olursak dokunulmaz oluruz. Bunun örneği var mı? Var vallahi.
1: Var.
3: Yani hiç değişmiyor. Kuzey Kore işte en basit örneği.
2: Tersinin de örneği var.
3: Ha?
2: Tersinin de örneği var.
3: Tersinin de örneği var Ukrayna şimdi. Şimdi böyle olunca bak çok önemli bir örnek vereyim siyasi tarihten. Kazakistan örneği. Tüm bu nükleer aktivitelere sahip bir ülkeydi. Bağımsızlık kazandıktan sonra dedi ki ben hiçbirini istemiyorum, alın götürün buradan. Aldılar götürdüler. Niye? Çünkü biliyor ki orada olsaydı hem Çin baskısı hem Rus baskısı hem de Batı baskısı altında kalacaktı Kazakistan. Buradan çıkar. Ama İran dedi ki ben nükleer silaha sahip olacağım. İşin garip yanı şu. Şimdi ben hep şununla karşılaştırıyorum. Hindistan ve Pakistan'la 1990'ların sonunda Şimdi o Hindistan ve Pakistan'la karşılaştırdığın zaman kimse Hindistan ve Pakistan deneme yaptığında şoka girmişti dünya. Aa, nükleer füze denediler. E şimdi İran'a bakıyorsun. 79'dan beri, hadi 79'u bitirelim, en şey ihtimalle 88,
1: evet. Irak
3: savaşı. Irak savaşı. Ondan beri İran nükleer silah yapacak. Ondan beri konuşuyoruz. E burada da bir gariplik var.
1: Kendileri yapmayacağız
3: şimdi
1: diyorlar.
3: Çok, iki cümle daha kurayım uzatmadan. Şimdi Amerika diyor ki sen nükleer silaha sahip olmayacaksın. Elindeki tüm zenginleştirmiş uranyumu vereceksin diyor. Şimdi şuraya geleceğim sevgili Burak. Rejim ihracında başarısız olmuşsun. Suriye'de kaybetmişsin. Irak'ta kazanır gözükürken esasında kaybetmişsin. Elinde bir Hizbullah kalmış, onu da kaybetmiştin. Amerika, İsrail sana saldırınca iş değişti. Tamam. Şimdi burada kaybetmişsin. Artı verdin sen uranyumu, zenginleştirmiş uranyumu. Ben dedin şeyden vazgeçiyorum.
1: Rejim ihracından da vazgeçiyorum.
3: İşte esasında Amerika'nın kazandığı gün Hürmüz'ün açılışı değil. İran'ın bu nükleer silah konusunda tamam ben teslim oldum. Her şeyi kabul ediyorum. Bundan sonra benim tüm paralarımı verin. Beni işte açın, yardımlar gelsin falan. Nükleer. E bunu pekala o zaman...
1: Bu kadar önemli mi yani? Bu anlaşmayı yapıp her şey karşılığında nükleerden vazgeçerse kaybetti mi?
3: Hayır, şöyle. 50 yıla yakın bir süredir halkının çektiği tüm eziyetlerde nükleer bir silaha sahip olma amacı varken... Ben size çektirdiğim 50 yılı unutun ey halkım, bırakın bunu burada. Hadi bak ben artık yeni bir hayat başlıyor. Hani bunu İran halkı memnuniyetle karşılayabilir, o da ayrı bir şey, en azından büyük bir kısmı ama. Burada o zaman işte o zaten sorgulanan rejimin bundan sonraki süreçte ayakta kalmasına imkan yok. Hani Mete Bey'in demin söylediği o İran'da Amerika'da onurlu bir çıkış arıyor. O onurlu çıkışın noktası en azından bir parça nükleer aktivite. Anlatabildim mi?
0: Pakistan'daki ilk görüşme de yani çok ham bir görüşmeydi ama onun ipuçları aslında vardı. Yani taslaklar gelmişti. Amerika 20 yıl diyordu zenginleştirmeyeceğim. O 5 yıl olsun ve falan diyordu. 2015'te imzalanan Obama döneminde Trump'ın sürekli aşağıladığı, belki ondan daha kendine göre kötü bir anlaşmaya belki imza atacak, bilmiyoruz.
2: Belki de ondan önce bizim yaptırdığımız bir anlaşma.
3: Evet. Hindistan'ın kaçtığı Birleşmiş Milletler'de.
0: Evet evet, yani o şeyde anlaşmada yani sonuç olarak bir yere de gelmesi gerekiyor. Yani İran'da 2015'te çok düşürdü. Evet, çok ciddi yaptırımlardan ülkeye para akıttı, varlıklar çözüldü. O çok ciddi bir gelir geldi. Ama sonuçta işte kaçta? 3.37 gibi bir oranı da kabul etmişti. Denetlemeyi kabul etti atom enerjisini. Yabancılar, yani kurumlar gelip buraya bakabilir dedi. Onların da kabul etmeyeceği bir şey değil.
3: Ama şöyle bir şey var Mete Bey. Tabii burada biz hani İran bazlı konuştuğumuz için bunları söyledim ama hani bir başka ana unsuru bir kenara atmamak lazım. İsrail.
0: Tabii tabii.
3: Şimdi İsrail'in tarih boyunca Orta Doğu'daki varlığı hep kendine yönelik tehditlere karşı güvenlik oluşturmak olmuştur. O tehditleri yaratan ya da o tehditler sönmeye başladığında onu alevlendiren kimdir? Kendisi. Bariz şekilde kendisidir. Yani. İsrail'dir. Şimdi işin ilginç yanı bu İran, Orta Doğu politikasını İran-İsrail'e yaklaşımlarını okuduğunuz zaman Mustafa, İran için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Yani İran için de o bölgedeki alanda İsrail olmasa kendisine bu politikaları nasıl yaratıp alan yaratıp uygulayacak diye de sormak gerekir. Ben bazen şey diyorum, bunların birbirine ihtiyacı var.
0: Tamam öyle. Hani,
3: yani bu evet. Başka türlü bir sonuca gelmez.
1: Peki. Bir reklam aramız var efendim. Devam edeceğiz reklamların ardından.
4: Doğrudan siyaset devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: İstanbul hafif yağmurlu, öğleden sonra güneş görülebilecek. Sıcaklık 17 derece. Marmara'da yağış hafifliyor. Edirne 19, Sakarya 14 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas-Kayseri kesiminde var. Ankara hafif yağışlı 13 derece. Ege'de rüzgarlar hafifliyor. Hava artık açık ve sakin. İzmir 21, Muğla 19 derece. Akdeniz'de sağanaklar hafifliyor. Antalya 23, Adana 17 derece. Karadeniz'in batısında yağış hafifliyor. Ordu-Rize hattında ise kuvvetli. Bolu 9, Trabzon 14 derece. Doğuda Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Erzurum boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Erzurum 11, Diyarbakır 20 derece.

0: saatlerimiz gece 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından duyurdu. Cumhurbaşkanı aile ve gençlik fonu aracılığıyla evlenme kredisi çekenlerin borçlarına yönelik de yeni bir adım atılacağını açıkladı.
1: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
2: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Kabinede alınan kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı gençlere sağlanan evlilik kredisinde yeni bir adım atılacağını da bildirdi.
1: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
2: Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, Nisan ayı enflasyonunu değerlendirdi.
1: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşa rağmen ihracatın Nisan ayında güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Nisan ayında ihracatın %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştığını, Ocak-Nisan dönemi ihracatının ise 88 milyar 630 milyon dolar olduğunu belirtti. 12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275 milyar 800 milyon dolar seviyesine ulaşılarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecine dair de önemli mesajları vardı. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli dedi.
1: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.
0: Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya geldi. Avrupa siyasi topluluğunun 8. zirvesinde Avrupa'nın NATO'daki rolünün güçlendirilmesine ilişkin mesajlar verildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalılar kaderlerini kendi ellerine alıyor şeklinde ifade kullandı.
3: Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da buluştu. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO kararı damga vurdu. Avrupa siyasi topluluğu 2022'de Fransa'nın inisiyatifiyle kuruldu. Amaç Avrupa Birliği üyesi ülkelerle Avrupa'da birlik üyesi olmayan ülkeler arasında istişareleri derinleştirmekti. Erivan'ın ev sahipliğindeki 8. zirveye 50'ye yakın ülkeden katılım oldu. Zirvenin önemli başlıklarından biri ise Trump'ın Almanya'dan asker çekme kararıydı. Erivan'da bir araya gelen Avrupalı liderler sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtti. Toplantıda Avrupa'nın NATO'daki rolünün güçlendirilmesi mesajı da verildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerinin artan savunma ve güvenlik harcamalarına dikkati çekerek Avrupalılar kaderlerini kendi ellerine alıyor ifadesini kullandı. Bu yıl ilk kez Avrupa kıtası dışındaki bir ülkenin lideri Kanada Başbakanı Mark Carney de zirveye katıldı. Zirvede Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecine dair de olumlu mesajlar verildi. Azerbaycan ise daha önce zirveye katılmayacağını bildirmişti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev gönderdiği video mesajla iki ülkenin barışın pratik faydalarını gördüğünü söyledi. Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a 28 bin ton yük taşındığını belirtti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Bakü'ye olası bir ziyarete yeşil ışık yaktı. Umarım 2028'de Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret etme fırsatım olur dedi. Zirve kimilerine göre ise Rusya'ya mesaj niteliğinde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan'ın Avrupa'ya doğru bir yol seçtiğini söyledi. Bu arada AB önümüzdeki iki yıl Ermenistan'a yönelik yeni bir sivil misyonu onayladı. Bu misyon özellikle Haziran ayındaki parlamento seçimleri öncesinde Rus siber saldırılarıyla mücadele etmeyi amaçlıyor.
0: Kars merkeze 48 kilometre mesafede Arpaçay Nehri, Türkiye ve Ermenistan arasındaki doğal bir sınır. Bu nehrin üzerinde bulunan ve 10. yüzyıla tarihlenen Ani Köprüsü restore edilecek. Üstelik bunu iki ülke birlikte yapacak. Kültürel, hem kültürel hem de tarihi açıdan çok önemli olan bu adım aynı zamanda iki ülkenin normalleşmesine de katkı sağlayacak.
4: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım atıldı. İki ülke tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin protokol imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesine katılmak üzere Erivan'daydı. 18 yıl sonra Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyareti gerçekleştiren Yılmaz, zirve kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Tarihi imzada bu görüşmede atıldı. Özel temsilciler Serdar Kılıç'la Ruben Rubinyan'ın imzalarıyla iki ülke Ani Köprüsü'nü birlikte onarmak için anlaştı.
5: Önemli, sembolik önemi yüksek bir köprü. Bu köprünün kuruluşu gibi gelecekte ülkelerimiz arasında da ilişkilerin çok sağlam bir şekilde gelişmesini bekliyoruz.
4: Protokole göre köprüyü Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ermenistan Kültür Bakanlığı birlikte restore edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, protokolün Güney Kafkasya'daki barış süreçleri içinde örnek teşkil edeceğini söyledi. Ermenistan'la normalleşme sürecinin devamı için de olumlu konuştu.
5: Önemli olan diyalog. Diyalog devam ettiği sürece en üst düzeyde devlet başkanlarımızın ve her düzeyde yetkililerin bu diyaloğu, bu bir araya gelip meseleleri konuşması devam ettiği sürece işbirliği alanları zaman içinde çok daha artacaktır. Bir noktadan sonra çok daha farklı bir düzeye yükselecektir diye inanıyorum.
4: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da sosyal medya hesabından protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Paşinyan, Erivan'ın ev sahipliğindeki zirvenin sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirveye video konferansla ve Cevdet Yılmaz'ın da bizzat katılımına değinerek teşekkür etti.
0: Amerikan donanması gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia etti. İran ise bunu yalanladı ve Amerikan gemilerine saldırdıklarını belirttiler. İran'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Füze saldırısı sonrası Fujairah Limanı'nda yangın çıktı.
3: Amerikan Donanması Başkan Donald Trump'ın Özgürlük Projesi adlı hamlesini hayata geçirmek için harekete geçti. Trump planına göre amaç Basra Körfezi'nde sıkışan ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan çıkarmaktı. Ancak İran'ın bu hamleye tepkisi gecikmedi. Günler sonra Körfez'de askeri hareketlilik arttı. ABD ordusu Körfez'den iki ticari geminin geçtiğini açıkladı. Tahran yönetimi ise bunu yalanladı. İlk olarak İran basını Amerikan savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı sırada hedef alındığını duyurdu. Washington'dansa konuya ilişkin yalanlama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı Brett Cooper, İran ordusunu Amerikan gemilerinden uzak durmaları yönünde uyardı. CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nı geçen ABD donanmasına ait muhriplerin Basra Körfezi'nde görev yaptığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da gemilere saldırı olması durumunda İran'a sert yanıt verileceğini duyurdu. Güney Kore ise Körfez'deki ticari gemilerinden birinin saldırıya uğradığını açıkladı. Gemide yangın çıktı. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni de vurdu. Füceyre Limanı'nda yangın çıktı. Yaralananlar oldu. Savunma Bakanlığı 15 füze ve 4 drone'un fırlatıldığını duyurdu. Okullarda tedbir amaçlı uzaktan eğitime geçildi. İran devrim muhafızları açıkladıkları kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağı yönünde uyarı yayınladı. Amerikan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğine ilişkin bilgiler de yalanlandı. Trump ise sosyal medya paylaşımında ticari gemilere saldırmayı amaçlayan İran'a ait 7 küçük tekneyi batırdıklarını duyurdu. İran donanmasının elinde sadece bu küçük teknelerin kaldığını belirtti. Amerikan Başkanı ABC News'e yaptığı açıklamada da Birleşik Arap Emirlikleri'ne fırlatılan füzelerden yalnızca birinin hava savunma sistemini açtığını söyledi. Trump, büyük bir hasar meydana gelmedi. İran için en iyi şey ateşkesi hala yürürlükte tutmamız dedi. ABD Başkanı'nın bu mesajları Amerikan basınında İran'ın ateşkesi ihlal etmesini söylemekten kaçındığına ilişkin yorumlara neden oldu.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki projesinin işlemeyeceğini söyledi. Arakçı, müzakerelere dönme çağrısı da yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki olayların askeri yöntemlerle krizin çözülemeyeceğini gösterdiğini söyledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşmelerin ilerleme kaydettiğini ekledi. ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni kötü niyetli kişilerin kurduğu bir bataklığa sürüklenmemeleri konusunda uyardı. İsrail ve ABD'nin hesaplamalarına göre İran'da savaşta zayıflaması beklenen rejimin tam aksine güçlendiği belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan İranlılar, rejimin iç baskıyı artırmasından kaygı duyduklarını söyledi.
6: Yönetim karşıtı protestolar, savaş ve ardından gelen ateşkes. İran rejimi hala ayakta. İsrail'in istediği gibi İran'daki savaş yönetim değişikliğine yol açmadı. Aksine rejimin güçlendiği belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ülke içinde görüştüğü İranlılara göre rejim zayıflamak yerine kök salıyor. Hatta BBC'nin konuştuğu bu kişilere göre rejim intikamcı bir ruh haline bürünmüş durumda. Adlarının açıklanmasını istemeyen rejime muhalif olan isimler, savaşta üst düzey yetkililerin öldürülmesiyle ilk başta umutlandıklarını anlattı. Ancak Trump yönetiminin arzu ettiği gibi öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve diğer üst düzey yetkililerin yerine daha uzlaşmacı yeni isimler geçmedi. BBC'nin konuştuğu İranlılar aksine ülkede devrim muhafızlarının güçlendiğini belirtti. En büyük korkuysa savaşın tamamen sona ermesinin ardından rejimin iç baskıyı artırması. Savaştan bu yana binlerce kişi gözaltına alındı. Savaş boyunca siyasi mahkumların idamlarına da hız birindi. 21 kişi idam edildi. Bunun son 30 yılın en yüksek sayısı olduğuna dikkat çekildi. İdam edilenlerden 9'unun Ocak'taki yönetim karşıtı gösterilerle bağlantılı olduğu, onunun muhalif gruplara üye olmakla suçlandığı, ikisinin ise casuslukla itham edildiği belirtildi. BBC'ye konuşan İranlı avukatlar, savaşta hapishanelerdeki mahkumlara muamelenin de kötüleştiğini anlattı. Bağımsız gazetelerin ülkede savaşla ilgili haber yapmaktan korktukları da belirtiliyor. Baskı artarken sokaklarda muhaliflerin seslerinin artık hiç çıkmadığına dikkat çekiliyor.
0: İran savaşı ABD Başkanı Donald Trump'a oy kaybettiriyor. Trump'a verilen destek en az düzeye gerilemiş durumda. Anketler Kasım'daki kongre seçimlerinde Trump'ın lideri olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin iyi bir sınav veremeyeceğini gösteriyor.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son anketler Başkan Donald Trump'ın halktan aldığı desteğin giderek azaldığını gösteriyor. Washington Post ve ABC News'un ortaklaşa gerçekleştirdiği ankete göre Trump'ın İran'daki durumu kötü yönettiğini düşünenlerin oranı %66'ya yükseldi. Savaşı iyi yönettiğini düşünenlerin oranı ise %33'te kaldı. Ekonomi politikalarında da Trump'ın karnesi zayıf. Ekonomi konusunda halktan aldığı destek 7 puan düşerek %34'e geriledi. Enflasyon konusunda aldığı destek 5 puan düştü ve %27'ye indi. Hayat pahalılığı ile ilgili politikasına destek de %23'le sınırlı kaldı. Bu konuda destek vermeyenlerin oranı %76'ya yükseldi. Donald Trump'ın halktan aldığı genel destek ise %37. Trump'a destek vermeyenlerin oranı %62'ye çıktı. Trump'a verilen destek iktidara geldiği günden beri en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Trump'ın kendi seçmen kitlesi Cumhuriyetçiler arasında destek oranı ise %85'te seyrediyor. Ancak Cumhuriyetçi eğilimli bağımsızlar arasında aldığı destek %56'ya geriledi. Bağımsızlar arasında aldığı destek %25'e düştü. Trump'ın halktan aldığı desteğin zayıf olması, partisi Cumhuriyetçileri de ara seçimler öncesinde zora sokuyor. Yapılan anketlere göre Cumhuriyetçilerin kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetme olasılığı giderek artıyor. Son anketlere göre Cumhuriyetçilerin senatoyu kaybetme riski doğmuş durumda. Kayıtlı seçmenler arasında yapılan ankette Temsilciler Meclisi'ne kimin kazanacağı sorusuna verilen cevapta Demokratlar 5 puanla önde gidiyor. Anketler ayrıca Amerikalıların giderek artan bir bölümünün Trump'ın zihinsel yeterliliğini sorgulamaya başladığını da ortaya koydu. Ankete katılan her 10 kişiden 6'sı Donald Trump'ın zihinsel keskinliğinin yetersiz olduğunu söyledi. Etkili bir şekilde görev yapabilecek kadar iyi fiziksel sağlığa sahip olmadığını söyleyenlerin oranı ise %55 olarak belirlendi.
0: Savaşın enflasyon üzerindeki etkisi Nisan ayında daha net görüldü. Enflasyon beklentileri aştı, aylık %4'ü geçti. SGK ve Bağkur emeklileri için şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu.
6: İran savaşı enerji maliyetlerini arttırdı. Enflasyon beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık %4,18 oldu. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Gruplar bazında en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Enerji zamlarının etkisiyle konut grubunda %7,99, ulaştırmada %4,29'luk artış yaşandı. Enflasyonda yıllık bazda ise eğitim ve konut zirvede kalmaya devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medyadan değerlendirdi. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Fiyat istikrarını sağlayacak politikayı uygulamakta kararlı olduklarını vurguladı. Fiyatı bir ayda %44,47 artan doğalgaz Nisan'ın zam şampiyonu oldu. Onu %19,32 ile yurt içi uçak bileti ve %16,90 ile elektrik ücreti takip etti. SGK ve Bağkur emeklileri için yılın ilk 4 ayında %14,65'lik enflasyon farkı oluştu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise %10,51 olarak hesaplandı. Bu rakamlara Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları da eklenecek. Nisan enflasyonu ile birlikte Mayıs ayı kira artış tabanı da netleşti. Bu ay yenilenecek iş yeri ve konut sözleşmelerinde artış oranı en fazla %32,43 olabilecek.
0: Ne Türk lirası mevduat ne de döviz. Vatandaşın bu yılda yatırım tercihi altın olmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde altın mevduatları 733 milyar lira daha arttı. En altıncı il ise değişmedi, başı yine Rize çekti.
6: 2026'da da birikimlerin adresi altın oldu. Yılın ilk çeyreğinde TL mevduat ve döviz hesaplarının hacmi değişmedi. Altın mevduat hesapları ise %21,5 oranında arttı. İlk çeyrekte TL mevduatlar cari olarak %0,6 oranında 97,8 milyar liralık net artış kaydetti. Aynı dönemde diğer döviz hesapları %1,6 oranında net 97,7 milyar lira arttı. Altın hesaplarındaki tutarsa %21,5 oranında 733,2 milyar lira büyüdü. Altın hesaplarının toplam mevduat içindeki payı 2024'te %9 iken Mart 2026 sonunda %15,6'ya ulaştı.
7: Bir lastik alabilir miyim?
6: İl bazında altın mevduatı hacminde 3 büyük il başa çekiyor. 3 büyük ildeki hacim toplam yurt içi altın mevduatının %52,9'unu oluşturuyor. İlin mevduat hacmi içinde altın hesaplarının payına göre ise en altıncı il 2025 sonunda olduğu gibi yine Rize. İlin toplam mevduatının %42,2'sini altın hesapları oluşturuyor. Rize'yi %36,5'te Malatya ve Çankırı izliyor. Kırıkkale mevduatta %35,6, Elazığ %34,3 altın payına sahip. İstanbul ise en büyük hacme sahip il olmasına rağmen toplam mevduatta altının payında %12'yi de en son sırada.
0: Cumhuriyet Halk Partisi gelecek seçim çalışmalarına şimdiden başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel, iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz dedi.
8: Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz.
6: CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim startını en iyi savunma hücumdur sözleriyle verdi. 81 inde ve tüm ilçelerde seçime kadar CHP kadrolarının sokaklarda olacağını söyledi. CHP seçim çalışmaları kapsamında sorunları ve çözüm önerilerini anlatacak.
8: En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatıyor.
6: Özel Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde enflasyon rakamları vardı.
8: Emekçiye verilen zamlar bu %16 yıllık enflasyon hedefine göre yapılmıştır. Bütün maaşlarda bir ara zam, bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında yine gerginlik yaşandı. Duruşmaya bugün devam edilecek. Silivri'de görülen 31. celsede bazı tutuklu sanıklar tahliye talebine ilişkin savunma yapamadıklarını söyledi. Sanık avukatları ve mahkeme heyeti arasında gerginlik yaşanınca duruşmaya da ara verildi. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz pimpon topu muyuz? Getiriliyor, götürülüyoruz." diyerek kararı tepki gösterdi ve salondan da uzun süre çıkmadı. Bazı kentlerde sağanak etkisini sürdürüyor. Tokat ve Sivas'ta su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı.
9: Dereler taştı, yollar suyla doldu. Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı. Tokat'ın Almus ilçesinde iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış sele yol açtı. İlçeye bağlı Çevreli beldesinden geçen Yeşilırmak taştı. Binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Bölgede su basan bir evde mahsur kalan kadın için AFAD harekete geçti. Ekipler eve botla yanaşarak kadının tahliyesini sağladı. Sivas'ın Tokat sınırındaki köylerinde de su baskınları oldu. Değeryer köyündeki bir cenazeye gitmek isteyen vatandaşlar suyla dolan yolda ilerleyemedi. Vatandaşlar gidecekleri yere kepçeyle taşındı. Zara ilçesinde bir çoban mahsur kaldı. Gıda ve yakıt sıkıntısı çeken çobanın yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti. Çobanın ihtiyaç duyduğu malzemeler botla ulaştırıldı. Hayvanlarının yanında kalmayı tercih eden çoban, suların çekilmesini beklemek istediğini söyledi. Hakkari'de şiddetli yağışın etkili olduğu kentler arasındaydı. Taval Deresi taşınca bir araç suya kapılarak sürüklenmeye başladı. Araçtaki 3 kişinin yardımına bölgedeki karayolları ve maden ocağı ekipleri koştu. 3 vatandaş iş makinesiyle kurtarıldı. Şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği Şanlıurfa'da can kayıpları olmuştu. Bilecik ilçesinde bulunduğu araca güneş paneli düşen 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetmişti. Hilvan ilçesinde de yıldırım isabet eden 27 yaşındaki çoban Şeyis Bucak kurtarılamamıştı. Kentte çok sayıda bina zarar görmüş durumda. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bilecik ve Viranşehir ilçelerinde tedbiren eğitime 4 gün ara verildi. Gaziantep Valiliği de bazı okulların tatil edildiğini duyurdu.
0: Kırıkkale'nin Derekışla köyünde vatandaşlar heyelan riski altında yaşıyor. Özellikle son günlerde etkili olan yağışların ardından oluşan çatlaklar tedirginliğe yol açtı. AFAD ekipleri köyde incelemelerde bulundu.
10: Ama şurayı yeni bak.
2: Evlerin birçoğunun duvarında çatlaklar var. Köy yollarında çökmeler olduğu görülüyor. Toprak kaymasının izleri günden güne artıyor.
10: Köyümüzde 3 gün önce son yağışlardan dolayı kaymalar meydana geldi heyelan şeklinde. İlk andan itibaren durumu jandarmaya, AFAD birimlerine haberdar ettik. Sağ olsun anında geçtiler. Hala bu yarılan yerlerin arttığı gözüküyor.
2: Burası Kırıkkale'nin Derice ilçesine bağlı Derekışla köyü. Bölgede cuma günü etkili olan şiddetli yağış heyelanın etkisini arttırdı. Köyde bir caminin de aralarında olduğu 9 yapıda hasar oluştu. İhbar üzerine AFAD harekete geçti. Ekipler zeminde oluşan yarıkların bulunduğu alanlarda incelemelerde bulundu. Toprak kaymasına ilişkin rapor hazırlandı.
10: Şu anda durum günme gün bu kayık heyelan gittikçe artıyor. Cumartesi günüyle bugünkünün arasında çok fark etti. Bu yağış da nedeniyle bütün 15-20 tane ev köy kanalından bu taraf komple risk altında. Heyelan bölgesi olarak geçiyor.
2: Köylüler en kısa süre içinde önlemlerin artırılmasını, gerekirse köyün taşınmasını bekliyor.
0: ÖSYM verilerine göre bu yıl 2,5 milyona yakın aday üniversite sınavlarına girecek. O adaylar için artık geri sayım başladı. Sınava 7 haftadan az bir süre kaldı. Uzmanlar kalan zamanda adaylara çok değil ama planlı çalışmayı öneriyor.
11: Acayip heyecanlıyım. Acayip korkuyorum. En büyük korkum bir Allah'tı, iki YKS oldu.
12: Sınav tarihi yaklaştıkça üniversite sınavlarına hazırlanan pek çok aday duygularını böyle dile getiriyor.
13: Günde 7,5 saat aralığında çalışıyorum. Artık 50 gün gibi bir süreç kaldı.
14: Belli bir başta programlarım var. O programlar üzerinden gidiyorum. Günde 2,5-3 saat aralığında çalışıyorum ama yani verimli çalışıyorum.
12: 20-21 Haziran'da yapılacak yükseköğretim kurumlarına giriş sınavı için adaylar ders çalışma tempolarını artırdı. Eğitimcilerse bu dönemde çalışma ve dinlenme saatlerini doğru ayarlamak gerektiğini belirtiyor.
15: Son dönemde sınav hazırlığında 3 kritik konumuz var. Bunlardan birincisi deneme yapmak. Mutlaka bu denemelerden sonra mutlaka uzun ve detaylı yanlışlarımızı analiz etmek ve yanlışlarımıza dönüp bunların doğrularını öğrenmek ve mutlaka küçük tekrarlar. Ama bu tekrarlar yeni konu çalışma değil, yanlışa yönelik hedef konu gidermeleri olmalı.
12: Sınav tarihine kadar olan süreçte dikkat çekilen önemli bir ayrıntı da bayram tatili.
15: Doğru kullananlar gayet güzel bir sıçrayış yakalayabiliyorlar. Bunu bir bayram tatili olarak değil, mini bir kamp dönemi olarak görmemiz gerekiyor. Yani hem biraz dinlenmek hem de özellikle deneme, analiz ve tekrar kısmını unutmadan bu üçlü stratejiyle hazırlıklarımıza devam etmek.
12: Sınava girecek adayların yakınlarına da fazladan kaygı yaratacak söylemlerden kaçınmaları gerektiği belirtiliyor.
0: Maliye, vergi denetimleri kapsamında bu kez sporcuları mercek altına aldı. 16.300'ü aşkın mükellefin kapısı çalındı. Açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı.
6: Sporcular vergi radarında. 5 milyar liranın vergi dışı bırakıldığı tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, farklı branşlardan 4.716 sporcunun kazançlarının tek tek araştırıldığını bildirdi. 228 sporcu ise riskli görülerek denetim kapsamına alındı. Bu kişilerin vergi dairesinde aktif bir ticari kaydı, vergi numarası veya vergi borcu bulunmamasına rağmen piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan ultra lüks araçlara bindikleri tespit edildi. Ayrıca 8 araca ve 24 gayrimenkule kadar alım yaptıkları belirlendi. Herhangi bir gelir bindirmeyen veya bindirdiği gelirin harcamasıyla uyumsuz olduğu tespit edilen 16.300'ü aşkın mükellefin kapısı çalındı. Gönüllü uyuma davet edindiler. Hürriyet gazetesine konuşan Şimşek, varlık barışı için tarihte verdi. Kısa sürede meclise sunulması beklenen varlık barışı uygulaması kapsamında kara para konusunda üst düzey önlemler alınacağını söyledi.
16: Bu uygulamadan yararlanmak için ilk adım bildirim zorunluluğu olacak. Yapılacak bildirim sonrası ülkeye getirilen kaynaklar için ise kademeli bir vergilendirme öngörülüyor. Bildirime konu edilen varlıkların banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda belli bir süreyle ve belli varlıklarda tutulması halinde ise farklı oranlarda vergileme mümkün olabilecek.
6: Şimşek uygulamada başta mali eylem görev gücü olmak üzere uluslararası kuruluşlarca belirlenen standartlara uyum sağlanacağını belirtti.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'ta TÜMOSAN Konyaspor saat 20.30'da karşı karşıya gelecekler.
17: Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Dolmabahçe'de belli olacak. Beşiktaş TÜMOSAN Konyaspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak. Ligde şampiyonluk şansı kalmayan siyah beyazlılar da hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak.
18: Kupa bizim için çok değerli. Yani bizim için artık son çıkış Türkiye Kupası yarı finali. Final biletini yakalarsak en azından bir hedef doğrultusunda ligin sonunu görmüş oluruz.
17: Beşiktaş'ta Gaziantep maçından önce dizindeki ağrılar nedeniyle kadrodan çıkarılan Milot Rashica'nın durumu maç saatinde belli olacak. Kartal Kayra Yılmaz'sa sezonu kapatmıştı. Sergen Yalçın'ın takımını sahaya Ersin, Murillo, Agbadu, Emirhan Rıdvan, Ndidi, Çerni, Orkun, Olaytan, Ture ve Oh 11 ile sürmesi bekleniyor. Çeyrek finalde Beşiktaş Alanyaspor, Konyaspor'da Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finalde eşleşti.
19: Yarı finale çıktık, mutluyuz. Camiye olarak böyle galibiyetlere de ihtiyacı vardı bence taraftarımızın.
17: Konyaspor'da sakatlığını atlatan Blas Kremer kafilede. Ufuk Akyol ve Tunahan Taşçı'nın ise sakatlıkları sürüyor. İlhan Palut'un takımını sahaya Bahadır, Uğurcan Nagalo Adil Berkan, Melih Yevtoviç, Deniz Gonsalves Olaigbe ve Muleka 11 ile sürmesi bekleniyor. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Diğer yarı finalde Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor 13 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacak. Türkiye Kupası finali 24 Mayıs Pazar günü Antalya'da oynanacak.
0: Sırada dünya turumuz var. Asya ile başlıyoruz. İlk durağımız Çin. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları kapsamında görevlendirilen polis ekiplerine insansız robot eşlik etti. Görüntüler ülkenin Guangdong eyaletinde. Polis memurlarıyla devreye gezen insansız robot dolandırıcılıkla mücadele konusunda uyarılar yaptı. Dövüş sanatlarına da hakim olan insansız polis robot büyük ilgi topladı. İnsansız robotun karakolda halkla ilişkiler görevlisi olarak çalıştığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a geçtik. Frederick Douglass Köprüsü'ne tırmanan bir aktivist ABD ve İran arasındaki savaşı ve yapay zeka kullanımını protesto etti. 51 metre yüksekliğindeki köprünün tepesine çıkan aktiviste savaş karşıtı birkaç protestocu açtıkları bayraklarla eşlik etti. Bölgeye gelen polis ekipleri köprüyü trafiğe kapattı ve protestocuya müdahale etti. Sıradaki durağımız Çin'in uzay istasyonu. Tiangong Uzay İstasyonu'nda 6 aylık görev süresini başarıyla tamamlayan 3 astronotun görev süreleri uzatıldı. Bir aylık süreçte astronotlar uzun süreli insanlı uzay uçuşlarına yönelik teknolojileri daha ayrıntılı bir şekilde inceleyecek. Mürettebat 204 günden fazla süre yörüngede kalarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyor.

0: Oscar'lar 2027'de 99. kez sahiplerini bulacak. Heykelleri dağıtan akademi ise köklü değişikliklere imza atacağını duyurdu diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.
1: The Oscar goes to...
2: 2027'den itibaren bir oyuncu bu cümleyi aynı gecede iki kere duyabilir.
3: Oscar goes to...
2: 2027 yılında gerçekleştirilecek 99. Oscar ödülleri için yeni kurallar getirildi. Buna göre artık bir oyuncu aynı yıl içinde sergilediği iki farklı performansla aynı kategoride aday olabilecek. Geçmişte bir oyuncu aynı kategoride iki farklı filmle yeterli oyu alsa bile yalnızca en çok oy alan performans aday gösteriliyor, diğeri listeden çıkarılıyordu. Yeni kurallar arasında yapay zeka önlemi olarak algılanan senaryoların mutlaka insan tarafından yazılmış olması yer alıyor. Oyunculukta ise yapay zeka ile yeniden canlandırılan hayatını kaybetmiş aktörler aday listesine giremeyecek. The Brutalist filminde Adrian Brody'nin sesini ve aksanını geliştirmek için yapay zekadan yararlanılmış, Brody yine de en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştı. Yeni kurallar teknolojinin bu denli yoğun kullanımına artık adaylık seviyesinde geçit vermeyecek gibi görünüyor. Uluslararası en iyi film kategorisinde ise aynı ülkeden tek film şartı kalkacak. Bir ülkeden birkaç film aday listesine girebilecek.

0: Devam ediyor doğrudan siyaset. Savaşı konuşarak başladık. Şimdi Hürmüz'le ilgili şöyle bir durum var. Anlaşılan o ki Amerika Birleşik Devletleri buraya yoğunlaştı. Açmak için bir mücadele veriyor. Mete Çubuk, şunu sormak istiyorum. Şimdi eğer başarılı olurlarsa, bugün dedikleri doğruysa, yani ticari gemileri de bir şekilde geçirmeye başladılarsa, İran'ın elinden Hürmüz kozu gitmiş olacak. Bu nasıl bir yani seyrin nasıl değiştirir işlerin?
1: Ya şimdi İran bu kadar kolay bırakır mı? Ondan emin değilim açıkçası. Çünkü bugün ilk sinyalleri zaten verdiler. Yani tabii ki ellerinde farklı kozlar da var. Hala balistik füze var. İşte, nükleer malzeme hala ellerinde. Ama en etkileme kapasitesi burada Hürmüz'de. Tacizlerine devam edecekler. Yani burada Amerikan ordusuna, oradaki gemilere saldırabilirler ama en açık alan tabii ki yine Körfez ülkeleri. Bugün ilk Birleşik Arap Emirlikleri'nden bunu gördük. Bu Kuveyt'e, Katar'a, Suudi Arabistan'a tekrar uzayabilir. Yani elindeki bu kozu çok kolay açıkçası bırakacağını düşünmüyorum. Onun için Trump'ın en son bugün Axios'ta hareket bekliyor, hareket
0: sıkıldı
1: istiyor.
0: Sıkıldı diyorlar.
1: Sıkıldı Trump. Yani şimdi hani biraz önce Kutay Hoca'ya soruyordun ya, böyle bir şey var mı hani Trump. Ne bileyim siyasi diplomasisi gibi. Kendine has bir şeyi var. Bunu da yapabilir mi? Evet, yapabilir. Artı Pentagon'da hazırladıkları, ta o ilk başta savaşın başında hazırlamayıp daha sonra hazırladıkları bir takım planlar da var. Ona göre de işte bir takım uçak gemileri, daha farklı uçaklar vesaireleri de Körfez'e doğru götürüyorlar. Burada İran'ın ne yapacağına bağlı, fakat orada da şöyle bir durum var içeride. Yani hakikaten kararlar nasıl veriliyor? Şimdi işte devrim ihracından bahsedildi. Ama son kertede ne olursa olsun tabii ki direnen bir ülke, direnen bir ulus. Bir yerde yani daha pragmatik davranıp, tıpkı İran-Irak Savaşı'nda olduğu gibi, yaklaşık 1 milyon kişinin ölümünden sonra karşılıklı olarak, hatta Hümeyni'ye atfedilen bir laf vardır. Yani hani kan kustum, kızılcık şerbeti içtim, o anlaşmayı imzalarken. Hani içime sinmiyor ama artık bunu yapmak durumundayım çünkü buradan çıkamıyoruz. Öyle bir yönü vardı. Fakat şu an geldiğimiz noktada dini liderin durumun ne olduğu belli değil. Böyle bir karar verebilir mi? Askerlerin yönetimi daha ağırlıkta olduğu ve kararları onların verdiği söyleniyor. Bu pragmatik hale geçebilirler mi? Bunu bir

0: bilmiyoruz. Burada artı dezavantajlı olan bir durum, dünyadaki diğer ülkelerin her iki tarafa da yeteri kadar baskı yapmaması.
1: Yapamaması.
0: Ya da yapamaması. İki taraf üzerinde de herhangi bir baskı yok. Yani sonuçta Pakistan'a baktık, işte ellerinden geleni yapmaya çalıştılar, hala çalışıyorlar ama bir yere kadar ve yani ikinci defa masaya bile gelmediler, gelemediler. Bir süre sonra belki Pakistan'da biz de buradan çekiliyoruz diyebilir. Yani çok ucu açık bir şey. Onun için ben İran'ın, Amerika'nın bu hareketini, ki ben bunu genişleteceklerini düşünüyorum. Yani bu korumayla gemileri oradan çıkarma ve orayı en azından bir hat üzerinden daha serbest ticaret eskisi gibi açmayı planlayacaklar. O kadar da kolay, kolay olacak gibi görünmüyor. Çünkü İran bütün kozlarını kaybeder. Bu sefer yine en başa dönülür. Ne yapılır? İşte İsrail'e
2: yine roketler, yönelik
0: roket, balistik füzeler. Körfez ülkelerine tekrar balistik füzeler. Ve hani içinden çıkılmaz bir duruma kadar gidecek. Bu arada tabii ki yani sadece petrol fiyatı değil, dünyada da hakikaten yani hemen hemen her şey tamamen olumsuza gidiyor.
2: Evet, şimdi yani bugün şu arka arkaya madde madde sıraladığım zaman işte Körfez'den Amerika Birleşik Devletleri ben gemileri geçirdim dedi. Özgürlük projesi operasyonunu başlattım dedi. Ardından İran Sayın Kartoğlu Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef aldı. Birleşik Arap Emirlikleri yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz dedi. Az önce söyledim, okulları tatil ettiler. Şimdi İran ordusundan bir açıklama gelmiş, diyorlar ki Birleşik Arap Emirlikleri akılsız bir hareket yaparsa İran'a karşı tüm hedefleri bizim için diyor. Yani tüm ellerinde olan tüm çıkarlar, tüm odaklar bizim için hedef haline gelir diyorlar. Bir şey bekler misiniz Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a karşı?
3: Ben doğrudan beklemem. Çünkü çok da mantıklı değil. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı gücüne, İsrail'in saldırı gücüne katacağı marjinal fayda ne olabilir? Ya iki tane daha fazladan uçak uçurur ki ona da ihtiyacı yok diğerlerinin. Ha, bunu zorlar mı Birleşik Devletler? Zorlar. Çünkü o da orada bir koalisyon oluşturmaya çalışıyor. Yani bir gösterge etkisi yaratmaya çalışıyor. Türkiye'nin de hatırlarsanız başından beri iki hedefinden ikinci hedefi, birincisi barış olsun, hiç bu işler olmasın ama olduysa da yayılmasındı.
2: Körfez ülkeleri karıştı.
3: Şu ana kadar, evet, şu ana kadar da böyle ilerledi. Ama gördüğüm kadarıyla burada da birinci sırada belki katılırsa bir tek Bay katılabilir. Onlar zamanında Amerika'ya çok fazla angaje olmuşlardı. İsrail'e çok fazla angaje olmuşlardı. Ve hatırlıyorum hani bir 5 yıl öncesine kadar neredeyse yani önden biz vuralım havasındaydılar. Sonra tabii işler biraz değişti. Ama burada tabii Bay adına maalesef İran'ın da haklı oldu. Haklı demeyeyim. İran'ın da kabiliyetlerinin olduğu bir alan burası. Yani böyle bir şey yok. Demir kubbesi yok. Ve mesafe yakın. Öyle bir koruma gücü de yok. Çok büyük hasar verir. Evet. Bayi. Yani sadece çıkarlarına değil, ülkenin kendisine de büyük hasar verir. O yüzden ki bayinin biliyorsunuz evet tamam enerji kaynakları var filan falan da bir taraftan da ülkenin yarısı da turizmle ve ticaretle para kazanıyor. Şu anda geldikleri noktayı da çok ortada. Bundan sonra onun tekrar toparlanması o kadar kolay olmayacak. Bir de ülkenin yönetimi de aynı şekilde verilen kararların sorgulandığı bir merci var. Tamam bir aile yönetimi var, aşiretler yönetimi var ama bir aileden oluşmuyor. Birçok aile var ve onların da kendi aralarında bir denge var. O denge de bozuluyor. Verilecek kararın ortak karar olması da ne kadar mümkün olacak onu bilmiyorum. Eğer mümkün ortak bir karar olmazsa, Bay'e katıldığını varsayarak söylüyorum. Ortak bir karar değilse Dubai ve diğer emirliklerin buna ne diyeceğini de şu anda bilmiyoruz. Orası biraz daha kapalı
0: bir alan. Ama sadece orayı değil diğer ülkeleri de, yani belki fiziksel olarak orayı etkilese bile bütün bu gelişme diğer Kuveyt'i, Katar'ı, hepsi,
3: tabii ki,
0: Suudi Arabistan'ı hepsini etkiliyor.
3: Şu anda konuşmadığımız Kuveyt. Kuveyt dışarı çıkamıyor. Hiçbir yerden dışarı çıkamıyor. Aynı şekilde Bahreyn'de, işte Katar'da öyle.
1: Ya bu yalnızca bölgesel bir etki bırakmayacak. Yani küresel bir etki bırakacak.
3: Yok, ben şu anlamda söyledim. Yani Bay hadi biz girdik burada bir şey yaptık, ne derler ona, koalisyona çıkarttık. Amerika öyle bir yere dalar, yanında 3 tane küçük ülkeyi alır. Bir fayda sayıyı 4'e çıkardı mı biz ona uluslararası koalisyon der. Şimdi burada da öyle bir şeye kapılır ve bizi de vurmasaydı ne yapalım filan diye kendine bir mazeret bulmaya kalkarsa bence devamı gelmez. Gelirse de bir manası olmaz. Çünkü herkes o anlamda evet İran'dan yana olmazlar. İran karşısında olmak da isterler de İran'a karşı Amerika'nın ya da İsrail'in dayanıklılığı bunlarda yok.
1: Şimdi Mustafa Bey, Birleşik Arap Emirlikleri'nin şunu da koymak lazım. İsrail için bir finans merkezi.
3: Öyle.
1: Yani tüm ticaretin döndüğü, paranın akışının döndüğü, hatta işte coinler üzerinden işlemlerin yapıldığı, yani İsrail adına bir yatırım ve finans merkezi. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin vurması ve baskı altında tutmasının en temel nedeni İran'ın bence o.
0: Başından beri en çok saldırıyı zaten.
2: Evet, 2000... evet. İsrail'den daha çok burası vuruldu. Orası.
3: O onayı vurdu mu İsrail'i vurmuş gibi sayıyor kendine.
1: Öyle. Net öyle. Hatta daha fazla böyle sayıyor bile diyebiliriz yani. Bir de şöyle tabii. Hani orada şu anda hani öyle bir örneğin Dubai yaratıldı ki örneğin düşündüğünüz zaman. İşte Doha yaratıldı Körfez'de. Dubai yaratıldı. İşte şimdi Suudi Arabistan'da suni kentler yaratılıyor. Hani Suudi Arabistan krallığının etki alanının dışında sanki şeymiş gibi serbest ticaret alanlarıymış gibi. Öyle olunca şimdi oralarda hem turizm işlemesini engelliyorsun, hem yatırım ve finansını işlemesini engelliyorsun. Orayı kırıyorsun bir kere. İran bir kere en basitinden onu yapıyor. Bence başka da bir stratejisi yoktu esasında. Olamazdı. Ya ben bunu ilk daha şey başlamadan Dünya Gazetesi'nde yazarken böyle yazdım. Dedim ki ya İran'ın başka şansı yok. Hiç, hani aramayın İran ne yapar diye. İran Körfez'i bu işin içerisine çekmediği müddetçe ayakta kalamaz. Bu kadar basitti bu. Ama tabii.
3: Ama Körfez'in de katılması o anlamda biraz zor. Çünkü bu bugünlerde o dediğim 5-6 yıl öncesine kadar bu düşünce, bu duygu bütün Körfez ülkelerinde neredeyse vardı. Bütünden kastım aslında siyasi ve finans etkisi bakımından bayağı Suudi Arabistan, Mısır filan. Üç prensin birbirine sarılma görüntülerini hatırlayın. O dönemlerde öyleydi ama şimdi işler değişti.
1: Değişti.
3: Suudi Arabistan bu işlerin tarafı olmamayı seçti örneğin. Ve
1: doğru bir politika izliyor kesinlikle. Suudi Arabistan.
3: Öbürü de Birleşik Arap Emirlikleri de son tarihte az da olsa bir halkı var. Ve kendi de çok sayıda ailelerin birleşimiyle oluşan bir ülke. Birisi bu ülke bu size sen bizi kötü yola soktun diyebilir pekala. O yüzden o kadar da kolay değil.
2: Peki.
3: Doğrudan saldırı, yani bir başka Müslüman ülkede Müslüman insanları doğrudan vurmak riskli bir iştir. Ona yanında durmak, zemin hazırlamak, kenardan bakmak, izlemek, bir şey yapmamak, üst sağlamak, hatta bunların her biri bir biçimde izah edilebilir veyahut da atlı üstesinden gelinebilir şeyler. Ama doğrudan vurma olduğu zaman bunun üstesinden kolay kolay gelinemez.
2: Peki şimdi bu ülkelerde İran'a yönelik bir kin ve yani bir öfke en azından oluştu mutlaka.
0: Kesinlikle.
2: Bunun yani eğer bir silahlı eylem dışında gerçekleşecekse bunun yanıtı nasıl gerçekleşecek?
0: Ya bunu doğrudan gerçekleşeceğini sanmıyorum şu an itibariyle. Yani çünkü baştan beri ya kendi tezleri zaten evet bizde üsler var ama bir saldırgan taraf değiliz. Ya doğrusu kendi topraklarımızdan saldırıya izin vermiyoruz. bu da doğruydu, yanlış değil. Üsler var, Amerikan üsleri. Amerikalılar daha çok uçak gemilerinden ve farklı yerlerden saldırdılar. Ama yani sonuçta siz de onlara bir şekilde ev sahipliği yapıyorsunuz. Hemen burnumuzun dibinde. Ve siz de bu işin içindesiniz dedi. Ama Kutay Hoca'nın dediği gibi yani elinde hakikaten yani tamam balistik füze etkili bir şey ama bu yani sonuçta karşılıklı atışla sonuçlanacak bir şey değil. Yani ne kadar etkiliyorsunuz? Yani şunu hep örnek veriyorum. Savaşın başında işte Minap kentinde 168 çocuk öldürüldü, katledildi. Evet. Çok ciddi bir savaş suçu. Dünya ne kadar tepki verdi emin değilim buna. Belki savaştan sonra bu dosyalar tekrar açılacak. Ama ne zaman ki Körfez kapatıldı, herkesin farklı açıdan canı yanmaya başladı. Dünya biraz daha bu işte ilgilenmeye ya da hani dikkat kesilmeye, en azından düşünmeye ne yapacağız diye düşünmeye başladı. Bu da çok acı bir şey aslında.
1: Şeyi de söylemek lazım. Şimdi Bahreyn'e baktığın zaman %70-75 Şii nüfus var. Kuveyt'te %30'ları geçkin. Suudi Arabistan'da %10'ların üzerinde. Evet. Katar Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hani belli Şii azınlık grupları var. Şimdi bu hani Lübnan'ı zaten hani o pozisyonda saymıyorum bile. Şimdi bir Yemen var tabii, bir de önemli bir nokta. Böyle baktığınız zaman hani rejim ihracı noktası başarısız olsa da zaten Bahreyn'de biliyorsunuz bayağı bir gösteriler kaynayan bir yapı vardı. Hani siz şimdi tutup Körfez'de bir konsensüs sağlayıp İran'a karşı askeri harekata girişeceğim derseniz bunun bedelini ne İsrail ne Amerika öder, yine siz ödersiniz.
0: Hocam zaten oraları tarihsel olarak, yani şimdi konjonktürde ne düşünüyorlar ondan çok emin değilim ama genelde Arap dünyası, özellikle Körfez ülkeleri, yani bu anlamda bundan sonrasını bilmiyoruz. Yani bir birlik, bir ittifak.
1: Yok.
0: Hiçbir zaman yani Körfez İşbirliği Teşkilatı var ama yani daha çok ekonomik olarak giden, oralarda bile zaman zaman anlaşmazlıklar çıkan bir yapı.
3: Yeni işleyen OPEC'ti. Onda da sorun çıktı.
2: Orada da.
0: Onda da sorun çıktı. İşte bugün bombaladığı yer Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle OPEC'ten çıkma nedenlerinden birisi. Daha önce Suudi Arabistan'a çektikleri bir hat var. Yani gemiler işlemiyorsa biz bu hattan
2: sevkiyat yaparız.
0: Kendi fiyatımızda. Kendimiz belirleriz, fiyatı da düşürürüz. Daha fazla petrol çıkarırız, üretiriz noktasına geldiler. Onun için orayı hedef almış diye düşünüyorum İran. O anlamda yani bir araya gelmeleri, yani farklı bir ittifak kurmaları, yani tarihsel olarak bunu görmedik açıkçası. Yani bir 73 savaşındaki o büyük bunalıma yani neden olan o birlik, petrol ambargosu dışında ben hatırlamıyorum. Filistin meselesine zaten hiçbirisi bir araya gelmez. Onu zaten biliyoruz. Onlar hep yani yandan kaçarlar, kullanırlar Filistin meselesini.
1: Bu devletleri maalesef nasıl tanımladığımızla ilgili bir şey diye düşünüyorum. Yani şimdi bu
3: biraz devlet da nasıl kurulduklarıyla ilgili.
1: Ya o zaten tanımlamada kurulmanın şeyiyle geliyor bence Mete Bey. Yani bu devletleri nasıl tanımlıyoruz biz? Bunlar kabile devletleri.
0: Şimdi 70'ler en fazla kuruluşları zaten. Yani 70-73.
1: Hayır, kurulma. Şimdi şöyle, biz bir Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan bir cumhuriyetiz ama hani geçmişi kenara atarak söylemiyorum bunu. Bir geçmiş tarihe sahip bir millet ve devlet kültürünü bir arada tutabilen ve bunu yaşatabilen bir ırkın temsilcileriyiz. Şimdi öbür tarafa bakıyorsun, ulus devlet tanımı içerisinde koyamıyorsunuz. Nasıl bir şey, nasıl karar anlaştım? Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin de adı üstünde, Birleşik Arap Emirlikleri.
0: İşte 7 tane değil mi?
1: 7 tane temel beylikten bahsediyoruz. Bunların 2 gün sonra birbiriyle olan mücadelesini de bir kenara atmamak lazım. Yani iş tamamen şeye oturmuştum da. İşte Katar'a bakıyorsunuz, nüfusu 3 milyon 300 bini Katarlı. Gerisi orada çalışanlar, işte iş var.
3: Yani personel.
1: Şimdi buradan
0: bugün yaralananlar da Hindistan kökenli çalışanlar, işçiler zaten.
1: Buradan bir millet çıkartamazsınız. Yani o Ziya Gökalp'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün, çünkü çok özdeştir. Hani dil, din, ırk ama temelinde kültürü barındıran ortak yaşam felsefesine sahip olan millet çıkartmayı buralarda yapamıyordunuz. Yapamazlardı zaten. Böyle bir şey yok. Olmayınca siz hani İran gibi bir medeniyetlerin medeniyet coğrafyasının üzerine oturmuş, geçmişinde imparatorluklar merkezi olmuş, kendisi çok büyük bir imparatorluğun kalıntısı olarak devam eden bir kültüre ne yaparsanız yapın, ister Amerika ile beraber olun, ister şeyle İsrail'le beraber olun. O mücadeleniz yetersiz evet. kalır. Ve şu, bence şunu düşünürler. Hadi bugün çıktınız İsrail'le Amerika'yla beraber oldunuz. Gittiniz İran'ı vurdunuz. Buradan yalnızca İran mı zararlı çıkacak? Hani sen söyledin ya Burak, hani bunlar şimdi İran'da bir İran'a karşı bir nefret oluştu. Evet. Ama tam tersini de söyleyelim. O zaman kim zararlı çıkacak bundan? Yani oradaki popülasyonla İran'daki popülasyon aynı mı? Evet. Bir de İran'ın etkisi altına girebilecek bir Şii unsuru da evet. barındırıyorsun.
0: Hocam orada şöyle bir şey, yani Burak'ın söylediğine belki katkı olacak şekilde, bundan sonrası yani varsayalım bu dönem, neyse bu savaş bir şekilde bitecek. Fakat bu tehdit algısı o körfezde bitmeyecek. Onlar da belki yeni bir takım kendilerine göre koruma önlemleri, ittifaklar bulmak zorunda kalacaklar. Yani bunlar unutulmuyor. Şuradan örnek vereyim, yani Saddam Kuveyt'i işgal ettiğinde, yani o travma bir takım Tabii. yazılarda okuyoruz, hala var. Yani o mesela Irak şeyi travması, Saddam hani olmasa vesaire yapması, bunlar çok hani unutulmuyor. Onlar da belki ya yeni bir takım şemsiyeler bulmaya çalışacaklar. Nasıl bulurlar bilmiyorum. Ne dersiniz?
3: Valla orada mesela hem bir şey söyleyeyim hem de aslında bir soruyu hocama aktarayım oradan alıp. Kendi aralarında bir defa bir ittifakın ne bileyim işte baz alıyor. Arap NATO'su bilmem ne filan.
0: Yani.
3: Bunlar hani bunlar birkaç kuşak sonra da görülür mü ondan emin değilim. Ama şunu mümkün olan şu gibi görünüyor. Var olan güvenlik politikalarını ortaklaştırmaya çalışmak. Mümkün olduğu kadar. Çünkü hedef kim, nereden bir saldırı size gelir? Tamam İran'dan bir potansiyel orada var. İşte Rusya, Avrupa, İran, Körfez. O zaman karşı kıyıda 4-5 tane ülkesiniz. Ve bu 4-5 tane ülkenin her biri füze acaba nereye gidiyor diye işte silahın başında bekleyecek. Hayır öyle değil. Ortak bir savunma altyapısı mümkün olabilir. Bu yönde bir adımlar atılırsa zaten var olan bir sistemleri var. Para da var. Ondan sonrası inşa edilmeye bakar. Bu başlamadığı sürece geri kalan kısmı belki biraz boş laf. Belki
0: alternatif ararlar mı? Onu kim kuracak?
3: Sonuçta geldi. Şöyle. Bunu da birlikte karar verir. Sonuçta kim kuracak? Amerikasız bunu kuramazlar. Onlara ona kurduracaklar bir biçimde gene.
1: Ama şöyle
3: yani
1: şey
3: Avrupa'nın
1: var.
3: Bugün Üstad, kendi güvenliğini yani. Sağlama şeyi var ya.
1: Avrupa'yı
3: Safe kuruyor bilmem ne filan.
1: Avrupa kuramıyor işte yani.
3: Başka bahis. O yönde bir adım atmalarını ben beklerim. O adım atılırsa biraz hani takip etmek gerekir. Yoksa konuşmalar boş laf. Ama asıl mesele. Hadi onu yaptılar tamam da. Bütün gün havadan füze avlayamazsınız yani. Hı. Hepsi bunların şeye bakar. Maliyete bakar. Üretim mekanizmalarına bakar. O zaman dünyanın en büyük gücü Çin olur, Hindistan olur yani. Habire üretirler. Bomba üretmekse mesele en büyük marifet onlarda, Ruslarda falan. Bu böyle olmayacağına göre denilecek ki bir yerde şöyle anlaştık, böyle anlaştık. Tamam çok anlaştık. Bizim anlaşmamıza kim bakıyor? Noter. Diyoruz ki anlaştık. Noter neye dayandırıyor? Yasaya. Yasa nereye dayanıyor? Anayasa. Anayasa devletin gücüne. Şimdi bütün bu sistem nereye dayanacak? Uluslararası hukuk dediğiniz hukukun çiğnenmemiş tarafı nerede? Sonra garantörü kim olacak? Birleşmiş Milletler dediğiniz yani bugün hani en azından adıyla var olan bir barış gücü diye bir şey icat edilmişti. Şimdi bu kurumlar, kurallar, hukukun kendisi bu düzen restore edilecek mi? Yerine yenisi mi gelecek? Yeni...

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkenin doğusunda yine sağanaklar var. Sıcaklık batıda artmaya başlıyor. İstanbul hafif yağmurlu. Öğleden sonra güneş görülebilecek. Sıcaklık 17 derece. Ankara zayıf yağışlı 13, İzmir parçalı bulutlu 21 derece. Bursa'da yağmur sürüyor, sıcaklık 15 derece. Antalya ise az bulutlu 23 derece. Marmara'da yağış artık hafifliyor. Edirne-Çanakkale kesiminde güneş görülmeye başlayacak. Edirne 19, Sakarya 14 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas-Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 10-11 derece, Niğde ise 6 derece ve sulu kar var. Ege'de rüzgarlar hafifliyor. Hava artık daha açık ve sakin. Manisa 20, Muğla 19, Afyonkarahisar 8 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde devam eden sağanaklar çarşamba kesilmeye başlayacak. Adana 17, Hatay 16, Isparta 13 derece. Karadeniz'in batısında yağış hafifliyor. Ordu-Rize hattında ise kuvvetli. Bolu 9, Samsun 15, Trabzon 14 derece. Doğu kesimlerde Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Erzurum boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Yağış çarşamba Erzurum, Hakkari kesimine çekilecek. Erzurum 11, Malatya 15, Diyarbakır 20 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 5.
2: Saatlerimiz sabah 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerikan donanması gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia etti. İran ise bu durumu yalanladı ve Amerikan gemilerine saldırdıklarını belirttiler. İran'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Füze saldırısı sonrası Fujairah Limanı'nda yangın çıktı.
3: Amerikan donanması Başkan Donald Trump'ın Özgürlük Projesi adlı hamlesini hayata geçirmek için harekete geçti. Trump planına göre amaç Basra Körfezi'nde sıkışan ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan çıkarmaktı. Ancak İran'ın bu hamleye tepkisi gecikmedi. Günler sonra Körfez'de askeri hareketlilik arttı. ABD ordusu Körfez'den iki ticari geminin geçtiğini açıkladı. Tahran yönetimi ise bunu yalanladı. İlk olarak İran basını Amerikan savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı sırada hedef alındığını duyurdu. Washington'dansa konuya ilişkin yalanlama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı Brett Cooper, İran ordusunu Amerikan gemilerinden uzak durmaları yönünde uyardı. CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nı geçen ABD donanmasına ait muhriplerin Basra Körfezi'nde görev yaptığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da gemilere saldırı olması durumunda İran'a sert yanıt verileceğini duyurdu. Güney Kore ise Körfez'deki ticari gemilerinden birinin saldırıya uğradığını açıkladı. Gemide yangın çıktı. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni de vurdu. Fujairah Limanı'nda yangın çıktı. Yaralananlar oldu. Savunma Bakanlığı 15 füze ve 4 dronun fırlatıldığını duyurdu. Okullarda tedbir amaçlı uzaktan eğitime geçildi. İran devrim muhafızları açıkladıkları kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağı yönünde uyarı yayınladı. Amerikan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğine ilişkin bilgiler de yalanlandı. Trump ise sosyal medya paylaşımında ticari gemilere saldırmayı amaçlayan İran'a ait 7 küçük tekneyi batırdıklarını duyurdu. İran donanmasının elinde sadece bu küçük teknelerin kaldığını belirtti. Amerikan Başkanı ABC News'e yaptığı açıklamada da Birleşik Arap Emirlikleri'ne fırlatılan füzelerden yalnızca birinin hava savunma sistemini açtığını söyledi. Trump büyük bir hasar meydana gelmedi. İran için en iyi şey ateşkesi hala yürürlükte tutmamız dedi. ABD Başkanı'nın bu mesajları Amerikan basınında İran'ın ateşkesi ihlal etmesini söylemekten kaçındığına ilişkin yorumlara neden oldu.
2: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki projesinin işlemeyeceğini söyledi. Arakçı, müzakerelere dönme çağrısında da bulundu. Hürmüz Boğazı'ndaki olayların askeri yöntemlerle krizin çözülemeyeceğini gösterdiğini söyledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşmelerin ilerleme kaydettiğini de ekledi. ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni kötü niyetli kişilerin kurduğu bir bataklığa sürüklenmemeleri konusunda uyardı. İsrail ve ABD'nin hesaplamalarına göre İran'da savaşta zayıflaması beklenen rejimin tam aksine güçlendiği belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan İranlılar rejimin iç baskıyı arttırmasından kaygı duyduklarını söyledi.
4: Yönetim karşıtı protestolar, savaş ve ardından gelen ateşkes. İran rejimi hala ayakta. İsrail'in istediği gibi İran'daki savaş yönetim değişikliğine yol açmadı. Aksine rejimin güçlendiği belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ülke içinde görüştüğü İranlılara göre rejim zayıflamak yerine kök salıyor. Hatta BBC'nin konuştuğu bu kişilere göre rejim intikamcı bir ruh haline bürünmüş durumda. Adlarının açıklanmasını istemeyen rejime muhalif olan isimler, savaşta üst düzey yetkililerin öldürülmesiyle ilk başta umutlandıklarını anlattı. Ancak Trump yönetiminin arzu ettiği gibi öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve diğer üst düzey yetkililerin yerine daha uzlaşmacı yeni isimler geçmedi. BBC'nin konuştuğu İranlılar aksine ülkede devrim muhafızlarının güçlendiğini belirtti. En büyük korkuysa savaşın tamamen sona ermesinin ardından rejimin iç baskıyı arttırması. Savaştan bu yana binlerce kişi gözaltına alındı. Savaş boyunca siyasi mahkumların idamlarına da hız birindi. 21 kişi idam edildi. Bunun son 30 yılın en yüksek sayısı olduğuna dikkat çekildi. İdam edilenlerden 9'unun Ocak'taki yönetim karşıtı gösterilerle bağlantılı olduğu, 10'unun muhalif gruplara üye olmakla suçlandığı, ikisinin ise casuslukla itham edildiği belirtildi. BBC'ye konuşan İranlı avukatlar, savaşta hapishanelerdeki mahkumlara muamelenin de kötüleştiğini anlattı. Bağımsız gazetelerin ülkede savaşla ilgili haber yapmaktan korktukları da belirtiliyor. Baskı artarken sokaklarda muhaliflerin seslerinin artık hiç çıkmadığına dikkat çekiliyor.
2: Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından duyurdu. Cumhurbaşkanı, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla evlenme kredisi çekenlerin borçlarına yönelik de yeni bir adım atılacağını açıkladı.
5: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
6: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Kabinede alınan kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı gençlere sağlanan evlilik kredisinde yeni bir adım atılacağını da bildirdi.
5: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde İkinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
6: Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, Nisan ayı enflasyonunu değerlendirdi.
5: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşa rağmen ihracatın Nisan ayında güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Nisan ayında ihracatın %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştığını, Ocak-Nisan dönemi ihracatının ise 88 milyar 630 milyon dolar olduğunu belirtti. 12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275 milyar 800 milyon dolar seviyesine ulaşılarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecine dair de önemli mesajları vardı. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli dedi.
5: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.
2: Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya geldi. Avrupa siyasi topluluğunun 8. zirvesinde Avrupa'nın NATO'daki rolünün güçlendirilmesine ilişkin mesajlar verildi.
3: Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da buluştu. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO kararı damga vurdu. Avrupa siyasi topluluğu 2022'de Fransa'nın inisiyatifiyle kuruldu. Amaç Avrupa Birliği üyesi ülkelerle Avrupa'da birlik üyesi olmayan ülkeler arasında istişareleri derinleştirmekti. Erivan'ın ev sahipliğindeki 8. zirveye 50'ye yakın ülkeden katılım oldu. Zirvenin önemli başlıklarından biri ise Trump'ın Almanya'dan asker çekme kararıydı. Erivan'da bir araya gelen Avrupalı liderler sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtti. Toplantıda Avrupa'nın NATO'daki rolünün güçlendirilmesi mesajı da verildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerinin artan savunma ve güvenlik harcamalarına dikkati çekerek Avrupalılar kaderlerini kendi ellerine alıyor ifadesini kullandı. Bu yıl ilk kez Avrupa kıtası dışındaki bir ülkenin lideri Kanada Başbakanı Mark Carney de zirveye katıldı. Zirvede Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecine dair de olumlu mesajlar verildi. Azerbaycan'sa daha önce zirveye katılmayacağını bildirmişti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev gönderdiği video mesajla iki ülkenin barışın pratik faydalarını gördüğünü söyledi. Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a 28 bin ton yük taşındığını belirtti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Bakü'ye olası bir ziyarete yeşil ışık yaktı. Umarım 2028'de Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret etme fırsatım olur dedi. Zirve kimilerine göre ise Rusya'ya mesaj niteliğinde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan'ın Avrupa'ya doğru bir yol seçtiğini söyledi. Bu arada AB, önümüzdeki iki yıl Ermenistan'a yönelik yeni bir sivil misyonu onayladı. Bu misyon, özellikle Haziran ayındaki parlamento seçimleri öncesinde Rus siber saldırılarıyla mücadele etmeyi amaçlıyor.
2: Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç kalabalığın arasına girdi. Olayda en az iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sürücü gözaltında. Alman medyası kent merkezindeki olayda ikisi ağır çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Aracın sürücüsünün gözaltına alındığı, çevreye yönelik herhangi bir tehlike kalmadığı açıklandı. Görgü tanıkları bir arazi aracının yayalara ayrılmış bölgede hızla ilerlediğini aktardı. Polis şüphelinin 33 yaşındaki bir Alman vatandaşı olduğunu duyurdu. Ukrayna-Rusya savaşından sonra Karadeniz'de başıboş mayın ve insansız deniz aracı tehlikesi arttı. Bunlardan bazıları zaman zaman Türk sahillerine de vuruyor. Son örnek İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Sahile roket motoru bulundu.
7: Karadeniz sahillerinde yine askeri bir malzeme bulundu. İstanbul Rumeli Feneri'nde kumsala vuran malzemeyi vatandaşlar ihbar etti. Jandarma, sahil güvenlik ve SAS komandoları olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede roket motoru olduğu anlaşıldı.
8: Biz halk olarak çok böyle karıştırmaya, kurcalamaya meraklı insanlarız. Lütfen bu tipte bilinmedik bir şey bulduklarında ilgili makamlara haber versinler.
7: Roket motorunun üzerinde Rusça yazılar bulunuyor. Ukrayna-Rusya savaşından sonra da Türk sahillerine çok sayıda başıboş mayın ve insansız deniz aracı vurmuştu.
8: Üzerindeki Rusça yazılardan ki o Rusça yazılarda şöyle ibareler var. Orta nokta, taşıma noktası, ağırlık merkezi gibi ibareler yazıyor. Bu belki de bir güdümlü mermi parçası da olabilir. Bir roket parçası da olabilir.
7: Roket motoru su altı savunma komandoları tarafından incelenmek üzere götürüldü.
2: İran savaşında bir türlü anlaşmaya varılamıyor. Bu nedenle piyasalar Mayıs ayına kötü bir başlangıç yaptı. Üzerine bir de İran'ın Amerikan gemisini vurduk açıklaması eklenince Brent petrol 115 dolara yaklaştı.
4: Hürmüz Boğazı'nda gerilim arttı. piyasa darmayı ise olumsuz bir başlangıç yaptı. İran boğaza girmeye çalışan bir Amerikan gemisini iki füzeyle vurduğunu iddia etti. Amerikan tarafı bunu yalanladı. Brent petrol fiyatı 115 dolara kadar yaklaşırken borsalar sert geriledi.
9: En keskin tabii fiyatlamanın petrol fiyatlarında olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatlarında 100'ün üzerinde çok kalıcı fiyatların oluşması ortalama fiyat tahminlerini bu sene için yukarı çekecektir.
4: Avustralya merkezli ANZ Bank petrol fiyatı için yeni bir tahminde bulundu. Banka yılın kalanında Brent petrolün varil fiyatının 90 doların altına düşmeyeceğini öngördü. Banka barış anlaşması olsa da fiyatın en fazla 83 dolara ineceğini düşünüyor.
9: Herkes daha temkinli hareket ediyor belirsizlik çok yüksek olduğu için.
4: Petrol fiyatındaki artış altını olumsuz etkiliyor. Ons altın 4600 doların altına geriledi. Son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altınsa 6600 lira seviyesinde.
2: Savaşın enflasyon üzerindeki etkisi Nisan ayında daha net görüldü. Enflasyon beklentileri aştı, aylık %4'ü geçti. SGK ve Bağkur emeklileri için şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu.
4: İran savaşı enerji maliyetlerini arttırdı. Enflasyon beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık %4,18 oldu. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Gruplar bazında en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Enerji zamlarının etkisiyle konut grubunda %7,99, ulaştırmada %4,29'luk artış yaşandı. Enflasyonda yıllık bazda ise eğitim ve konut zirvede kalmaya devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medyadan değerlendirdi. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Fiyat istikrarını sağlayacak politikayı uygulamakta kararlı olduklarını vurguladı. Fiyatı bir ayda %44,47 artan doğalgaz Nisan'ın zam şampiyonu oldu. Onu %19,32 ile yurt içi uçak bileti ve %16,90 ile elektrik ücreti takip etti. SGK ve Bağkur emeklileri için yılın ilk 4 ayında %14,65'lik enflasyon farkı oluştu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise %10,51 olarak hesaplandı. Bu rakamlara Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları da eklenecek. Nisan enflasyonu ile birlikte Mayıs ayı kira artış tabanı da netleşti. Bu ay yenilenecek iş yeri ve konut sözleşmelerinde artış oranı en fazla %32,43 olabilecek.
2: Depozito, ev sahibi kiracı ilişkilerinde en sık anlaşmazlık yaşanan konulardan biri olmaya devam ediyor. Hukukçular, depozitonun Türk lirası olarak belirlenmesi ve 3 aylık kira bedelini aşmaması gerektiğini söylüyor. Ayrıca yatırılan tutar vadeli bir hesapta tutulmalı.
7: Depozito ödemesi ev sahibi ve kiracılar arasında bitmeyen bir sorun. Kimi ev sahipleri çok yüksek bedel talep ediyor. Kimileri ise tahliye sırasında ödemeyi aldığı bedel üzerinden yapmak istiyor.
10: Kira sözleşmesinin taraflarının gayet dikkatli bir şekilde kira sözleşmelerini hüküm altına alması gerekir. Evet, bir gerçek ülkemizde paranın enflasyon karşısında değer kaybı yaşanıyor. Demek ki kiracı yarın birkaç yıl sonra bugün ödediği kira bedelinden daha düşük bir kira bedelini güvence olarak geri almamak adına sözleşmeyi düzenlerken güvence bedelinin son kira üzerinden hesapla kendisine iadesini sözleşmede gerektiği şekilde bir hüküm yazmalı.
7: Yasalara göre depozito en fazla 3 aylık talep edilebilir. Farklı bir ödeme yerine mahsup edilemez. Döviz veya altın cinsi sözleşme yapılamaz. Depozito başlangıçta ortak açılan bir vadeli banka hesabına yatırılmalı.
10: Kanundaki güvence bedeli uygulaması, uygulama da tam istediğimiz kadar yoğunlukla uygulanamaz durumda. Aslında kanun burada iki tarafın kontrolünde kiracı adına açılmış bankadaki bir hesaba bedelin yatırılması şeklinde bir düzenlemeyi tasvip ediyor, bunu telkin ediyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi gelecek seçimin çalışmalarına şimdiden başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel, iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz dedi.
11: Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim startını en iyi savunma hücumdur sözleriyle verdi. 81 inde ve tüm ilçelerde seçime kadar CHP kadrolarının sokaklarda olacağını söyledi. CHP seçim çalışmaları kapsamında sorunları ve çözüm önerilerini anlatacak.
11: En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatıyor.
4: Özel Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde enflasyon rakamları vardı.
11: Emekçiye verilen zamlar bu %16 yıllık enflasyon hedefine göre yapılmıştır. Bütün maaşlarda bir ara zam, bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında yine gerginlik yaşandı. Duruşmaya bugün devam edilecek. Silivri'de görülen 31. celsede bazı tutuklu sanıklar tahliye talebine ilişkin savunma yapamadıklarını söyledi. Sanık avukatları ve mahkeme heyeti arasında gerginlik yaşanınca duruşmaya ara verildi. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz pimpon topu muyuz? Getiriliyor, götürülüyoruz." diyerek karara tepki gösterdi ve salondan uzun süre çıkmadı. Bazı kentlerde sağanak etkisini hala sürdürüyor. Tokat ve Sivas'ta su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı.
12: Dereler taştı, yollar suyla doldu. Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı. Tokat'ın Almus ilçesinde iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış sele yol açtı. İlçeye bağlı Çevreli beldesinden geçen Yeşilırmak taştı. Binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Bölgede su basan bir evde mahsur kalan kadın için AFAD harekete geçti. Ekipler eve botla yanaşarak kadının tahliyesini sağladı. Sivas'ın Tokat sınırındaki köylerinde de su baskınları oldu. Değeryer köyündeki bir cenazeye gitmek isteyen vatandaşlar suyla dolan yolda ilerleyemedi. Vatandaşlar gidecekleri yere kepçeyle taşındı. Zara ilçesinde bir çoban mahsur kaldı. Gıda ve yakıt sıkıntısı çeken çobanın yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti. Çobanın ihtiyaç duyduğu malzemeler botla ulaştırıldı. Hayvanlarının yanında kalmayı tercih eden çoban, suların çekilmesini beklemek istediğini söyledi. Hakkari'de şiddetli yağışın etkili olduğu kentler arasındaydı. Taval Deresi taşınca bir araç suya kapılarak sürüklenmeye başladı. Araçtaki 3 kişinin yardımına bölgedeki karayolları ve maden ocağı ekipleri koştu. 3 vatandaş iş makinesiyle kurtarıldı. Şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği Şanlıurfa'da can kayıpları olmuştu. Bilecik ilçesinde bulunduğu araca güneş paneli düşen 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetmişti. Hilvan ilçesinde de yıldırım isabet eden 27 yaşındaki çoban Şeyis Bucak kurtarılamamıştı. Kentte çok sayıda bina zarar görmüş durumda. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bilecik ve Viranşehir ilçelerinde tedbiren eğitime 4 gün ara verildi. Gaziantep Valiliği de bazı okulların tatil edildiğini duyurdu.
2: İstanbul'da son dönemde artan yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi ortalama %71'e ulaştı. Ömerli ve Elmalı Barajı'ndaki doluluk oranı %94'ü, Darlık Barajı'nda %89'u buldu. En az su seviyesi ise %46 ile Istırancalar ve Sazlıdere barajlarında ölçüldü. Sakarya'da yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte araç içerisinde mahsur kalan anne ile oğul kurtarıldı. Pamukova ilçesinde yağıştan dolayı suyla dolan alt geçitte ticari araçta mahsur kalan anne oğul operasyon sonrası kurtarıldı. İlerleyemeyen araçta mahsur kalan sürücüyle yanındaki annesine iş makinesi müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu anne oğul kurtarıldı ve sonra da yol kapatıldıktan sonra da su tahliye çalışmaları başladı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde dün ve bugün olumsuz hava şartları devam etti. Özellikle dünkü hava şartlarında iki kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar da oldu ve büyük çapta hasar oluştu.
13: Süper hücre ve çoklu hücreler oluşması için sıcak ve çok nemli bir hava, şiddetli rüzgarlar ve farklı yönden esen rüzgarlar gerekliydi.
4: Böyle de oldu. Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere 6 ilde yıldırım, sağanak yağış, fırtına, hortum ve dolu aynı anda etkili oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu, büyük çapta hasar oluştu.
14: En önemlisi zaten basınç farkı. Basınç farklarının yüksek olması zaten o rüzgarın şiddetini arttırıyor.
4: Ancak olumsuz hava koşulları henüz bitmiş değil. Özellikle de bazı inlere yönelik uyarılar var.
13: Adana'dan itibaren Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya'nın bir bölümü, Elazığ bu kesimde ve buna yakın yerlerde hala risk var. Hem bugün hem de yarın hala gök gürültüleri, bazı noktalarda yıldırımlar, hatta küçük dolu yağışları ve ani yağış devam edecek. Dere taşkınları yaşanabilir, yıldırımlar var. Bu iki gün dışarıda uzun süre kalmamak gerekiyor.
4: Ülkenin doğusunda bunlar yaşanırken batısındaysa birçok şehirde kar yağışı etkili oldu. Peki soğuk hava yurdu ne zaman terk edecek?
13: Bolu, Kütahya, Afyon, Karahisar, Denizli arasında kar yağışı bugün de devam edecek. Çarşambadan itibaren sıcaklıklar hızla yükseliyor. Yeniden 20-25 derecelere doğru çıkacak.
2: Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olan yağışlar şehirlerdeki hayatı da olumsuz etkilemeye kalmadı. Tarım alanlarına da büyük oranda zarar verdi. Bahar mevsiminde çiçeklenme döneminde olan çoğu üründe kar yağışı ve dolu sonrası büyük kayıplar yaşandı.
15: Mersin'de kar yağdı, Şanlıurfa'da hortum oluştu, Gaziantep'i sel aldı, Mardin'de fırtına kulübeleri uçurdu. Mayıs ayında yaşanan olağanüstü hava koşulları Türkiye'nin güneydoğusundaki tarım alanlarını da vurdu.
16: Şeritim fileleri tamamen yerlerde.
15: Görüntüler Mersin'den. Şehrin kuzeydeki yüksek kesimleri pazar günü başlayan yağışla karla kaplandı. Tarsus, Çamlıyayla, Toroslar ve Erdemli ilçelerindeki tarım alanlarında çiftçi dona karşı sis makineleri ve ateşlerle önlem alsa da çare olmadı.
17: Bu mevsimde yani Mayıs ayının 4'ünde herhangi bir şekilde böyle bir kar yağışı şu ana kadar karşılaştığımız bir durum değildi. Sabaha karşı 4'ten sonra iyice yoğunlaşan kar yağışıyla beraber ağaçlarımızın üzeri, bütün bahçe kışın olmayacağı kadar karla örtülmeye başladı. Mücadeleyi sabaha karşı bırakmak zorunda kaldık.
15: Bölgedeki çiftçiler çiçek mevsimindeki ürünlerin çok büyük oranda dalında öldüğünü belirtiyor.
17: Ben kiraz bahçesi yetiştiricisiyim. Bölgemizde sert çekirdekliler de hatırı sayılır bir tonaja sahip. Kiraz üretimi, nektarin üretimi, şeftali üretimi, aynı zamanda erik üretimi had safhada var. Büyük ihtimalle bunların hepsi zarar gördü. Sigorta kriterlerinin ötesinde bir felaket yaşıyoruz.
15: Durum Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep'te de benzer şekilde. Bölgedeki özellikle fıstık ağaçlarında büyük zarar var. Şanlıurfa, Siverek ve Viranşehir'de üreticiler meyve ağaçlarının yanı sıra mercimek ve nohut gibi bakliyat ekili arazilerde de kayıp olduğuna dikkat çekiyor. Üreticiler yetkililerden bir an önce zarar tespit çalışması yapılıp çiftçiye yardım edilmesini istiyor.
2: Kırıkkale'nin Derekışla köyünde vatandaşlar heyelan riski altında yaşıyor. Özellikle son günlerde etkili olan yağışların ardından oluşan çatlaklar tedirginliğe yol açtı.
18: Ama şurayı yeni bak.
6: Evlerin birçoğunun duvarında çatlaklar var. Köy yollarında çökmeler olduğu görülüyor. Toprak kaymasının izleri günden güne artıyor.
18: Köyümüzde 3 gün önce son yağışlardan dolayı kaymalar meydana geldi heyelan şeklinde. İlk andan itibaren durumu jandarmaya, AFAD birimlerine haberdar ettik. Sağ olsun anında yetiştiler. Hala bu yarılan yerlerin arttığı gözüküyor.
6: Burası Kırıkkale'nin Derice ilçesine bağlı Dere Kışla Köyü. Bölgede cuma günü etkili olan şiddetli yağış heyelanın etkisini arttırdı. Köyde bir caminin de aralarında olduğu 9 yapıda hasar oluştu. İhbar üzerine AFAD harekete geçti. Ekipler zeminde oluşan yarıkların bulunduğu alanlarda incelemelerde bulundu. Toprak kaymasına ilişkin rapor hazırlandı.
18: Şu anda durum günmegün bu kayık heyelan gittikçe artıyor. Cumartesi günüyle bugünkünün arasında çok fark etti. Bu yağış da nedeniyle bütün 15-20 tane ev köy kanalından bu taraf komple risk altında. Heyelan bölgesi olarak geçiyor.
6: Köylüler en kısa süre içinde önlemlerin artırılmasını, gerekirse köyün taşınmasını bekliyor.
2: Tokat'ta şiddetli yağış sonrası sitenin istinat duvarı çöktü. Bir araç hasar gördü. O anlarda kameraya yansıdı. Bu görüntüler Topçam Mahallesi'ndeki Yeni Hayat Evleri sitesinde kaydedildi. Yoğun yağış nedeniyle toprak zemin yumuşadı, sitenin istinat duvarı yıkıldı. Park halindeki bir otomobil toprakla birlikte aşağı yuvarlandı. Polis sitede güvenlik önlemi aldı. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma olmadı. Mersin'de 4 kişilik bir aile misafir kaldıkları evde fenalaştı. Aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan iki kardeş hayatını kaybetti. Anne ve babanın tedavisi de yoğun bakımda sürüyor.
7: Misafir kaldıkları evde rahatsızlandılar. Tedaviye alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetti. Anne ve babanın da hayati tehlikesi var. Karaman'da görev yapan polis memuru Musa Tülü hafta sonu izninde ailesiyle memleketi Mersin'e gitti. Musa Tülü, hamile eşi Ebru Tülü ile çocukları Azra ve Ömer Selim Bozyazı ilçesine bir akrabalarının yanında kalıyordu. Ancak aile bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Dördü de zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Durumları ağırdı. 8 yaşındaki Azra ile 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Tülü çiftinin de tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Ekipler söz konusu evde inceleme başlattı. Ailenin neden zehirlenmiş olabileceği araştırılıyor.
2: İstanbul'da yolcu vapuruna binen bir kadının kaybolduğu açıklandı. Denizde arama çalışması başlatıldı. Azerbaycan uyruklu Mahfura Hüseynova isimli kadın için yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Kamera görüntülerinden kadının 2 Mayıs gecesi Kadıköy'den Beşiktaş'a giden motora bindiği ancak inen yolcular arasında bulunmadığı tespit edildi. Kadının kimliği görüntüler üzerinden kızı tarafından da teyit edildi. Teknede yapılan aramada 44 yaşındaki kadının çantası bulundu. Polis kadının motordan düşmüş olma ihtimaline karşı kıyı emniyetine bağlı ekiplerle denizde arama çalışması da başlattı. Telefon dolandırıcılarına yönelik Şanlıurfa merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. 1 milyar 50 milyon lira değerinde mal varlığına el koyuldu. 149 şüpheli de gözaltına alındı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında elde edilen deliller emniyet birimlerini harekete geçirdi. Dolandırıcıların telefon dolandırıcılığıyla yüklü miktarda gelir elde ettikleri belirlendi. Masak verileri doğrultusunda yasa dışı şekilde kazanılan toplam değeri 1 milyar 50 milyon lira olan 237 araç ve 93 taşınmaz tespit edildi. Şanlıurfa başta olmak üzere 14 ilde baskınlar yapıldı. 149 şüpheli de yakalandı. Kredi kartının yaygınlaşmasıyla azalan çek kullanımı yeniden arttı. Kullanımın artmasıyla birlikte karşılıksız çeklerin sayısında da rekor artış görüldü. Yılın sadece ilk 3 ayında 75 bin çek karşılıksız çıktı.
19: Herkes diyor ödeyeceğiz. Ama ne zaman? Zaman yok. İnsanlara veriyorsunuz, konkorta çekiyor. Yani o kendini kurtarıyor, bizi mağdur bırakıyor.
7: Nakit akışı sağlamayan şirketler çeklere yöneldi. Piyasada karşılıksız çek sayısı yükselişe geçti. Alınamayan ödemeler firmaları zora sokuyor. Kimi iflas ediyor, kimi de iflas etmemek için daha da borçlanıyor. Bu yıl Ocak, Şubat, Mart aylarında 75 bin çek karşılıksız çıktı.
20: Bugün yarın bir yıl geç üzerinden hiç kimse bir şey ödemiyor. Biz alamayınca size veremiyoruz. Size veremeyince siz başka yere veremiyorsunuz. Bu şekilde sinsile yoluyla 1 milyon liralık bir ödememe krizi yaklaşık 5 milyon olarak piyasaya dönüyor. Bir yıl civarındadır. Şu anda avukatta şeyimiz var. 10 milyon üzerinde bir bakiye var. Daha hiç 1 lira gelmedi.
7: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre sadece 2025'te 2026 Mart ayları karşılaştırıldığında karşılıksız çek sayısı %100 arttı. Yaklaşık 16 bin olan sayı 32 bine yükseldi.

0: akışını aslında bütünüyle etkileyen bir zemin oluşturuyor.
1: 2025'te 135 bin karşılıksız çek davası görüldü.
2: 4-1 öndeyken 25 dakikada atılan 4 golle 5-4 yenildiler. Oyundan alınan kaleci de dahil bazı oyuncular sosyal medyadan duruma tepki göstererek maçın bilerek verildiğini iddia ettiler. Bu gelişme üzerine amatör ligdeki Kurtalan Spor Şırnak Petrol Spor maçına ilişkin şike soruşturması başlatıldı.
1: Karşılaşma 4-1 devam ederken iddiaya göre önde olan takımın başkanından teknik ekibe Yenil'in talimatı geldi. Kaleci de oyundan alınınca geride olan takım son 25 dakikada bulduğu 4 golle rakibini 5-4 yendi. Kavga çıktı. Bazı oyuncular şike yapıldığına yönelik sosyal medyadan da paylaşımlar yapınca iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Siirt Kurtalan ilçesindeki statta kaydedilen görüntüler 3 Mayıs'tan. Bölgesel amatör ligde mücadele eden Kurtalan Spor, Şırnak Petrol Spor arasında oynanan karşılaşma bu görüntülere sahne oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada ev sahibi Kurtalan Spor ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. Ancak ikinci yarıda beraberlik golü geldi. Sonrasında ise rakip takım Şırnak Petrol Spor'dan 14 dakikada 3 gol yedi. Kurtalan Spor 4-1 geri düştü. Karşılaşmanın 70. dakikasından sonra ise ev sahibi takımın golleri gelmeye başladı. Kurtalan Spor 4-1 geride olduğu karşılaşmayı uzatmalarda 5-4 kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte oyuncular birbirine girdi. Karşılaşma sonunda Şırnak Petrol Spor'un bazı oyuncuları sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kaleci Turgut Kirveli maçı satmadığı için oyundan zorla çıkarıldığını iddia ederek Şırnak Petrol Spor yöneticileri ve teknik ekibine tepki gösterdi. Oyunculardan Yusuf Çetin ile Yunus Emre Karaman da benzer nitelikte mesajlar paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.
2: Van'da yaban domuzları mısır tarlalarına zarar veriyor. Rekolte kaybı yaşayan üreticiler kendilerince önlem aldı. Ekili alanlarda 24 saat domuz nöbeti tutmaya başladılar.
1: Yaban domuzları tarlalara giriyor, mahsule zarar veriyor. Çiftçi önlem için 24 saat nöbet tutuyor.
3: Geçen yıl ektiğimiz mısırların atıyorum 100 ton alacağımız tarladan 60 tona düştü. Mısır sılacı koçan yetişmeden hayvan gelip hep koparıyor. Koparttığı zaman yatak gibi yapıyor. Yerde yatak, bildiğin yatak. Çok büyük bir tabriyat yapıyor.
1: Burası Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kasımbağ mahallesi. Üretici son yıllarda yaban domuzlarından dertli. Hayvanlar özellikle akşam saatlerinde sürüler halinde ekili alanlara giriyor. Çiftçinin yetiştirdiği mısırları yiyor, tarlalara zarar veriyor. Bu nedenle rekoltede ciddi düşüş yaşanıyor. Köylüler daha fazla kayıp yaşamamak için kendilerince önlem aldı. Ellerinde sopalarla 24 saat domuz nöbeti tutuyorlar.
4: Akşam 9-10 civarlarında sürüler halinde geziyorlar. Ve bu çok ürkütücü bir şey. 50-100 hatta 200 görülen sürüler var. Bunu bizzat biz gördük ve evlerin içine kadar giriyorlar.
1: Bölge halkı mahsullerinin zarar görmemesi için kalıcı bir çözüm istiyor.
2: Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele için yeni bir adım attı. 4 adet termal görüntüleme uydusu fırlattı. Uydular ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg hava üssünden SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngeye gönderildi. Gönderilen uyduların gelişmiş termal sensörleri kullanılarak yangınları neredeyse gerçek zamanlı olarak tespit edeceği belirtiliyor. Alman bir şirket tarafından geliştirilen sistem yangınların çıkışı ve yayılımına dair sürekli veri sağlayarak yetkililerin erken uyarı ve müdahalesini de kolaylaştıracak. Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki bir tur gemisinde hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Biri de yoğun bakımda olmak üzere en az 3 kişinin de hasta olabileceği aktarıldı. Dünya Sağlık Örgütü salgın ölümlerini doğruladı.
5: Büyük bir belirsizlik var ve en zor olan da bu. Şu anda tek istediğim...

0: dediğimiz kendimizi güvende hissetmek ve eve dönebilmek. Eğer bununla ilgili haberleri görüyorsanız, bunun arkasında gerçek insanların olduğunu ve bunun yalnızca uzak bir yerde olup biten bir şey olmadığını unutmayın.
1: Görüntüde kamera karşısında gözyaşları içinde konuşan kişi seyahat bloğu yazarı ABD'li Jake Rosmarin. Rosmarin, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giderken Hanta virüs salgını ortaya çıkan MV Hondius isimli yolcu gemisindeki 149 kişiden biri. Gemide çıkan salgında şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 2 kişi Hollandalı çift, 3. kişi ise bir Alman vatandaşı. Gemide 23 farklı milletten yolcunun bulunduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen açıklamada yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs vakalarından haberdar olunduğu ve yolcularla mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca etkilenen 6 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, biri ise şu anda Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi görüyor ifadeleri kullanıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, DSÖ, semptom gösteren iki yolcunun tıbbi tahliyesini kolaylaştırıyor, kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapmakta ve gemideki etkilenen kişilere destek sağlıyor dedi. DSÖ, gemideki salgının genel halk için oluşturduğu riskin düşük olduğunu belirtti. Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor.
2: Türkiye'de her yıl 40 bin kişiye akciğer kanseri tanısı koyuluyor. Tanı koyulanların %90'ı sigara kullanıyor. Elektronik sigara ise kanser riskini artırıyor.
3: Akciğer kanserinin en önemli sebebi sigara. Son yıllarda özellikle gençlerimiz arasında da yaygın olan elektronik sigara kullanımı da hem kendi başına hem de sigarayla beraber ikisi bir arada kullandığında akciğer kanseri riskini arttırmakta.
1: Türkiye'de her gün 65 kişiye, her yılsa 40 bin kişiye akciğer kanseri tanısı koyuluyor. Başlıca sebep %90'la sigara kullanımı. Uzmanlar sigara ile birlikte elektronik sigara kullanıldığında riskin 4 kat arttığına dikkat çekiyor.
3: Kesinlikle önerdiğimiz bir şey değil. Çünkü elektronik sigaraların içinde de yine kanserojen maddeler, nikotin maddesi var. İkisinin bir arada kullanımı riski 4 kat arttırmış oluyor.
1: Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Asaf Baygül, elektronik sigara kullanımının özellikle 18-30 yaş arasındaki gençlerde arttığını söyledi.
3: 18 ile 30 yaş arasında genç nüfus biraz daha fazla bu ikisini beraber kullanımını yapan. Hem bunlar da kanserojen maddeler olduğu için akciğer kanseri riskini bunlar da arttırıyor. Onun dışında bir de elektronik sigaraların patlama riskleri var. Ve hızlı gelişen akciğer hasarına sebep olabiliyor.
2: ABD'nin Hürmüz için özgürlük projesinin başladığı gün İran'da füzelerle Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurdu. Savaşın geldiği nokta NTV'de doğrudan siyaset programında değerlendirdi diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.
4: Bugün itibariyle bu ihtimal giderek yükseliyor gibi görülüyor. Özellikle savaşın başında hiç hesaba katılmayan Hürmüz Boğazı'ndaki ve Basra Körfezi'ndeki gelişmelerle birlikte. Dün İran son teklifini Amerika'ya, yani son olmasa bile mevcut durumdaki teklifini Amerika'ya iletti. 14 madde. Ama bunun maddelere baktığımız zaman 8 Nisan'daki ateşkeste ilan edilen ve Amerika'ya sunulan maddelerden hiçbir farkı yok. Yani hala neredeyse bir ay önceki vaziyette duruyoruz. Kısaca şöyle şey yapayım, özetleyeyim. İran saldırmazlık garantisi istiyor. Amerika bölgeden...
5: Görebildiniz bu arada o maddeleri,
4: evet,
5: de
4: maddeler
5: ekranda.
4: Varsa. Evet. Güçler bölgeden çekilmeli diyor. Dondurulmuş varlıklar, paramızın bize geri verilsin. Yaptırımlar kaldırılsın. Savaş tazminatı ödensin. Ve Lübnan dahil çatışmalar sonlandırılsın diyor. Hı hı. 8 Nisan'da da 3 aşağı 5 yukarı bunlar vardı.
5: Savaşın başında neredeyse İran'ın benzer şeyi vardı, evet. Talepleri vardı. Değişmedi yani.
4: Şimdi hani niye bunları saydım? Bu arada Pakistan'a bir gidildi. Evet. Bir ilk tur yapıldı. İkinci turda Amerikan heyeti gitmedi. Çünkü maddelerde anlaşılmamıştı. Yani herhangi bir oynama, esneme en azından buradakilerle bilmiyoruz. Şimdi Ragıp Hoca diplomasi tarihçisi, o daha iyi anlatır. Yani İran bunu hakikaten bu şekilde elinin güçlü olduğu, savaşı kaybetmemiş, kazanamadı ama kaybetmemişin olmanın bir şekilde gücü ve güvencesiyle biraz da içeriye yönelik tabii ki mesajlarda yollamak zorunda İran'ın içine. Bu şekilde mi hakikaten geri adım atmıyor ya da biz bunları görüyoruz kamuoyu önünde, dünya önünde. Başka pazarlıklarda, ufak esneme pazarlıkları da yapılıyor mu? Ama bu şekliyle işin çözülmesi çok zor. Amerika bunu mümkün değil, kabul etmez. Çünkü 3 bölüme ayırmışlar. Abluka ve Hürmüz Boğazı açılacak. Yaptırımlar kaldırılacak. Ondan sonra nükleer müzakereye geçilecek diyor İran.
5: İran.
4: Amerika da diyor ki yani önce bir nükleer müzakereye üzerinde ne olacağını görelim. Ondan sonra diğerlerine bakarız ki bunların hepsinin alt başlıkları var hakikaten. Yani çünkü bir diplomatik bir şey. Yani diyelim ki nükleer müzakereyle ilgili bir anlaşmaya gireceksin. Herhalde onlarca detayı, yüzlerce evet. alt başlığı falan olacak bunun. Daha buralara da.
5: Uzmanların oturması lazım.
4: Evet.
5: Oturması lazım.
4: Şimdi ateşkesle birlikte hakikaten bir biraz olsun bir nefes almıştı dünya. İnsanlar en azından ölmüyordu. Bu bir şey ama bu Hürmüz hikayesi sanki böyle bir nasıl diyeyim çıkmaz sokak ya da düğüm gibi görünüyor. Bunun üzerine dün Trump şunu söyledi. Biz de kendine göre bir özgürlük harekatı başlatıyoruz. Evet. Şunu dedi. Siz kendi kıyılarınızdan ya da kontrol ettiğiniz bölgelerden geçirmezseniz ben de ablukayla yığdığım Amerikan gemileri korumasında Umman tarafından yani Körfez kıyılarından gemileri en azından işte gıda ya da işte kuru yük ve diğer gemileri geçiririm. Onları korumayla buradan boşaltırım dedim. Bugün iki tane gemiyi geçirdikleri o korumayla haberleri geldi. Bunları teyit edemiyoruz tabii.
5: Evet.
4: Burada İran şunu görmüş olabilir. Yani Amerika evet İran tarafında değil Körfez'in ama Körfez ülkeleri tarafında bir koridor, bir askeri korumayla buradan gidiş gelişi sağlayabilir hissine ya da düşüncesine kapıldı diye düşünüyorum. Çünkü bu akşam üzeri Amerikan gemisine yapılan saldırı iddiası gündeme evet. geldi. Doğru ya da yanlış bilmiyoruz ama Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik 4 tane füze attılar.
5: Umman'a atıldı.
4: Umman'a atıldı. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne atılan da bu füceyle hattı var. Yani önemli bir hat. Boru hattı. Suudi Arabistan'a giden. Onları engellediklerini söylüyorlar ama belli ki İran Amerika'nın böyle bir harekete gireceğini anladım.
6: İki tarafında bir direnci var. Yani İran'ın direncinin kırılması bekleniyordu. Kırılmadı. Kırılmayınca bu sefer Amerika'nın direnci test edilmeye başlandı. Onun da bir zamanı var. O da tükeniyor. Yani kongreden onaylaması lazım filan. Ne kadar adını değiştirerek sürdürebilirler onu bilmiyorum da. Ama
7: dururlar.
6: Mühimmat sıkıntısı baş gösteriyor. O tartışmalar ayrı bir yerde. Trump'ın görev onayı bugünlerde gene baktım %60 olumsuz, 60'ın üzerinde olumsuza evet. çıkmış filan.
5: En düşük seviyeye şimdi, gelmiş.
6: Evet ya bir de şey, bütün herhalde tarih boyunca başkanlarda evet, en düşük evet, olan. dolayısıyla artık iş giderek zorlaşıyor. Almanya'dan bile laf işitiyor ki Almanya'nın bir şey söylemesi zordur Amerika'ya. Rica minnet söylerse söyler diye alışmıştık ama öyle değil. Onlar da artık konuşmaya başladılar. İngiltere keza. Dolayısıyla orada da bu sefer şey var. Bir direnç test ediliyor artık. Saldırgan baskın güç pozisyonundan neredeyse eşit pozisyona geldi. Öyle olunca da İran bu tür durumlarda elindeki her türlü aseti kullanma konusunda marifetlidir. O da şimdi onu kullanıyor. Başa dönme konusu yani zaten öyle değil miydi Mete abi? Şimdi başladığı zaman bu iş İran'la ne konuş? Konumuz ne uluslararası alanda? Nükleer silahsızlanma filan. Nükleer silah üretmeme. E şimdi şunları şunları olmadan onu konuş yapamı yapmayız. Hürmüz'ü aç. Ya Hürmüz zaten açık. Kapalı değildi ki siz bunları konuşurken. Ona bakarsanız hakikaten külliyen zaten baştayız. Şu ana kadar olanlar niye yapıldı? İran'ı bir şekilde İsrail'in istediği kıvamda zayıflatabilmek için. O da tatmin olmuyor bundan. Yetmez bu diyor. Daha fazla olması lazım diyor. İşte Amerika kendi savaşını yürütmüyor. O da ciddi bir problem. Öyle olsa mesela Amerika'nın iç politikasına bakarsınız. Dış politikasına, ne bileyim doktrinine, şuna buna. Ondan sonra bir öngörüde bulunabilirsiniz. Ama savaş İsrail için veriliyor. Dolayısıyla devamı ya da durması, esnemesi, hafiflemesi, sertleşmesi, ısınması tamamen İsrail'in politikacıları tarafından belirlenen bir durum neredeyse. Belki de tamamen neredeyse ihtiyatlı olsun diye söylüyorum. Dolayısıyla bir gün bu tamam dediklerinde duracak mı ondan da emin değilim. Neden? Şimdi aktardığım bir iki hadise var. Yani Türkiye'ye yönelik de 3 füze saldırısı oldu. Kimse sahiplenmedi.
5: Evet.
6: Şimdi bilmiyorum bayiye atılanları kimse sahiplenmedi.
5: İran sahiplenmedi. İran şöyle bir açıklama yaptı. Bizim bayiye saldırma planımız yok dediler.
6: Şimdi hani bu, kim ne yapıyor, ne diyor, bunların hepsi birbirine karıştı. Bir ifade hem öyle hem de gerçeği söyleyip söylemediğini herkesin 3 defa teyit ediyoruz. Kulağımızda duyuyoruz da kişiyi teyit etmek zorunda kalıyoruz. Şey de hani bir de kavramları da karıştırdı ya Trump için. Korsanlık yapıyoruz.
5: Evet, evet.
6: Normalde onu bizim söylememiz lazım. Ama bu yapılan şey korsanlıktır falan diye tanım. Ama. Şimdi kendi tanımını da kendim yap, kendi yapıyor. Bize de laf bırakmıyor.
7: Rejim ihracı İran'ın boyunun çok üstünde bir dış politika anlayışıydı. Yani uluslararası ilişkilerde gücü anlatırken ben böyle tahtaya bir çizgi çizerim. Bu derim sizin kendinizi belirlediğiniz güç. Şimdi siz insan olarak gücünüzü biliyorsunuz. Karşınıza 2 metre boyunda böyle vücut yapmış, hani eline bakıyorsunuz, elinizin 5 katı vursa oturacaksınız. Buna dayanılır mısınız? Dayanamazsınız. Ama kendinizi korumak için bir şeyler yapabilirsiniz. Bu ayrı bir şeydir. Devletler de böyle. O güç çizgisinin üzerinde politika yaptığınız zaman birileri sizin kafanıza vurur. Altında yaparsanız da sizin algınız uluslararası anlamda düşük olur. Şimdi İran rejim ihracı, İran'ın gerçekten hani ekonomik gücüne de siyasi gücüne de biraz bol geldi. Çünkü İran'ın rejim ihracı pozisyonunda etkileyebileceği Orta Doğu'ydu. Orta Doğu'da Orta Doğu ülkeleri yok sevgili Burak. Evet. Amerika var, Fransa var, İngiltere var, var da var. O biraz büyük kaçtı. İkincisi nükleer silaha sahip olmak. Şimdi nükleer silaha sahip olmak bir amaç olarak ortaya kondu. Niye kondu bu? Biz nükleer silaha sahip olursak dokunulmaz oluruz. Bunun örneği var mı? Var vallahi.
5: Var.
7: Yani hiç değişmiyor. Kuzey Kore işte en basit örneği.
6: Tersinin de örneği var.
7: Ha?
6: Tersinin de örneği var.
7: Tersinin de örneği var Ukrayna şimdi. Şimdi böyle olunca bak çok önemli bir örnek vereyim siyasi tarihten. Kazakistan örneğin tüm bu nükleer aktivitelere sahip bir ülkeydi. Bağımsızlık kazandıktan sonra dedi ki ben hiçbirini istemiyorum, alın götürün buradan. Aldılar götürdüler. Niye? Çünkü biliyor ki ordu olsaydı hem Çin baskısı hem Rus baskısı hem de Batı baskısı altında kalacaktı Kazakistan. Buradan çıkar. Ama İran dedi ki ben nükleer silaha sahip olacağım. İşin garip yanı şu. Şimdi ben hep şununla karşılaştırıyorum. Hindistan ve Pakistan'la 1990'ların sonunda. Şimdi o Hindistan ve Pakistan'la karşılaştırdığın zaman kimse Hindistan ve Pakistan deneme yaptığında şoka girmişti dünya. Aa, nükleer füze denediler. Şimdi İran'a bakıyorsun. 79'dan beri hadi 79'u bitirelim. En şey ihtimalle 88
5: evet. Irak savaşı.
7: Ondan beri İran nükleer silah yapacak. Ondan beri konuşuyoruz. Burada da bir gariplik var.
5: Kendileri yapmayacağız
7: şimdi
5: diyorlar.
7: Şimdi çok iki cümle daha kurayım uzatmadan. Şimdi Amerika diyor ki sen nükleer silaha sahip olmayacaksın. Elindeki tüm zenginleştirilmiş uranyumu vereceksin diyor. Şimdi şuraya geleceğim sevgili Burak. Rejim ihracında başarısız olmuşsun. Suriye'de kaybetmişsin. Irak'ta kazanır gözükürken esasında kaybetmişsin. Elinde bir Hizbullah kalmış, onu da kaybetmiştin. Amerika, İsrail sana saldırınca iş değişti. Tamam. Şimdi burada kaybetmişsin. Artı verdin sen uranyumu, zenginleştirmiş uranyumu. Ben dedin şeyden vazgeçiyorum.
5: Rejim ihracından da vazgeçiyorum.
7: İşte esasında Amerika'nın kazandığı gün Hürmüz'ün açılışı değil. İran'ın bu nükleer silah konusunda, tamam ben teslim oldum, her şeyi kabul ediyorum. Bundan sonra benim tüm paralarımı verin, beni işte açın, yardımlar gelsin falan, nükleer. Bunu pekala o zaman...
5: Bu kadar önemli mi yani? Bu anlaşmayı yapıp her şey karşılığında nükleerden vazgeçerse kaybetti mi?
7: Hayır, şöyle. 50 yıla yakın bir süredir halkının çektiği tüm eziyetlerde nükleer bir silaha sahip olma amacı varken... Ben size çektirdiğim 50 yılı unuturun ey halkım, bırakın bunu burada. Hadi bak ben artık yeni bir hayat başlıyor. Hani bunu İran halkı memnuniyetle karşılayabilir, o da ayrı bir şey, en azından büyük bir kısmı ama. Burada o zaman işte o zaten sorgulanan rejimin bundan sonraki süreçte ayakta kalmasına imkan yok. Hani Mete Bey'in demin söylediği o İran'da Amerika'da onurlu bir çıkış arıyor. O onurlu çıkışın noktası en azından bir parça nükleer aktivite.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Doğa Takvimi. Bugün 5 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Eta Aku Arit göktaşı yağmurunun en aktif olacağı gece, yarın ve sonraki gece. Bu göktaşı yağmurunun kaynağı 2061 yılında dünyadan tekrar gözlenebilecek bir konumda olacağı tahmin edilen Halley kuyruklu yıldızından ayrılan küçük kayaç ve toz parçaları. Halley kuyruklu yıldızı, güneş etrafındaki yörüngesini 76 yılda bir tamamlıyor. Dünya da Halley kuyruklu yıldızının bıraktığı artık alanlardan yılda iki kez geçiyor. Bu geçişlerin yol açtığı göktaşı yağmurlarından birisi olan Eta Aku Aritler 15 Nisan'la 27 Mayıs tarihleri arasında gözlenebiliyor. Ama 6 ve 7 Mayıs gecesi en aktif olacakları gece. Uygun gözlem şartlarında saatte en fazla 50 meteorun gözlenebileceği düşünülüyor. Ay neredeyse dolunay evresinde olacağı için gözlenebilecek meteor sayısı önemli ölçüde azalabilir. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Ve doğa takviminde yarın önemli günlerden biri, Hıdır Ellez. Dilek dileme ritüellerinin bu geceden başladığını hatırlatalım.
1: Doğa Takvimi.
3: Ülkenin doğusunda yine sağanaklar var. Sıcaklık batıda artmaya başlıyor. İstanbul hafif yağmurlu. Öğleden sonra güneş görülebilecek. Sıcaklık 17 derece. Ankara zayıf yağışlı 13, İzmir parçalı bulutlu 21 derece. Bursa'da yağmur sürüyor. Sıcaklık 15 derece. Antalya ise az bulutlu 23 derece. Marmara'da yağış artık hafifliyor. Edirne Çanakkale kesiminde güneş görülmeye başlayacak. Edirne 19, Sakarya 14 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas-Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 10-11 derece, Niğde ise 6 derece ve sulu kar var. Ege'de rüzgarlar hafifliyor. Hava artık daha açık ve sakin. Manisa 20, Muğla 19, Afyonkarahisar 8 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde devam eden sağanaklar çarşamba kesilmeye başlayacak. Adana 17, Hatay 16, Isparta 13 derece. Karadeniz'in batısında yağış hafifliyor. Ordu-Rize hattında ise kuvvetli. Bolu 9, Samsun 15, Trabzon 14 derece. Doğu kesimlerde Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Erzurum boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Yağış çarşamba Erzurum, Hakkari kesimine çekilecek. Erzurum 11, Malatya 15, Diyarbakır 20 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar, günaydın. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından duyurdu. Cumhurbaşkanı, aile ve gençlik fonu aracılığıyla evlenme kredisi çekenlerin borçlarına yönelik de yeni bir adım atılacağını açıkladı.
1: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
2: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Kabinede alınan kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı gençlere sağlanan evlilik kredisinde yeni bir adım atılacağını da bildirdi.
1: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
2: Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, Nisan ayı enflasyonunu değerlendirdi.
1: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa rağmen ihracatın Nisan ayında güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Nisan ayında ihracatın %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştığını, Ocak-Nisan dönemi ihracatının ise 88 milyar 630 milyon dolar olduğunu belirtti. 12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275 milyar 800 milyon dolar seviyesine ulaşılarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecine dair de önemli mesajları vardı. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli dedi.
1: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.
0: Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya geldi. Avrupa siyasi topluluğunun 8. zirvesinde Avrupa'nın NATO'daki rolünün güçlendirilmesine ilişkin mesajlar verildi.
3: Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da buluştu. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO kararı damga vurdu. Avrupa siyasi topluluğu 2022'de Fransa'nın inisiyatifiyle kuruldu. Amaç Avrupa Birliği üyesi ülkelerle Avrupa'da birlik üyesi olmayan ülkeler arasında istişareleri derinleştirmekti. Erivan'ın ev sahipliğindeki 8. zirveye 50'ye yakın ülkeden katılım oldu. Zirvenin önemli başlıklarından biri ise Trump'ın Almanya'dan asker çekme kararıydı. Erivan'da bir araya gelen Avrupalı liderler sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtti. Toplantıda Avrupa'nın NATO'daki rolünün güçlendirilmesi mesajı da verildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerinin artan savunma ve güvenlik harcamalarına dikkati çekerek Avrupalılar kaderlerini kendi ellerine alıyor ifadesini kullandı. Bu yıl ilk kez Avrupa kıtası dışındaki bir ülkenin lideri Kanada Başbakanı Mark Carney de zirveye katıldı. Zirvede Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecine dair de olumlu mesajlar verildi. Azerbaycan ise daha önce zirveye katılmayacağını bildirmişti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev gönderdiği video mesajla iki ülkenin barışın pratik faydalarını gördüğünü söyledi. Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a 28 bin ton yük taşındığını belirtti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Bakü'ye olası bir ziyarete yeşil ışık yaktı. Umarım 2028'de Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret etme fırsatım olur dedi. Zirve kimilerine göre ise Rusya'ya mesaj niteliğinde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan'ın Avrupa'ya doğru bir yol seçtiğini söyledi. Bu arada AB, önümüzdeki iki yıl Ermenistan'a yönelik yeni bir sivil misyonu onayladı. Bu misyon, özellikle Haziran ayındaki parlamento seçimleri öncesinde Rus siber saldırılarıyla mücadele etmeyi amaçlıyor.
0: Kars merkeze 48 kilometre mesafede Arpaçay Nehri, Türkiye ve Ermenistan arasındaki doğal bir sınır. Bu nehrin üzerinde bulunan ve 10. yüzyıla tarihlenen Ani Köprüsü restore edilecek. Üstelik bunu iki ülke birlikte yapacak.
4: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım atıldı. İki ülke tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin protokol imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesine katılmak üzere Erivan'daydı. 18 yıl sonra Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyareti gerçekleştiren Yılmaz, zirve kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Tarihi imzada bu görüşmede atıldı. Özel temsilciler Serdar Kılıç'la Ruben Rubinyan'ın imzalarıyla iki ülke Ani Köprüsü'nü birlikte onarmak için anlaştı.
5: Önemli, sembolik önemi yüksek bir köprü. Bu köprünün kuruluşu gibi gelecekte ülkelerimiz arasında da ilişkilerin çok sağlam bir şekilde gelişmesini bekliyoruz.
4: Protokole göre köprüyü Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ermenistan Kültür Bakanlığı birlikte restore edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, protokolün Güney Kafkasya'daki barış süreçleri içinde örnek teşkil edeceğini söyledi. Ermenistan'la normalleşme sürecinin devamı için de olumlu konuştu.
5: Önemli olan diyalog. Diyalog devam ettiği sürece en üst düzeyde devlet başkanlarımızın ve her düzeyde yetkililerin bu diyaloğu, bu bir araya gelip meseleleri konuşması devam ettiği sürece işbirliği alanları zaman içinde çok daha artacaktır. Bir noktadan sonra çok daha farklı bir düzeye yükselecektir diye inanıyorum.
4: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da sosyal medya hesabından protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Paşinyan, Erivan'ın ev sahipliğindeki zirvenin sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirveye video konferansla ve Cevdet Yılmaz'ın da bizzat katılımına değinerek teşekkür etti.
0: Amerikan donanması gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia etti. İran ise yalanladı ve Amerikan gemilerine saldırdıklarını belirttiler. İran'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Füze saldırısı sonrası Fujairah Limanı'nda yangın çıktı.
3: Amerikan Donanması Başkan Donald Trump'ın Özgürlük Projesi adlı hamlesini hayata geçirmek için harekete geçti. Trump planına göre amaç Basra Körfezi'nde sıkışan ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan çıkarmaktı. Ancak İran'ın bu hamleye tepkisi gecikmedi. Günler sonra Körfez'de askeri hareketlilik arttı. ABD ordusu Körfez'den iki ticari geminin geçtiğini açıkladı. Tahran yönetimi ise bunu yalanladı. İlk olarak İran basını Amerikan savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı sırada hedef alındığını duyurdu. Washington'dansa konuya ilişkin yalanlama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı Brett Cooper, İran ordusunu Amerikan gemilerinden uzak durmaları yönünde uyardı. CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nı geçen ABD donanmasına ait muhriplerin Basra Körfezi'nde görev yaptığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da gemilere saldırı olması durumunda İran'a sert yanıt verileceğini duyurdu. Güney Kore ise Körfez'deki ticari gemilerinden birinin saldırıya uğradığını açıkladı. Gemide yangın çıktı. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni de vurdu. Fujairah Limanı'nda yangın çıktı. Yaralananlar oldu. Savunma Bakanlığı 15 füze ve 4 drone'un fırlatıldığını duyurdu. Okullarda tedbir amaçlı uzaktan eğitime geçildi. İran devrim muhafızları açıkladıkları kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağı yönünde uyarı yayınladı. Amerikan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğine ilişkin bilgiler de yalanlandı. Trump ise sosyal medya paylaşımında ticari gemilere saldırmayı amaçlayan İran'a ait 7 küçük tekneyi batırdıklarını duyurdu. İran donanmasının elinde sadece bu küçük teknelerin kaldığını belirtti. Amerikan Başkanı ABC News'e yaptığı açıklamada da Birleşik Arap Emirlikleri'ne fırlatılan füzelerden yalnızca birinin hava savunma sistemini açtığını söyledi. Trump, büyük bir hasar meydana gelmedi. İran için en iyi şey ateşkesi hala yürürlükte tutmamız dedi. ABD Başkanı'nın bu mesajları Amerikan basınında İran'ın ateşkesi ihlal etmesini söylemekten kaçındığına ilişkin yorumlara neden oldu.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki projesinin işlemeyeceğini söyledi. Arakçı, müzakerelere dönme çağrısı da yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki olayların askeri yöntemlerle krizin çözülemeyeceğini gösterdiğini söyledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşmelerin ilerleme kaydettiğini de belirtti. ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kötü niyetli kişilerin kurduğu bir bataklığa sürüklenmemeleri konusunda da uyardı. ABD donanmasının 19 Nisan'da el koyduğu İran'a ait Tosca adlı kargo gemisinin mürettebatı Pakistan'a tahliye edildi. Geminin gerekli onarım sonrası İran'a iade edilmek üzere Pakistan karasularında bekletileceği belirtildi. Açıklama Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Tosca gemisinin 22 kişilik mürettebatının ülkeye ulaştığı belirtildi. Mürettebatın İran yetkililerine teslim edileceği de açıklandı. İran'a ait geminin gerekli onarım sonrası asıl sahibine iade edilmek üzere Pakistan karasularında bekletileceği de kaydedildi. Cumhuriyet Halk Partisi gelecek seçimin çalışmalarına şimdiden başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi.
6: Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz.
7: CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim startını en iyi savunma hücumdur sözleriyle verdi. 81 ilde ve tüm ilçelerde seçime kadar CHP kadrolarının sokaklarda olacağını söyledi. CHP seçim çalışmaları kapsamında sorunları ve çözüm önerilerini anlatacak.
6: En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatıyor.
7: Özel Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde enflasyon rakamları vardı.
6: Emekçiye verilen zamlar bu %16 yıllık enflasyon hedefine göre yapılmıştır. Bütün maaşlarda bir ara zam, bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında yine gerginlik yaşandı. Duruşmaya bugün devam edilecek. Silivri'de görülen 31. celsede bazı tutuklu sanıklar tahliye talebine ilişkin savunma yapamadıklarını söyledi. Sanık avukatları ve mahkeme heyeti arasında gerginlik yaşanınca duruşmaya da ara verildi. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz pimpon topu muyuz? Getiriliyor götürülüyoruz." diyerek kararla tepki gösterdi ve uzun süre salondan çıkmadı. Savaşın enflasyon üzerindeki etkisi Nisan ayında daha net görüldü. Enflasyon beklentileri aştı, aylık %4'ü geçti. SGK ve Bağkur emeklileri için şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu.
7: İran savaşı enerji maliyetlerini arttırdı. Enflasyon beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık %4,18 oldu. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Gruplar bazında en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Enerji zamlarının etkisiyle konut grubunda %7,99, ulaştırmada %4,29'luk artış yaşandı. Enflasyonda yıllık bazda ise eğitim ve konut zirvede kalmaya devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medyadan değerlendirdi. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Fiyat istikrarını sağlayacak politikayı uygulamakta kararlı olduklarını vurguladı. Fiyatı bir ayda %44,47 artan doğalgaz Nisan'ın zam şampiyonu oldu. Onu %19,32 ile yurt içi uçak bileti ve %16,90 ile elektrik ücreti takip etti. SGK ve Bağkur emeklileri için yılın ilk 4 ayında %14,65'lik enflasyon farkı oluştu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise %10,51 olarak hesaplandı. Bu rakamlara Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları da eklenecek. Nisan enflasyonu ile birlikte Mayıs ayı kira artış tabanı da netleşti. Bu ay yenilenecek iş yeri ve konut sözleşmelerinde artış oranı en fazla %32,43 olabilecek.
0: Nisan ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur konfederasyonları da ek zam talep etti. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yılın ilk 4 ayında %3,28'lik enflasyon farkının ortaya çıktığını söyledi. Yalçın, tutmayan hedefin faturasını memur ödemesin, memur ve emeklisine seyyalen zam verilsin dedi. Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci ise enflasyondaki artışa dikkat çekip memurlara derhal ek zam yapılmalıdır. Bu artış mutlaka refah payıyla desteklenmelidir ifadelerini kullandı. Maaş artışlarında eşel mobil sistemine geçilmesini de öneren Kahveci, gerçekleşen enflasyon gecikmeksizin maaşlara yansıtılmalıdır dedi. Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan 100 bin işçi kadro bekliyor. KİT Taşeron İşçileri Derneği Genel Sekreteri İbrahim Tatlı, işçilerin aynı işi yapan kadrolu çalışanların 1/4 oranında maaş aldıklarını söyledi.
8: 100 bin KİT Taşeron İşçisi kadro bekliyor. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir de kadro bekliyoruz.
7: Kamu iktisadi teşebbüsünde çalışan işçiler bir kez daha kadro istedi. KİT Taşeron İşçileri Derneği Genel Sekreteri İbrahim Tatlı, ücret farklarının iş barışını bozduğunu söyledi.
8: Kadrolulara göre 1/3 daha az maaş alıyoruz. Bunun da düzeltilmesini talep ediyoruz. Bunun da düzelme yolu kadrodur.
7: Tediye, promosyon gibi ek ücretleri alamadıklarını da belirten Tatlı, 100 bin işçi ve aidedin kadro için düzenleme beklediğini söyledi.
8: Çalışma koşullarımız ağır oluyor. Devletimizin asıl işini yapan, asıl yükünü kaldıran KİT Taşeron işçileridir. Haliyle burada taşeron olduğumuz için mobbinglere maruz kalıyoruz. Sosyal haklardan mahrum oluyoruz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la telefonda görüştü. Bahçeli, Brüksel'de esnaf ziyaret ettiği için eleştirilen Göktaş'a da destek verdi. Alınan bilgiye göre MHP lideri Bahçeli, Bakan Göktaş'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli, Belçika'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde yöneltilen eleştiriler nedeniyle Bakan Göktaş'a desteklerini iletti. Bakan Göktaş da verdiği destek dolayısıyla Bahçeli'ye teşekkür etti. Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in 103. doğum günü yıl dönümü kapsamında Ankara'da Haydar Aliyev ve Türk Dünyası paneli düzenlendi. Panelde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'nun gündeminde Orta Koridor ve Hicaz Demiryolu projeleriyle Ermenistan ile olan normalleşme süreci vardı.
9: Mutlu olsun, inşallah yolumuz açık olsun diyor.
10: Türkiye'mizin Türk dünyasına yeni bir güç alanı olarak sunmaya çalıştığı iki önemli son dönemde proje var. Bir tanesi Kalkınma Yolu, diğeri de Hicaz Demiryolu'nun yeniden hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar. Baktığımızda bu büyük ufuk imkansız değil.
11: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu,
7: Orta Koridor ve Hicaz Demiryolu projesinin hayata geçirilmesinin önemine değindi. Haydar Aliyev ve Türk Dünyası panelinde konuşan Zorlu'nun gündeminde Ermenistan'la normalleşme süreci de vardı.
10: Bizim için elbette Azerbaycan'ın buradaki duruşu, yaklaşımı ve Ermenistan'la süregelen ilişkileri en önemli ve birinci gündem maddemizdir. Yani biz birlikte ve bu doğrultuda çalışmalarımızı ilerletiyor ve normalleşme sürecimizde de gerekli adımları atıyoruz.
7: Zorlu, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini bozmaya yönelik adımlara dikkat edilmesi gerektiğini de söyledi.
0: 24 ilde siber suç operasyonu düzenlendi. 212 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 127'si de tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, İstanbul'un da arasında olduğu 24 ildeki operasyonların son 5 günde gerçekleştiğini duyurdu. Hedefte yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlar vardı. Banka hesaplarına yetkisiz erişim sağlayan, yasa dışı bahis oynatan ve reklamını yapan 212 kişi de gözaltına alındı. Bu isimlerden 127'si tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Valiliğine atanan Yakup Canbolat görevine başladı. Canbolat, Perşembe günü Aydın Valiliğinden Ankara Valiliğine atanmıştı. Yeni haftayla birlikte görevine başlayan Yakup Canbolat, ilk mesai gününde vali yardımcıları, kaymakamlar ve valilik yetkilileri tarafından karşılandı. Basın açıklaması da yapan Canbolat, Ankara'nın kamu yönetiminin kalbi bilim ve eğitimin öncesi olduğunu söyledi.

0: Bazı kentlerde sağanak etkisini hala sürdürüyor. Tokat ve Sivas'ta su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı.
1: Dereler taştı, yollar suyla doldu. Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı. Tokat'ın Almus ilçesinde iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış sele yol açtı. İlçeye bağlı Çevreli beldesinden geçen Yeşilırmak taştı. Binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Bölgede su basan bir evde mahsur kalan kadın için AFAD harekete geçti. Ekipler eve botla yanaşarak kadının tahliyesini sağladı. Sivas'ın Tokat sınırındaki köylerinde de su baskınları oldu. Değeryer köyündeki bir cenazeye gitmek isteyen vatandaşlar suyla dolan yolda ilerleyemedi. Vatandaşlar gidecekleri yere kepçeyle taşındı. Zara ilçesinde bir çoban mahsur kaldı. Gıda ve yakıt sıkıntısı çeken çobanın yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti. Çobanın ihtiyaç duyduğu malzemeler botla ulaştırıldı. Hayvanlarının yanında kalmayı tercih eden çoban, suların çekilmesini beklemek istediğini söyledi. Hakkari'de şiddetli yağışın etkili olduğu kentler arasındaydı. Taval Deresi taşınca bir araç suya kapılarak sürüklenmeye başladı. Araçtaki 3 kişinin yardımına bölgedeki karayolları ve maden ocağı ekipleri koştu. 3 vatandaş iş makinesiyle kurtarıldı. Şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği Şanlıurfa'da can kayıpları olmuştu. Bilecik ilçesinde bulunduğu araca güneş paneli düşen 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetmişti. Hilvan ilçesinde de yıldırım isabet eden 27 yaşındaki çoban Şeyis Bucak kurtarılamamıştı. Kentte çok sayıda bina zarar görmüş durumda. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bilecik ve Viranşehir ilçelerinde tedbiren eğitime 4 gün ara verildi. Gaziantep Valiliği de bazı okulların tatil edildiğini duyurdu.
0: Peki bu olumsuz hava şartları ne kadar sürecek? Hangi iller risk altında? Önümüzdeki günlerde yurt genelinde hava nasıl olacak?
2: Süper hücre ve çoklu hücreler oluşması için sıcak ve çok nemli bir hava, şiddetli rüzgarlar ve farklı yönden esen rüzgarlar gerekliydi.
3: Böyle de oldu. Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere 6 ilde yıldırım, sağanak yağış, fırtına, hortum ve dolu aynı anda etkili oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu, büyük çapta hasar oluştu.
4: En önemlisi zaten basınç farkı. Basınç farklarının yüksek olması zaten o rüzgarın şiddetini arttırıyor.
3: Ancak olumsuz hava koşulları henüz bitmiş değil. Özellikle de bazı illere yönelik uyarılar var.
2: Adana'dan itibaren Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya'nın bir bölümü, Elazığ bu kesimde ve buna yakın yerlerde hala risk var. Hem bugün hem de yarın hala gök gürültüleri, bazı noktalarda yıldırımlar, hatta küçük dolu yağışları ve ani yağış devam edecek. Dere taşkınları yaşanabilir, yıldırımlar var. Bu iki gün dışarıda uzun süre kalmamak gerekiyor.
3: Ülkenin doğusunda bunlar yaşanırken batısındaysa birçok şehirde kar yağışı etkili oldu. Peki soğuk hava yurdu ne zaman terk edecek?
2: Bolu, Kütahya, Afyon, Karahisar, Denizli arasında kar yağışı bugün de devam edecek. Çarşambadan itibaren sıcaklıklar hızla yükseliyor. Yeniden 20-25 derecelere doğru çıkacak.
0: İstanbul'da son dönemde artan yağışların da etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi ortalama %71'e ulaştı. Ömerli ve Elmalı barajındaki doluluk oranı %94'ü, Darlık barajında ise %89'u buldu. En az su seviyesi ise %46 ile Isırancalar ve Sazlıdere barajları oldu. Kırıkkale'nin Derekışla köyünde vatandaşlar heyelan riskiyle yaşıyor. Özellikle son günlerde etkili olan yağışların ardından oluşan çatlaklar tedirginliğe yol açtı. AFAD ekipleri köyde incelemelerde bulundu.
5: Ama şurayı yeni bak.
6: Evlerin birçoğunun duvarında çatlaklar var. Köy yollarında çökmeler olduğu görülüyor. Toprak kaymasının izleri günden güne artıyor.
5: Köyümüzde 3 gün önce yağış, son yağışlardan dolayı kaymalar meydana geldi heyelan şeklinde. İlk andan itibaren durumu jandarmaya, AFAD birimlerine haberdar ettik. Sağ olsun anında yetiştiler. Hala bu yarılan yerlerin arttığı gözüküyor.
6: Burası Kırıkkale'nin Derice ilçesine bağlı Dere Kışla Köyü. Bölgede cuma günü etkili olan şiddetli yağış heyelanın etkisini arttırdı. Köyde bir caminin de aralarında olduğu 9 yapıda hasar oluştu. İhbar üzerine AFAD harekete geçti. Ekipler zeminde oluşan yarıkların bulunduğu alanlarda incelemelerde bulundu. Toprak kaymasına ilişkin rapor hazırlandı.
7: Şu anda durum günme gün bu kayık heyelan gittikçe artıyor. Cumartesi günüyle bugünkünün arasında çok fark etti. Bu yağış da nedeniyle bütün 15-20 tane ev köy kanalından bu taraf komple risk altında. Heyelan bölgesi olarak geçiyor.
6: Köylüler en kısa süre içinde önlemlerin artırılmasını, gerekirse köyün taşınmasını bekliyor.
0: Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olan yağışlar şehirlerde de hayatı olumsuz etkilemekle kalmadı, tarım alanlarına da büyük zarar verdi. Bahar mevsiminde çiçeklenme döneminde olan çoğu üründe kar yağışı ve dolu sonrası büyük kayıp var.
8: Mersin'de kar yağdı, Şanlıurfa'da hortum oluştu, Gaziantep'i sel aldı, Mardin'de fırtına kulübeleri uçurdu. Mayıs ayında yaşanan olağanüstü hava koşulları Türkiye'nin güneydoğusundaki tarım alanlarını da vurdu.
9: Şeritim fileleri tamamen yerlerde.
8: Görüntüler Mersin'den. Şehrin kuzeydeki yüksek kesimleri pazar günü başlayan yağışla karla kaplandı. Tarsus, Çamlıyayla, Toroslar ve Erdemli ilçelerindeki tarım alanlarında çiftçi dona karşı sis makineleri ve ateşlerle önlem alsa da çare olmadı.
10: Bu mevsimde yani Mayıs ayının 4'ünde herhangi bir şekilde böyle bir kar yağışı şu ana kadar karşılaştığımız bir durum değildi. Sabaha karşı 4'ten sonra iyice yoğunlaşan kar yağışıyla beraber ağaçlarımızın üzeri, bütün bahçe kışın olmayacağı kadar karla örtülmeye başladı. Mücadeleyi sabaha karşı bırakmak zorunda kaldık.
8: Bölgedeki çiftçiler çiçek mevsimindeki ürünlerin çok büyük oranda dalında öldüğünü belirtiyor.
10: Ben kiraz bahçesi yetiştiricisiyim. Bölgemizde sert çekirdekler de hatır sayılır bir tonaja sahip. Kiraz üretimi, nektarin üretimi, şeftali üretimi, aynı zamanda erik üretimi had safhada var. Büyük ihtimalle bunların hepsi zarar gördü. Sigorta kriterlerinin ötesinde bir felaket yaşıyoruz.
8: Durum Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep'te de benzer şekilde. Bölgedeki özellikle fıstık ağaçlarında büyük zarar var. Şanlıurfa, Siverek ve Viranşehir'de üreticiler meyve ağaçlarının yanı sıra mercimek ve nohut gibi bakliyat ekili arazilerde de kayıp olduğuna dikkat çekiyor. Üreticiler yetkililerden bir an önce zarar tespit çalışması yapılıp çiftçiye yardım edilmesini istiyor.
0: Giresun Çatalağaç Deresi'nde kirliliğe neden olan Alagöz Madencilik Şirketi'ne aynı ihlalin tekrarı nedeniyle 2.517.000 lira ceza kesildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Giresun'un Doğankent ilçesi Çatalağaç Köyü sınırlarında bakır, kurşun, çinko madeni zenginleştirme faaliyeti gösteren şirket hakkında işlem başlatıldı. Çevre kirliliğine neden olan yeraltı galerisi de gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı. İşletmeye de 2.517.000 lira ceza kesildi. Dış haberlere de bakalım. ABD Başkanı Donald Trump gelecek hafta önemli bir yurt dışı gezisine çıkıyor. Trump 14 Mayıs'ta Çin'e gidecek. Ziyaret İran Savaşı'nın gölgesinde gerçekleşecek. Bu ziyaret öncesinde Amerikan The New York Times gazetesinde Çin'in İran politikasıyla ilgili bir makale yayınlandı. Çin'in bir yandan İran'ı ABD ile müzakereye teşvik ettiği, bir yandansa ordunun da kullanabileceği malzemeleri İran'a ihraç etmeyi sürdürdüğü belirlendi.
11: ABD Başkanı Donald Trump 14 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek. Trump aslında bu ziyareti daha önce gerçekleştirecekti. Ancak ateşkese varılmadan önce İran savaşı sürerken gezisini Mayıs'a ertelemek zorunda kaldı. 2 gün sürecek ziyaretinde normalde gümrük vergileri ve ticaret anlaşmalarına yoğunlaşması bekleniyordu. Ancak ziyaret şimdi İran Savaşı'nın gölgesinde gerçekleşecek. Amerikan New York Times gazetesi savaş devam ederken Çin'in hem Trump hem de İran'dan avantaj sağlamaya çalıştığını yazdı. Pekin bir yandan Tahran'ı Washington'la müzakerelere teşvik ederken bir yandan da hem sivil hem askeri amaçla kullanılabilen ürünlerin İran'a ihracatını sürdürüyor. New York Times, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da bir başka savaşa saplanıp kalmasının Çin'in lehine olduğuna dikkat çekti. Ancak İran savaşı küresel enerji fiyatlarını artırırken Çin ekonomisi de olumsuz etkilendi. New York Times gazetesine konuşan uzmanlar da Çin'in tansiyonun düşürülmesinden yana olduğunu aktardı. İranlı yetkililere göre hem Rusya hem Çin ABD ile müzakereleri sürdürmesi için İran'ı teşvik ediyor. Pekin'deki yetkililer Başkan Trump'tan doğrudan bir talep gelene kadar İran'a ciddi baskı uygulamaktan kaçındıklarını da söyledi. Çinli yetkililerin ABD ile olumlu ilişkileri güçlendirmek istedikleri, bu nedenle Trump'ın İran konusunda herhangi bir talebini ciddiye alabilecekleri vurgulandı. Devrim muhafızları içinde Çin ve Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesini isteyenler olduğuna dikkat çekildi. İran'ın bağımsızlığını koruyabilmek için Çin ve Rusya ile ilişkilerine mesafe koymasının yanlış olduğunu düşünenler var. New York Times, Çin'in İran'ın ateşkes şartlarını kabul etmesi için de perde arkasında kritik rol oynadığını da yazdı. Ancak gazete, Çin'in Orta Doğu'da diplomatik rolünü genişletmeye çok da hevesli olmadığını da vurguladı. Orta Doğu'daki güvenlik sıkıntılarını kendi sorunu olarak algılamaktansa, Pekin'in bölgeden enerji ihtiyacını karşılamaya ve ürün ihraç etmeye odaklandığı belirtildi.
0: İran savaşı ABD Başkanı Donald Trump'a oy kaybettiriyor. Trump'a verilen destek en az düzeye gerilemiş durumda. Anketler Kasım'daki kongre seçimlerinde Trump'ın lideri olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin iyi bir sınav veremeyeceğini gösteriyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son anketler Başkan Donald Trump'ın halktan aldığı desteğin giderek azaldığını gösteriyor. Washington Post ve ABC News'un ortaklaşa gerçekleştirdiği ankete göre Trump'ın İran'daki durumu kötü yönettiğini düşünenlerin oranı %66'ya yükseldi. Savaşı iyi yönettiğini düşünenlerin oranı ise %33'te kaldı. Ekonomi politikalarında da Trump'ın karnesi zayıf. Ekonomi konusunda halktan aldığı destek 7 puan düşerek %34'e geriledi. Enflasyon konusunda aldığı destek 5 puan düştü ve %27'ye indi. Hayat pahalılığı ile ilgili politikasına destek de %23 ile sınırlı kaldı. Bu konuda destek vermeyenlerin oranı %76'ya yükseldi. Donald Trump'ın halktan aldığı genel destek ise %37. Trump'a destek vermeyenlerin

0: öncesinde zora sokuyor. Yapılan anketlere göre Cumhuriyetçilerin kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetme olasılığı giderek artıyor. Son anketlere göre Cumhuriyetçilerin senatoyu kaybetme riski doğmuş durumda. Kayıtlı seçmenler arasında yapılan ankette Temsilciler Meclisi'ne kimin kazanacağı sorusuna verilen cevapta Demokratlar 5 puanla önde gidiyor. Anketler ayrıca Amerikalıların giderek artan bir bölümünün Trump'ın zihinsel yeterliliğini sorgulamaya başladığını da ortaya koydu. Ankete katılan her 10 kişiden 6'sı Donald Trump'ın zihinsel keskinliğinin yetersiz olduğunu söyledi. Etkili bir şekilde görev yapabilecek kadar iyi fiziksel sağlığa sahip olmadığını söyleyenlerin oranı ise %55 olarak belirlendi.
1: Gazze'de de yeniden savaşa dönme olasılığı artıyor. Barış Kurulu'nun Hamas'a silahsızlanma teklifini kabul etmesi için verdiği süre doldu. Kahire'deki görüşmeler Hamas'ın silah bırakması konusunda çıkmaza girdi.
0: Barış Kurulu ve Hamas arasında silahsızlanma konusunda anlaşma sağlanamıyor. İsrail medyasına göre Netanyahu hükümeti Gazze'de savaşa dönüşü değerlendiriyor. Jerusalem Post, Barış Kurulu'nun Gazze Yüksek Temsilcisi ve Halin El-Hayya liderliğindeki Hamas heyeti arasındaki Kahire'deki görüşmelerin tıkandığını yazdı. Hamas, ateşkesin ilk evresinde İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesine şart koşarken, Tel Aviv, sarı hat olarak bilinen stratejik noktalardan geri adımı kabul etmiyor. Kahire'deki görüşmelerde Hamas'ın hangi silahları teslim edeceği konusundaki belirsizliğin de sürdüğü ifade ediliyor. Gazze Barış Konseyi'nin Hamas'a silah bırakmak için verdiği süre ay başında doldu. Öte yandan İsrail Güvenlik Kabinesi'nin de Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlamasını görüşmek için toplandığı bildirildi. Savaşa dönüş konusunda Washington sessizliğini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze saldırılarına yeniden başlaması halinde savaşa destek verip vermeyecekleri sorusunu yanıtsız bıraktı. Öte yandan Lübnan medyası Hamas'taki kritik liderlik düğümünün çözüldüğünü yazdı. Hizbullah'a yakın El Ahbar gazetesi, Hamas'ın Gazze kanadının iç seçimlerini tamamlayarak Harit Meşari siyasi büro başkanı olarak seçtiğini bildirdi. Ancak seçim süreciyle ilgili soru işaretleri de var. Habere göre bu sonuçlar şimdilik sadece Gazze oylamasını yansıtıyor. Batı şeria ve dış delegelerin oy kullanıp kullanmadığı henüz bilinmiyor. Hamas'ın en üst düzey lideri ve siyasi büro şefi İsmail Haniye 2024'te İsrail tarafından Tahran'da öldürülmüş, liderlik seçimi savaş sebebiyle ertelenmişti.
1: Ateşe karşın İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ediyor. Bombardımanda aile üyelerinin yanı sıra bir de gözünü kaybeden Filistinli genç ressam yaşadığı acılara sanatıyla göğüs germeye çalışıyor. Yıkımın ortasında tek gözüyle umudu çizen bir direnişin hikayesini getiriyoruz şimdi ekranlara.
0: Bombardıman altındaki mülteci kampından kaçmaya çalışıyordu. Top mermisinin kurbanı oldu. Beyin travması ve iç kanama geçirdi, sağ gözünü kaybetti. Annesi ve kardeşi de aynı saldırıda yaşamını yitirdi. Görüntüler, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze'den. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hedef alınan Bureiç mülteci kampında yaşayan Filistinli sanatçı Ariç El-Saafin, İsrail'in topçu ateşinde yaralandı. Saafin, mülteci kampından kaçmaya çalıştığı sırada yakınına top mermisi düştü. Ağır yaralanan sanatçı sağ gözünü kaybetti.
2: Yerde yattığım an bir rüya gördüm ve gökyüzü karanlıktı. Yoğun çatışma sesi duyuluyordu ve mermiler yağıyordu. Öyle ki gerçekten yağmur yağıyor gibi hissetmiştim.
0: Tek gözünü kaybetmesini kimliğinde bir parçayı kaybetmek olarak tanımlayan 26 yaşındaki sanatçı aldığı fiziksel ve ruhsal yaralara rağmen sanatını icra etmeyi bırakmadı.
2: Çizim yapmaya kara kalem ile başladım. Başlangıçta ağırlıklı olarak yüz hatlarına ve özellikle gözlere odaklanıyordum. Ardından karakterlerin tamamını çizmeye başladım.
0: İsrail'in

0: Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı saldırılar 72 binden fazla kişinin ölümüne ve yaklaşık 172 bin kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Engelli kalan sivillerin sayısı da 10 binlerle ifade ediliyor.
1: Mersin'de 4 kişilik bir aile misafir kaldıkları evde fenalaştı. Aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan iki kardeş hayatını kaybetti. Anne ve babanın tedavisi de yoğun bakımda devam ediyor.
2: Misafir kaldıkları evde rahatsızlandılar. Tedaviye alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetti. Anne ve babanın da hayati tehlikesi var. Karaman'da görev yapan polis memuru Musa Tülü hafta sonu izninde ailesiyle memleketi Mersin'e gitti. Musa Tülü, hamile eşi Ebru Tülü ile çocukları Azra ve Ömer Selim Bozyazı ilçesine bir akrabalarının yanında kalıyordu. Ancak aile bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Dördü de zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Durumları ağırdı. 8 yaşındaki Azra ile 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Tülü çiftinin de tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Ekipler söz konusu evde inceleme başlattı. Ailenin neden zehirlenmiş olabileceği araştırılıyor.
1: Ne Türk lirası, ne mevduat, ne de döviz. Vatandaşın bu yılda yatırım tercihi altın olmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde altın mevduatları 733 milyar lira daha arttı.
0: 2026'da da birikimlerin adresi altın oldu. Yılın ilk çeyreğinde TL mevduat ve döviz hesaplarının hacmi değişmedi. Altın mevduat hesapları ise %21,5 oranında arttı. İlk çeyrekte TL mevduatlar cari olarak %0,6 oranında 97,8 milyar liralık net artış kaydetti. Aynı dönemde diğer döviz hesapları %1,6 oranında net 97,7 milyar lira arttı. Altın hesaplarındaki tutarsa %21,5 oranında 733,2 milyar lira büyüdü. Altın hesaplarının toplam mevduat içindeki payı 2024'te %9 iken Mart 2026 sonunda %15,6'ya ulaştı.
3: Bir lastik alabilir miyim?
0: İl bazında altın mevduatı hacminde 3 büyük il başa çekiyor. 3 büyük ildeki hacim toplam yurt içi altın mevduatının %52,9'unu oluşturuyor. İlin mevduat hacmi içinde altın hesaplarının payına göre ise en 6. il 2025 sonunda olduğu gibi yine Rize. İlin toplam mevduatının %42,2'sini altın hesapları oluşturuyor. Rize'yi %36,5'te Malatya ve Çankırı izliyor. Kırıkkale mevduatta %35,6, Elazığ %34,3 altın payına sahip. İstanbul ise en büyük hacme sahip il olmasına rağmen toplam mevduatta altının payında %12'yi de en son sırada.
1: 4-1 öndeyken 25 dakikada atılan 4 golle 5-4 yenildiler. Oyundan alınan kaleci de dahil bazı oyuncular sosyal medyadan duruma tepki göstererek maçın bilerek verildiğini iddia ettiler. Bu gelişme üzerine de amatör ligdeki Kurtalan Spor Şırnak Petrol Spor maçına ilişkin şike soruşturması başlatıldı.
2: Karşılaşma 4-1 devam ederken iddiaya göre önde olan takımın başkanından teknik ekibe yenilin talimatı geldi. Kaleci de oyundan alınınca geride olan takım son 25 dakikada bulduğu 4 golle rakibini 5-4 yendi. Kavga çıktı. Bazı oyuncular şike yapıldığına yönelik sosyal medyadan da paylaşımlar yapınca iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Siirt Kurtalan ilçesindeki statta kaydedilen görüntüler 3 Mayıs'tan. Bölgesel amatör ligde mücadele eden Kurtalan Spor, Şırnak Petrol Spor arasında oynanan karşılaşma bu görüntülere sahne oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada ev sahibi Kurtalan Spor ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. Ancak ikinci yarıda beraberlik golü geldi. Sonrasında ise rakip takım Şırnak Petrol Spor'dan 14 dakikada 3 gol yedi. Kurtalan Spor 4-1 geri düştü. Karşılaşmanın 70. dakikasından sonra ise ev sahibi takımın golleri gelmeye başladı. Kurtalan Spor 4-1 geride olduğu karşılaşmayı uzatmalarda 5-4 kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte oyuncular birbirine girdi. Karşılaşma sonunda Şırnak Petrolspor'un bazı oyuncuları sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kaleci Turgut Kirveli maçı satmadığı için oyundan zorla çıkarıldığını iddia ederek Şırnak Petrolspor yöneticileri ve teknik ekibine tepki gösterdi. Oyunculardan Yusuf Çetin ile Yunus Emre Karaman da benzer nitelikte mesajlar paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.
1: Maliye, vergi denetimleri kapsamında bu kez sporcuları mercek altına aldı. 16.300'ü aşkın mükellefin kapısı çalındı. Açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı.
0: Sporcular vergi radarında. 5 milyar liranın vergi dışı bırakıldığı tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, farklı branşlardan 4.716 sporcunun kazançlarının tek tek araştırıldığını bildirdi. 228 sporcu ise riskli görülerek denetim kapsamına alındı. Bu kişilerin vergi dairesinde aktif bir ticari kaydı, vergi numarası veya vergi borcu bulunmamasına rağmen piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan ultra lüks araçlara bindikleri tespit edildi. Ayrıca 8 araca ve 24 gayrimenkule kadar alım yaptıkları belirlendi. Herhangi bir gelir bindirmeyen veya bindirdiği gelirin harcamasıyla uyumsuz olduğu tespit edilen 16.300'ü aşkın mükellefin kapısı çalındı. Gönüllü uyuma davet edindiler. Hürriyet gazetesine konuşan Şimşek, varlık barışı için tarihte verdi. Kısa sürede meclise sunulması beklenen varlık barışı uygulaması kapsamında kara para konusunda üst düzey önlemler alınacağını söyledi.
4: Bu uygulamadan yararlanmak için ilk adım bildirim zorunluluğu olacak. Yapılacak bildirim sonrası ülkeye getirilen kaynaklar için ise kademeli bir vergilendirme öngörülüyor. Bildirime konu edilen varlıkların banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda belli bir süreyle ve belli varlıklarda tutulması halinde ise farklı oranlarda vergileme mümkün olabilecek.
0: Şimşek uygulamada başta mali eylem görev gücü olmak üzere uluslararası kuruluşlarca belirlenen standartlara uyum sağlanacağını belirtti.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'ta Tümosan Konyaspor saat 20.30'da karşılaşacaklar.
5: Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Dolmabahçe'de belli olacak. Beşiktaş Tümosan Konyaspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak. Ligde şampiyonluk şansı kalmayan siyah beyazlılar da hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak.
6: Kupa bizim için çok değerli. Yani bizim için artık son çıkış Türkiye Kupası yarı finali. Final biletini yakalarsak en azından bir hedef doğrultusunda ligin sonunu görmüş oluruz.
5: Beşiktaş'ta Gaziantep maçından önce dizindeki ağrılar nedeniyle kadrodan çıkarılan Milot Rashica'nın durumu maç saatinde belli olacak. Kartal Kayra Yılmaz'sa sezonu kapatmıştı. Sergen Yalçın'ın takımını sahaya Ersin, Murillo Agbadu, Emirhan Rıdvan, Ndidi, Çerni, Orkun, Olaytan, Ture ve Oh 11 ile sürmesi bekleniyor. Çeyrek finalde Beşiktaş Alanya Spor, Konya Spor'da Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finalde eşleşti.
7: Yarı finale çıktık, mutluyuz. Camiye olarak böyle galibiyetlere de ihtiyacı vardı bence taraftarımızın.
5: Konya Spor'da sakatlığını atlatan Blas Kremer kafilede. Ufuk Akyol ve Tunahan Taşçı'nın ise sakatlıkları sürüyor. İlhan Palut'un takımını sahaya Bahadır, Uğurcan Nagalo, Adil Berkan, Melih Yevtoviç, Deniz Gonsalves, Olaigbe ve Muleka 11 ile sürmesi bekleniyor. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Diğer yarı finalde Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor 13 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacak. Türkiye Kupası finali 24 Mayıs Pazar günü Antalya'da oynanacak.
1: Oscar ödülleri 2027 yılında 99. kez sahiplerini bulacak. Heykelleri dağıtan akademi ise köklü değişikliklere imza atılacağını duyurdu.
8: The Oscar goes to...
9: 2027'den itibaren bir oyuncu bu cümleyi aynı gecede iki kere duyabilir.
10: Oscar goes to...
9: 2027 yılında gerçekleştirilecek 99. Oscar ödülleri için yeni kurallar getirildi. Buna göre artık bir oyuncu aynı yıl içinde sergilediği iki farklı performansla aynı kategoride aday olabilecek. Geçmişte bir oyuncu aynı kategoride iki farklı filmle yeterli oyu alsa bile yalnızca en çok oy alan performans aday gösteriliyor, diğeri listeden çıkarılıyordu. Yeni kurallar arasında yapay zeka önlemi olarak algılanan senaryoların mutlaka insan tarafından yazılmış olması yer alıyor. Oyunculukta ise yapay zeka ile yeniden canlandırılan hayatını kaybetmiş aktörler aday listesine giremeyecek. The Brutalist filminde Adrian Brody'nin sesini ve aksanını geliştirmek için yapay zekadan yararlanılmış, Brody yine de en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştı. Yeni kurallar teknolojinin bu denli yoğun kullanımına artık adaylık seviyesinde geçit vermeyecek gibi görünüyor. Uluslararası en iyi film kategorisinde ise aynı ülkeden tek film şartı kalkacak. Bir ülkeden birkaç film aday listesine girebilecek.
1: Moda dünyasının en görkemli etkinlikleri arasında yer alan Met Gala'da bu yıl tema moda sanattırdı. Beyoncé, Nicole Kidman ve Venus Williams etkinliğin eş başkanlıklarını yürüttüler. Kırmızı halıda ise adeta sanat geçidi vardı.
11: Met Gala töreninin en dikkat çekici ismi Beyoncé'ydi. Elmas iskeletler elbisesi, tüylü kuyruğu, paltosu ve tacıyla Beyoncé kırmızı halıda çığlıklarla karşılandı. Çiçekler içerisindeki siyah kıyafetiyle Naomi Watts da çok dikkat çekti. Şarkıcı Lisa da heykel temalı beyaz tuvaletiyle en beğenilenler arasındaydı. Turistik kıyafetini doğayla harmanlayan şarkıcı ve oyuncu Janelle Monáe temaya uygun tarzıyla kırmızı halıda göz doldurdu. Bu yıl Met Gala 2026'yı yıla damgasını vuran 3 kadın organize ediyordu. Etkinlik Nicole Kidman, Beyoncé ve tenisçi Venus Williams'la birlikte moda otoritesi Anna Wintour'un ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlikte ilgi çeken diğer ünlülerse her yıl olduğu gibi Katy Perry, Kylie Jenner ve Gigi Hadid oldu. New York'ta her yıl düzenlenen etkinlik modanın büyük gecesi olarak adlandırılıyor.
1: Ve bu haberle birlikte bültenin sonuna gelmiş olduk. Saat başında Osman Girgin güne başlarken ile karşınızda olacak. Hoşçakalın. NTV Radyo, Türkiye'nin

0: eksik, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: NTV Radyo.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, öyle sözcükler vardır ki çevremizde dölenip dururlar, sık sık duyarız ancak tam anlamları konusunda durup düşünmeyiz pek. Bunlardan biri daha çok muhasebecilerin ve avukatların içli dışlı oldukları cari sözcüğü. Cari, Arapça cereyandan geliyor. Cereyan, akmak demek. Buna bağlı olarak cari de yürürlükte olan, geçerli anlamında kullanılıyor. Memlekette bu konunun hükmü hala caridir. İkinci anlamı geçmekte olan, cari ay, cari sene gibi. Son anlamı da akan demek. Cari daha çok cari gider, cari hesap, cari kur, cari masraf, cari para, cari ücret şeklinde kullanılıyor. Cari gider, yatırım ve transfer ödemesi niteliğinde olmayan kamu harcamaları. Cari hesap, devam eden, sürüp giden, belli bir zaman sonunda karşılıklı alacak verecek durumuna göre ödemede bulunulan hesap. Eski deyimle hesabı cari. Cari kur, piyasada arz ve talep sonucu belirlenen kur ya da bir kambiyo işleminin yapıldığı anda söz konusu olan kur. Cari masraf, belirli bir dönemde yapılan harcamalar. Cari para, geçerli olan, yürürlükte bulunan para. Cari ücret, iş gücü piyasasında iş gücünün arz ve talebe göre belirlenen fiyatı. Cari fiyat, bir malın alım satımında geçerli olan piyasa fiyatı. Bir de cari olmak var. O da yürürlükte ve geçerli olmak anlamında. Cari kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı anlamdaki dişil şekli de cariye. Cariye malum parayla alınıp satılan, üzerinde sahibinin her türlü hakka sahip bulunduğu kız, halayık ya da savaşta esir alınan ve sahibinin malı sayılan kız veya kadın. Ancak eskiden bir kadının kendinden bahsederken ben manasına kullandığı tevazu ve nezaket sözüdür. Cariyeniz size hürmetlerini sunar. Ayrıca bir kimsenin kendisine çok yakın bir kadından bahsederken tevazu ve nezaket amacıyla kullandığı sözdür. Kerimem cariyeniz de ellerinizden öper. Cari hesabınızın hep dengede olması dileklerimizle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkenin doğusunda yine sağanaklar var. Sıcaklık batıda artmaya başlıyor. İstanbul hafif yağmurlu. Öğleden sonra güneş görülebilecek. Sıcaklık 17 derece. Ankara zayıf yağışlı 13, İzmir parçalı bulutlu 21 derece. Bursa'da yağmur sürüyor. Sıcaklık 15 derece. Antalya ise az bulutlu 23 derece. Marmara'da yağış artık hafifliyor. Edirne Çanakkale kesiminde güneş görülmeye başlayacak. Edirne 19, Sakarya 14 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas-Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 10-11 derece, Niğde ise 6 derece ve sulu kar var. Ege'de rüzgarlar hafifliyor. Hava artık daha açık ve sakin. Manisa 20, Muğla 19, Afyonkarahisar 8 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde devam eden sağanaklar çarşamba kesilmeye başlayacak. Adana 17, Hatay 16, Isparta 13 derece. Karadeniz'in batısında yağış hafifliyor. Ordu-Rize hattında ise kuvvetli. Bolu 9, Samsun 15, Trabzon 14 derece. Doğu kesimlerde Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Erzurum boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Yağış çarşamba Erzurum, Hakkari kesimine çekilecek. Erzurum 11, Malatya 15, Diyarbakır 20 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %33'ü gösteriyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu başlamış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere, Küçükçekmece, Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 7.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar. Arvento, Arvento.
3: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 5 Mayıs Salı. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Amerikan donanması gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia etti. İran ise yalanladı ve Amerikan gemilerine saldırdıklarını açıkladı. Amerika ise saldırıları yalanlıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki projesinin işlemeyeceğini söylüyor. Arakçı müzakerelere dönme çağrısı da yaptı. İran'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Füze saldırısı sonrası Fujairah Limanı'nda yangın çıktı. Amerikan donanmasının 19 Nisan'da el koyduğu İran'a ait Tosca adlı kargo gemisinin mürettebatı Pakistan'a tahliye edildi. Geminin gerekli onarım sonrası İran'a iade edilmek üzere Pakistan karasularında bekletileceği belirtildi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim piyasaları olumsuz etkiledi. Brent petrolün fiyatı 115 dolara kadar yaklaştı. Borsalarsa sert geriledi. Petrol fiyatındaki artış altını da olumsuz etkiledi. Ons altın 4600 doların altına gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından duyurdu. Cumhurbaşkanı Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla evlenme kredisi çekenlerin borçlarına yönelik de yeni bir adım atılacağını açıkladı. Erdoğan Nisan ayı enflasyonunu da değerlendirdi. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor dedi. Savaşın enflasyon üzerindeki etkisi Nisan'da daha net görüldü. Enflasyon beklentileri aştı, aylık %4'ü geçti. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Fiyatı bir ayda %44,47 artan doğalgaz Nisan ayının zam şampiyonu oldu. Enflasyonda yıllık bazda ise eğitim ve konut zirvede kalmaya devam etti. Nisan enflasyonu ile birlikte Mayıs ayı kira artış tavanı en fazla %32,43 olabilecek. SGK ve Bağkur emeklileri için de şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu. Memur konfederasyonları ek zam talep etti. Cumhuriyet Halk Partisi gelecek seçimin çalışmalarına ve hazırlıklarına şimdiden başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz dedi. Özel'in gündeminde enflasyon rakamları da vardı. Bütün maaşların bu enflasyonla hızlı bir düzeltmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya geldi. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesinde Avrupa'nın NATO'daki rolünün güçlendirilmesine ilişkin mesajlar verildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalılar kaderlerini kendi ellerine alıyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesine katılmak üzere Erivan'daydı. 18 yıl sonra Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyareti gerçekleştiren Yılmaz, zirve kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım da atıldı. İki ülke tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin protokol imzaladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında yine gerginlik yaşandı. Silivri'de görülen 31. celsede bazı tutuklu sanıklar tahliye talebine ilişkin savunma yapamadıklarını söyledi. Sanık avukatları ve mahkeme heyeti arasında gerginlik yaşanınca duruşmaya ara verildi. Ekrem İmamoğlu, biz pimpon topu muyuz, getiriliyor, götürülüyoruz diyerek karara tepki gösterdi ve salondan uzun süre çıkmadı. Duruşmaya bugün devam edilecek. Dün Güneydoğu Anadolu bölgesindeki birçok ilde çok ender görülen bir doğa olayı yaşandı. Sağanak yağış, fırtına ve dolu aynı anda etkili olunca iki kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu, büyük çapta da hasar oluştu. Bazı kentlerde sağanak etkisini sürdürüyor, Tokat ve Sivas'ta su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Pazar günü iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde 4 gün eğitime ara verildi. İstanbul'da son dönemde artan yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi ortalama %71'e ulaştı. Ömerli ve Elmalı barajındaki doluluk oranı %94'ü, Darlık barajında %89'u gösterdi. En az su seviyesi ise %46 ile Israncalar ve Sazlıdere barajlarında ölçüldü. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'ta Tümasan Konyaspor saat 20.30'da karşılaşacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Sabahla başlıyoruz. Avrupa Birliği Türkiye'nin kıymetini bilmeli diyor Sabah gazetesi manşetten. Türkiye'siz Avrupa Birliği'nin küresel aktör olamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç duyulunca kapısını çalacak ülke değiliz. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli dedi Cumhurbaşkanı. Savunma sanayinin devleri sahada buluştu. Bir diğer başlık, Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık fuarı Saha 2026 İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Saha 203 yeni ürün ve 164 imza töreniyle bu yıla damgasını vuracak. 120 ülkenin katılması beklenen fuarda Türkiye'nin 8 milyar dolar ihracat sözleşmesi imzalayacağı belirtiliyor. Aselsan, ALP, alçak irtifa fuar radarı başta olmak üzere 5 yeni ürünle fuara katılıyor diyor. Bugün yine bu haberde Sabah'ın ilk sayfasında yer buluyor. Milliyet gazetesi cep yakan kep manşetiyle çıkıyor. Anaokulundan üniversiteye kadar milyonlarca öğrenci mezuniyet heyecanı yaşamaya hazırlanıyor. Kep atmanın bedeli üniversitelerde ek masraflarla birlikte 35 bin lirayı buluyor diyor. O paraya bilgisayar alırım deniliyor yine bu başlık altında. Üniversite sınavında ilk 500'e girerek burslu tıp eğitimi alan bir öğrenci, kıyafet, saç, ulaşım ve fotoğraf da eklenince maliyet 35 bin lirayı buluyor. Ben o parayla yıllarca kullanacağım bir bilgisayar alırım diyerek sosyal medyada konuya tepki gösterdi. Bazı öğrenciler ise organizasyonları düzenleyen ekiplerin yüksek kar elde ettiğini iddia ediyor diyor bugün Milliyet. Hürmüz alev alev bir diğer başlık. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nı açmaya yönelik özgürlük projesi dün başladı. İran'ın Amerikan müdahalesini ateşkesin ihlali olarak görmesiyle bölgedeki gerilim had safhaya ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne 15 füzeyle saldıran İran, Amerikan savaş gemisini vurduğunu öne sürdü. CENTCOM'sa yalanladı. Boğaz'dan geçmeye çalışan iki tanker gemisiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrol tesisi de isabeti aldı. Amerikan Başkanı Trump, Tahran'a 24 saat mühlet verdiğini duyururken Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasını kapattığını açıkladı diyor bugün yine Milliyet. Petrolde 120 dolar endişesi bir diğer başlık. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler üzerine sıçrayan petrol, Brent petrol dün %5'in üzerinde değer kazanarak 114.5 dolar seviyelerine kadar tırmandı. Gün içinde de 110-112 dolar bandında seyreden fiyatlar son saldırı haberleriyle akşam saatlerinde ivme kazandı diyor yine bugün Milliyet. Hürriyet'e bakalım. Trump'a giden ilginç mesaj manşetini görüyoruz Hürriyet gazetesinde. İran'dan Trump'a 4 gün önce bir mesaj gitti. İran mesajında nükleer kapasitemizi toprağa gömdünüz, artık bunu konuşmayalım dedi. Trump reddetti ama İran ısrarcı, Amerika bu konuda ikna olursa savaşın kaderi değişebilir diyor bugün Hürriyet manşetten. Süper hücre iki şehri vurdu. Gaziantep ve Şanlıurfa'da önceki gün etkili olan süper hücre ağır hasar verdi. Aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtınada balkonlar çöktü, çatılar uçtu, dış cephe kaplamaları rüzgarla savruldu, elektrik direkleri devrildi, bazı mahalleleri su bastı. Şanlıurfa'da bir kişi öldü, iki şehirde toplam 63 kişi de yaralandı diyor Hürriyet gazetesi. Bugün yine bu haberi ilk sayfadan veriyor. Kanserle savaşta bir dakika iğnesi bir diğer başlık. 14 kanser türünün tedavisi için geliştirilen immünoterapi iğnelerinin kullanımı İngiltere'deki hastanelerde başladı. Yeni yöntemde akciğerden meme kanserine birçok tür için hastalara bir dakikalık immünoterapi iğnesi enjeksiyonu uygulanıyor. 3 haftada bir yapılan iğne sayesinde saatler süren damar içi tedaviye gerek kalmıyor. İlaç bağışıklık sisteminin kanserli hücreyi tanıyıp yok etmesini hedefliyor diyor. Bugün bu haberde yine Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak, taş atanı öldürdük manşetiyle çıkıyor. Batı Şeria'da görevli İsrailli General Avi Bulut, son 3 yılda burada 1500 Filistinli'yi öldürdüklerini, bu sayının 1967'den buna yana kaydedilen en yüksek sayı olduğunu açıkladı. Katil general taş atanlar için öldürün emri verdiğini ve bazı Filistinlileri dizden vurarak kasten topal bıraktıklarını itiraf etti diyor. Bugün Yeni Şafak gazetesi de bu haberi manşetten veriyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti savunma bitti, hücum zamanı başlığı. CHP dün parti yönetiminden örgüt üyelerine kadar 81'i 973 ilçede tam kadro sağ çalışmalarına başladı. Dün partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yürütme kurulu toplantısına başkanlık eden CHP lideri Özgür Özel, mücadelede vitesi yükseltiyoruz, iktidarı değiştirmek, iktidar olmak ve adaleti getirmek için hücuma geçiyoruz dedi. CHP liderinin bu sözleri de Cumhuriyet'in manşetinde yer buldu. Akşam gazetesi Turuncu Valiz'in sırrı ne manşetiyle çıkıyor. Döviz bürosu sahibi genel merkeze para götürdüğünü söyledi diye ifade vermişti. Böceğin o dövizcideki valizli görüntüleri ortaya çıktı diyor. Bugün akşam gazetesi bu manşetle çıkıyor. Tarihi Ani Köprüsü'ne ortak harç bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılıp Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir araya geldi. 18 yıl sonra gerçekleşen ilk resmi temasta Türkiye-Ermenistan sınırındaki Tarihi Ani Köprüsü'nün birlikte onarılması için mutabakat imzalandı deniliyor. Yine bu haberde akşamın ilk sayfasında yer buluyor. Enflasyon savaşla yükseldi. TÜFE Nisan'da aylık %4,18, yıllık %32,37 arttı. Kira artış oranı da %32,43 olurken emekliler %14,64 zammı garantiledi diyor bugün akşam. Posta gazetesi kusurlu şoföre 9 ayda tahliye manşetiyle çıkıyor. Ankara'da kullandığı kamyonla iki kız kardeşe çarpıp ölümlerine neden olan 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan şoför bilirkişi tarafından %100 kusurlu bulundu. Ancak 9 ay hapis yattıktan sonra adli kontrolle tahliye edildi. Aynı şoförün daha önce de 3 kişiyi ezdiği ve 25 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı deniliyor. Yine bu haberde Posta'nın manşetinde yer buluyor. Bayram tatili 9 gün oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısından bayram tatilinin 9 güne uzaması kararı çıktı. Buna göre 25 Mayıs Pazartesi günü ve 26 Mayıs Arife günü çalışanlar idari izinli sayılacak. Kurban Bayramı tatili de 23 Mayıs Cumartesi başlayıp 31 Mayıs Pazar günü Cumartesi yanlış yazılmış zannediyorum. 23 Mayıs'ta başlayıp 31 Mayıs'ta sona erecek diyor ve bu tatilin özellikle turizmcileri sevindireceği belirtiliyor deniliyor. Bu haberde yine Posta gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz, ardından ayrıntılarla burada olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 39-42. Kilometrelerinde ve Muğla-Denizli yolunun 19-23. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
4: Mobile Systems.
5: Reklam.
6: Kobilere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı Kobiler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
7: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
8: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
9: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz, araç
10: takipte. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
11: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
12: Ben QNB'ye 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
13: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile
2: Systems. NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Tahran Washington hattında dün akşam kritik saatler yaşandı. Önce Washington savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini açıkladı. İran yalanladı. Sonra Tahran Amerikan askeri gemilerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Washington yalanladı. Hürmüz Boğazı karmaşası devam ederken Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tehditleri devam etti. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez'in notlarını dinleyelim şimdi.
3: Bugün aslında gün içerisinde İran savaşında o kırılgan ateşkesi test eden iki önemli olay yaşandı. Bir tanesi Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı'nda sivil gemilere hedef aldığını söylediği İran'a ait 6 adet küçük tekneyi batırdık açıklaması, ki İran'dan bu gemilere yönelik saldırıların ardından olduğunu söyledi Amerikan ordusu. Bugün hatta ABD Merkez Kuvvetler Komutanı, CENTCOM Komutanı Amiral Cooper birkaç gündür bölgedeydi. Hem Amerikan savaş gemilerini ziyaret etti, askeri personelle bir araya geldi. Orada da basın mensuplarının sorularını yanıtladı bölgede. Dolayısıyla ilk gelişme buydu. İkincisi de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Nisan ayı başından bu yana, yani ateşkesin başlamasından bu yana ilk kez saldırıya uğramış olması oldu. Dolayısıyla bu iki gelişme, ateşkes hala geçerli mi, ne olacak, ne bitecek sorusunu gündeme getirdi. Şimdi Amerika savaştan önce açık olan Hürmüz Boğazı'nı şimdi İran burayı kapattıktan sonra ve kendi kontrolünü orada sağlamaya çalıştıktan sonra diyelim, hem küresel ekonomik kaygılarla hem de İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki bu kontrolünü bir etki gücü olarak kullanmasını engellemek amacıyla diyelim, burayı şimdi yeniden açmaya çalışıyor. Fakat buna ilişkin çabalar, ki bunun içerisinde hem Amerikan donanmasının uyguladığı abluka var, hem de bir yandan da ABD Başkanı Donald Trump'ın en son açıkladığı bu özgürlük projesi tırnak içerisinde, bu misyonla bunu sağlamaya çalışıyor. Fakat bütün bu çabalar ve girişimler de savaşı yeniden alevlendirme riskini de beraberinde getiriyor. Şimdi ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda gemilerin geçişi için güvenli bir bölge, güvenli bir şerit ya da yol, rota diyelim, açıldığını söylüyor. Hatta CENTCOM 2 geminin buradan geçtiğini söylemişti, fakat başka da bir ayrıntı verilmedi. İran'sa Hürmüz Boğazı üzerindeki bu kontrolünü devam ettirme konusunda ısrarlı. Amerika bir yandan özellikle bu son olayların ardından yaptığı açıklamada diyor ki Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler eğer İran'a bir ücret öderse onlar yaptırımların hedefi olur diyor. İran buradaki gemilere ve şirketlere bu Hürmüz Boğazı'ndan geçerken, burayı kullanırken bizle koordineli olmak zorundasınız mesajını veriyor. ABD Başkanı Donald Trump gün içerisinde yaptığı açıklamada eğer İran güçleri saldırırsa yeryüzünden silinecekler diye çok sert, tehditkar bir mesaj paylaştı. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı konusundaki bu tıkanıklık bir türlü aşılamıyor. Müzakerelerde İran'la pek yol kat edilmiş değil. En son İran'ın teklifini Amerikalı yetkililer incelemişti. ABD Başkanı Donald Trump bizim için kabul edilebilir değil demişti. İran, biz nükleer programla ilgili görüşmeleri sonrasına bırakalım, önce abluka kalksın Hürmüz Boğazı, bunun karşılığında açılsın, 30 gün içerisinde bu işi halledelim şeklinde bir teklif sunmuştu. Fakat bu teklif Amerika tarafında karşılık bulmuşa benzemiyor. Dolayısıyla hem Hürmüz Boğazı'ndaki bu tıkanıklık bir türlü aşılamıyor, şu müzakerelerdeki tıkanıklık da giderilmiş değil. ABD Başkanı Donald Trump şimdi bu son yaşanan olaylarla ateşkes ihlal edildi mi, ne olacak sorularına biraz aslında kaçamak cevap veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırının çok da büyük olmadığını, dolayısıyla ateşkes hala geçerli bir yürürlükte şeklinde bir takım üstü kapalı da olsa mesajlar veriyor. Ama dediğimiz gibi Hürmüz'deki tıkanıklık aşılabilmiş değil, müzakerelerdeki tıkanıklık da henüz aşılabilmiş değil.
4: Şimdi şunu da sormak isterim. Trump'ın açıklamaları, aslına bakarsan Trump'ça konuşmaları hep konuşuyoruz seninle. Ama bu hani 8-9 yıl sonra görevden ayrıldığımda diye bir ifade kullanması herkeste bir endişeyi de doğurdu herhalde. Ya da en azından dünyanın bu tarafında daha 8-9 yıl daha Trump'la mı, acaba Trump'ı mı konuşacağız ya da Trump'ça mı dinleyeceğiz diye. Son dönemi değil mi? Bir daha seçilme hakkı yok mu? Nasıl oluyor bu? Neyi konuşuyor? Kafasında bir plan mı var?
3: Amerikan anayasasına göre iki dönem başkanlık yapabiliyor bir kişi. Dolayısıyla Trump'ın 2028 seçimlerinde yeniden aday olması gibi bir durum söz konusu değil anayasa değişmedikçe. Dolayısıyla böyle bir olasılık aslında yok. Bahsettiğin ifadeyi de ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bugün küçük ölçekli işletmelere, şirketlerin temsilcilerine yönelik bir konuşma yaparken söz etti. İşte tam şirket giderleri ne vergiden düşebilecekler bir 10 yıllık periyottan bahsediyoruz derken orada işte ben diyelim bundan 8-9 yıl sonra görevden ayrıldığımda ben de bunu kullanabileceğim gibi bir ifade kullandı. O sırada işte bunun üzerinde salonda bir takım görüşmeler oldu, alkışlar oldu. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump da şimdi Amerika malum ara seçime gidiyor. 2028'de başkanlık seçimleri olacak. Bu tür söylemlerinin ya da ifadelerinin Amerikan kamuoyunda çok büyük tartışma yarattığının farkında olduğu için zaman zaman bunu bazen espriyle şakayla karışık şekilde dile getirebiliyor. Dolayısıyla bu günkü ifadesi de diyelim bunlardan bu durumlardan bir tanesi olarak değerlendirilebilir ya da zaman zaman bunu kendi seçmen tabanını biraz daha güçlendirmek, coşkulandırmak, heyecanlandırmak için de kullandığını söylemek mümkün. Tam da zaten aslında ABD Başkanı Donald Trump bu ifadeyi kullandığı konuşmasını yaparken başkent Washington'da o meşhur Washington Anıtı'nın olduğu yere yakın bir noktada ki aslında Beyaz Saray'dan biraz daha 3-4 blok ötede 20 dakikalık bir yürüme mesafesinde bir güvenlik olayı yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump konuşmasını kesmedi ama kısa bir süreliğine bir Beyaz Saray'a giriş çıkışlar kapatıldı hatta. Dolayısıyla şimdi şunu da hatırlatalım, bir önceki hafta sonunda Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan o saldırı girişiminden sonra Amerika her açıdan diyelim hem güvenlik açısından hem siyasi açıdan epey bir teyakkuzda ara seçimde yaklaşırken. Dolayısıyla gerilim bir hayli yüksek denilebilir başkent Washington'da. O yüzden de her durum böyle bir kolluk güçlerinin, güvenlik güçlerinin de alarm durumuna geçmesine yol açabiliyor Osman.
4: Peki son olarak biraz Dışişleri Bakanı'nın programını da konuşalım. Onun da diplomasi trafiği devam ediyor Marco Rubio'nun. Şimdi ziyaret sırası Vatikan'da. Orada ne yapacak? Ne için gidiyor? Daha önce bir gerilim de yaşanmıştı.
3: Evet, bir süredir özellikle ABD Başkanı Donald Trump'la Papa Leo arasında hem İran Savaşı hem Orta Doğu'daki konular bağlamında gerilimin yaşandığı dönemler olmuştu. Hatta ABD Başkanı Donald Trump Papa Leo'nun İran Savaşı konusundaki söylemini eleştirmiş. Suç ve terörizm konusunda biraz zayıf demişti. Kendisini İsa'ya benzeten bir figür, bir görsel paylaşmıştı sosyal medyadan. Dolayısıyla o süreçte de Trump hep özür dilemeyi reddetmişti Katolik dünyasının ruhani liderinden. Şimdi Dışişleri Bakanı Marco Rubio Perşembe ve Cuma günü Vatikan'da olacak. Bu hatta Vatikan'la Papa Leo ile Trump arasında yaşanan gerilim biraz aslında Amerika-İtalya ilişkilerini de olumsuz şekilde etkiledi ki İtalya Başbakanı Meloni'nin Trump'ın önemli destekçilerinden bir tanesi olduğunu biliyoruz Avrupa içerisinde. Fakat Papa ile yaşanan bu gerilimi o da kayıtsız kalamamıştı. Trump'ı eleştirmişti, sözlerini eleştirmişti. Trump onun üzerine İran Savaşı'nda NATO üzerinden NATO ülkelerinin yeterince Amerika'nın yer almadığı eleştirisini gündeme getirmişti İtalya'ya yönelik. Dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Amerikan diplomasisi ve uluslararası ilişkilerde zaman zaman bu gerilimleri düşürmek, tansiyonu düşürmek amacıyla zaten devrede olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ziyareti de biraz belki o bağlamda değerlendirmek gerekebilir. Rubio Katolik. Bir yandan da tabii ki Amerika'da ara seçimi yine yaklaşırken siyasi olarak da önemli bir etkisi de olabilir içeride bu durumun. Dolayısıyla biraz bu durumun kontrol altına alınması için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Vatikan ziyareti önemli olacak. Şunu da bir not olarak ekleyelim. Şimdi Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt malum doğum izninde ve o yokken Beyaz Saray'da haftalık briefingleri zaman zaman Trump yönetiminden başka yetkililerin yapacağı, düzenleyeceği bilgisi verilmişti öncesinde. Şimdi yarın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio kürsüde olacak. Dolayısıyla hem Vatikan ziyareti hem de İran savaşı ile ilgili yeni bir takım açıklamaların, bilgilerin gelmesi olası.
2: Begüm Dönmez Ersöz'ün notlarını dinledik. İran savaşında bir türlü anlaşmaya varılamıyor. Bu nedenle piyasalar Mayıs ayına kötü bir başlangıç yaptı. Üzerine bir de İran'ın Amerikan gemisine vurduk açıklaması eklendi ve Brent petrol 115 dolara yaklaştı.
0: Hürmüz Boğazı'nda gerilim arttı. Piyasalar Mayıs'a olumsuz bir başlangıç yaptı. İran Boğaz'a girmeye çalışan bir Amerikan gemisini iki füzeyle vurduğunu iddia etti. Amerikan tarafı bunu yalanladı. Brent petrol fiyatı 115 dolara kadar yaklaşırken borsalar sert geriledi.
5: En keskin tabii fiyatlamanın petrol fiyatlarında olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatlarında 100'ün üzerinde çok kalıcı fiyatların oluşması ortalama fiyat tahminlerini bu sene için yukarı çekecektir.
0: Avustralya merkezli ANZ Bank petrol fiyatı için yeni bir tahminde bulundu. Banka yılın kalanında Brent petrolün varil fiyatının 90 doların altına düşmeyeceğini öngördü. Banka barış anlaşması olsa da fiyatın en fazla 83 dolara ineceğini düşünüyor.
5: Herkes daha temkinli hareket ediyor belirsizlik çok yüksek olduğu için.
0: Petrol fiyatındaki artış altını olumsuz etkiliyor. Ons altın 4600 doların altına geriledi. Son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altınsa 6600 lira seviyesinde.
2: Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından duyurdu. Cumhurbaşkanı Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla evlenme kredisi çekenlerin borçlarına yönelik de yeni bir adım atılacağını açıkladı.
6: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
7: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Kabinede alınan kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı gençlere sağlanan evlilik kredisinde yeni bir adım atılacağını da bildirdi.
6: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
7: Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, Nisan ayı enflasyonunu değerlendirdi.
6: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşa rağmen ihracatın Nisan ayında güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Nisan ayında ihracatın %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştığını, Ocak-Nisan dönemi ihracatının ise 88 milyar 630 milyon dolar olduğunu belirtti. 12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275 milyar 800 milyon dolar seviyesine ulaşılarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecine dair de önemli mesajları vardı. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli dedi.
6: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.
2: Savaşın enflasyon üzerindeki etkisi Nisan'da daha net görüldü. Enflasyon beklentileri aştı, aylık %4'ü geçti. SGK ve Bağkur emeklileri için şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu.
0: İran savaşı enerji maliyetlerini arttırdı. Enflasyon beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık %4,18 oldu. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Gruplar bazında en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Enerji zamlarının etkisiyle konut grubunda %7,99, ulaştırmada %4,29'luk artış yaşandı. Enflasyonda yıllık bazda ise eğitim ve konut zirvede kalmaya devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medyadan değerlendirdi. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Fiyat istikrarını sağlayacak politikayı uygulamakta kararlı olduklarını vurguladı. Fiyatı bir ayda %44,47 artan doğalgaz Nisan'ın zam şampiyonu oldu. Onu %19,32 ile yurt içi uçak bileti ve %16,90 ile elektrik ücreti takip etti. SGK ve Bağkur emeklileri için yılın ilk 4 ayında %14,65'lik enflasyon farkı oluştu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise %10,51 olarak hesaplandı. Bu rakamlara Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları da eklenecek. Nisan enflasyonu ile birlikte Mayıs ayı kira artış tabanı da netleşti. Bu ay yenilenecek iş yeri ve konut sözleşmelerinde artış oranı en fazla %32,43 olabilecek.
2: Nisan enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur konfederasyonları ek zam talep etti. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yılın ilk 4 ayında %3,28'lik enflasyon farkının ortaya çıktığını söyledi. Yalçın, tutmayan hedefin faturasını memur ödemesin, memur ve emeklisine seyyanen zam verilsin dedi. Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise enflasyondaki artışa dikkat çekip memurlara derhal ek zam yapılmalıdır. Bu artış mutlaka refah payıyla desteklenmelidir ifadelerini kullandı. Maaş artışlarında eşel mobil sistemine geçilmesini de öneren Kahveci, gerçekleşen enflasyon gecikmeksizin maaşlara yansıtılmalıdır önerisinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi gelecek seçimin çalışmalarına ve hazırlıklarına şimdiden başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel, iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz dedi. Özel'in gündeminde enflasyon rakamları da vardı.
8: Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim startını en iyi savunma hücumdur sözleriyle verdi. 81 ilde ve tüm ilçelerde seçime kadar CHP kadrolarının sokaklarda olacağını söyledi. CHP seçim çalışmaları kapsamında sorunları ve çözüm önerilerini anlatacak.
8: En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor. Sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatıyor.
0: Özel Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde enflasyon rakamları vardı.
8: Emekçiye verilen zamlar bu %16 yıllık enflasyon hedefine göre yapılmıştır. Bütün maaşlarda bir ara zam. Bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında yine gerginlik yaşandı. Duruşmaya bugün devam edilecek. Silivri'de görülen 31. celsede bazı tutuklu sanıklar tahliye talebine ilişkin savunma yapamadıklarını söyledi. Sanık avukatları ve mahkeme heyeti arasında gerginlik yaşanınca duruşmaya ara verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevden uzaklaştı.

0: kesinlikle de katkı sağlayacak.
1: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım atıldı. İki ülke tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin protokol imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesine katılmak üzere Erivan'daydı. 18 yıl sonra Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyareti gerçekleştiren Yılmaz, zirve kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Tarihi imzada bu görüşmede atıldı. Özel temsilciler Serdar Kılıç'la Ruben Rubinyan'ın imzalarıyla iki ülke Ani Köprüsü'nü birlikte onarmak için anlaştı.
2: Önemli, sembolik önemi yüksek bir köprü. Bu köprünün kuruluşu gibi gelecekte ülkelerimiz arasında da ilişkilerin çok sağlam bir şekilde gelişmesini bekliyoruz.
1: Protokole göre köprüyü Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ermenistan Kültür Bakanlığı birlikte restore edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, protokolün Güney Kafkasya'daki barış süreçleri içinde örnek teşkil edeceğini söyledi. Ermenistan'la normalleşme sürecinin devamı için de olumlu konuştu.
2: Önemli olan diyalog. Diyalog devam ettiği sürece en üst düzeyde devlet başkanlarımızın ve her düzeyde yetkililerin bu diyaloğu, bu bir araya gelip meseleleri konuşması devam ettiği sürece işbirliği alanları zaman içinde çok daha artacaktır. Bir noktadan sonra çok daha farklı bir düzeye yükselecektir diye inanıyorum.
1: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da sosyal medya hesabından protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Paşinyan, Erivan'ın ev sahipliğindeki zirvenin sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirveye video konferansla ve Cevdet Yılmaz'ın da bizzat katılımına değinerek teşekkür etti.
3: NTV Radyo.
0: Yurdun büyük bir kısmında sağanak etkili Tokat ve Sivas'ta su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Pazar günü iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde 4 gün eğitime ara verildi.
4: Dereler taştı, yollar suyla doldu. Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı. Tokat'ın Almus ilçesinde iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış sele yol açtı. İlçeye bağlı Çevreli beldesinden geçen Yeşilırmak taştı. Binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Bölgede su basan bir evde mahsur kalan kadın için AFAD harekete geçti. Ekipler eve botla yanaşarak kadının tahliyesini sağladı. Sivas'ın Tokat sınırındaki köylerinde de su baskınları oldu. Değeryer köyündeki bir cenazeye gitmek isteyen vatandaşlar suyla dolan yolda ilerleyemedi. Vatandaşlar gidecekleri yere kepçeyle taşındı. Zara ilçesinde bir çoban mahsur kaldı. Gıda ve yakıt sıkıntısı çeken çobanın yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti. Çobanın ihtiyaç duyduğu malzemeler botla ulaştırıldı. Hayvanlarının yanında kalmayı tercih eden çoban, suların çekilmesini beklemek istediğini söyledi. Hakkari'de şiddetli yağışın etkili olduğu kentler arasındaydı. Taval Deresi taşınca bir araç suya kapılarak sürüklenmeye başladı. Araçtaki 3 kişinin yardımına bölgedeki karayolları ve maden ocağı ekipleri koştu. 3 vatandaş iş makinesiyle kurtarıldı. Şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği Şanlıurfa'da can kayıpları olmuştu. Bilecik ilçesinde bulunduğu araca güneş paneli düşen 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetmişti. Hilvan ilçesinde de yıldırım isabet eden 27 yaşındaki çoban Şeyis Bucak kurtarılamamıştı. Kentte çok sayıda bina zarar görmüş durumda. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bilecik ve Viranşehir ilçelerinde tedbiren eğitime 4 gün ara verildi. Gaziantep Valiliği de bazı okulların tatil edildiğini duyurdu.
0: İstanbul'da son dönemde artan yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi ortalama %71'e ulaştı. Ömerli ve Elmalı barajlarındaki doluluk oranı %94'ü, Darlık Barajı'nda da %89'u gördü. En az su seviyesi ise %46 ile Islancalar ve Sazlıdere barajlarında ölçüldü.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %54'ü gösteriyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, TEM'de ise Bahçeşehir Firuzköy arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.

0: İstanbul yol durumu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
2: Mobile Systems.
3: Reklam.
4: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
5: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
1: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toşexpo.com.tr.
2: Türkiye'de her 2 dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Ayıların kış uykusuna hiç yatmaması ya da erken uyanması onların biyolojik saatlerini ve üreme kapasitesini nasıl etkiliyor? Türkiye'deki ayıların popülasyonu geçmişten bugüne değişti mi? Bir azalma var mı? Doğal Hayatı Koruma Vakfı, yaban hayatı uzmanı Ahmet Emre Kütükçü anlattı.
4: Kış uykusu aslında en çok dişi bireyler için çok önemli. Çünkü dişiler yavrularını kış uykusunda dünyaya getiriyorlar. Kış uykusunda onlar yuvadan çıkabilecek, hareket edebilecek hale gelene kadar anneleri besini sunmaya, onları emzirmeye devam ediyor. Sonrasında hareket edebilecekleri bir büyüklüğe gelince de kış uykusundan beraber çıkıyorlar. İşte bu takriben yaşadığı kuzey-güney bölge farkına bağlı olarak Nisan başından Nisan sonuna kadar değişebiliyor. Ama işte bu sıcaklık farkları, sağlıksız bir kış uykusu süreci sonrasında bu hem yavrular için mesela eğer anne yeterli kiloda kış uykusuna yatıp yavrularını emzirecek enerjiyi sağlayacak bir süt üretecek stokları yoksa tabii ki yavrularda sağlıklı bir besin alma imkanı bulamıyorlar. Bunun yanında kış uykusundan uyandılar. Tabii ki bu kış uykusundan uyanmada ne etkili? Sıcak kadar ışık, mevsimsel ışık döngüsü etkili. İşte fotoperiyot dediğimiz. Şimdi uyandılar. Şu an olduğu gibi mesela mevsimler sarktığı için tabii ki vejetasyon onların uyandığı döneme eskiye nazaran daha farklı bir vejetasyon uyanıyorlar. İşte şu an mevsimler sarktığı için hala neredeyse birçok bölgede kıştan bir türlü çıkamadık. Dolayısıyla da etrafta ayıların beslenebileceği uygun vejetasyon bir türlü gelişemedi. Ki ayılar her ne kadar karnivor olsalar da besinlerinin %80'i bitkisel ağırlıklı. Yani bunlar hepçil canlılar ama sadece %20'si neredeyse etçil besinler oluşturuyor. Bunun büyük çoğunluğu bitkisel kaynaklı, omnivor kaynaklı gıdalar oluyor. O yüzden vejetasyon uygun olmayınca bu sefer zaten hayvanlar kış uykusu sonrasında açlar. Ciddi bir yeme isteğiyle etrafta hareket ediyorlar. Ama yeterli yiyeceğe ulaşamadıkları zaman bu ne oluyor? İleri yani uzun vadede ayıların boyutlarında küçülmeye, yavruların sağlıklı bir şekilde kış uykusundan çıkması, yavru hayatta kalma oranının düşmesi gibi birçok beraberinde olumsuz durumu getiriyor. Bu da tabii ki popülasyonu hem orta vadede hem uzun vadede olumsuz etkileyecek durumlardan biri. Zaten iklim değişikliğinin etkileri bu şekilde devam ettiği sürece ayıların kış uykusunda kalma süreleri de kısalacak. Kış uykusunda kalma sürelerinin kısalması demek ayıların ömürlerinin de kısalması anlamına geliyor. Çünkü kış uykusunda yatan hayvanlar, hibernasyona giren memeli hayvanların kış uykusunda eğer geçirmese ömrü yarı yarıya düşüyor. Mesela bir kemirgen kış uykusunda hiç yatırmadan ömrünü tamamlayın, ömrü yarı yarıya düşer. O yüzden benzer durum ayılar için de geçerli. Yani bu boyutlarında küçülmeye, yavruların sağlıklı bir şekilde kış uykusundan uyanması, hayatta kalma oranlarının düşmesi birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiği için popülasyona da tabii ki maalesef kayıp şeklinde yansıyacak bu durum.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Spor haberleri başlıyor.
6: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'la Tümasan Konyaspor saat 20.30'da karşılaşacak.
7: Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Dolmabahçe'de belli olacak. Beşiktaş Tümasan Konyaspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak. Ligde şampiyonluk şansı kalmayan siyah beyazlılar da hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak.
8: Kupa bizim için çok değerli. Yani bizim için artık son çıkış Türkiye Kupası yarı finali. Final biletini yakalarsak en azından bir hedef doğrultusunda ligin sonunu görmüş oluruz.
7: Sergen Yalçın'ın takımını sahaya Ersin, Murillo, Agbadu, Emirhan Rıdvan, Ndidi, Çerni, Orkun, Olaytan, Ture ve Oh 11 ile sürmesi bekleniyor. Çeyrek finalde Beşiktaş Alanyaspor, Konyaspor'da Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finalde eşleşti.
9: Yarı finale çıktık, mutluyuz. Camiye olarak böyle galibiyetlere de ihtiyacı vardı bence taraftarımızın.
7: Konyaspor'da sakatlığını atlatan Blas Kremer kafilede. Ufuk Akyol ve Tunahan Taşçı'nın ise sakatlıkları sürüyor. İlhan Palut'un takımını sahaya Bahadır, Uğurcan Nagalo Adil Berkan, Melih Yevtoviç, Deniz Gonsalves Olaigbe ve Muleka 11 ile sürmesi bekleniyor. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Diğer yarı finalde Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor 13 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacak. Türkiye Kupası finali 24 Mayıs Pazar günü Antalya'da oynanacak.
6: Beşiktaş'a Konyaspor maçı öncesi Milot Raşisa'dan kötü haber geldi. Kosovalı kanat oyuncusunun uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildi. Raşitsa sezonu kapattı. Raşitsa bu sezon çıktı. 33 maçta 2 gol 6 asistle oynadı. Gençler Birliği Teknik Direktör Volkan Demirel'le yollarını ayırdı. Kırmızı Siyahlı Kulübün açıklamasında yönetim kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Volkan Demirel'le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz denildi. Gençler Birliği Volkan Demirel'in bu sezonki ikinci döneminde 8 lig maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ikinci maçları bu gece başlıyor. Arsenal ve Atletico Madrid bir rövanşında İngiltere'de final için sahaya çıkacak. Londra'da yapılacak mücadele saat 22'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nin diğer iki yarı finalisti Paris Saint-Germain, Bayern Münih eşleşmesi yarın saat 22'de Almanya'da oynanacak. A Milli takımın Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarının programı belli oldu. Türkiye Dünya Kupası öncesi 2 hazırlık maçı oynayacak. A Milli takım 1 Haziran Pazartesi günü 20.30'da Kuzey Makedonya ile ve 7 Haziran Cumartesi 1'de Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Millilerin Dünya Kupası'ndaki ilk maçı da 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile olacak.

0: NTV Radyo. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Fransız düşünür Roger Garaudy'nin Kadim Dinler ve Bilgelikler isimli kitabı Timaş'tan yayımlandı. Kitabı dilimize Cemal Aydın çevirmiş. Roger Garaudy 1913 Marsilya doğumlu. İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'da Nazi işgaline karşı direniş hareketine katıldı. 1952 yılında Sorbonne Üniversitesi'nden felsefe, 1954 yılında da Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi'nden doktor unvanını aldı. Bir ara Marksist İnceleme ve Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü'nde bulundu. Fransız parlamentosunda milletvekili, meclis başkan yardımcısı ve senatör olarak görev yaptı. Fransız Komünist Partisi'nin yöneticilerindendi. Varşova Paktı'nın Çekoslovakya'yı işgaline karşı çıktığı için Komünist Parti'den ihraç edilen Garaudy, 1982 yılında Müslüman oldu. 2012 yılında 98 yaşında ölen Roger Garaudy'nin Türkçedeki kitaplarından bazılarını hatırlayalım. Medeniyetler Diyaloğu, Çöküşün Öncüsü Amerika Birleşik Devletleri, Karl Marx Entelektüel Bir Biyografi, İslam ve İnsanlığın Geleceği, Kıyısız Bir Gerçekçilik. Roger Garaudy, Kadim Dinler ve Bilgelikler isimli kitabında Mısır'ın Ölüler kitabından Zerdüşt'e, Hinduizm'den Budizm'e, Taoizm'den Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'a uzanan tarihsel bir anlatıya imza atıyor. Garaudy, kadim dinleri birer geçmiş kalıntısı olarak değil, bugünün krizine ışık tutabilecek canlı bilgelik kaynakları olarak ele alıyor. Şöyle diyor Garaudy kitaba yazdığı giriş bölümünde: "Amacımız ne hayali bir dinler ve devrimler müzesi kurmak, ne de onların tarihini, ölülerin tarihini yazar gibi yazmaktır. Amacımız, insanlara ve halklara daha önce yeni imkanlar sunmuş olan insanları ve halkları hatırlatmaktır. Dinleri ve devrimleri de onların peygamberleri ve onların şehitleri aracılığıyla yad etmektir." Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Mobile Systems.
4: Reklam.
5: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
6: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
8: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
11: Mobiliz, 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da.
12: Büyük rahatlık Paytr.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize fuzul lazım.
3: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
4: Reklam.
14: Kılıçoğlu'yla.
15: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
16: Güneydoğu'da hafta sonu sık görülmeyen bir hava olayı yaşandı. Oluşan çoklu hücre ve süper hücreler dolu, hortum ve kısa süren ama çok şiddetli yağan yağmura neden oldu. Hatırlarsanız 2017 Temmuz ayında da İstanbul'da böyle bir durum yaşanmıştı. Altını çizmek gerekiyor ki İnsan ömrü hayatı boyunca en az 2-3 defa rekor hava koşulları yaşayabilir. Yani hiç bu kadar yağmurla karşılaşmadım, hiç bu büyüklükte dolu görmedim gibi cümleleri hepimiz bir gün kullanacağız.
17: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
15: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
18: NTV Radyo.
19: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gülalp. Haber turuyla başlayalım. Amerikan donanması gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia etti. İran ise yalanladı ve Amerikan gemilerine saldırdıklarını açıkladı. Amerika ise saldırıları yalanladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki projesinin işlemeyeceğini söyledi. Arakçı müzakerelere dönme çağrısı yaptı. İran'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Füze saldırısı sonrası Fujairah Limanı'nda yangın çıktı. Amerikan donanmasının 19 Nisan'da el koyduğu İran'a ait Tosca adlı kargo gemisinin mürettebatı Pakistan'a tahliye edildi. Geminin gerekli onarım sonrası İran'a iade edilmek üzere Pakistan karasularında bekletileceği belirtildi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim piyasaları olumsuz etkiledi. Brent petrolün fiyatı 115 dolara kadar yaklaştı. Borsalarsa sert geriledi. Petrol fiyatındaki artış altını olumsuz etkiledi. Ons altın 4600 doların altına gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından duyurdu. Cumhurbaşkanı Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla evlenme kredisi çekenlerin borçlarına yönelik de yeni bir adım atacaklarını açıkladı. Erdoğan Nisan ayı enflasyonunu da değerlendirdi. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor dedi. Savaşın enflasyon üzerindeki etkisi Nisan'da daha net görüldü. Enflasyon beklentileri aştı, aylık %4'ü geçti. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Fiyatı bir ayda %44,47 artan doğalgaz Nisan'ın zam şampiyonu oldu. Enflasyonda yıllık bazda eğitim ve konut zirvede kalmaya devam etti. Nisan enflasyonuyla birlikte Mayıs ayı kira artış tavanı en fazla %32,43 olabilecek. SGK ve Bağkur emeklileri için şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu. Memur konfederasyonları ise ek zam talep etti. Cumhuriyet Halk Partisi gelecek seçimin çalışmalarına hazırlıklarına şimdiden başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz dedi. Özel'in gündeminde enflasyon rakamları da vardı. Bütün maaşların bu enflasyonla hızlı bir düzeltmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Avrupa liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya geldi. Avrupa siyasi topluluğunun 8. zirvesinde Avrupa'nın NATO'daki rolünün güçlendirilmesine ilişkin mesajlar verildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupalılar kaderlerini kendi elleriyle ellerine alıyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Avrupa siyasi topluluğunun 8. zirvesine katılmak üzere Erivan'daydı. 18 yıl sonra Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyareti gerçekleştiren Yılmaz, zirve kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım atıldı. İki ülke tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin protokol imzaladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında yine gerginlik yaşandı. Silivri'de görülen 31. celsede bazı tutuklu sanıklar tahliye talebine ilişkin savunma yapamadıklarını söyledi. Sanık avukatları ve mahkeme heyeti arasında gerginlik yaşanınca duruşmaya ara verildi. Ekrem İmamoğlu, biz pimpon topu muyuz, getiriliyoruz, götürülüyoruz diyerek karara tepki gösterdi ve salondan uzun süre çıkmadı. Duruşmaya bugün devam edilecek. Dün Güneydoğu Anadolu bölgesindeki birçok ilde çok ender görülen bir doğa olayı yaşandı. Sağanak yağış, fırtına ve dolu aynı anda etkili olunca iki kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. Büyük çapta da hasar oluştu. Bazı kentlerde sağanak etkisini sürdürüyor. Tokat ve Sivas'ta su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Pazar günü iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde 4 gün eğitime ara verildi. İstanbul'da son dönemde artan yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi ortalama %71'e ulaştı. Ömerli ve Elmalı barajındaki doluluk oranı %94'ü, Darlık barajında %89'u gösterdi. En az su seviyesi ise %46 ile Israncalar ve Saslıdere barajlarında ölçüldü. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'ta tüm Asan Konya Spor saat 20.30'da karşılaşacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
3: Murat Ferman'la evdeki hesap.
4: Bugün gündemde enflasyon rakamları var ve o rakamların bize ne anlattığını Murat Ferman'dan dinleyeceğiz. Şimdi günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
5: Zeynep Gül Hanım günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. TÜİK tarafından kamuoyuna açıklanan Nisan ayı enflasyon raporları bu kez beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 3,5'un altında genel olarak bir eğilim vardı, beklenti eğilimi vardı. Anadolu Ajansı başta olmak üzere daha evvel yapılan tüm eğilim yoklamaları da bu yönde bir sonuca işaret ediyordu. Ancak TÜİK özellikle belirli çevrelerin beklenti ve kaygılarının üstünde bir rakamla kamuoyunun karşısına çıktı. Evet, Nisan ayında enflasyon 4.18 manşetiyle deklare edildi. Senelik 32.37'lik rakam sene sonu itibariyle %30'un üzerinde seyredecek bir enflasyonu ortaya koyuyor. Tabii manşetler önemli. Bu manşet çerçevesinde ilk 4 aylık enflasyon toplamı şimdiden 13.92, yani %14'e erişmiş bulunuyor. Bu daha evvel deklare edilen %16'lık, tabii sapmalarla veya ara bant aralığıyla 19'a kadar çıkabilir. Sene sonu enflasyonunun daha senenin 3'te 1'i arkada bırakılmış ve 3'te 2'si henüz yaşanmamışken şimdiden gerçekleştiğini gösteriyor. Bazı uzmanlar 5-10 gün beklemeden, enflasyon ara görünüm raporu beklenmeden derhal ve hemen sene sonu enflasyon beklentilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından revize edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Aynı zamanda orta vadeli program yaklaşımındaki enflasyon kalemi de geçerliliğini ve isabet oranını şimdiden kaybetmiş bulunuyor. Tabii bu moral kırıcı ve şevk bozucu manşetin arka planına, arka plan okumalarına, kırımlarına da bakmak lazım. Çünkü enflasyon için olmuş, bitmiş, yapılabilecek herhangi bir ifadenin veya bir operasyonun olmadığı durumu ifade eder, yansıtır. Şimdi bundan sonra ne olacak? Esas ona bakmak lazım. Tabii yurt içi enflasyon dinamiklerine baktığımızda bütün dünyada olduğu gibi çekirdek enflasyon önemli. Evet, Körfez Savaşı dolayısıyla enerji fiyatlarındaki bir takım yüksek hareketler bir tetikleme etkisi yaratmış olabilir. Ama çekirdek enflasyona, C klasmanına baktığımızda enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün ürünleri ve altın hariç tüfenin de 3.46 olduğunu görüyoruz. Senelikte 29.83. Ez cümle, çekirdek enflasyon, katılık ve yapışkanlığın henüz bertaraf edilmediğini, tam tersine ısrar ve inatla enflasyon yapısı içerisindeki ana karakter olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Bu da şimdiye kadar enflasyon karşısında yürütülen tedavinin veya karşı programın etkisiz kaldığını gösteriyor. Çekirdek enflasyondaki katılık ve yapışkanlık ortadan kalkmadan enflasyonun aşağı yönüne gitmesi mümkün değil. Tabii bir başka önemli nokta da bakkal hesabı dediğimiz, ekonomik aktörlerin fiyat artırımı konusunda tavır ve hallerini, duruşlarını değiştirip değiştirmediğine dair gösterge. 174 alt sınıf endeksi üzerinden TÜİK enflasyon endeksini hesaplıyor. 174 alt sınıf endeksinin 147'sinde fiyat artışı görülüyor. Bir kere daha söyleyelim, 174'ün 147'sinde. Sadece 19 alt sınıf endeksinde fiyat düşüşü var. Bu da neyi gösteriyor? Ekonomik aktörler esnafından holdingine fiyat arttırma konusunda ellerini korkak alıştırmamaya devam ediyorlar. Üstelik alt kurbalara baktığımızda gıda, konut, eğitim ve ulaştırma alanlarında manşet enflasyonun üzerinde kalan rakamlar var. Bu da katılık ve yapışkanlığa işaret ediyor. TEPAV'ın daha evvel 3.5'un üzerinde, Türk İş'in 5.5'un üzerinde ortaya koyduğu gıda enflasyonu da TÜİK tarafından 3.70 olarak açıklanıyor. O halde katılık ve yapışkanlık adeta enflasyonun her zerresine, her bünyesine, her alt kulvarına çoktan sinmiş bulunuyor. Anlaşılıyor ki üçlü yaklaşımın, yani parasal politikalar, mali politikalar ve yapısal reformların senkronize şekilde bir arada yürütülmediği bir ortamda sonuç almak mümkün değil. Üstelik sadece talep bacağına yüklenerek sıkılaştırıcı politikalarla parasal politikalar ağırlıklı elde edilebilecek sonuçlar ortada. Arz bacağına da mutlaka eğilmek lazım. Yakın bir dönemde 40'ı çıkacak olan bu yeni enflasyonla mücadele paketinin henüz sunum aşamasında özellikle talep ağırlıklı sıkılaştırma politikalarının bir zayıf noktasına işaret etmiştik. Herhangi bir ülkede, bırakınız Türkiye'yi veya başka bir ülkeyi, herhangi bir ülkede eğer kısa bir süre içerisinde talep bir tarafa, gelir dağılımı ve servet transferinde beklenen ve normalin ötesinde bir bozulma, bir gelişme olursa talep üzerinden sıkılaştırıcı politikalar sonuç vermiyor. Çünkü başkalarının kıstığı talebi diğerleri misliyle telafi ediyor. En son rakamlarda Türkiye'de gelir dağılımında üst düzey gelir grubu ile alt düzey gelir grubu arasındaki gelir farkının tam 8 kata çıktığını gösteriyor. O bakımdan şimdi tedavi protokolünü yeniden yazma ve buna bağlı reçeteleri uygulama zamanıdır. Değerli dinleyenlerimize bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
4: Sabahla başlıyoruz bugünkü gazete turuna. Avrupa Birliği Türkiye'nin kıymetini bilmeli manşetini görüyoruz. Türkiye'siz Avrupa Birliği'nin küresel aktör olamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak bir ülke değiliz. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli dedi. Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri de sabahın manşetinde yer buldu. Sigara kimlikle satılacak bir diğer başlık. Sağlık Bakan Yardımcısı birinci, Türkiye dünyada en çok sigara içilen ikinci ülke. Japonlar sigarayı kimlikle veriyor. Bizim de planlarımızdan birisi bu diyor ve bu haber de yine sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Milliyete bakıyoruz, cep yakan kep manşetini görüyoruz. Anaokulundan üniversiteye kadar milyonlarca öğrenci mezuniyet heyecanı yaşamaya hazırlanıyor. Kep atmanın bedeli üniversitelerde ek masraflarla birlikte 35 bin lirayı bulabiliyor diyor Milliyet gazetesi. O paraya bilgisayar alırım diyor bir öğrenci de. Üniversite sınavında ilk 500'e girerek burslu tıp eğitimi alan bir öğrenci, kıyafet, saç, ulaşım ve fotoğraf da eklenince maliyet 35 bin lirayı buluyor. Ben o parayla yıllarca kullanacağım bir bilgisayar alırım diyerek sosyal medya da konuya tepki gösterdi. Bazı öğrenciler ise organizasyonları düzenleyen ekiplerin yüksek kar elde ettiğini iddia ediyor diyor. Bugün yine bu haber Milliyet'in manşetinde yer buluyor. Hürmüz alev alev bir diğer başlık. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nı açmaya yönelik özgürlük projesi dün başladı. İran'ın Amerikan müdahalesini ateşkesin ihlali olarak görmesiyle bölgedeki gerilim had safhaya ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne 15 füzeyle saldıran İran, Amerikan savaş gemisini vurduğunu öne sürdü. CENTCOM'sa yalanladı. Boğaz'dan geçmeye çalışan iki tanker gemisiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrol tesisi isabet aldı. Amerikan Başkanı Trump, Tahran'a 24 saat mühlet verdiğini duyururken Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasını kapattığını açıkladı diyor bugün Milliyet. Petrolde 120 dolar endişesi bir diğer başlık. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler üzerine sıçrayan Brent petrol dün %5'in üzerinde değer kazanarak 114.5 dolar seviyesine kadar tırmandı. Gün içinde 112 dolar bandında seyreden fiyatlar son saldırı haberleriyle akşam saatlerinde ivme kazandı diyor bugün Milliyet gazetesi. Hürriyet, Trump'a giden ilginç mesaj manşetiyle çıkıyor. İran'dan Trump'a 4 gün önce bir mesaj gitti. İran mesajında nükleer kapasitemizi toprağa gömdünüz, artık bunu konuşmayalım dedi. Trump reddetti ama İran ısrarcı, Amerika bu konuda ikna olursa savaşın kaderi değişebilir diyor bugün Hürriyet. Süper hücre iki şehri vurdu. Gaziantep ve Şanlıurfa'da önceki gün etkili olan süper hücre ağır hasar verdi. Aynı anda bastıran yağmur dolu hortum ve fırtınada balkonlar çöktü, çatılar uçtu. Dış cephe kaplamaları rüzgarla savruldu, elektrik direkleri devrildi, bazı mahalleleri su bastı. Şanlıurfa'da bir kişi öldü, iki şehirde toplam 63 kişi de yaralandı diyor bugün Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak, taş atanı öldürdük manşetiyle çıkıyor. Batı Şeria'da görevli İsrailli General Avi Bulut, son 3 yılda burada 1500 Filistinli öldürdüklerini, bu sayının 1967'den bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğunu açıkladı. Katil general, taş atanlar için öldürün emri verdiğini ve bazı Filistinlileri dizden vurarak kasten topal bıraktıklarını itiraf etti diyor bugün Yeni Şafak gazetesi. Cumhuriyet'e bakalım. Savunma bitti, hücum zamanı manşetini görüyoruz. CHP dün parti yönetiminden örgüt üyelerine kadar 81.973 ilçede tam kadro saha çalışmalarına başladı. Dün partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yürütme kurulu toplantısına başkanlık eden CHP lideri Özgür Özel, mücadelede vitesi yükseltiyoruz, iktidarı değiştirmek, iktidar olmak ve adaleti getirmek için hücuma geçiyoruz dedi. Özgür Özel'in bu sözleri de yine Cumhuriyet gazetesinin manşetinde yer buldu. Akşama bakalım, turuncu valizin sırrı ne manşetini görüyoruz. Döviz bürosu sahibi genel merkeze para götürdüğünü söyledi diye ifade vermişti. Böceğin o dövizcideki valizli görüntüleri ortaya çıktı diyor bugün akşam manşetten. Tarihi Ali Köprüsü'ne ortak harç bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılıp Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir araya geldi. 18 yıl sonra gerçekleşen ilk resmi temasta Türkiye-Ermenistan sınırındaki Tarihi Ali Köprüsü'nün birlikte onarılması için mutabakat imzalandı deniliyor bugün akşam gazetesinde. Postaya da bakalım. Kusurlu şoföre 9 ayda tahliye manşetini görüyoruz. Ankara'da kullandığı kamyonla iki kız kardeşe çarpıp ölümlerine neden olan 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan şoför bilirkişi tarafından %100 kusurlu bulundu. Ancak 9 ay hapis yattıktan sonra adli kontrolle tahliye edildi. Aynı şoförün daha önce de 3 kişiyi ezdiği ve 25 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı deniliyor. Bugün bu haberde Posta'nın manşetinde yer buluyor. Bayram tatili 9 gün oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısından bayram tatilinin 9 güne uzatılması kararı çıktı. Buna göre 25 Mayıs Pazartesi günü ve 26 Mayıs Arife günü çalışanlar için idari izinli sayılacak. Kurban Bayramı tatili de 23 Mayıs Cumartesi başlayıp 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Bu tatilin özellikle turizmcileri sevindireceği belirtiliyor deniliyor. Bu haber de yine bugün Posta gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor.
0: NTV Radyo. Finans Bülteni.
4: Borsa İstanbul 100 endeksi güne 14.369 seviyesinde başlayacak. Dolar 45.21, euro 52.82'den işlem görüyor. Altının onzu 4.543 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 6.598, çeyrek altın 11.188 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 113 dolar seviyelerinde.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Bugün ülkenin doğusunda yine sağanaklar var. Sıcaklık batıda artmaya başlıyor. Marmara'da yağış artık hafifliyor. İstanbul hafif yağmurlu. Öğleden sonra da güneş görülebilecek. Sıcaklık 17 derece. Bursa'da yağmur sürüyor. Sıcaklık 15 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas-Kayseri kesimini etkiliyor. Ankara zayıf yağışlı 13 derece. Ege'de rüzgarlar hafifliyor. Hava artık daha açık ve sakin. İzmir parçalı bulutlu 21 derece. Akdeniz'de, Adana'da devam eden sağanaklar çarşamba günü kesilmeye başlayacak. Antalya az bulutlu 23 derece. Karadeniz'in batısında yağış hafifliyor. Doğu kesimlerde Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Erzurum boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
7: Mobile Systems.
0: Reklam.
8: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı TOŞ Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toşexpo.com.tr.
9: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Aslı senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele, kılçık hocam.
12: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
13: New Life B12 Plus eczanelerde.
14: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
15: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
16: Kale Kilit.
17: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

Toprak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.

0: M-Para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento. Mobile Systems.
4: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerikan donanması gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia etti. İran'sa yalanladı ve Amerikan gemilerine saldırdıklarını belirtti. Amerika ise saldırıları yalanlıyor. İran'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Füze saldırısı sonrası Fujairah Limanı'nda yangın çıktı.
5: Amerikan donanması Başkan Donald Trump'ın Özgürlük Projesi adlı hamlesini hayata geçirmek için harekete geçti. Trump planına göre amaç Basra Körfezi'nde sıkışan ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan çıkarmaktı. Ancak İran'ın bu hamleye tepkisi gecikmedi. Günler sonra Körfez'de askeri hareketlilik arttı. ABD ordusu Körfez'den iki ticari geminin geçtiğini açıkladı. Tahran yönetimi ise bunu yalanladı. İlk olarak İran basını Amerikan savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı sırada hedef alındığını duyurdu. Washington'dansa konuya ilişkin yalanlama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı Brett Cooper, İran ordusunu Amerikan gemilerinden uzak durmaları yönünde uyardı. CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nı geçen ABD donanmasına ait muhriplerin Basra Körfezi'nde görev yaptığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da gemilere saldırı olması durumunda İran'a sert yanıt verileceğini duyurdu. Güney Kore ise Körfez'deki ticari gemilerinden birinin saldırıya uğradığını açıkladı. Gemide yangın çıktı. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni de vurdu. Fujairah Limanı'nda yangın çıktı. Yaralananlar oldu. Savunma Bakanlığı 15 füze ve 4 drone'un fırlatıldığını duyurdu. Okullarda tedbir amaçlı uzaktan eğitime geçildi. İran devrim muhafızları açıkladıkları kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağı yönünde uyarı yayınladı. Amerikan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğine ilişkin bilgiler de yalanlandı. Trump ise sosyal medya paylaşımında ticari gemilere saldırmayı amaçlayan İran'a ait 7 küçük tekneyi batırdıklarını duyurdu. İran donanmasının elinde sadece bu küçük teknelerin kaldığını belirtti. Amerikan Başkanı ABC News'e yaptığı açıklamada da Birleşik Arap Emirlikleri'ne fırlatılan füzelerden yalnızca birinin hava savunma sistemini açtığını söyledi. Trump, büyük bir hasar meydana gelmedi. İran için en iyi şey ateşkesi hala yürürlükte tutmamız dedi. ABD Başkanı'nın bu mesajları, Amerikan basınında İran'ın ateşkesi ihlal etmesini söylemekten kaçındığına ilişkin yorumlara neden oldu.
4: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki projesinin işlemeyeceğini söyledi. Arakçı müzakerelere dönme çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki olayların askeri yöntemlerle krizin çözülemeyeceğini gösterdiğini söyledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşmelerin ilerleme kaydettiğini ekledi. Amerika ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni kötü niyetli kişilerin kurduğu bir bataklığa sürüklenmemeleri konusunda uyardı. Arakçı, özgürlük projesi şimdi çıkmaz projesidir diye konuştu. Amerikan donanmasının 19 Nisan'da el koyduğu İran'a ait Tosca adlı kargo gemisinin mürettebatı Pakistan'a tahliye edildi. Geminin gerekli onarım sonrası İran'a iade edilmek üzere Pakistan karasularında bekletileceği belirtildi. Açıklama Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Tosca gemisinin 22 kişilik mürettebatının ülkeye ulaştığı belirtildi. Mürettebatın İran yetkililerine teslim edileceği açıklandı. İran'a ait geminin gerekli onarım sonrası asıl sahibine iade edilmek üzere Pakistan karasularında bekletileceği de kaydedildi. Pakistan bu adımı İran ve Amerikan tarafıyla koordineli bir şekilde gerçekleştirilen güven artırıcı bir önlem olarak tanımladı. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından duyurdu. Cumhurbaşkanı Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla evlenme kredisi çekenlerin borçlarına yönelik de yeni bir adım atılacağını açıkladı.
6: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
0: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Kabinede alınan kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı gençlere sağlanan evlilik kredisinde yeni bir adım atılacağını da bildirdi.
6: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
0: Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, Nisan ayı enflasyonunu değerlendirdi.
6: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa rağmen ihracatın Nisan ayında güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Nisan ayında ihracatın %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştığını, Ocak-Nisan dönemi ihracatının ise 88 milyar 630 milyon dolar olduğunu belirtti. 12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275 milyar 800 milyon dolar seviyesine ulaşılarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecine dair de önemli mesajları vardı. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli dedi.
6: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.
4: Cumhuriyet Halk Partisi gelecek seçimin çalışmalarına ve hazırlıklarına şimdiden başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel, iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz dedi. Özel'in gündeminde enflasyon rakamları da vardı.
7: Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz.
8: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim startını en iyi savunma hücumdur sözleriyle verdi. 81 inde ve tüm ilçelerde seçime kadar CHP kadrolarının sokaklarda olacağını söyledi. CHP seçim çalışmaları kapsamında sorunları ve çözüm önerilerini anlatacak.
7: En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatıyor.
8: Özel Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde enflasyon rakamları vardı.
7: Emekçiye verilen zamlar bu %16 yıllık enflasyon hedefine göre yapılmıştır. Bütün maaşlarda bir ara zam, bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında yine gerginlik yaşandı. Duruşmaya bugün devam edilecek. Silivri'de görülen 31. celsede bazı tutuklu sanıklar tahliye talebine ilişkin savunma yapamadıklarını söyledi. Sanık avukatları ve mahkeme heyeti arasında gerginlik yaşanınca duruşmaya ara verildi. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz pimpon topu muyuz, getiriliyor, götürülüyoruz" diyerek karara tepki gösterdi ve salondan uzun süre çıkmadı. Davada 77'si tutuklu 414 sanık bulunuyor, 33 sanık da tahliye edildi.
3: NTV Radyo.
4: Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya geldi. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesinde Avrupa'nın NATO'daki rolünün güçlendirilmesine ilişkin mesajlar verildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupalılar kaderlerini kendi ellerine alıyor ifadesini kullandı.
5: Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da buluştu. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO kararı damga vurdu. Avrupa Siyasi Topluluğu 2022'de Fransa'nın inisiyatifiyle kuruldu. Amaç Avrupa Birliği üyesi ülkelerle Avrupa'da birlik üyesi olmayan ülkeler arasında istişareleri derinleştirmekti. Erivan'ın ev sahipliğindeki 8. zirveye 50'ye yakın ülkeden katılım oldu. Zirvenin önemli başlıklarından biri ise Trump'ın Almanya'dan asker çekme kararıydı. Erivan'da bir araya gelen Avrupalı liderler sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtti. Toplantıda Avrupa'nın NATO'daki rolünün güçlendirilmesi mesajı da verildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerinin artan savunma ve güvenlik harcamalarına dikkati çekerek Avrupalılar kaderlerini kendi ellerine alıyor ifadesini kullandı. Bu yıl ilk kez Avrupa kıtası dışındaki bir ülkenin lideri Kanada Başbakanı Mark Carney de zirveye katıldı. Zirvede Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecine dair de olumlu mesajlar verildi. Azerbaycan'sa daha önce zirveye katılmayacağını bildirmişti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev gönderdiği video mesajla iki ülkenin barışın pratik faydalarını gördüğünü söyledi. Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a 28 bin ton yük taşındığını belirtti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Bakü'ye olası bir ziyarete yeşil ışık yaktı. Umarım 2028'de Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret etme fırsatım olur dedi. Zirve kimilerine göre ise Rusya'ya mesaj niteliğinde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan'ın Avrupa'ya doğru bir yol seçtiğini söyledi. Bu arada AB, önümüzdeki iki yıl Ermenistan'a yönelik yeni bir sivil misyonu onayladı. Bu misyon, özellikle Haziran ayındaki parlamento seçimleri öncesinde Rus siber saldırılarıyla mücadele etmeyi amaçlıyor.
4: Dünyadaki diğer başlıklara bir haber turuyla bakalım. Amerikan Başkanı Donald Trump gelecek hafta kritik bir yurt dışı gezisine çıkıyor. Trump 14 Mayıs'ta Çin'e gidecek. Ziyaret İran Savaşı'nın gölgesinde gerçekleşecek. Bu ziyaret öncesinde Amerikan New York Times gazetesinde Çin'in İran politikası ile ilgili bir makale yayımlandı. Çin'in bir yandan İran'ı Amerika ile müzakereye teşvik ettiği, bir yandansa ordunun da kullanabileceği malzemeleri İran'a ihraç etmeyi sürdürdüğünü belirtti. İran Savaşı Amerikan Başkanı Donald Trump'a oy kaybettiriyor. Trump'a verilen destek en az düzeye gerilemiş durumda. Anketler Kasım'daki kongre seçimlerinde Trump'ın lideri olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin iyi bir sınav veremeyeceğini gösteriyor. Washington Post ve ABC News'un ortaklaşa gerçekleştirdiği ankete göre Trump'ın İran'daki durumu kötü yönettiğini düşünenlerin oranı %66'ya yükseldi. Savaşı iyi yönettiğini düşünenlerin oranı ise %33'te kaldı. Ekonomi politikalarında da Trump'ın karnesi zayıf. Gazze'de yeniden savaşa dönme olasılığı artıyor. Barış Kurulu'nun Hamas'a silahsızlanma teklifini kabul etmesi için verdiği süre doldu. Kahire'deki görüşmeler Hamas'ın silah bırakması konusunda çıkmaza girdi. İsrail medyası Tel Aviv'in Gazze'de yeniden savaş senaryolarını masaya yatırdığını bildirdi. Hamas'ta İsmail Haniye'den boşalan liderlik koltuğuna ise Halit Meşer'in seçildiği iddia edildi. Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç kalabalığın arasına girdi. Olayda en az iki kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Sürücü gözaltında, polis şüphelinin 33 yaşında bir Alman vatandaşı olduğunu duyurdu. Çin'in Hunan kentinde bir havai fişek fabrikasında patlama oldu. 21 kişi öldü, 61 kişi de yaralandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arama ve kurtarma çabalarının seferber edildiğini söyledi. Kırıkkale'nin Derekışla köyünde vatandaşlar heyelan riski altında yaşıyor. Özellikle son günlerde etkili olan yağışların ardından oluşan çatlaklar tedirginliğe yol açtı. AFAD ekipleri köyde incelemelerde bulundu.
0: Evlerin birçoğunun duvarında çatlaklar var. Köy yollarında çökmeler olduğu görülüyor. Toprak kaymasının

0: Caminin de aralarında olduğu 9 yapıda hasar oluştu. İhbar üzerine AFAD harekete geçti. Ekipler zeminde oluşan yarıkların bulunduğu alanlarda incelemelerde bulundu. Toprak kaymasına ilişkin rapor hazırlandı.
1: Şu anda durum günmegün bu kayık heyelan gittikçe artıyor. Cumartesi günüyle bugünkünün arasında çok fark etti. Bu yağışta nedeniyle bütün 15-20 tane ev köy kanalından bu taraf komple risk altında. Heyelan bölgesi olarak geçiyor.
0: Köylüler en kısa süre içinde önlemlerin artırılmasını, gerekirse köyün taşınmasını bekliyor.
2: Dün Güneydoğu Anadolu bölgesindeki birçok ilde çok ender görülen bir doğa olayı yaşandı. Sağanak yağış, fırtına ve dolu aynı anda etkili olunca iki kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu ve büyük çapta da hasar oluştu. Şanlıurfa'nın Bilecik ve Viranşehir ilçelerinde 4 gün eğitime ara verildi ancak tehlike bitmiş değil. Peki hangi iller risk altında? Önümüzdeki günlerde yurt genelinde hava nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde.
3: Süper hücre ve çoklu hücreler oluşması için sıcak ve çok nemli bir hava, şiddetli rüzgarlar ve farklı yönden esen rüzgarlar gerekliydi.
4: Böyle de oldu. Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere 6 ilde yıldırım, sağanak yağış, fırtına, hortum ve dolu aynı anda etkili oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu, büyük çapta hasar oluştu.
5: En önemlisi zaten basınç farkı. Basınç farklarının yüksek olması zaten o rüzgarın şiddetini arttırıyor.
4: Ancak olumsuz hava koşulları henüz bitmiş değil. Özellikle de bazı illere yönelik uyarılar var.
3: Adana'dan itibaren Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya'nın bir bölümü, Elazığ bu kesimde ve buna yakın yerlerde hala risk var. Hem bugün hem de yarın hala gök gürültüleri, bazı noktalarda yıldırımlar, hatta küçük dolu yağışları ve ani yağış devam edecek. Dere taşkınları yaşanabilir, yıldırımlar var. Bu iki gün dışarıda uzun süre kalmamak gerekiyor.
4: Ülkenin doğusunda bunlar yaşanırken batısındaysa birçok şehirde kar yağışı etkili oldu. Peki soğuk hava yurdu ne zaman terk edecek?
3: Bolu, Kütahya, Afyon, Karahisar, Denizli arasında kar yağışı bugün de devam edecek. Çarşambadan itibaren sıcaklıklar hızla yükseliyor. Yeniden 20-25 derecelere doğru çıkacak.
2: Dilek Çalışkan'ın tahminleri bu şekildeydi. Bir diğer haberle devam edelim. 4-1 öndeyken 25 dakikada atılan 4 golle 5-4 yenildiler. Oyundan alınan kaleci de dahil bazı oyuncular sosyal medyadan duruma tepki göstererek maçın bilerek verildiğini iddia ettiler. Bu gelişme üzerine amatör ligdeki Kurtalan Spor, Şırnak Petrol Spor maçına ilişkin şike soruşturması başlatıldı.
6: Karşılaşma 4-1 devam ederken iddiaya göre önde olan takımın başkanından teknik ekibe yenilin talimatı geldi. Kaleci de oyundan alınınca geride olan takım son 25 dakikada bulduğu 4 golle rakibini 5-4 yendi. Kavga çıktı. Bazı oyuncular şike yapıldığına yönelik sosyal medyadan da paylaşımlar yapınca iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada ev sahibi Kurtalan Spor ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. Ancak ikinci yarıda beraberlik golü geldi. Sonrasında ise rakip takım Şırnak Petrol Spor'dan 14 dakikada 3 gol yedi. Kurtalan Spor 4-1 geri düştü. Karşılaşmanın 70. dakikasından sonra ise ev sahibi takımın golleri gelmeye başladı. Kurtalan Spor 4-1 geride olduğu karşılaşmayı uzatmalarda 5-4 kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte oyuncular birbirine girdi. Karşılaşma sonunda Şırnak Petrol Spor'un bazı oyuncuları sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kaleci Turgut Kirveli maçı satmadığı için oyundan zorla çıkarıldığını iddia ederek Şırnak Petrol Spor yöneticileri ve teknik ekibine tepki gösterdi. Oyunculardan Yusuf Çetin'le Yunus Emre Karaman da benzer nitelikte mesajlar paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %67'yi gösteriyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadet Deresi Faköy, Temde ise Bahçeşehir Mahmut Bey arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara yolculuklar diliyoruz.

0: İstanbul yol durumu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
2: Mobile Systems.
3: Reklam.
4: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığını yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da. Senin yanında.
5: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı TOŞ Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele Kılçık hocam.
9: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
10: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
11: New Life B12 Plus eczanelerde.
12: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
13: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
14: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
15: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

Mart'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
4: Merhabalar. Hindistan cevizinden bahsediyoruz, kabıyla, etiyle, sütüyle. Şimdi önce şu kabıyla meselesine girelim. Aslında o kabuğu bütün olarak ortaya çıkartmak son derece zor. İçinin etini böyle hani parça parça kabuğundan ayırınca hani kırmadan kabını ortaya çıkartmak mümkün. Şimdi o kabının veya kabuğunun tüylü böyle bir dışı var ya, orayı hafif böyle temizleyip zımparalayıp parlatınca son derece güzel bir kap ortaya çıkıyor. Zaten Osmanlı zamanında da pek güzel kap olarak kullanılmış ya da kaşık olarak kullanılmış. Böyle çok zarif bir şekilde Hindistan cevizi kabuğuna bir sap monte edince çok güzel bir kaşık veya kepçe oluyor. Müzelerde görebilirsiniz. Bende de böyle Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış kepçeler var. Hep böyle Asya ülkelerinden toplanmış. Keşkülü fukaranın da temelinde olan Coco de Mer var. Coco de Mer, Deniz Hindistan cevizi demek. Sadece Seyşeller'de yetişen, Seyşel adalarına ait bir başka kabuklu yemişin kabuğu. İki lobu var. O da parlatıldığı zaman kocaman bir kap oluyor. Gerçekten de kocaman. Bizde de bazı eski müzelerde görülür. İşte dervişler eskiden bu Coco de Mer, bizde Osmanlı'da da Narçılı Bahri deniliyor. Bu kapla kapı kapı dolaşıyorlar, dileniyorlar. Gün boyu işte birazcık para olsun, birazcık aynı yardım olsun. Yani bir avuç pirinçtir, fındık fıstıktır. Bunları tekkeye getiriyorlar ve bunlardan yapılan bir tatlıya keşkülü fukara, yani fukara fakir çanağı deniliyor. İsim oradan geliyor. Ben bunu gözümle gördüm desem inanır mısınız? Ama elbette ki Türkiye'de değil, Anadolu'da değil. Fakat orada gerçekten Anadolu'da dolaşan dervişleri gözümle görmüş gibi oldum. Myanmar'a bir gezi yapmıştık. Ücra köylerine kadar gitmiştik. Myanmar'da da Budist rahipler gerçekten bir lokma bir hırka hesabı, işte bir kumaş parçasına sarılıp gün boyu kapı kapı dolaşıyorlardı, yardım topluyorlardı. Bu adet aynen orada da var. Sonra düşündüm, herhalde Anadolu'da da en ücra köylere kadar giden dervişler böyle işte İslamiyet'i yaydılar. Gerçekten bir lokma bir hırka felsefesiyle o bir lokmayı kapı kapı dolaşıp topladılar, fikirlerini de yaydılar. Şimdi tekkeye gelen malzemelerle yapılan o keşkülü fukaranın da içeriğine bakalım. Aslında pirinç, su ve sütten oluşuyor. Bir de her türlü kabuklu yemiş. Şimdilerde sadece bademle yapılsa da eskiden Hindistan ceviziyle de yapılırmış. Ya da hepsinin karışımından. Ama son derece kolay aslında. Hindistan ceviziyle yaparsanız şöyle bir 50 gram, 100 gram kadar Hindistan cevizini iyicene bol 1 litre suda haşlayın. Onun içine de şöyle dövülmüş sübiye, pirincin suyla beraber şöyle dövülmesi ve bir macun haline getirilmesi, onun süzülerek pirinç nişastası olarak kullanılması ya da doğrudan pirinç unu veya nişastası, o zaman 40 gram yeter. 150 gram ile az şekerli seviyorsanız ya da maksimum 200-250 gram şeker, bunları kaynatın, bir muhallebi gibi yapın. Yani Hindistan cevizi muhallebi yapın, özgün bir keşkülü fukara. İsterseniz tabii badem de ekleyebilirsiniz. Keşkülü fukaranın hikayesi böyle. Kökü çok eskilere dayanan, ilk İslam felsefesine dayanan bir tatlı. Takipte kalın, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Bugün özellikle doğuda etkili yağışlarla birlikte ani su baskınları ve görüş mesafesinde düşüş riski var. İç kesimlerde yükseklerde sulu kar ve düşük sıcaklık ulaşımda aksamalara neden olabilir. Ayrıca batıda yağış zayıflasa da ıslak zemin kayganlık riski yaratıyor. Sürücüler tedbirli olmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün
2: 5 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Eta Aku Arit Göktaşı yağmurunun en aktif olacağı gece yarın ve sonraki gece. Bu göktaşı yağmurunun kaynağı 2061 yılında dünyadan tekrar gözlenebilecek bir konumda olacağı tahmin edilen Halley kuyruklu yıldızından ayrılan küçük kayaç ve toz parçaları. Halley kuyruklu yıldızı güneş etrafındaki yörüngesini 76 yılda bir tamamlıyor. Dünya da Halley kuyruklu yıldızının bıraktığı artık alanlardan yılda iki kez geçiyor. Bu geçişlerin yol açtığı göktaşı yağmurlarından birisi olan Eta Aquaritler 15 Nisan'la 27 Mayıs tarihleri arasında gözlenebiliyor. Ama 6 ve 7 Mayıs gecesi en aktif olacakları gece. Uygun gözlem şartlarında saatte en fazla 50 meteorun gözlenebileceği düşünülüyor. Ay neredeyse dolunay evresinde olacağı için gözlenebilecek meteor sayısı önemli ölçüde azalabilir. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Ve doğa takviminde yarın önemli günlerden biri, Hıdır Ellez. Dilek dileme ritüellerinin bu geceden başladığını hatırlatalım.
2: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Beyşehir-Antalya yolunun 25-26. Kilometrelerinde ve Bartın-Kurucaşile yolunun 51-53. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
0: Reklam.
9: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
10: Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. Euroleague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle.
11: Sporun ev sahibi Esport Plus.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
15: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
16: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
17: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
19: Kazancım Net, Sigortam Net.
20: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
21: Bursan Next.
22: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
23: Bambaşka yere taşır Toyota.
24: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: reklam.
1: Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Güneydoğu'da hafta sonu sık görülmeyen bir hava olayı yaşandı. Oluşan çoklu hücre ve süper hücreler dolu, hortum ve kısa süren ama çok şiddetli yağan yağmura neden oldu. Hatırlarsanız 2017 Temmuz ayında da İstanbul'da böyle bir durum yaşanmıştı. Altını çizmek gerekiyor ki İnsan ömrü hayatı boyunca en az 2-3 defa rekor hava koşulları yaşayabilir. Yani hiç bu kadar yağmurla karşılaşmadım, hiç bu büyüklükte dolu görmedim gibi cümleleri hepimiz bir gün kullanacağız.
1: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından duyurdu. Cumhurbaşkanı Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla evlenme kredisi çekenlerin borçlarına yönelik de yeni bir adım atılacağını açıkladı.
3: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
4: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Kabinede alınan kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı gençlere sağlanan evlilik kredisinde yeni bir adım atılacağını da bildirdi.
3: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
4: Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, Nisan ayı enflasyonunu değerlendirdi.
3: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşa rağmen ihracatın Nisan ayında güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Nisan ayında ihracatın %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştığını, Ocak-Nisan dönemi ihracatının ise 88 milyar 630 milyon dolar olduğunu belirtti. 12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275 milyar 800 milyon dolar seviyesine ulaşılarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecine dair de önemli mesajları vardı. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli dedi.
3: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.
2: Cumhuriyet Halk Partisi gelecek seçimin hazırlıklarına şimdiden başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi.
5: Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz.
6: CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim startını en iyi savunma hücumdur sözleriyle verdi. 81 inde ve tüm ilçelerde seçime kadar CHP kadrolarının sokaklarda olacağını söyledi. CHP seçim çalışmaları kapsamında sorunları ve çözüm önerilerini anlatacak.
5: En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatıyor.
6: Özel Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde enflasyon rakamları vardı.
5: Emekçiye verilen zamlar bu %16 yıllık enflasyon hedefine göre yapılmıştır. Bütün maaşlarda bir ara zam. Bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır.
2: Amerikan donanması gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia etti. İran ise yalanladı ve Amerikan gemilerine saldırdıklarını açıkladı. Amerika ise saldırıları yalanladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki projesinin işlemeyeceğini söyledi. Arakçı müzakerelere dönme çağrısı yaptı. İran'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Füze saldırısı sonrası Fujairah Limanı'nda yangın çıktı. Amerikan donanmasının 19 Nisan'da ilk koyduğu İran'a ait Tosca adlı kargo gemisinin mürettebatı Pakistan'a tahliye edildi. Geminin gerekli onarım sonrası İran'a iade edilmek üzere Pakistan kara sularında bekletileceği belirtildi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım atıldı. İki ülke tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin protokol imzaladı. Ayrıntıları Erivan'dan NTV Dış Haberler editörü Derya Acemoğlu'ndan dinleyelim.
7: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım atıldı dün. İki ülke tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonu konusunda bir protokol imzaladı. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün Erivan'daydı. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesine katıldı. Zirve kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da bir araya geldi. İşte o tarihi imzada, o protokol de o görüşme sırasında atıldı o imzalar. Özel temsilciler Serdar Kılıç ve Rubinyan'ın imzasıyla atıldı. İki ülke Ani Köprüsü'nü birlikte onarmak için anlaştı bu protokole göre. Ani Köprüsü tarihi bir yapı. İki ülke sınırını ayıran Arpaçay Nehri üzerinde bulunuyor. Tabii yıkılmış durumda. Protokole göre köprüyü Karayolları Genel Müdürü ile Ermenistan Kültür Bakanlığı ortaklaşa onaracak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz o görüşmenin, daha doğrusu temasların ardından zirveyi takip eden Türk gazetecileri de açıklamalarda bulundu. Sembolik önemi yüksek bir köprü dedi ve ilişkilerin ilerleyen süreçte daha sağlam bir şekilde gelişmesini bekliyoruz da dedi Cevdet Yılmaz. Protokolün Güney Kafkasya'daki barış süreçlerine ilişkin de örnek teşkil edebileceğini söyledi. Normalleşme sürecine, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine dair de mesajlar verdi, pozitif mesajlar verdi. Önemli olan diyalog dedi. Diyalogun devam ettiği sürece en üst düzeyde devlet başkanlarımızın her düzeyde yetkililerinde karşılıklı ziyaretlerde bulunmasını bekliyoruz. İfadesini kullandı, işbirliği daha da artarak devam edecekti dedi. Cevdet Yılmaz'ın ziyareti, Türkiye'den Ermenistan'a 18 yıl sonra yapılan en üst düzey ziyaret, bunu da bir kez daha vurgulayalım. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da protokolün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi sosyal medya hesabından. Ayrıca zirvenin kapanış oturumunda da Paşinyan, Cevdet Yılmaz'ın katılımı sebebiyle teşekkür etti.
2: Derya Acemoğlu'nun notlarını dinledik. Bazı kentlerde sağanak etkisini sürdürüyor. Tokat ve Sivas'ta su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Pazar günü iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde de 4 güne itim ara verildi.
8: Dereler taştı, yollar suyla doldu. Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı. Tokat'ın Almus ilçesinde 2 gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış sele yol açtı. İlçeye bağlı Çevredi beldesinden geçen Yeşilırmak taştı. Binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Bölgede su basan bir evde mahsur kalan kadın için AFAD harekete geçti. Ekipler eve botla yanaşarak kadının tahliyesini sağladı. Sivas'ın Tokat sınırındaki köylerinde de su baskınları oldu. Değeryer köyündeki bir cenazeye gitmek isteyen vatandaşlar suyla dolan yolda ilerleyemedi. Vatandaşlar gidecekleri yere kepçeyle taşındı. Zara ilçesinde bir çoban mahsur kaldı. Gıda ve yakıt sıkıntısı çeken çobanın yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti. Çobanın ihtiyaç duyduğu malzemeler botla ulaştırıldı. Hayvanlarının yanında kalmayı tercih eden çoban, suların çekilmesini beklemek istediğini söyledi. Hakkari'de şiddetli yağışın etkili olduğu kentler arasındaydı. Taval Deresi taşınca bir araç suya kapılarak sürüklenmeye başladı. Araçtaki 3 kişinin yardımına bölgedeki karayolları ve maden ocağı ekipleri koştu. 3 vatandaş iş makinesiyle kurtarıldı. Şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği Şanlıurfa'da can kayıpları olmuştu. Birecik ilçesinde bulunduğu araca güneş paneli düşen 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetmişti. Hilvan ilçesinde de yıldırım isabet eden 27 yaşındaki çoban Şeyis Bucak kurtarılamamıştı. Kentte çok sayıda bina zarar görmüş durumda. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde tedbiren eğitime 4 gün ara verildi. Gaziantep Valiliği de bazı okulların tatil edildiğini duyurdu.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: Vakıfbank Spor Kulübü, biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Orta Çağ enstrümanlarını modern tınılarla buluşturan Alman Neo Folk grubu Faun, 9 Mayıs'ta İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde, 10 Mayıs'ta ise Jolly Joker Ankara'da Stage Pass organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak. Ana medya sponsoru NTV. Faun'un bu çok katmanlı ve mistik müziğini canlı deneyimlemek için biletler biletinial.com'da.
12: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.

0: 9 liraya. LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam. Spor haberleri başlıyor.
5: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'la Tümasan Konya Spor saat 20.30'da karşılaşacak.
6: Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Dolmabahçe'de belli olacak. Beşiktaş Tümasan Konya Spor yarı finali saat 20.30'da başlayacak. Ligde şampiyonluk şansı kalmayan siyah beyazlılar da hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak.
7: Kupa bizim için çok değerli. Yani bizim için artık son çıkış Türkiye Kupası yarı finali. Final biletini yakalarsak en azından bir hedef doğrultusunda ligin sonunu görmüş oluruz.
6: Sergen Yalçın'ın takımını sahaya Ersin, Murillo, Agbadu, Emirhan Rıdvan, Ndidi, Çerni, Orkun, Olaytan, Ture ve Oh 11 ile sürmesi bekleniyor. Çeyrek finalde Beşiktaş Alanya Spor, Konya Spor'da Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finalde eşleşti.
8: Yarı finale çıktık, mutluyuz. Camiye olarak böyle galibiyetlere de ihtiyacı vardı bence taraftarımızın.
6: Konya Spor'da sakatlığını atlatan Blas Kremer kafilede. Ufuk Akyol ve Tunahan Taşçı'nın ise sakatlıkları sürüyor. İlhan Palut'un takımını sahaya Bahadır, Uğurcan Nagalo Adil Berkan, Melih Yevtoviç, Deniz, Gonsalves, Olaigbe ve Muleka 11 ile sürmesi bekleniyor. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Diğer yarı finalde Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor 13 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacak. Türkiye Kupası finali 24 Mayıs Pazar günü Antalya'da oynanacak.
5: Beşiktaş'a Konya Spor maçı öncesi Milot Raşisa'dan kötü haber geldi. Kosovalı kanat oyuncusunun uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildi. Raşitsa sezonu kapattı. Raşitsa bu sezon çıktı. 33 maçta 2 gol 6 asistle oynadı. Gençler Birliği Teknik Direktör Volkan Demirel'le yollarını ayırdı. Kırmızı Siyahlı Kulübü'nün açıklamasında yönetim kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Volkan Demirel'le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz denildi. Gençler Birliği Volkan Demirel'in bu sezonki ikinci döneminde 8 lig maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ikinci maçları bu gece başlıyor. Arsenal ve Atletico Madrid bir rövanşında İngiltere'de final için sahaya çıkacak. Londra'da yapılacak mücadele saat 22'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nin diğer iki yarı finalisti Paris Saint-Germain, Bayern Münih eşleşmesi yarın saat 22'de Almanya'da oynanacak. A Milli takımın Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarının programı belli oldu. Türkiye Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçı oynayacak. A Milli takım 1 Haziran Pazartesi günü 20.30'da Kuzey Makedonya ile ve 7 Haziran Cumartesi 1'de Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Millilerin Dünya Kupası'ndaki ilk maçı da 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile olacak. Zeynep Sönmez dünya 65.liğine yükselerek kariyer rekoru kırdı. Milli tenisçi son katıldığı organizasyon olan Kadınlar Tenis Birliği 1000 düzeyindeki Madrid Açık'ta 3. tura çıktı. 24 yaşındaki sporcu kariyer rekorunu kırdı. Bu sonuçta Zeynep Sönmez Kadınlar Tenis Birliği'nin haftalık güncellenen klasmanında 2 basamak atladı. Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanını 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakça'yı elinde tutuyor. Kadın voleybolunda 7. kez Avrupa şampiyonu olan Vakıfbank'ın kupa törenine gözyaşları damga vurdu. Zirveye çıkan sporcular sezonu anlatırken duygusal anlar yaşadı.
9: Ben değerleri çok başka. Belki siz sadece kazanılan kupaları görüyorsunuz ama ben arkada ne kadar çok şey yaşandığını çok iyi biliyorum.
10: Vakıfbank Avrupa şampiyonluğunu duygu yüklü bir törenle kutladı. Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek zirveye çıkan sporcular takımdan yaşanacak ayrılıkları konuşurken gözyaşları sel oldu.
9: 17 yıldır bu kulüpteyim. Bu kulübün kapısından içeri girdiğimde Selimiye'de bir okulun spor salonunda antrenman yapıyorduk. Böyle büyük bir salonumuz yoktu. Bu salonun ilk yapıldığı anı, ilk geldiğim anı hatırlıyorum. Anne ve babamın desteğini her zaman yanımda hissettim. Ve gerçekten beni buraya getirdikleri için, bugünlere getirdikleri için çok minnettarım. Benim burada ikinci senem ama gidecek arkadaşlarım gerçekten bana en çok destek veren arkadaşlarım ve beraber acımızı paylaştığımız, beraber güldüğümüz, beraber ağladığımız, beraber ter döktüğümüz insanlardan ayrılmak gerçekten çok zor geliyor.
10: Kaptan olarak ilk kupasını kazanan Zehra Güneş de arkadaşlarına veda etti.
11: Benim için yeri çok anlamlı, çok farklı. Ve bu sene takımdan ayrılacak olan arkadaşlarım da, benim en yakın arkadaşlarım da. O yüzden onlarla bu sahada bu formayı son kez paylaştığım, bu aynı teri döküp bu kupayı kaldırabilme görevinde bulunduğum için çok mutluyum.
10: 18 yıldır Vakıfbank'ı çalıştıran baş antrenör Giovanni Guidetti ise en özel sezon buydu dedi.
12: Gerçekten özel sezon çünkü Ayça son sezon, Derya son sezon, Sıla son sezon, Çaka son sezon, Tiça ilk sezon, Staff ilk sezon. So, gerçekten özel sezon.
10: Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazanan Sarı Siyahlılar Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'i de müzesine götürdü.
13: Sezonu arzu ettiğimiz gibi Vakıfbank'a yakışır bir şekilde zirvede noktalamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
10: 7. kez Avrupa şampiyonu olan Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi tarihinde kupayı en çok kaldıran 3. kulüp oldu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 39-42. Kilometrelerinde ve Muğla-Denizli yolunun 19-23. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
4: Sarılmak lazım annelere, şaşırtmak lazım anneler gününde, altın başlamak lazım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
7: New Life B12 Plus eczanelerde.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Happy Jean.

0: vatanbilgisayar.com'da.
1: Vatan. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 2.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Pencere. Sinemadan tiyatroya...
5: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
4: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
6: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
4: Masallardan romanlara...
7: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım. Çocuk...

0: bugüne, kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok eski bir şehirdi.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir.
4: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 5 Mayıs 2026 Salı günü sabahında geri sayım programımızla karşınızdayız. Değerli izleyenler, dün enflasyon rakamları açıklandı malumunuz. Nisan ayı enflasyonunu aldık. Beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyon. Nasıl buldu uzmanlar, ekonomistler, konuşacağız birazdan. Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz Hoca bizimle birlikte olacak ve alt başlıklarına bakacağız. Enflasyon nasıl böyle yükseldi? Savaşın etkilerini görüyor muyuz? Görmeye devam edecek miyiz ve bundan sonra acaba neler olabilir? Hocamızla konuşacağız. Sonrasında bu enflasyon rakamıyla beraber ilk 4 ayda, yılın ilk 4 ayında acaba maaş farkları ne kadar oluştu? Yine konuşacağımız konulardan bir tanesi emekli Bağkur, SGK ve Bağkur emeklisi, memur emeklisinin maaş artışları ne kadar olabilecek? Daha 2 ay var biliyorsunuz netleşmesi için. Hocamızla konuşacağız. Bu kez Okan Güray Bülbül bizimle birlikte olacak. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden ona soracağımız bir soru da kadınların annelik izni biliyorsunuz 24 aya çıkarıldı. Orada başvurular bugün başladı. Son durumu hocamız bize aktaracak. Değerli izleyenler, elbette haberler ve piyasa rakamları da ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz programımızı bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla. İlk başlığımız, ilk maddemiz geliyor ekranlarınıza. Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı kabine toplantısı sonrasında duyurdu. Böylece kamu görevlilerinin tatili 23 Mayıs'ta başlayacak, 1 Haziran'a kadar sürecek. Cumhurbaşkanı gençlere sağlanan evlilik kredisinde yeni bir adım atılacağını da bildirdi. Daha önce geri döneminde çocuğu olanlara borç silme ve erteleme imkanı tanınmıştı. Ödeme süreci içerisindeyken eğer ikinci çocuk olursa kalan taksitlerin tamamı hibe edilecek. Bu da yeni bir açıklama. Savaşın enflasyon üzerindeki etkisi Nisan ayında net bir şekilde görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylık %4,18 ile tahminlerin, beklentilerin 1 puan üzerinde geldi. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Enerji zamlarının etkisiyle konut grubunda aylık %7,99, ulaştırmada %4,29'luk artış yaşandı. Yine enflasyon verisi sonrasında memur konfederasyonları ek zam talebinde bulundu. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tutmayan hedefin faturasını memur ödemesin, memur ve emeklisine seyyanen zam verilsin dedi. Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise enflasyondaki artışa dikkat çekip memurlara derhal ek zam yapılmalıdır. Bu artış mutlaka refah payıyla desteklenmelidir ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapacak. Sunumda küresel gelişmeler, faiz politikası ve enflasyonla mücadele süreci konularına değinecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı. Öne çıkan satır başları böyleydi. Şimdi döneceğiz. Acaba piyasalarda dün neler oldu? Ona bakacağız. Dün öğle saatlerinde hatırlayacaksınız İran basınından bir iddia. Bir Amerikan savaş gemisi 2 füzeyle vuruldu şeklinde bayağı bir dalgalanmaya sebebiyet verdi bu açıklama. Sonrasında Amerika tarafından hayır böyle bir şey yok açıklaması geldi, yalanlama geldi ama yine o dakikalar içerisinde ciddi bir dalgalanma, petrol fiyatlarında %5 bir yükseliş, altın fiyatlarında keskin bir geri çekilme, bizim borsamızda satışa döndü, hafif artıdayken satışa döndü, gerçekten etkiledi diyebiliriz. Öyle de başlayalım. Bizim borsamız 14.370 puan kapanışını gördük, %0,51 gerileyerek gün içerisinde 14.321 puan en düşük seviye, 14.544 puan en yüksek seviyeydi gün içerisinde gördüğümüz işlem hacmi. BIST 100 için 194 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %2,8 ile dünün en çok gerileyen endeksi, bir ara %3'ün de üzerine çıkmıştı bankacılıkta kayıplar. Hizmetlerde, holdingde ve iletişim endekslerinde yine %1'in üzerinde kayıplar var. Şöyle bakıyoruz, gıda tarafında, sigorta. sigorta tarafında, sanayi endeks tarafı da dün pozitif olarak ayrışan alt endekslerdi. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 45 lira 20 kuruştan yeni güne başlıyor. Euro 52 lira 87 kuruş. Küresel para piyasalarında dolar endeksi düne göre değer kazandı. Bu sabah 98,5 seviyelerinde. Euro 1.1680'lere doğru geri çekilmiş durumda. Sterlin de yine dolar karşısında 1.3520 1.3530 aralığına doğru geriledi değerli izleyenler. Altın fiyatları dün dedik ya, İran'ın bir Amerikan gemisini vurduğu haberiyle beraber altında çok hızlı bir geri çekilme gözlemledik. Dünkü işlem aralığına bakacak olursak eğer, altının onsunda 4620 ile 4520 hızlı bir şekilde 4520 dolara kadar geri çekildi. Oradan bir miktar tepkiyle yukarıya döndü. Gördüğünüz gibi bu sabah da hafif artıda 4530 4540 dolar seviyesinden işlem görüyor. Hani bu ateşkes artık iyice kırılganlaştı. İki tarafın savaşı yeniden mi başlıyor? Eğer öyleyse hani bu iş, biz her gün bitti diye, her gün iyi bir haber gelecek diye beklerken daha da uzayacağı şeklinde senaryolar güç kazanıyor. Dolayısıyla işte altına da satış geldi bir miktar. Hafif toparlandı ama yine 4540'lar seviyesinde. Petrol fiyatları, Brent petrol dün 107 dolarlar civarında sakin bir seyri varken haberle beraber bir anda 113 dolara çıktı. Sonrasında yalanlama gelse de gördüğünüz gibi oradan çok da gevşemedi. Aşağıya doğru gelmedi. Dedik ya hani bu ateşkes işi daha kırılganlaştı. Bu süreç galiba daha da uzayacak endişeleri bir miktar artık daha ağırlık kazanmaya başladı piyasalarda, fiyatlamalarda. Geçelim yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı dışarıya paralel bir hareket var. Orada da 6601 lira. Çeyrek altında 10783 lira seviyesinden işlem görüyor bankalar arası piyasada. Kripto para evrenine baktığımızda orada Bitcoin'de bu sabah 81 bin dolar seviyesini görüyoruz. %1 ila 1,5 arasında bir yükseliş var. 81 binin üzerine atmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Ethereum yine 2400 doların altında güçlü bir seyir takip ediyor. 2380, 2390 yine yukarı doğru güçlenmeye çalışıyor ama Ripple, Solana ve Cardano'da satışlar olduğunu, yani karışık bir seyir olduğunu ifade edebiliriz. Kripto para evreninde Amerikan vadeli işlemlerinde de %0,2 ile 0,3 arasında bu sabah yükselişler var değerli izleyenler. Şimdi hemen dönelim İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi hocamız Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz bizimle birlikte. Elif Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş buldum, merhaba. İyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkürler. Hocam enflasyon rakamları geldi beklentilerin üzerinde, tahminlerin üzerinde ama sürpriz olmayan bir enflasyon, yani sürpriz olmadan yüksek gelen bir enflasyon diye dün genelde değerlendirmeler yapıldı. Neden? Çünkü Mart ayı çok düşüktü, savaşın etkisini gördük. Siz nasıl buldunuz hocam rakamı? Sizce neden yüksek geldi enflasyon?
5: Evet, Mart ayının düşük olduğu hepimizde zaten böyle bir Nisan'da aslında ikinci etkilerin çıkabileceğini ortaya çıkarmıştı. Merkez Bankası da aslında yaptığı açıklamada enflasyonun ikinci etkileri özellikle bu beklentilerde bozulma kanalıyla devam edebilir, Nisan'da artış eğilimi olacak da diyordu. Ama tabii ki şu var, aslında piyasa beklentilerin üzerinde geldi. Yani %3-3,5 civarında, 3.3 civarında bir konsensus vardı Nisan enflasyonu için. Evet, biraz daha yüksek gelmesi şunu aslında gösteriyor. Petrol fiyatları tamam yüksek ama aslında başka fiyatlar da petrolden daha farklı dalgalanıyor. Mesela gıda enflasyonu bize gösteriyor ki işte gübre gibi, azot gibi ya da kimyevi ürünler, onlar çok ne kadar fiyatlar yüksekte dalgalanıyor sürekli olarak yansımıyor ekranlara. Doğrudan ortada olan petrol, herkes tabii ki haliyle oraya bakılıyor ama ondan çok daha hızlı artan başka ürünler de var ithal edilen, onların da tedarik açısından sorunları söz konusu. Konut çok önemli bir fark yarattı. Konut özellikle %8'e yaklaştı bakın. Yani %8 diyebiliriz, 7.99. Çünkü aylık enflasyon da burada, içinde doğalgaz var ve tabii ki diğer yakıtlar. Yani şimdi doğalgazdaki yönetilen, yönlendirilen fiyatları geçen ayki zammı hatırlayalım, %44. Aynı şekilde elektrikte. Şimdi bunlar %15 civarında, %16 civarında. Bunlar tabii ki konutu, konuttaki tüfeği haliyle %8'lere yaklaştıran temel faktör. Yani bu da aslında konutta başka unsurlar vardı enflasyon hesaplanırken ama yeni bir TÜİK seriye geçtiği için buradaki konutun kullandığı yakıtı da doğalgazı da bunun içine eklemiş oldu. Yani enerjiyi de eklemiş oldu. O yüzden konutta çok uzun zaman daha çok yüksek gelecek. Yani enflasyonu yukarı iten bir tüfe kalemi olacak. Aynı gıda gibi, aynı ulaştırma gibi. Dolayısıyla bu üçü belli dönemlerde buna eğitim eklenecek, sağlık eklenecek. Yani bunlar hep kronik enflasyon kalemleri. Elbette şeyin etkisi var, savaşın. Ama dediğim gibi savaş olmasa da konutta ve gıdada zaten bir kilitlenme vardı. Orada yüksek enflasyon aylık bazda gösteriyordu ve yıllıkta da artışı, yıllık enflasyonun yukarı çıkışını etkileyen ve yukarı iten bir faktördü gıda ve konut.
4: Hocam çok güzel ifade ettiniz. Teşekkürler. Şunu sormak istiyorum. Siz de altını çizdiniz. İkincil etkiler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Nisan toplantısında da ikincil etkileri izleyeceğim demişti. Göz önündekine bakıyoruz.

0: Kesinlikle. Zaten yani 14 Mayıs'ta bir enflasyon raporu var. Biliyorsunuz Mayıs'ta faiz kararı yok.
1: Doğru.
0: O yüzden Mayıs'ta bir enflasyon raporu göreceğiz orada. Çok net açıklamalar olacak. Çünkü aslında Şubat'ta da bir revizyon oldu. Yani 13-19 aralığındaydı tahmin aralığı Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon için. Ama bu artık 21'e kadar çıktı. Yalnız ara hedef değişmedi. Ara hedef hala %16. Ama bakarsanız uzun vadeli hedef de aslında %5. Şimdi buradan çok kopuk bir görüntü var. Bir kere Merkez Bankası'nın bu görünümü, enflasyon tahminlerini ortaya çıkarmasında belli bir görünümü esas alıyor. Mesela orada hala petrolün varil fiyatı %62-65 dolar civarında. Dolayısıyla savaş etkisi yok. Daha önceki yukarı doğru itti yani tahmin aralığını. Dolayısıyla Mayıs çok daha gerçekçi gelecektir. Yani ben zaten %30'un altına çok zor gelir yıl sonu enflasyonu. Mayıs'ın geçen yılın Mayıs ve Haziran'ını Murat Bey biliyorsunuz düşüktü aslında. Yani %2'nin altındaydı. Şimdi buradan zaten güçlü gelen enflasyon yine yıllığı önemli ölçüde arttıracaktır Mayıs ve Haziran'da. Savaşın bitmesini herkes diliyor. Savaşın bitmesiyle ben savaşın maliyetlerinin devam edeceğini tabii ki öngören taraftayım. Çünkü böyle bıçak gibi kesilmiyor. Özellikle bu petrolün uluslararası bir taşıma maliyeti artı tabii ki bunun aynı zamanda çok da depolanan bir şey olmadığı için doğalgaz ve petrol haliyle belli bir üretim hacmini düşürüyor ülkeler. Tekrar aynı hacme ulaşmak oldukça zor olacak. OPEC'le ilgili çok önemli gelişmeler var, kritik gelişmeler var. Yani orada da kartelin zayıflaması gibi bakarsanız çok denklemli bir süreç. Mutlaka sadece petrolün varil fiyatındaki güncellemeyi Merkez Bankası hesaba dahil ettiğinde mutlaka revizyon olacak. Hatta yılın son enflasyon raporunda da yine yukarı doğru revize edebilir. Yani bu şekilde başladığı yıl Şubat ayında ki Merkez Bankası enflasyon raporunda zaten yukarı doğru güncelledi. Bence yılın tamamında böyle gidecek diye düşünüyorum. Çünkü çok iyimser bir görünüm mü olmadığını onlar da fiyatlara dahil ettiğinde, hesaplamalara dahil ettiğinde böyle bir sonuç ortaya çıkıyor.
1: Peki aynı bu doğrultuda bir grafimiz var, onu da paylaşalım izleyicilerimizle. Mesela uluslararası Türkiye'de de çalışıyor BBVA. Yıl sonu enflasyon tahminini %28,5'ten %30'a revize etti. Diğer taraftan ING Global de enflasyon raporunda hedef ve tahminlerin arttırılmasını bekliyor. Hocam sizin de ifade ettiğiniz gibi. Şimdi olayın bir de enflasyon tarafını konuştuk. Olayın bir de ödemeler dengesi tarafı var ki hani bir sadece enerji ithalatçısı, net enerji ithalatçısı bir ülke olarak ve bizim başka yapısal problemlerimiz de var. Orası da ciddi manada takip edilip etkileri ölçülüp biçilmeye çalışılıyor. Elbette zaman içerisinde daha net çıkacak. Peki hocam, bu konuyla alakalı da adımlar atılıyor tahmin ediyorum. Mesela bu varlık barışını herhalde bu çerçevede değerlendirebiliriz ama ödemeler dengesi tarafından sizin değerlendirmeniz nasıl olur? Orada işler nasıl devam edecek? Yine savaşın süresi mi bizim öncelikli takip etmemiz gereken şey?
0: Tabii ki. Şimdi imalat sektörü dış ticarette taşıyıcı sektör. Şimdi imalatta özellikle PMI verisini aldık. Çok geride kaldı. Yani artık %45'lere indi. Şimdi imalat PMI düşükken şunu aslında söylemeye çalışıyor firmalar. Biz yeni sipariş alamıyoruz, stokları da eritiyoruz. Çünkü girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Şimdi özetle bu görünüm bir süre sonra ihracata ve tabii ki ödemeler dengesi sorununa da yansır. İhracat güçlü geldi Nisan ayında. Aslında baktığınızda orada bir hani rakamsal bir büyüme var. Çünkü her şey pahalı olduğu için nominal olarak bir artışı görebildik. Ama imalat tarafı doğru sinyal vermiyor, olumlu sinyal vermiyor. Peki bu şartlarda

0: Diğer taraftan da hem altın hem enerji ithaline büyük meblağlar gittiği için uluslararası arenaya buradan bir çıkış olduğu için burada en azından Mart kadar olmayabilir ama biraz daha düşük bir cari işlem dengesi ya da işte cari açıkla karşılaşabiliriz. Belki 4-5 milyar civarında bir cari açıkla karşılaşabiliriz. Mart'ta çok güçlü gelmişti çünkü ama tabii ki burada enerji ithalini neyle kompanse edebiliriz? Maalesef o taraf şey yapar. Hani belki kış mevsimi bittiği için bir miktar burada bir kompanse edebilir ama onun haricinde elbette ülke içerisinde böyle bir kaynağı hızlı bir şekilde kendimiz üretelim ve karşılayalım. Burası zor. Bu çerçevede de etkilenecek yani petrol fiyatlarındaki ve diğer ithal kimyevi ürünlerdeki gübredeki
1: Maalesef.
0: rakamsal büyümeden elbette etkilenerek cari işlemler açığını büyütecek tek imkan turizmdir. Bir döviz girişini sağlayacak. Yine aynı şekilde hizmet ihracatıdır. Zaten orada da hizmet ihracatına yönelik istisnalar biliyorsunuz özellikle İstanbul Finans
1: Elif Hoca ile bağlantımız dondu şu anda. Hemen arkadaşlarıma soruyorum yeniden. Peki, bağlantımız dondu. Hemen şöyle toparlayalım. Elif hocamıza sorduğumuz son soru, acaba ödemeler dengesi nasıl etkilenecek diye. Elif Hoca da petrol fiyatları bu seviyedeyken, biz de net petrol ithalatçısıyken, enerji ithalatçısıyken etkilenmesi... özür dilerim, etkilenmemesi kaçınılmaz ifadesini kullandı. Peki çözüm yolları, daha doğrusu bize nefes alacak alanlar nedir? Hoca dedi ki bir turizm, bir de hizmet tarafı demişti. Tam o esnada da yayınımız dondu. Binhan Elif Yılmaz'la. Hocam hemen tekrar sözü ben getirdim sizin kaldığınız yere. Oradan 30 saniye içerisinde toparlarsak çok seviniriz. Buyurun bitirelim cümlemizi.
2: Evet, kusura bakmayın. Böyle bir
1: Estağfurullah.
2: internet şeyi yaşadık. Sonuçta geriye kalan turizm, onun en etkili şekilde bir girişi olursa cari işlemler dengesine pozitif katkısı olacaktır. Bir de son olarak bu hizmet ihracatında önemli bir girdi sağlar. İstisnalar var İstanbul Finans Merkezi tarafında. Ona da tabii ki girişi cari işlemler dengesini hani petrol fiyatlarının yaratmış olduğu cari açığı biraz daha düşürebilme açısından etkili olacaktır diye düşünüyorum.
1: Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi. Hocam çok teşekkürler. Bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiniz bu sabah. Ağzınıza sağlık diyelim. Değerli izleyenler, bir sonraki konuğumuza geçeceğiz ama geçmeden önce bir haberimiz var. Onu da paylaşalım sizlerle. Önce kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan 100 bin işçi kadro bekliyor. KİT Taşeron İşçileri Derneği Genel Sekreteri İbrahim Tatlı, işçilerin aynı işi yapan kadrolu çalışanların 1/4 oranında maaş aldığını söyledi.
3: 100 bin KİT Taşeron İşçisi kadro bekliyor. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir de kadro bekliyoruz.
4: Kamu iktisadi teşebbüsünde çalışan işçiler bir kez daha kadro istedi. KİT Taşeron İşçileri Derneği Genel Sekreteri İbrahim Tatlı, ücret farklarının iş barışını bozduğunu söyledi.
3: Kadrolulara göre 1/3 daha az maaş alıyoruz. Bunun da düzeltilmesini talep ediyoruz. Bunun da düzelme yolu kadrodur.
4: Tediye, promosyon gibi ek ücretleri alamadıklarını da belirten Tatlı, 100 bin işçi ve aidilerin kadro için düzenleme beklediğini söyledi.
3: Çalışma koşullarımız ağır oluyor. Devletimizin asıl işini yapan, asıl yükünü kaldıran KİT Taşeron işçileridir. Haliyle burada taşeron olduğumuz için mobbinglere maruz kalıyoruz. Sosyal haklardan mahrum oluyoruz.
1: Ve değerli izleyenler, şimdi bizimle birlikte Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Okan Güray Bülbül, doçent doktor Okan Güray Bülbül bizimle birlikte. Hocam, Okan hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar Murat Bey, hoş bulduk.
1: Hocam dün enflasyon rakamları, Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. %4,18 aylık bazda gelen enflasyon verisi beklentilerin üzerinde. Ben size şunu soracağım şimdi, memur emeklisi, SGK, Bağkur emeklisi, herkesin gözü kulağı 6 ayda bir yapılan güncelleme doğrultusunda enflasyon rakamlarında. Nereye geldik 4 ay itibariyle, emekliler ne kadar cebine, yüzde kaçlık zammı cebine koydu? Daha 2 ay veri bekleyeceğiz değil mi Haziran'a kadar?
5: Evet, aslında sizin de söylediğiniz gibi Murat Bey, önce mevcut durumdan başlamak lazım. Mevcut durumda SSK ve Bağkur emeklileri %14,64'lük zammı garanti etmiş durumdalar. Diğer taraftan memur ve memur emeklileri için ise oran %10,51. Önce bunun farklılığının nedenini açıklayalım isterseniz. SSK ve Bağkur emeklileri doğrudan son 6 aylık enflasyon oranında zam alıyorlar. Dolayısıyla 4 aylık enflasyon verisi elimizde var. %14,64 SSK ve Bağkur emeklileri bunun üzerine Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyonda eklendikten sonra bir zam oranı alacaklar ama şu an için %14,64. Memur ve memur emeklileri için ise oran %10,51. Bu aradaki farklılığın sebebi de şu: memur ve memur emeklileri biliyorsunuz Ocak ayında %11 zam almışlardı. Enflasyonun %11'i aşan kısmını enflasyon farkı olarak alacaklar ve bunun üzerine de ilave olarak %7 toplu sözleşme zammı alacaklar. Bunu kümülatif olarak hesapladığımızda yani %10,51'lik bir oran ortaya çıkıyor. Bu da yaklaşık 4 puanın üzerinde bir farklılık olacağı anlamına geliyor. Her halükarda enflasyon ne olursa olsun memur ve memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emeklileri arasında. Ama sizin de söylediğiniz gibi net rakamları görmek için Mayıs ve Haziran ayı enflasyonlarını da bekleyeceğiz. Temmuz ayının içinde Haziran ayının enflasyonu açıklanıp 6 aylık enflasyon rakamı ortaya çıktığında SSK ve Bağkur emeklileriyle memur ve memur emeklilerin zam oranı netleşmiş olacak. Ama her halükarda arada 4 puanı aşan bir fark olacak ne yazık ki.
1: Hocam ücret ayarlamaları demişken acaba asgari ücret tarafında hani bir gelişme, bir duyum, bir yaklaşım siz duydunuz mu? Hiç haber var mı?
5: Murat Bey, az önce Elif Hoca açıkladı. Enflasyondaki hızlı artış, savaş koşulları aslında pek çok noktadan Türkiye'yi etkiliyor. Bunu etkilemenin en önemli noktası da aslında tarım ürünleri ve özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışın tarım ürünlerinin hem ulaşımının, lojistiğinin maliyetini arttırıyor hem de tarım ürünlerinin üretiminde zaten bir sorun yaşıyoruz. Bu da başta asgari ücretliler olmak üzere tüm emekçileri aslında yakından ilgilendiriyor. Şu aşamada aslında asgari ücretle ilgili Ankara kulislerinde konuşulan bir şey yok, onu söyleyebilirim. Ama olmalı mı, yapılmalı mı, gerekli mi diye sorarsanız elbette gerekli. Çünkü asgari ücret açıklandığı günden bugüne açlık sınırının altında ne yazık ki. Türk İş biliyorsunuz açlık sınırı açıklıyor. Ocak ayında 31.224 liraydı açlık sınırı. 34.587 liraya geldi bugün itibarıyla. Asgari ücret Ocak ayından beri 28.075 TL net tutarda. Dolayısıyla hem içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar hem de aslında en baştan beri asgari ücretin tespit komisyonunun yapısından başlayan aksaklıklarla birlikte ele aldığımızda Temmuz ayıyla birlikte asgari ücrette bir artış gerekli. Ama şu an için Ankara kulislerinde böyle bir hareketlilik yok. Ama bu hareketliliğin aslında çok uzun sürmesine gerek olmadığını biliyoruz. Türk İş evet bir komisyonda değişiklik olmazsa masada olmayacağını iletti ama eğer olumlu bir teklif gelir, işveren cephesi de buna onaylarsa oraya o imzayı atıp masanın, komisyonun yapısını daha sonra tartışabilir. Dolayısıyla hızlı bir artış olacaksa Temmuz ayında tüm taraflar buna imza atacaktır ama şu an için Ankara kulislerinde bu yönde bir hareketlilik olmadığını söyleyebilirim.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi sıradaki sorum yine toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren bir konuda. Özellikle yeni çalışan, yeni anneler, anne adayları merakla beklediği bir konu. Kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı. Ek izinler için başvurularda bugün başladı değil mi hocam? Koşullar nedir? Kimler kullanabiliyor? Başvuru süresi eğer bugün başladıysa bunun bir sonu var mı? Buyurun dinliyoruz hocam sizi.
5: Murat Bey, bu konudaki düzenleme 1 Mayıs'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Dolayısıyla doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta, toplam 16 hafta olan analık izni süresi doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplamda 24 haftaya çıkartıldı. Burada herhangi bir ayrım da söz konusu değil. İşçi, memur, bütün kadın çalışanlar bu haktan, 24 haftalık analık izninden yararlanabilecekler. 1 Mayıs ve sonrasında zaten hali hazırda bu izinleri devam eden kişiler otomatik olarak bu süreden yararlanabilecekler. Fakat kanunda önemli bir geçiş maddesine yer verildi ve 1 Nisan itibarıyla doğumun üzerinden 24 hafta geçmemiş kadın çalışanlara da ilave 8 haftalık analık izni hakkı tanındı. Bu hesaplama şuna dayanıyor. Doğumun üzerinden 24 haftalık süreyi hesaplayıp 1 Nisan 2026'ya getirdiğinizde 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış kadın çalışanların ilave 8 haftalık analık izni var demektir. 1 Mayıs'ta yayınlandığı için düzenleme 10 günlük bir süre tanındı. Bu konuda ek izin talebini işverene iletmek için. Dolayısıyla bu durumda olan kadın çalışanlar, yani 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış kadın çalışanlar 8 haftalık ilave izni kullanmak isterlerse 11 Mayıs'a kadar işverene başvurmaları gerekiyor. İşverene başvurmadan önce analık durum bildirir sağlık raporunu almaları da önemli. Çünkü bu 8 haftalık süre ücretli bir izin. Dolayısıyla bu sürede SGK'nın geçici iş göremezlik ödeneği ödeyebilmesi için kişilere bu raporun alınması gerekiyor. Asgari ücret üzerinden hesaplarsak 41.104 TL'lik aslında bir geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek en düşük. Dolayısıyla bu durumda olan kadın çalışanlar 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış kadın çalışanlar önce doğum yaptıkları hastanedeki başvurarak o 8 haftalık daha durum bildirir analık raporu alacaklar. Sonra işverene başvuracaklar 8 haftalık bu ücretli izinden yararlanabilmek için. Halihazırda ücretsiz izinde olabilirler, süt izni kullanıyor olabilirler. 8 haftalık süre bunların hepsini öteler. Bu 8 haftalığı kullanırlar. Daha sonra kaldıkları yerden ücretsiz izne, süt izne devam edebilirler.
1: Doçent Doktor Okan Güray Bülbül hocam, çok teşekkürler, bilgilendirdiniz bizi, bu sabah yayınımıza katıldığınız için mutlu günler diliyorum.
5: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Değerli izleyenler, önemli konular, hakikaten önemli bilgiler verdi. Başvurular konusunda yakından takip ediliyor hocamızın anlattıkları kıymetli bilgiler. Şimdi bir araya gitme zamanı geldi programımız içerisinde. Sonra da borsada BIST 100 endeksi açılışıyla beraber tekrar karşınızda olacağız.
6: NTV Radyo. Reklam. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
9: lazım. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Anneme yakışan hediyeler vatanda. 1-10 Mayıs tarihleri arasında 10 bin lira ve üzeri Braun kişisel bakım ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
7: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
8: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
9: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
8: Cinayetle ilgisi olanlar.
9: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
8: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
9: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
8: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
9: Polisiye roman sevenler.
8: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
9: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
11: Ülkenin doğusunda yine sağanaklar var. Sıcaklık batıda artmaya başlıyor. İstanbul hafif yağmurlu. Öğleden sonra güneş görülebilecek. Sıcaklık 17 derece. Ankara zayıf yağışlı 13, İzmir parçalı bulutlu 21 derece. Bursa'da yağmur sürüyor. Sıcaklık 15 derece. Antalya ise az bulutlu 23 derece. Marmara'da yağış artık hafifliyor. Edirne-Çanakkale kesiminde güneş görülmeye başlayacak. Edirne 19, Sakarya 14 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas-Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 10-11 derece, Niğde ise 6 derece ve sulu kar var. Ege'de rüzgarlar hafifliyor. Hava artık daha açık ve sakin. Manisa 20, Muğla 19, Afyonkarahisar 8 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde devam eden sağanaklar çarşamba kesilmeye başlayacak. Adana 17, Hatay 16, Isparta 13 derece. Karadeniz'in batısında yağış hafifliyor. Ordu-Rize hattında ise kuvvetli. Bolu 9, Samsun 15, Trabzon 14 derece. Doğu kesimlerde Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Erzurum boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Yağış çarşamba Erzurum, Hakkari kesimine çekilecek. Erzurum 11, Malatya 15, Diyarbakır 20 derece.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
12: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, günaydın. Saat 10. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Pek çok başlığımız var. Özetlerle başlayalım. Ayrıntıları paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ne savaş ne de barış çıkmazı var. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemilerine saldırmaları halinde İran'ı yeryüzünden sileceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise müzakerelerin sürdüğünü ve krizlerin askeri yöntemle çözülemeyeceğini ifade etti. Evlenme kredisi çekenler borçlarını yönelik yeni bir adım atılıyor. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun olması halinde kalan taksitlerin tamamı hibe edilecek açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Ayrıntılarını paylaşacağız. Mersin'de 4 kişilik bir aile misafir kaldıkları evde fenalaştı. Aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan iki kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba yoğun bakımda. Çin'in Hunan kentinde bir havai fişek fabrikasında patlama oldu. 26 kişi öldü, 61 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının ortaklaşa çalışmasıyla İstanbul merkezli sanal kumar ve kara para operasyonu yapıldı. 49 yasa dışı bahis sitesi devre dışı bırakıldı. Bunun ayrıntılarına bakalım. Özgür Yılmaz aktaracak. Özgür, nedir notlar?
1: Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor soruşturmayı. Aslında bu bir uluslararası şebeke. Öncelikle bunun altını çizmemiz gerekiyor. Uzun süredir teknik ve fiziki takip yapıldığını öğreniyoruz ayrıntılarından, operasyona ilişkin ayrıntılardan ve operasyonun ayrıntıları da yaklaşık da dakikalar önce paylaşıldı. Nedir bu bilgileri de verelim hemen. Aylık yaklaşık 3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan ve kripto varlıklar, paravan şirketler üzerinden kurulan bir sistem var. İşte bu sistem üzerinden vatandaşlar dolandırılıyor. Yasa dışı bahis sitelerine yönlendiriliyor ki 49 yasa dışı bahis sitesi bu şekilde tespit edildi ve devre dışı bırakıldı. Burada asıl önemli olan nokta ise kullanıcı sayısı. Yaklaşık 15 milyon kullanıcı verisinin olduğu tespit edildi. Bir kez daha belirtmek gerekiyor. Yaklaşık 15 milyon kullanıcı verisinin olduğu tespit edildi ve 1200 internet sitesi uzantısına yönelik de çalışmalar yapıldı ki bu sistemler tamamen devre dışı bırakılmış durumda. Yayınımızın başında da söyledik, bu bir uluslararası şebeke. Bir ayağı yurt dışında, bir ayağı yurt içinde ve bu şebekeyle ilgili, bu çeteyle ilgili 38 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaç kişi gözaltına alındı? Bu konuda net bir bilgi yok. Yüklü miktarda suç gelirine de el konuldu. Bunun da altını çizelim. Tabii ki bu şebekenin paravan olarak gösterdiği birçok şirket de vardı. Bunlar başka işler yapıyormuş gibi gösterilen ama aslında yasa dışı bahisle ilişkili şirketlerdi. İşte bu şirketlerin yönetimine de tasarruf mevduatı, sigorta fonu yöneticileri kayyum olarak atandı. Bunun da altını çizelim. Soruşturmaya ilişkin ayrıntılar önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saatlerde gelecektir. Ancak bir kez daha belirtelim, uluslararası bir şebeke, uluslararası bir çete. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonuyla çökertilmiş oldu. Operasyonu jandarma komutanlığına bağlı ekipler gerçekleştirdi ki bu operasyona ilişkin, soruşturmaya ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.
0: Ayrıntıları Özgür Yılmaz paylaştı. İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü bir süreç. Hem Adalet Bakanı'ndan hem İçişleri Bakanı'ndan bu olayla ilgili olarak açıklamalar var. Çok kısa bir süre önce İçişleri Bakanı'nın açıklaması geldi. Onu paylaşalım. Gençlerimizi ve aile yapımızı hedef alan sanar kumal bağımlılığına, kumar baronlarına ve bahis çetelerine asla geçit vermeyeceğiz diyor. Ülkemizin huzuru ve huzuru için omuz omuza ve kararlılıkla mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz diyor. Aynı zamanda ortak duruş, suç ve suçluyla mücadelede sahip olduğumuz güçlü ortak iradenin en açık göstergesidir diyerek Adalet Bakanlığı'na da teşekkür ediyor İçişleri Bakanı. Peki Adalet Bakanı ne söylemişti, onu da aktaralım. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada İzmir merkezli 8 ilde sanal bahis operasyonu düzenlendiğini açıklamış. Eş zamanlı operasyonlar olduğunu ifade etmiş ve sanal bahis ve kumara yönelik operasyonlarda 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır darbe indirildiğini açıkladı. O da aynı şekilde kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli 5 ilde de silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Buna ilişkin ayrıntıları da paylaşalım. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü çalışma. Başakşehir başta olmak üzere kent genelinde suç faaliyetlerinde bulunan silahlı organize suç örgütü takibe alındı. Yapılan incelemelerde örgütün liderliğini yapan ve daha önce işlediği suçlar yüzünden cezaevinde bulunan Şaban Bilgiç'in yaptığı tespit edildi. Suç örgütünün çok sayıda suça karıştığı da belirlendi. Örgüt liderinin kurşunlanma ve yaralama eylemlerini örgüt üyelerine para karşılığı üçüncü kişilere yaptırdığı ve bu eylemlerin esnaf üzerinde korku ve baskı oluşturmak, uyuşturucu gelirinin paylaşımı ve bölgesel rant anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi. Daha önce de örgüt liderinde bulunduğu 38 kişi tutuklanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı'nda bir açılış töreninde konuşuyor, dinliyoruz.
2: İnşallah 60'a çıkarıyoruz. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayımız yaklaşık 34,5 milyon iken 2025 yılında transit yolcularla birlikte 247 milyona yükselerek Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık. Bu başarıyla Avrupa'da 3. dünyada 7. sıraya yerleşmiş bulunuyoruz. İstanbul Havalimanımız ise tek başına 2025 yılında yaklaşık 84,5 milyon yolcuya hizmet vererek Türkiye nüfusuna yakın bir yolcu kitlesine ev sahipliği yaptı. Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında zirve oynayan, kargo taşımacılığında lider konumuna yükselen bu dev eserimiz ülkemizin küresel arenadaki vitrini olmuştur. Bu yıl yolcu sayısının daha da artacağını, Türkiye genelinde yaklaşık 270 milyon yolcu taşıyacağımızı, İstanbul Havalimanı'nda ise 90 milyon yolcuyu aşacağımızı öngörüyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen onlara yönelik de hep beraber önlemlerimizi aldık. İnşallah hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Bu yılın ilk 3 aylık döneminde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız ülkemiz genelinde yaklaşık 49 milyon, hatta biraz da üzerine çıkmış durumda. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde sadece 45 milyondu. İstanbul Havalimanımızda da aynı dönemde yaklaşık 18 milyondan 19,1 milyon yolcuya ulaşarak %6'lık bir artışı gerçekleştirmiş olduk. Yine havacılık alanındaki bu altyapı gücümüzü diplomatik başarılarla da perçinliyoruz. Bakın, 2003 yılında yalnızca 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayımızı bugün 175'e çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede sadece 60 noktaya uçuş gerçekleştirebiliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçabiliyoruz. Tabii burada mutlaka Türk Hava Yolları'mızın da hakkını teslim etmemiz gerekir. Onlar da gerçekten ciddi gayret sarf ediyorlar. Değerli arkadaşlar, değerli misafirlerimiz, tüm bu gelişmelerin üzerine şimdi İGA Genel Havacılık Terminali ile İstanbul Havalimanı'nın ihtişamını özel havacılıkta da taşlandırıyor. Ülkemizin sınırlarını aşan vizyonunu daha da kanatlandırıyoruz. Bilindiği üzere 17 Nisan 2025'te devreye aldığımız eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonları ile Avrupa'da bir ilki gerçekleştiren İstanbul Havalimanımız şimdi bu genel havacılık terminali ile uluslararası havacılık alanındaki çekim gücünü daha da artırıyor. JETEX İGA işbirliği ile İstanbul lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de dünyanın ana durağı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan küresel havacılık merkezimiz genel havacılıkta da yeni bir boyut kazandırıyor. JETEX'in Dubai, Paris, Singapur, Marrakeş gibi dünya şehirlerindeki uluslararası tecrübesiyle İGA'nın operasyonel gücü ve Türk misafirperverliğinin buluştuğu bu eser, İstanbul'u özel jet trafiğinde de dünyanın önde gelen merkezlerinden birisi haline getirecektir. Yani sadece şu tesisi görmek ve buradaki hizmetlerden yararlanmak için misafirlerimizin olacağını ben tahmin ediyorum ve bekliyorum gerçekten. Ben de inşallah birazdan sabırsızlıkla daha fazla görmeye çalışacağım. Devlet başkanlarından uluslararası iş insanlarına, yatırımcılara, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerine kadar çok seçkin bir misafir kitlesine inşallah burada hizmet sunacağız. Bu nedenle bu terminal sıradan bir tesis, sıradan bir yapı değil. İstanbul Havalimanımızı özel havacılıkta da küresel bir merkeze dönüştürecek stratejik bir yatırımdır. Havalimanımızın küresel bağlantı gücünü özel havacılık segmentinde önemli ölçüde artıracaktır. Saygıdeğer katılımcılar, terminalimiz İstanbul'a özgü bir mimari yaklaşımla şehrimizin sembollerinden biri olan Nazende çiçeğinden ilham alarak ki yine tanıtım filminde beraberce izledik, doğal taş, ahşap ve özel üretim yüzeylerle tasarlandı.
0: Ulaştırma Bakanı'nı dinledik. Dün Cumhurbaşkanı'nın kabine sonrası yaptığı açıklamayla devam edelim. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Cumhurbaşkanı açıkladı kararı. Cumhurbaşkanı Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla evlenme kredisi çekenlerin borçlarına yönelik yeni bir adım atılacağını da duyurdu. Ayrıntılarına bakalım.
3: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
4: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Kabinede alınan kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı gençlere sağlanan evlilik kredisinde yeni bir adım atılacağını da bildirdi.
3: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
4: Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, Nisan ayı enflasyonunu değerlendirdi.
3: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa rağmen ihracatın Nisan ayında güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Nisan ayında ihracatın %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştığını, Ocak-Nisan dönemi ihracatının ise 88 milyar 630 milyon dolar olduğunu belirtti. 12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275 milyar 800 milyon dolar seviyesine ulaşılarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecine dair de önemli mesajları vardı. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli dedi.
3: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi gelecek seçimin hazırlıklarına şimdiden başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz dedi. Özel'in gündeminde enflasyon rakamları da vardı.
5: Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz.
6: CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim startını en iyi savunma hücumdur sözleriyle verdi. 81 inde ve tüm ilçelerde seçime kadar CHP kadrolarının sokaklarda olacağını söyledi. CHP seçim çalışmaları kapsamında sorunları ve çözüm önerilerini anlatacak.
5: En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatıyor.
6: Özel Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde enflasyon rakamları vardı.
5: Emekçiye verilen zamlar bu %16 yıllık enflasyon hedefine göre yapılmıştır. Bütün maaşlarda bir ara zam, bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır.
0: Gelelim Hürmüz'deki duruma. Amerikan donanması gemilerin boğazdan geçtiğini iddia ediyor. İran'sa yalanlıyor. Amerikan gemilerine saldırdıklarını açıklıyor. İran'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Füze saldırısı sonrası Fujairah limanında da yangın çıktı. Dün gece yaşananlara ayrıntılı bakalım.
7: Amerikan donanması Başkan Donald Trump'ın Özgürlük Projesi adlı hamlesini hayata geçirmek için harekete geçti. Trump planına göre amaç Basra Körfezi'nde sıkışan ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan çıkarmaktı. Ancak İran'ın bu hamleye tepkisi gecikmedi. Günler sonra Körfez'de askeri hareketlilik arttı. ABD ordusu Körfez'den iki ticari geminin geçtiğini açıkladı. Tahran yönetimi ise bunu yalanladı. İlk olarak İran basını Amerikan savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı sırada hedef alındığını duyurdu. Washington'dansa konuya ilişkin yalanlama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı Brett Cooper, İran ordusunu Amerikan gemilerinden uzak durmaları yönünde uyardı. CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nı geçen ABD donanmasına ait muhriplerin Basra Körfezi'nde görev yaptığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da gemilere saldırı olması durumunda İran'a sert yanıt verileceğini duyurdu. Güney Kore ise Körfez'deki ticari gemilerinden birinin saldırıya uğradığını açıkladı. Gemide yangın çıktı. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni de vurdu. Fujairah limanında yangın çıktı. Yaralananlar oldu. Savunma Bakanlığı 15 füze ve 4 drone'un fırlatıldığını duyurdu. Okullarda tedbir amaçlı uzaktan eğitime geçildi. İran devrim muhafızları açıkladıkları kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağı yönünde uyarı yayınladı. Amerikan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğine ilişkin bilgiler de yalanlandı. Trump ise sosyal medya paylaşımında ticari gemilere saldırmayı amaçlayan İran'a ait 7 küçük tekneyi batırdıklarını duyurdu. İran donanmasının elinde sadece bu küçük teknelerin kaldığını belirtti. Amerikan Başkanı ABC News'e yaptığı açıklamada da Birleşik Arap Emirlikleri'ne fırlatılan füzelerden yalnızca birinin hava savunma sistemi açtığını söyledi. Trump, büyük bir hasar meydana gelmedi. İran için en iyi şey ateşkesi hala yürürlükte tutmamız dedi. ABD Başkanı'nın bu mesajları, Amerikan basınında İran'ın ateşkesi ihlal etmesini söylemekten kaçındığına ilişkin yorumlara neden oldu.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın açıklamalarına da bakalım. Hürmüz Boğazı'ndaki ABD projesinin işlemeyeceğini iddia ediyor. Arakçı müzakerelere dönme çağrısı da yapıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki olayların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini gösterdiğini ifade etti Abbas Arakçı. Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşmelerin ilerleme kaydettiğini de ifade etti. ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni kötü niyetli kişilerin kurduğu bir bataklığa sürüklenmemeleri konusunda da uyardı. Arakçı özgürlük projesi çıkmaz projedir dedi. Bu sırada saldırılar da sürdü. İran medyası ABD'nin İran'a hareket eden bir sivil tekneyi hedef aldığını belirtti. Saldırıda 5 kişi öldü. Haberde ABD'nin hedef aldığı 6 sürat teknesinin İran devrim muhafızları ordusuna ait değil, sivillere ait olduğu ifade edildi. Bu haberle birlikte noktaladık. Görüşmek dileğiyle.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
6: NTV Radyo.

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Fransız felsefeci Frédéric Gros'un Utanç Devrimci Bir Duygudur isimli kitabı Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye Olcay Kunal çevirmiş. 1965 doğumlu Frédéric Gros bir Michel Foucault uzmanı. Foucault'un son makalelerinin editörü. Psikiyatri, hukuk ve savaş üzerine eserleri var. Türkçe'de yayınlanan kitapları Yürümenin Felsefesi, Güvenlik İlkesi, İtaat Etmemek ve Michel Foucault. Bugün sözünü ettiğimiz Utanç Devrimci Bir Duygudur, Gros'un İtaat Etmemek isimli kitabının devamı niteliğinde. Karl Marx'ın Utanç Devrimci Bir Duygudur sözünden hareketle yeni mücadele yöntemlerine kapı aralayan bir utanç felsefesi inşa ediyor Frédéric Gros. Bunu yaparken de Anne Arnaud'dan Didier Eribon'a, Primo Levi'den Jacques Lacan'a pek çok ismin metinleriyle birlikte toplumun bu önemli duyguyla ilişkisini ters yüz ederek yeniden tanımlıyor. Gros kitabında dünyanın içinde bulunduğu duruma dair son derece sade ama etkileyici felsefi yorumlarda bulunuyor. Gerilim romanlarından tanıdığımız İrlandalı yazar Glenn Mead'in Brandenburg isimli romanı Siyah kitaptan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Ali Cevat Akkoyunlu çevirmiş. Glenn Mead 1957 Dublin doğumlu. Yazarlığa 1980'lerde başladı. Önceleri kendi oyunlarını yazdı ve yönetti. 1994'te ilk romanı bugün sözünü ettiğimiz Brandenburg'u yayımladı. Kitapları çok sayıda dile çevrilen Mead'in romanlarından bazılarını hatırlayalım. Sakkara'nın Kumları, Kar Kurdu, 8. Gün, Buz Kapanı, Şeytanın Müridi, Son Tanık, Huzursuz Hayaletler. Efendim Brandenburg'a gelirsek, Paraguay'da yaşlı bir Alman iş adamı intihar eder. Berlin'de bir siyasi aktivist sokak ortasında vurularak öldürülür. Dünyanın iki farklı noktasında gerçekleşen, görünüşte birbirleriyle alakasız ölümler kısa süre sonra tek bir korkunç amaca işaret etmeye başlar. Avrupa'nın önemli güvenlik projelerinden biri için çalışan Joseph Volkmann, bu cinayetler arasındaki bağı araştırırken kendini karanlık bir komplonun ortasında bulur. İpuçlarının peşine düşen Volkmann'ın yolculuğu onu Paraguay'ın ücra bölgelerinden Meksika'daki ıssız çiftliklere, İtalyan limanlarından terk edilmiş Alman manastırlarına uzanan tehlikeli bir takibe sürükler. Volkmann, dünyaya en karanlık dönemini yaşatan Hitler'in ardından 4. Reich'ı hayata geçirmeyi amaçlayan gerçek kötülükle karşı karşıya kalacaktır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Bugün özellikle doğuda etkili yağışlarla birlikte ani su baskınları ve görüş mesafesinde düşüş riski var. İç kesimlerde yükseklerde sulukar ve düşük sıcaklık ulaşımda aksamalara neden olabilir. Ayrıca batıda yağış zayıflasa da ıslak zemin kayganlık riski yaratıyor. Sürücüler tedbirli olmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
4: Sağlık.

0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
1: Saatler 10.28. Haber vermeyi sürdürüyoruz. Çin'deki patlamayla başlayacağız. Hunan kentinde bir havai fişek fabrikasında patlama oldu. 26 kişi öldü, 61 kişi yaralandı. Akşam saatlerinde meydana geldi patlama. Fabrikada çok sayıda personel çalışıyordu. İtfaiye ve acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, tüm yerel yönetimlerin ve ilgili birimlerin kazadan ders çıkarması ve iş yeri güvenliği tedbirlerini artırması gerektiğine işaret etti. Brezilya'da tek motorlu uçak binaya çarptı. Bir pilot ve iki yolcu öldü. Binada ağır hasar aldı.
2: Tek motorlu küçük uçak binaya böyle çarptı. Uçak da çarptığı ev de ağır hasar aldı. Çevre sakinleri olayın ardından sokağa koşmaya çalışsa da uçak olduğu yere düştü, evleri sıkıştırdı, kapılar kapandı. Mahalle sakinleri saatlerce dışarı çıkamadı.
3: Koşarak dışarı çıkmaya çalıştım ama kapılar sıkıştığı için çıkamadım. Uçağın motoru oturma odamla kiler arasındaki koridordaydı.
2: İki yolcu ve pilot öldü. Kalan üç yolcu iyi. İtfaiye yetkililerine göre binada görünürde çökme riski bulunmuyor ve binanın içinde şans eseri kimse yaralanmadı.
1: Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki bir tur gemisinde hantavirüs salgını sebebiyle 3 kişi öldü. Biri yoğun bakımda olmak üzere en az 3 kişinin hasta olabileceği aktarılıyor. Dünya Sağlık Örgütü de salgın ölümlerini doğruladı.
4: Büyük bir belirsizlik var ve en zor olan da bu. Şu anda tek istediğimiz kendimizi güvende hissetmek ve eve dönebilmek. Eğer bununla ilgili haberleri görüyorsanız, bunun arkasında gerçek insanların olduğunu ve bunun yalnızca uzak bir yerde olup biten bir şey olmadığını unutmayın.
5: Görüntüde kamera karşısında gözyaşları içinde konuşan kişi seyahat bloğu yazarı ABD'li Jake Rosmarin. Rosmarin, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giderken hantavirüs salgını ortaya çıkan MV Hondius isimli yolcu gemisindeki 149 kişiden biri. Gemide çıkan salgınla şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 2 kişi Hollandalı çift, 3. kişi ise bir Alman vatandaşı. Gemide 23 farklı milletten yolcunun bulunduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen açıklamada yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs vakalarından haberdar olunduğu ve yolcularla mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca etkilenen 6 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, biri ise şu anda Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi görüyor ifadeleri kullanıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, DSÖ, semptom gösteren 2 yolcunun tıbbi tahliyesini kolaylaştırıyor, kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapmakta ve gemideki etkilenen kişilere destek sağlıyor dedi. DSÖ gemideki salgının genel halk için oluşturduğu riskin düşük olduğunu belirtti. Hantavirüs çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nda konuşuyor, dinliyoruz.
6: Bugün de bilgi, teknoloji ve inovasyonla dönüşen dünyamızın merkezinde de yer almaya devam etmektedir. Değişen koşullar ve artan riskler hepimizi suyu daha akıllı ve daha kapsayıcı bir anlayışla yönetmeye davet ediyor. İşte bu nedenle 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nda su dirençli bir geleceği kurmak için bir aradayız. Değerli katılımcılar, dünyamız daha önce benzeri görülmemiş bir hızla değişen iklim koşulları, şehirleşme ve artan üretim baskısı nedeniyle giderek derinleşen su kıtlığı ile karşı karşıya. Su üzerindeki baskılar arttıkça bu stratejik kaynağa atfettiğimiz değeri ve yönetim biçimimizi kökten bir yaklaşımla gözden geçirmeliyiz. Artık sadece krizleri yönetmek yetmiyor. Krizlere karşı daha dirençli, esnek ve proaktif yapılar kurmamız gerekiyor. Bu forumun temasını su direncini güçlendirmek, inovasyondan eyleme olarak belirledik. Peki neden bu tema? Çünkü artık teorik tartışmaların, iyi niyet beyanlarının ötesine geçme vakti geldi. Yapay zekadan uzaktan algılamaya kadar, dijital teknolojilerden yeni finansman modellerine kadar, elimizdeki tüm yenilikçi araçları sahada uygulanabilir politikalara dönüştürmek zorundayız. Forumla su dirençliliği ve verimliliğine ulaşmak için deneyimlerin, iyi uygulamaların ve yenilikçi yaklaşımların paylaşılacağı yüksek düzeyli bir platform oluşturmayı hedefledik. Forum süresince ele alacağımız konular finansmandan tek su, tek yağ, tek sağlık yaklaşımına, su diplomasisinden enerji, gıda, ekosistem ilişkisine kadar suyun tüm disiplinlerle olan kopmaz bağını yansıtmakta. İnanıyorum ki İstanbul'dan çıkacak olan mesajlar 2026 Birleşmiş Milletler Su Konferansı'na, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek olan COP31'e, 2027 Dünya Su Forumu'na ve ülkemiz ev sahipliğindeki Dünya Su Kongresi gibi küresel etkinliklere önemli katkılar sağlayacaktır. Değerli katılımcılar, su stresi altında bir ülke olarak suyun verimli, akılcı ve sürdürülebilir kullanımına önem veriyoruz. Bu bilinçle saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde su verimliliği seferberliğini başlattık. Suda sıfır kayıp ilkesiyle kentsel, endüstriyel ve tarımsal su kullanımında yürütülen bu seferberlik yalnızca bir kampanya değildir. Aynı zamanda bir zihniyet dönüşümüdür. Bu dönüşüm kamu kurumlarından özel sektöre, okullardan yerel yönetimlere kadar çok geniş bir kesimi kapsamaktadır. Amacımız her damlanın hesabını yapan bir toplum bilinci oluşturmaktır. Su verimliliğindeki asıl başarının tarımsal

0: geçirdik, hayata geçirmeye devam ediyoruz. Her bölgenin su kapasitesine uygun ürünleri çiftçilerimizle, üreticilerimizle birlikte belirliyor. Aşırı su tüketen ürünlerin kurak havzalarda ekilmesi yerine su dostu ürünleri teşvik ediyoruz. Bugün artık bizler biliyoruz ki geleneksel yöntemler tek başına yeterli değildir. Suyun etkin, şeffaf ve sürdürülebilir yönetimi için dijital dönüşüm bir zorunluluktur. Dijital teknolojiler, sensör sistemleri, uzaktan algılama ve büyük veri analitiği sayesinde suyun kaynaktan kullanıcıya kadar tüm döngüsünü artık anlık olarak izleyebiliyoruz, takip edebiliyoruz.
1: Ankara'ya dönelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor. Dinliyoruz.
2: Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından televizyon ekranları, radyo kanalları, sosyal medya platformları vasıtasıyla takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda sırat-ı müstakim üzerine kurulu lekesiz bir hayatın mücadelesini veren bütün kardeşlerimize en iyi dileklerimi sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantımız vesilesiyle bir kez daha sizlerle aynı çatı altında bulunmaktan memnuniyet duyuyor. Her birinizi sevgiyle, kardeşliğin sıcaklığıyla ve hürmetle selamlıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Türk dünyası, Afrika ve Avrupa arasında temas kurabilen bir merkez ülkedir. Aynı anda birçok kriz alanını okuyabilen, farklı masalarda bulunabilen, farklı coğrafyalarla konuşabilen nadir devletlerden biridir. Türkiye kendi hikayesini politik söylemlerle yazmaz. Üretimle, diplomasiyle, savunma kabiliyetiyle, enerji hamleleriyle, lojistik ağlarıyla, toplumsal dayanışmasıyla ve millet disipliniyle yazar. Türk ve Türkiye yüzyılının idraki, 2053'ün ufku ve 2071'in kavrayışı ancak böyle bir bakış açısıyla gerçeklik kazanır. Türkiye'nin dış politika anlayışı, barışı ve istikrarı önceleyen bir çizgiye sahiptir. Tarihi tecrübemiz, coğrafi konumumuz ve devlet duruşumuz bunu gerektirir. Türkiye, savaşların yayılmasını, krizlerin derinleşmesini, toplumların yerinden edilmesini, şehirlerin yıkılmasını ve bölgemizin kalıcı istikrarsızlık alanına dönüşmesini istemez. Diplomasi kanallarını açık tutar, arabuluculuk imkanlarını değerlendirir, tarafların konuşabileceği zeminleri destekler, gerilimin düşürülmesi için yapıcı rol üstlenir. Ancak barıştan yana durmak edilgenlik anlamı taşımaz. Diplomasiye önem vermek, başkalarının hesabına eklemlenmek manasına gelmez. Arabuluculuk, herhangi bir küresel veya bölgesel projenin azası haline gelmek şeklinde yorumlanamaz. Türkiye kendi dış politikasını, kendi milli çıkarları, kendi güvenlik öncelikleri ve kendi stratejik çizgisi çerçevesinde yürütür. Hiçbir gücün bölgesel uzantısı olmayız. Hiçbir ülkenin güvenlik kaygısının Türkiye'ye karşı bir mevziye dönüşmesine izin vermeyiz. Hiçbir ittifakın veya diplomatik girişimin Türkiye'nin meşru haklarını aşındırmasına rıza göstermeyiz. Türkiye masaya kendi

0: aklıyla oturur, kendi güvenliğini, kendi hukukunu ve kendi menfaatini göz ardı ederek görüntü siyaseti yapmaz. Barış siyaseti yalnız iyi niyetle yürütülemez. Güç, hazırlık, caydırıcılık ve sağlam iç cephe ister. Sahada gücü olmayanın masadaki sözü zayıflar. Ekonomisi dirençsiz olanın diplomatik hareket alanı daralır. İç cephesi kırılgan olanın dış politikada manevra kabiliyeti azalır. Türkiye'nin barış dili güçlü devlet kapasitesiyle birlikte düşünülmelidir. Türkiye'nin barıştan yana duruşu Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve Kıbrıs'ta aleyhimize gelişen oldu bittilere sessiz kalacağı anlamına gelmez. Yurtta sulh, cihanda sulh mefkuresinin şekillendirdiği dış politikamız gereği Türkiye gerilim arayan bir ülke olmamıştır. Fakat haklarını, güvenlik alanını, deniz yetki sahalarını, Kıbrıs Türk'ünün varlık hakkını ve Ege'deki denge hukukunu yok sayan her adım karşısında kararlı bir Türkiye bulur. Fransa'nın, Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de kurmaya çalıştığı güvenlik ve enerji merkezi temaslar dikkatle takip edilmelidir. Her devlet kendi dış politikasını yürütür. Kendi ittifaklarını kurar. Fakat bu ittifakların Türkiye'yi çevreleme, Kıbrıs Türk'ünü sıkıştırma, Ege'de mevcut dengeyi bozma veya Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen fiili durum üretme amacına yönelmesi halinde buna kayıtsız kalmamız beklenemez. Fransa'nın bölgeye tarihi komplekslerle, sömürgecilik döneminden kalma alışkanlıklarla ve anakronik güç tasavvurlarıyla bakması istikrar üretmez. Sayın Macron'un siyasi ölçeğini aşan Napolyonculuk hevesine kapılması, dost ve hatta çoğu zaman müttefik olan Türk ve Fransız milletleri arasındaki yüzyıllara sari kadim ilişkilere fayda sağlamaz. Fransa, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşıtı dar hesapların aparatı haline gelirse, bundan bölge barışı, Avrupa güvenliği ve Fransa'nın itibarı zarar görür. Şu hususun altını ehemmiyetle çiziyorum. Yunanistan'ın maksimalist taleplerle hareket etmesi hukuk üretmez. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin adanın tamamı adına konuşma alışkanlığı meşruiyet üretmez. İsrail'in kendi güvenlik endişelerini Türkiye'ye karşı bölgesel bir düşmanlığa dönüştürme arayışı kalıcı barış üretmez. Bölgeye dar hesaplara göre yönlendirmeye çalışanlar, yalnız kendileri için değil, bütün bölge için yeni risk kapıları açarlar. Kıbrıs meselesi de bu çerçevede ayrıca değerlendirilmelidir. Kıbrıs yalnız müzakere başlığı veya diplomasi dosyası sayılamaz. Kıbrıs, Türkiye'nin güvenlik derinliği, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları, Kıbrıs Türk'ünün varlık hakkı ve Türk milletinin stratejik hafızasıdır. Kıbrıs'ta toprak alım satımı, yabancı mülkiyeti, stratejik bölgelerde taşınmaz ve yoğunlaşması ve ekonomik nüfuz üretme girişimleri sıradan ticari işlem gibi görülemez. Toprak yalnız tapu kaydı sayılamaz. Kimi zaman egemenlik hakkının belgesi, kimi zaman güvenlik teminatı, kimi zaman gelecek nesillerin hakkıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin demografik dengesi, mülkiyet yapısı, ekonomik bağımsızlığı ve güvenlik hassasiyetleri milli mesele olarak görülmelidir. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün hakkını başkalarının insafına terk etmeyecektir. Başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yöneticileri olmak üzere bütün soydaşlarımız ve kandaşlarımız bu konuda tarihi hafızanın gerektirdiği bilinç ve sorumlulukla hareket etmelidir. Adada hala Avrupa Birliği romantizmiyle oyalananlar gözlerini Doğu Akdeniz'in doğu kıyılarına çevirmeli, Filistin'de ve Lübnan'da yaşananları ibretle okumalıdır. Devletsizliğin, sahipsizliğin ve garantisizliğin bir halka nelere mal olduğunu göreceklerdir. Kıbrıs Türkü'nün güvenliği, toprağı, egemenliği ve geleceği hiçbir hayale, hiçbir dış telkine, hiçbir diplomatik seraba emanet edilemez. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlık hakkını koruyacak, Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını başkalarının onayına bağlamayacak, Ege'deki denge hukukunun aşındırılmasına müsaade etmeyecektir. Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye'nin önündeki dönemi yalnız güvenlik tedbirleriyle, diplomatik temaslarla veya ekonomik programlarla karşılaması yeterli değildir. Dünya yeniden şekillenirken Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey bütün alanları aynı hedefe bağlayan kapsamlı milli seferberlik anlayışıdır. Geciktiremeyeceğimiz sefer bellidir. Ekonomik, kültürel ve teknolojik seferberlik. Ekonomik seferberlik, üretimin büyütülmesi, yatırım ortamının güçlendirilmesi, ihracat pazarlarının genişletilmesi, tarımda verimliliğin arttırılması, sanayide katma değerin yükseltilmesi, enerji güvenliğinin tahkim edilmesi ve müteşebbisin dünyaya açılmasıdır. Kültürel seferberlik, Türkiye'nin tarihi birikimini, dilini, sanatını, eğitim kurumlarını, yayıncılığını, dizilerini, sinemasının mimarisini, şehir hafızasını ve insani diplomasi kabiliyetini daha etkili biçimde dünyaya taşımasıdır. Teknolojik seferberlik ise savunma sanayinde kazanılan özgüvenin yazılıma, yapay zekaya, siper güvenliğe, sağlık teknolojilerine, tarım teknolojilerine, enerji teknolojilerine, uzay çalışmalarına, ulaştırma sistemlerine ve dijital ekonomiye yayılmasıdır. Terörsüz Türkiye hedefinin burada ayrı yeri vardır. Terörün tasfiye edildiği, güvenliğin kalıcı biçimde sağlandığı, şehirlerin kırsal alanların huzur iklimine kavuştuğu Türkiye'de kalkınma hamlesinin önündeki en büyük engellerden biri ortadan kalkacaktır. Bizler vatan sevdalısı Türk milliyetçileri olarak barış için çıktığımız bu kutlu yola Allah'ın izniyle baş koyduk. Türk milliyetçiliği kalabalıklarda atılan kuru sloganların, kürsülerde cilalanan kof nutukların, kalıplara hapsolmuş kör bir taassupun değil, karanlığı yaran kudretli bir şuurun tecellisidir. Bu şuur, vatan sınırlarına çizgi, toprağa arazi, millete nüfus olarak bakmayanların anlayışıdır. Ay yıldızlı albayrağın dalgalanmasında 3000 yıllık tarihi, minarelerden duyulan ezanda bağımsızlığın mahiyetini idrak edebilenlerin ferasetidir. Bir taşı için, bir avuç toprağı için zirvesini göremediği dağı, nerede olduğunu dahi bilmediği ovası, bağı, bahçesi, merası, suyu için gerekirse can alıp can vermektir. Türk milliyetçiliği her bir insanını, her bir hanesini bir saymaktır. Türk milletini bir bütün olarak kavramaktır. Tarlada sapan süren çiftçiyi, fabrikada ter döken işçiyi, tezgahının başında rızkını arayan esnafı, sınıfta evlatlarımızı yetiştiren öğretmeni, hastanede insanımıza şifa dağıtan hekimi, devletimizin yükünü omuzlayan memuru, emeğiyle ailesini geçindiren her vatandaşımızı ayrı ayrı dert edinmektir. Türk milliyetçiliği vatanı alın teriyle işlenecek bir emanet, milleti huzur ve refah için hizmet edebilecek mukaddes bir sorumluluk olarak bilmektir. Sabaha kadar ülkeyi düşüneceksiniz öğüdümüzü kulağına küpe edinen, tasada, temennide, tercihte ve tavırda birleşen dava arkadaşlarımın duyuşudur. Geçmişin hatıralarına sığınıp orada yaşayanların değil, geleceğin Türkiye'sini inşa etmeye namzet olanların utkudur. Tarihimizin şanlı sayfalarına, ecdadının bıraktığı mirasa bakıp övgüsünü lafa bırakanların değil, icraata dökenlerin vizyonudur. Bugünün sorunlarına cesaretle eğilenlerin ve elini taşın altına koyanların, hatta ve hatta o taşın altına gerekirse gövdesiyle girmeyi vazife bilenlerin anlayışıdır. Milliyetçi Hareket Partisi bu büyük fikriyatın Türk siyasetindeki köklü ve kutlu karargahıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milliyetçiliğinin siyasi taşıyıcısı, milli vicdanın gür sesi, milli beka mücadelesinin öncü kuvvetidir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milliyetçilerinin fırtınalı havalarda savrulmalarına, siyasetin kırılgan zeminlerinde sarsılmalarına, kaygın yollarda sürüklenmelerine, sözde seçenekler etrafında sahipsiz kalmalarına karşı serden geçti siperidir. Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin sigortasıdır. Bu sigorta kriz zamanlarında gözlerin çevrildiği istikamet, hizip ortamlarında devreye giren hakikat, fitne dönemlerinde suları berraklaştıran erdemdir. Ayrılığı kollayanlara, yorgunluğu kulaklara sığ fısıldayanlara, yılgınlığı gözlerinden okunanlara, mevkisiz kaldığında mevziyi terk edenlere, sadakati makamla ölçülenlere, davasını şahsi istikbaline bağlayanlara inat dimdik ayaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi diyoruz ki Türk milliyetçiliğinin bir gereği de istikbalimizin önündeki düğümleri çözmek, ufukta görünen sırat köprülerini tez elden geçmektir. Türk milliyetçileri olarak milletimizin bağrına saplanan hançerleri sökmek, devletimizin kesesine geçirilen prangalardan azat etmek, vatanın her karşısında kardeşliği hakim kılmak arzusundayız. Yaraları deşmek yerine sarmayı, ayrılıkları derinleştirmek yerine birlik olmayı, inceldiği yerden koparmak yerine onarmayı, mazimize karşı bir sorumluluk telakki ederiz. Bu sorumluluğun bugünkü aşaması, terörün her türlüsünün topraklarımızdan ebediyen tasfiyesidir. Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak, şehitlerimizin aziz hatırasını incitmeden, gazilerimizin emanetini gölgelemeden bu yolda kararlılıkla yürüyecektir. Bu yürüyüşün adı terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Terörsüz Türkiye terör örgütüyle pazarlık değildir. Terörsüz Türkiye devleti zayıflatmak, milli iradeyi gevşetmek, aziz milletimizin kırmızı çizgilerini çiğnemek, hassasiyetlerini kurcalamak, güvenlik ilkelerini sulandırmak hiç değildir. Şayet böyle tasavvurlara girişen varsa, Milliyetçi Hareket Partisi'ni vatana ihanetin merkezine koymaya cüret ediyorlarsa, Türk milliyetçiliğinin komuta merkezini terörle aynı terazide tartmaya kalkışıyorlarsa, gaflet zindanlarına düşmüşlerdir, basiretsizliğin karanlık dehlizlerinde yolunu kaybetmişlerdir. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını terörle yan yana getiremez. Hiç kimse bu hareketin ülkücü şehitlerimizin kanıyla, taş medreseli büyüklerimizin çilesiyle, milletimizin duasıyla, dava arkadaşlarımızın sadakatiyle yorulmuş müktesebatını lekeleyemez. Bilinmelidir ki terörsüz Türkiye Türk milletinin tarihi bir musibetten kurtulmasıdır. Devletimizin güvenliğimize harcadığı enerjisini kalkınma iradesine dönüştürmesidir. Kardeşliğimizin yeniden ve daha sağlam biçimde Anadolu'nun her karşısında kavileşmesidir. Terörsüz Türkiye yalnızca bugünün değil, yarının meselesidir. Terörsüz Türkiye yalnızca iç güvenliğin değil, dış politikanın da meselesidir. Terörsüz Türkiye yalnızca bir asayiş hedefi değil, büyük ve güçlü Türkiye idealinin ana sütunlarından biridir. Gündemimizi işgal eden Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran gerilimi yalnızca üç ülke arasında geçen bir askeri veya diplomatik çekişme değildir. Bu gerilim Türkiye'nin sınır güvenliğinden enerji maliyetlerine, tarımsal üretimden sanayi girdilerine, lojistik hatlardan dış ticaret dengelerine kadar geniş bir alanı etkileyebilecek büyük bir deprem potansiyeli taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan her sarsıntı, petrol tankerlerinin rotasını değiştirmekte, değişen rotalar mazot fiyatlarına, gübre maliyetlerine, çiftçinin ekim kararına, sanayicinin üretim hesabına, ihracatçının rekabet gücüne, vatandaşımızın mutfağına kadar uzanmaktadır. Enerji arzındaki her kırılma tarımsal üretimi baskılar. Gübredeki her artış gıda güvenliğini zorlar. Lojistik maliyetlerdeki her yükseliş pazardaki fiyat etiketinden organize sanayi bölgelerindeki üretim planlamasına kadar her alana sirayet eder. Bu nedenle dış politika ile iç politika birbirinden kopuk değildir. 1,5 yıl önce bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır. Gizli gündem Türk vatanıdır. Orta Doğu'da ateşlenen füzelerin, suikastlerin bir sonraki etabı Anadolu coğrafyası derken altı boş bir değerlendirmede bulunmuyorduk. Sokağın başındaki yangının kapımızın önüne gelebileceğinin uyarısını yapıyorduk. Evimizin içinde huzuru temin etmeden, bahçemizin dışına adım dahi atamayacağımızı anlatıyorduk. Dışarıda kazan kaynıyorken evimizin içinde aşımızı pişiremeyeceğimizi ifade ediyorduk. Duyan da değil, dinleyen, bakan değil, gören gözler için terörsüz Türkiye'nin ne denli hayati bir mesele olduğunu idrak etmek zorunda zor değildir. Sınır ötesindeki kriz ile sınır içindeki huzur aynı stratejik denklemin parçalarıdır. İşte biz bu denklemi görüyoruz. Biz Türkiye'nin geleceğini bugünün tartışmalarına göre değil, tekraren ifade ediyorum, 2023'te müjdelediğimiz Türk ve Türkiye yüzyılının idrakine, 2053'ün ufkuna, 2071'in kavrayışına göre değerlendiriyoruz. Terörsüz Türkiye ile etnik tahrikçilerin çapsız siyasetçilerine, emperyalizmin vekalet unsurlarına, mezhep simsarlarının istismarlarına kapımızı kapatıyoruz. Kan analizlerine, kemik yapılarına, kafatası boyutlarına göre değil, Türk'ün, Kürd'ün, Alevi'nin, Sünni'nin, Arap'ın, Süryane'nin, Doğulu'nun, Batılı'nın aynı bayrak altında, aynı vatan üzerinde, aynı devlet çatısı altında, aynı kader ve istikamet birliğinde kenetlendiği bir Türkiye için çabalıyoruz. Terörsüz Türkiye, komşunun komşuya güvenmesidir. Terörsüz Türkiye, annenin evladını okula huzurla göndermesidir. Terörsüz Türkiye, esnafın kepengini endişesiz açması, çiftçinin tarlasına korkusuz gitmesi, öğretmenin sınıfa başı dik girmesi, yatırımcının Anadolu'nun her köşesine güvenle erişmesidir. Terörsüz Türkiye, iç mukavemetimizin çelikten bir duvar gibi kol kola, el ele ve tek vücut halinde milletçe ilmek ilmek örülmesidir. Hudutlarımızda canımıza kasteden, sivillerimize hedef alan, karakollarımıza çıkartma yapan, köylerimizi yağmalayan, evlatlarımızı kaçıran, analarımızın gözü yaşlı, çocuklarımızı yetim, bacılarımızı dul bırakan terörü bitirmek artık farz olmuştur. Kalkınma irademize pusu kuran, ekmeğimizi küçülten, yatırımların, ihracatın önüne mayın döşeyen, terör illetinden kurtulmak haysiyet meselesidir. Esendere'de, Üzümlü'de, gümrük kapılarımızda, ticari hayatımıza zincir vuran terör belası, Aydın'da, Muğla'da, Antalya'da turizme hançer olmamalıdır. Yıllar boyunca terörle mücadeleye ayırmak zorunda kalınan devasa kaynakları artık çocuklarımıza okul, yaşlılarımıza hastane ve bakım hizmeti, çiftçimize sulama kanalı, tarımsal destek, kırsal kalkınma, gençlerimize teknoloji merkezi, üniversite yatırımı, gençlik projesi, kadınlarımıza istihdam ve sosyal refah, esnafımıza kredi, sanayicimize yatırım, şehirlerimize altyapı, köylerimize yol, mezralarımıza ızrah, tarlalarımıza bereket olarak döndürmeliyiz. Dağlardaki korku sofralarımıza çöreklenmemelidir. Sınır boylarında kazınılan hendekler kalkınma hamlelerimizi gölgelememelidir. Ekonomimiz terörün getirdiği güvenlik maliyetleriyle sınanırken çocuklarımızın rızkı savunma harcamalarına ayrılmamalıdır. Terörü milletimizin gündeminden geri dönülmemek üzere çıkarmak, güvenlik mecburiyetiyle tüketilen imkanları kalkınma seferberliğine dönüştürmek terörsüz Türkiye ile vücut bulacaktır. Terörsüz Türkiye güvenlikten kalkınmaya, acıdan umuda, korkudan huzura, kayıptan üretime geçişin adı olacaktır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yalnızca İçişleri Bakanlığımızın özel ilgi alanı Milli Savunma Bakanlığımızın uzmanlık sahası, Milli İstihbarat Teşkilatımızın güvenlik raporlarının konusu olmamalıdır. Terörsüz Türkiye ile tarımın, hayvancılığın, yenilebilir enerjinin, sınır ticaretinin, lojistik koridorların, kültür turizminin, girişimciliğin, sanayinin ve teknoloji yatırımlarının merkezleri haline gelmelidir. Sulama barajları ile göletlerle, modern sulama sistemleriyle, tarımsal desteklerle, hayvancılık kredileriyle, organize sanayi bölgeleriyle donatılmış Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu düşünüyoruz. Terörün bittiği yerde bereketin izleri başlar. Terörün sustuğu yerde çocukların neşesi duyulur. Terörün çekildiği yerde fabrikaların bacası tüter. Terörün gölgesinden arınan yerde istihdamın yolu açılır. Terörün tasfiye edildiği yerde ovalar hayat bulur. Terörsüz Türkiye ile Diyarbakır denildiğinde evlat nöbeti tutan annelerin feryatları değil, kültür turizminin, gastronominin merkezi akla gelecektir. Şırnak şehit haberleriyle değil, sınır ticaretiyle ve lojistik kapasitesiyle anılacaktır. Van, Türk dünyasına açılan ticaret kapısı ve turizm merkezi olarak öne çıkacaktır. Hakkari, gözyaşlarının değil, hayvancılığın merkezi olarak zihinlerde yeniden yer bulacaktır. Batman'dan Bingöl'e, Tunceli'den Iğdır'a, Ağrı'dan Bitlis'e kadar terörün bütün izleri silinecektir. Ticaret damarlarımızın açıldığı, kırsal üretimin canlandığı, sanayileşmenin hızlandığı bir gelecek için terörsüz Türkiye diyoruz. Doğduğu şehirde okuyan, okuduğu şehirde yaşayan, yaşadığı şehirde iş bulup yuva kuran, göçe meyletmeyen ve istikbalini doğduğu yerde arayacak bir Türk gençliği için terörsüz Türkiye diyoruz. Bütün şehirlerimizde hayatın ve emeğin eşit ölçüde karşılık bulduğu, demografik dokumuzun dengeli bir zemine kavuştuğu yarınlar için terörsüz Türkiye diyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, bu sürecin en önemli yönlerinden biri de meselenin Gazi Meclisimizin çatısı altında ele alınmış olmasıdır. Milli iradenin tecelligahı, Kurtuluş Savaşımızın karargahı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tecessümü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye hedefinin komisyon çalışmalarıyla, farklı siyasi partilerin katkılarıyla, raporlarla, müzakerelerle ve nihayet yasal düzenleme hazırlıklarıyla ilerlemesi son derece anlamlıdır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu açıdan tarihi bir vazife üstlenmiştir. Sırada siyasi ve hukuki düzenlemeler vardır. Gazi Meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek, her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır. Günlük siyasi kazançların, küçük hesapların telaşıyla bu tarihi yükümlülüğe sırt çevrilmemelidir. Kalabalıkları galeyana getirmek, kitleleri yönlendirmek uğruna bu mühim dönemeçte milletimizi kutuplaşma gafletine düşülmemelidir. Kimse şehitlerimizin aziz hatıralarını istismar etmemeli, kimse gazilerimizin fedakarlıklarına gölge düşürmemeli, kimse anaların gözyaşı üzerinden siyaset devşirmememeli, kimse kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi zehirleyecek sözlerin, söylemlerin, sözde siyasetlerin peşine takılmamalıdır. Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin ortak mesajı olmalıdır. Terörsüz Türkiye, sınır ötesinde kabaran kriz dalgalarına, bölgemizi saran istikrarsızlık kuşağına, küresel güç mücadelelerine karşı hazır bulunduğumuzun ilanı olmalıdır. Cenab-ı Allah Ali İmran suresinde hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın buyurmaktadır. Bugün bize düşen de budur. Ayrılığa kapılarımızı kapatmak, kardeşliğe omuz vermek, gönül köprüleri inşa etmek milletimize borcumuzdur. Değerli dava arkadaşlarım, bugün Hıdrellez arifesindeyiz. Türk milletinin gönlünde Hıdrellez baharın muştusu, tabiatın uyanışı, darlığın bitişi, duanın arşa yükselişi, umudun yeniden yeşerişidir. Hazreti Hızır ile Hazreti İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğuna inanılan bu kutlu vakit, bolluğun ve bereketin müjdeleniğine, kışın kasvetine, kuruyan dala can geldiğine, çatlayan toprağa rahmet düştüğüne, gönüllerde saklı duaların semaya katlandığına inanılan gündür. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya uzanan geniş Türk coğrafyasında Hıdrellez, aynı bereket arayışının, aynı huzur özleminin, aynı duada buluşmanın karşılığıdır. Bugün Hıdrellez arifesinde dileğimiz nettir. Bahar yalnızca dağların doruklarına, ovaların yeşiline, bahçelerde açan çiçeklere değil, milletimizin gönlüne, Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İzmir'den Ardahan'a, yurdumuzun tamamına dokunsun. Yine bu düşüncelerle 20 Mart 2025 tarihinde yaptığımız açıklamada terörsüz Türkiye hedefi bakımından Hıdrellez'in arifesine işaret etmiş, 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koymasını ve bu işi bitirmesini teklif etmiştik. Teklifimiz tesadüfün veya talihin oyunu değildi. Teklifimiz ecdadımızın imzasını taşıyan ve tarihimizin şanlı sayfalarını terörün bitişiyle taşlandırmak üzere yaptığımız bir atıftı. Teklifimiz terörsüz Türkiye hedefinin taşıdığı stratejik manaya yaslanan bilinçli ve milli bir çağrıydı. Çünkü Malazgirt Anadolu'nun kapısını açan iradenin adıdır. Çünkü Malazgirt Türk milletinin bu topraklarda kıyamete kadar var olacağının ilanıdır. Baharın, arınmanın, yeni başlangıçların habercisi olan Hıdrellez'in kafağında terörsüz Türkiye sürecinin kader tayin eden bir merhaleye ulaşmasını dilemiştik. Malazgirt'ten fetih ruhuyla Hıdrellez'in bereket iklimi aynı noktada buluşsun. Silahların karanlığa, baharın aydınlığına yenilsin. Terörün kanlı sayfası Anadolu'nun kardeşlik ufkunda kapanıp gitsin istemiştik. Nitekim 11 Temmuz 2025'te terör örgütü PKK mensubu bir grubun sembolik törenle silah bırakması bu tarihi çağrının ve terörsüz Türkiye iradesinin karşılık bulduğu önemli bir aşama olmuştur. Elbette bu tören tek başına nihai sonuç değildir. Süreç titizlikle güvenlik hassasiyetlilerinden taviz verilmeden yürütülecektir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Sürecin yürütülmesini istiyorsak, çağrımızın bağlayıcı olmasını temenni ediyorsak, örgütün tüm unsurlarıyla feshi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir. Türkiye'nin güvenliği ve geleceği söz konusu ise ani reflekslere, duygusal tepkimelere, sosyal medya gürültülerine, siyasi yargılarla, temelsiz muhalefet tantanalarına, takvimi meçhul belirsizliklere mahal veremeyiz. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, teröristsiz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu noktada ihtiyaç duyulacak mekanizmanın adı ne olursa olsun özü açık olmalıdır. Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır. Çünkü meselenin esası terörün tamamen tasfiye edilmesi, silahların susması, terörün gündemimizin dışına kesin biçimde çıkarılması, siyasetin terör vesayetinden arındırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasıdır. Kimsenin en ufak kuşkusu olmasın. Şehitlerimiz bizim baş tacımızdır. Gazilerimiz bizim yüz akımızdır. Terörle mücadele kahramanlarımız bu milletin ebedi şeref levhasına adlarını yazdırmışlardır. Terörsüz Türkiye hedefi şehitlerimizin ve gazilerimizin adanmışlıklarını zafer ulaştırma, mücadelelerini nihaya erdirme iradesidir. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Dağda, ovada, sınır hattında, karakolda, üst bölgesinde, şehir merkezinde, kırsalda, ayazda, pusuda, mayınlı arazide, hain saldırıların hedefinde görev yapan askerlerimizi, polisimizi, jandarmamızı, güvenlik korucularımızı, istihbarat mensuplarımızı hürmetle selamlıyorum. Onların kudreti olmasaydı bugün bu hedefleri konuşamazdık. Cenab-ı Allah aziz milletimizi terörden, tefrikadan, fitneden, savaştan, ihanetten, vesaretten muhafaza buyursun. Terörsüz Türkiye hedefimiz kutlu olsun. Türk ve Türkiye yüzyılı daim olsun. Değerli dava arkadaşlarım, çok iyi idrak edilmelidir ki Cumhur İttifakı yalnız seçim dönemlerinde kurulan sandık birlikteliği değildir. Türkiye'nin terörle mücadelesinde, milli iradenin korunmasında, savunma sanayi hamlesinde, dış politika kararlılığında, devlet-millet sürekliliğinde ve kriz zamanlarında istikrarın muhafazasında önemli bir siyasi hat oluşturmuştur. Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı, aynı istikamete yürümeli, aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Her bakanlık bir cephe, her kurum bir mevzi, her karar Türkiye'nin büyük yürüyüşünün parçası olarak görülmelidir. İş siyasetin dili, seviyesi ve sorumluluk anlayışı da aynı ciddiyette ulaşmalıdır. Dünya ağır bir belirsizlik döneminden geçerken Türkiye'nin iç siyaseti ve terörsüz Türkiye vizyonu küçük hesaplara, günlük çekişmelere ve dar parti menfaatlerine sıkıştırılamaz. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Türkiye'yi yönetmeye talip olmak dirayet, azamet ve ağır bir mesuliyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz. Milletin kaderi, devletin bekası ve vatanın istikameti böylesi bir hafifliğe taşınamaz. Bu ülkeyi yönetmeye talip olanın uykusu kaçmalı, saçları ağarmalı, kalbi acımalı, zihni yorulmalı, vicdanı sızlamalıdır. Çünkü devleti yönetmeye talip olanın zihnindeki ve kalbindeki yük onun ayaklarının yerden kesilmesine izin vermez. Onu sürekli yere ve millete hakikate bağlar. Bu yük büyük, bu yük çetin, bu yük mukaddestir. Aklımız, rehberimiz, imanımız, kalkanımız, sabrımız, siperimiz oldukça Allah'ın izniyle hiçbir engel önümüzü kesemeyecek, yürüyüşümüzü durduramayacaktır. Merhum şairimiz Mehmet Mavi Karakoç'un o güzel ifadesiyle bu ülküyle sevdalanıp coşanlar, gönül verip arkasından koşanlar, Türk-İslam yolunda ayrı düşenler bir araya derilecek gün gelir. Şu hususun da altını çizerek ifade ediyorum. Elbette siyaset rekabet alanıdır. Farklı partiler olacaktır. Eleştiri yapılacaktır. Demokrasinin tabiatı budur. Ancak eleştiri başka, ülkenin moralini yıpratmak başkadır. Rekabet başka, Türkiye'nin istikametini karartmak başkadır. Muhalefet etmek başka, milli meselelerle ortak aklı zehirlemek başkadır. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışı devlet ve siyaset ahlakının özüdür. Milli meselelerde sorumluluk almak, Türkiye'nin bekasını parti menfaatinin üstünde görmek, şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin fedakarlığını, annelerin duasını, çocukların geleceğini ve milletin ortak huzurunu siyasi hesapların üzerinde tutmak demektir. Muhalefet yaparken düşünülen temel zafiyet de burada ortaya çıkmaktadır. Mesele yalnız sert söz söylenmesi veya iktidarın eleştirilmesiyle sınırlı kalmamaktadır. Asıl sorun Türkiye'nin içinde bulunduğu tarihi dönemeçte doğru okunamaması, her meselenin günlük polemik, şahıs tartışması ve dar parti çıkar üzerinden okunmasıdır ve bu ciddi bir ufuk eksikliğidir. Türkiye'ye muhalefet edilmez, edilemez, iktidara muhalefet edilir. Hükümete eleştiri yönetilir. Fakat Türkiye yok edilemez. Politikalara alternatif teklif edilir. Ancak Türkiye'nin imkanlarını küçümseyen, milletin moralini bozan, dışarıdaki baskılara içerideki söylem desteği veren, her stratejik adımı itibarsızlaşmaya çalışan çizginin adı siyasal sığınıktır. Bu noktada terörsüz Türkiye başlığını siyasi rekabetin gürültüsüne kurban etmeyeceğimizin altını çizmek gerekir. Devletin güvenlik anlayışı da, milletin huzur arayışı da, bölgemizdeki istikrar ihtiyacı da gündelik polemiklerin oyuncağı haline getirmeyiz. Kim bu süreci sığ hesaplara indirgerse, Türkiye'nin önündeki stratejik fırsatı okuyamamış olur. Kim bu hedefi karalamaya kalkarsa, anaların gözyaşlarını, gençlerin beklediği umudu, şehirlerin beklediği yatırımı, yarının şafağında bizi bekleyen büyük ve güçlü Türkiye'yi görmezden gelmiş olur. Terörsüz Türkiye meselesinde kaydedilecek her gün, Türkiye'nin geleceğinden eksilmiş bir gündür. Sözlerime son verirken, evladını vatan toprağına emanet eden, acısını içine gömen, vatanın sağ olsun dualarıyla sabrın, teslimiyetiyle ve tevekkülün en şereflisi, şerefli timsali olan şehitlerimizin ve kahramanlarımızın, gazilerimizin annelerinin anneler gününü kutluyorum. Kahramanmaraş'ta yüreklerimizi yakan, okul saldırısında evlatlarını ebediyete uğurlayan annelerimizin acısını yüreğimizde taşıyor. Anneler günü vestesiyle kendilerini derin bir hürmetle selamlıyor. Kaybettiğimiz evlatlarımızın aziz hatıralarını rahmet ve dua ile yad ediyorum. Aynı okul saldırısında öğrencilerimiz üzerine kapanarak onları koruduğu için şehit düşen, hem evlatlarımızı yetiştiren kıymetli bir öğretmen hem de bir anne olan Ayla öğretmenimizi Anneler Günü'nün arifesinde rahmetle anıyorum. Yüce Meclis'in çatısı altında nerede görev verilirse oraya koşan, mesai kavramını gözetmeksizin sahada emek veren, bu milletin geleceği için kendi evlatlarıyla geçireceği zamandan feragat eden, annelik ve milletvekilliği görevlerini millet terazisine yüklenerek yapan ve vatana hizmeti öncelik sayan kıymetli milletvekillerimizin ve dava arkadaşlarımızın, yani sizlerin anneler gününü de kendilerine teşekkürlerimi ifade ederek kutluyorum. Emeğiyle yuvasının kahramanı, duasıyla evlatlarının koruyucu melağı, Cenab-ı Hakk'ın cenneti ayaklarının altında serdiği bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Ebediyete iftihar etmiş annelerimizi rahmetle yad ediyorum. Sağ olun, var olun. Alayımız Cenab-ı Allah'a emanet olun efendim.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine manşeti attı. Öcalan'ın statüsü uzunca bir süredir gündemindeydi ama ilk kez ismini koydu diyebiliriz. Teklifini sundu. Barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü önerimdir dedi. Statü meselesiyle ilgili olarak elbette ki farklı değerlendirmeler, farklı öneriler olabilir diye de konuştu. İhtiyaç duyulacak mekanizmanın adı ne olursa olsun özü açık olmalı ifadesini kullandı. Bu tartışmalara son vermek için de, ki özünü de şöyle ifade etti, toplumsal onarımı, diplomatik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği birlikte gözetecek bir özden bahsetti Devlet Bahçeli ve bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü devamı soru cevapta.
2: Bazıları kulislerde dile getiriyor. İşte karar yazıldı, zamanlama bekleniyor diye. Bunu nasıl değerlendirirsiniz efendim?
0: Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Bunu nasıl değerlendirirsiniz efendim?
3: Şu an kapatamam.
0: Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli bir siyasi kurum. Bu kurumun içini karıştırılması, parçalanması, hükümeti yürütülmesi veya başka amaçlarla anlayılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun. Çok teşekkür ederim.
4: Efendim, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde kayyumun görev süresinin uzatılması nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Hani sorun yok.
1: Öcalan'ın statüsüyle ilgili yaptığı açıklamalara dönük bir soru sorulmadı ama manşeti de zaten kürsüden vermişti. Önümüzdeki süreçte bunu tartışacağız, öyle anlaşılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli statü tartışmaları ile ilgili ilk kez Öcalan'ın statüsü meselesini gündeme getirmiyor ama ilk kez bu tanımın, bu adın ne olabileceğine dair önerisini ifade etti. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır ifadesini kullandı ve tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum ifadelerini kullandı. Statü tartışması ile ilgili olarak İmralı'dan gelen mesajlar da vardı geçtiğimiz günlerde. Statüden kastettiğim şey çalışma koşullarına sahip olmamdır. Şahsi rahatlık değil mesele, benim derdim iletişim. Öncülük yapmam gereken şeyler var diyordu. İmralı'dan gelen mesajlar bu şekildeydi. Uzun süredir İmralı'nın talebi koşullarının biraz daha iyileştirilmesi ama bu iyileştirmeden kasıt da hem siyasi parti temsilcilerinin hem gazetecilerin İmralı'yı ziyaret etmesi ama aynı zamanda önümüzdeki yasal düzenlemelerle ilgili olarak da belli konularda görüşlerini ifade etme amacı. Bunun için aslında bir iletişim mekanizmasının kurulmasını istiyor. Abdullah Öcalan. Bununla ilgili olarak Devlet Bahçeli de meclis grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecinden bahsederken sırada siyasi ve hukuki düzenlemeler vardır. Yasama süreci hızlanacak ifadelerini kullanmıştı ve çerçeve millet iradesiyle oluşturulacaktır sözleri önemliydi. Yine ağırlıklı olarak siyasi hesaplarla bu süreci hedef alan söylemleri de eleştirdi, söyleyenleri de eleştirdi isim vermeden. Siyasi hesaplarla milleti kutuplaştırma hatasına düşülmemeli ifadesini de kullandı Devlet Bahçeli. Geçen yıl bu zamanlarda Malazgirt'te PKK'nın silah bırakma kongresinin toplanması önerisini yapmıştı, hatırlayacaksınız. Sözü oradan bugüne getirdi ve barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü adı altında Öcalan görev yapabilir dedi. Tanımlamasını bu şekilde ifade etti ama bu benim önerimdir dedi. Tartışılabilir dedi. Önerilere açık olduğunu da ifade etti. Birazdan da yorumlayacağız. Çünkü önemli, önümüzdeki süreçte ağırlıklı olarak bu konuyu tartışacağız. Terörsüz Türkiye süreci olarak hatırlayacaksınız bu süreci ifade etmişti. Sonrasında mecliste bir komisyon kurulmuştu. Barış Demokrasi Komisyonu mecliste böyle bir komisyon kurulmuştu. Adı da partilerin ortak ifadeleriyle, kelime hassasiyetleriyle oluşturulmuştu. Bakalım bu bir çıkış noktası nasıl olacak? NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk'e soralım. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü. Ne dersiniz bu tanıma Kemal Öztürk?
3: Şimdi Sayın Bahçeli'nin daha önce yapmış olduğu açıklamaların benzeri bir açıklamayla devam ederken ilk defa zannediyorum bir süreç koordinatörlüğü, barış süreci koordinatörlüğü teklifinde bulunuyor. Şimdi bu kısmını tam doğrusu anlayamadım. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü teklifi Öcalan için mi, diğer yani herhangi birisi için mi, orada bir doğrusu tam anlayamadım o kısmı. Bana gelen
1: araya gireyim mi? Evet, bir an biz de emin olamadık tam olarak hangi noktada. Şöyle getiriyor, özellikle bu süreçle ilgili olarak tam ifadesini bulmaya çalışacağım size. İhtiyaç duyulacak mekanizmanın adı ne olursa olsun özü açık olması lazım diyor. Toplumsal onarımı, diplomatik demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, milli güvenliği birlikte gözetmelidir diyor. Ve bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum diyor. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır diyor. Böyle bağlayınca sanki onun için istemiş gibi bir sonuç.
3: Evet, da orada bir belirsizlik var. Bunu belki MHP'den netleştirmek de gerekir ama benim kanaatim Öcalan için önerilmiş bir koordinatörlük değil. Yani barış süreci koordinatörlüğü Öcalan için önerildiğini düşünmüyorum ama Öcalan'ın statüsü konusundaki daha önceki açıklamaları var zaten. Yani Öcalan'ın durumu ne olacak kısmı. Orada bir durumunun belirlenmesi konusunu daha önce de dile getirdiği için ikisini bu şekilde ayırabiliriz. Yani Öcalan'ın statüsünü netleştirmek lazım. İşte adada bir ev hapsine çıkması, iletişim haklarının yoğunlaştırılması gibi bir takım konular vardı biliyorsunuz. Bu konuları netleştirmek, karara bağlamak gerektiğini söylüyor. Ama barış süreci koordinatörlüğü bana göre ayrı bir birim olması gerekiyor. Ayrı bir yer, ayrı bir kişi, ayrı bir kurum olması gerekiyor ki hatta ben bu sürecin daha önce kurulan komisyona benzer bir sürecin kurulmasından yanaydım. Bu fikrimi de söylüyorum. Şimdi de yani sosyopolitik kısmını konuşacak bir komisyon ve o komisyonun da bir başkanının olması gerekiyor. Çünkü sadece kanunların çıkartılması yetmeyecek. Bu kanunların çıkartıldıktan sonra işte suça karışmamış PKK'ların Türkiye'ye girmesi, bunların entegrasyonu, bunların motivasyonu, ne bileyim bunların rehabilitasyonu, toplumun buna hazırlanması, birçok konu var. O yüzden ikinci bir komisyonun, bu sadece parlamentodaki milletvekilleriyle beraber değil, başkalarının da katılabileceği, uzmanların da katılabileceği bir

0: Yeni bir isme ihtiyacı var. Bunu da daha önce sık sık konuşuyorduk. Belki bu barış süreci koordinatörlüğü ve veya yeni kurulacak komisyon bu isimle yeni bir isimle koordine edilirse veya organize edilirse bunun başındaki kişiye de bu komisyonun başındaki kişiye de barış süreci koordinatörü denebilir. Yani Bahçeli'nin teklifi bu şekilde ayete geçebilir. Ben mantıklı buluyorum bu teklifi. Yani barış süreci koordinatörlüğü, barış süreci komisyonu böyle bir teklifi doğru buluyorum. İhtiyaç olduğunu da düşünüyorum. Fakat Öcalan'ın statü meselesi çok hassas bir konu. Hem hukuki açıdan hassas hem siyasi açıdan hassas hem sosyolojik açıdan hassas. Ama ortada yine Bahçeli'nin altını çizdiği bir şey var. Yani bu süreci Öcalan'la yürütüyor devlet. Yani örgüt Öcalan'ın kurduğu örgüt, Öcalan'ın emir verdiği örgüt, Öcalan'ın emirlerini dinleyen bir örgüt. Dolayısıyla defakto olarak bir durumla karşı karşıyayız. Böyle bir örgüte silah bıraktırıyorsanız, Türkiye'ye entegre olmasını istiyorsanız, Türkiye'ye artık saldırmamasını istiyorsanız, ona bunları yaptıran, bu emirleri veren kişinin de durumunu netleştirmek lazım. Siz de biraz önce açıkladınız, Öcalan'ın İmralı'dan çıkma, serbest kalma, Ankara'ya gelip siyaset yapma gibi talepleri yok zaten. Bunu birkaç defa dile getirdi. Benim de aldığım bilgiler Öcalan'ın devlete böyle bir talebinin olmadığını söylemesidir. Ama iletişim kanallarını arttırmak istiyor. Efendim daha fazla siyasilerle görüşmek ya da daha fazla kamuoyuyla iletişim kurmak istiyor olabilir. Bunların da ben çok zor olduğunu düşünmüyorum. Bunların gerçekleştirilemeyecek talepler olduğunu da düşünmüyorum. Yani İmralı'da kaldığı sürece orada bir mekan değişikliğinin, İmralı adası içerisinde bir mekan değişikliğinin ya da İmralı'ya giden heyetler var zaten. O heyetlerin sıklığı veya o heyetlerin çeşitlendirilmesi bana göre çok büyük bir problem olmasa gerek. Fakat şunu söyleyebiliriz. Sayın Bahçeli'nin bu konuşması Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşmeden hemen sonra gerçekleşti. Ona da dikkat çekerim. Ve terörsüz Türkiye meselesi iki lider arasındaki en önemli konulardan biri. İkisi de bu sürece çok inanıyor ve bu sürecin Türkiye'nin hayati meselelerinden biri olduğunu düşünüyor. O nedenle ben önümüzdeki günlerde bu sürecin daha hızlanacağını, gündemimize daha fazla yer edeceğini düşünüyorum. Yine kamuoyundan öğrendiğim kadarıyla MİT Başkanı İbrahim Kalın da zannediyorum AK Parti yetkililerine veya milletvekillerine, parlamentodakilere bir sunum da yaptı bu konuyla ilgili. Tam detaylarını öğrenemesem de böyle bir sunumla mevcut durumun, yani PKK'nın şu andaki halinin, sürecin durumunun güvenlik açısından, istihbarat açısından ne durumda olduğunu aktardı. Yani şunu anlıyoruz, Ankara'da bu konuyla ilgili bir hareketlik var, bir gelişmeler var. Bu gelişmeler Sayın Bahçeli'nin bu konuşmasıyla birlikte daha da artmış olacak.
1: Şimdi statü meselesi bir boyut, bir de süreçle ilgili yeni bir isimlendirme ya da bir çatının altında bu meseleyi toplama konusunu konuşalım isterim. Geçmişte de kamu düzeni güvenliği müsteşarlığı örneğin sürecin bir ayağında önemli bir boyut olmuştu. Daha öncesinde yine bakıldığı zaman böyle koordinasyonlar yapılmıştı. Artıları neydi, eksileri neydi? Geçmişte siz de o dönemlerde çünkü görev yaptınız devlet hükümet içerisinde.
0: Şimdi o kurullar, kurumlar daha fazla güvenlik merkezli kurumlardı ve güvenliği koordine etmek için oluşturulmuştu. Yani çünkü Güneydoğu'da istihbarat bir yerde mücadele ediyor, jandarma var, asker var, mülki idari amirler var. Hepsinin bir koordinasyon ihtiyacı vardı. O yüzden olağanüstü hal valiliği de hatırlarsanız böyle bir şey de kurulmuştu. Fakat Ankara'da kurulan güvenlik müsteşarlığı da dahil olmak üzere tümünün bir güvenlik perspektifiyle meseleye baktığını unutmayalım. Şimdi bizim bir daha fazla siyasi ya da sosyal kısmı daha ağır basan bir sosyopolitik organizasyona, bir merkeze, bir kuruma ihtiyacımız var. Çünkü bizim edindiğimiz izlenim, yani ben bölgeye neredeyse 10 gün boyunca dolaştığımda kendi gözlerimle de gördüm.

0: Güvenlik sorunumuz aşağı yukarı bitmiş durumda o bölgede. Yine güvenlik birimlerinden, efendim İçişleri Bakanlığı'ndan aldığımız bilgiler, bir tehdit unsurunun oldukça zayıfladığı yönünde bir takım devletin kanaatleri var. Irak dışında, Suriye dışında bir yerde bu kümelenmeler olabilir. Ama Türkiye içerisinde bu güvenlik problemimiz aşağı yukarı tamamlamış durumda. Burada da Türk güvenlik birimlerinin başarısını altını çizmek lazım. O yüzden şimdi daha fazla siyasi bir konuya ihtiyacımız var. Siyasi bir açılıma ihtiyacımız var. Bunun hukuki tarafları, sosyal tarafları, psikolojik tarafları hepsini göz önünde alacak bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Buna Devlet Bahçeli barış süreci koordinatörlüğü diyor. Ben yeni bir komisyon diyorum. Başka biri başka bir tanımlama da getirebilir. Ama ihtiyaç olduğu buradan anlaşılıyor. Yani herkes bu konuyla ilgili bir öneride bulunuyorsa, bir önerimiz varsa bu konuda bir ihtiyaç var demektir. Benim Ankara'da gördüğüm aksaklıklardan bir tanesi kanun süreciyle ilgili, yani kanunun çıkması ile ilgili bir tıkanıklık var. Şimdi orada da görüştüğüm siyasiler ile güvenlik, bu süreci yöneten güvenlik yetkililerin arasında şöyle bir görüş farklılığı var. Çıkartalım, PKK'lar teslim olsun diye bir görüş var. İkinci görüş, PKK'lar tamamen teslim olsun, kanunu öyle çıkartalım ya da silahlarını bırakıp tamamen teslim olsunlar, kanunu öyle çıkartalım. Şimdi bu biraz kısa bir tartışma olduğu kanaatindeyim ben. Yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkıyor tartışmasına benzer bir tarafı var benim kanaatime göre. Şimdi son durumun yani PKK'nın elindeki silahlar, mağaralar, merkezleri, bütün bunların nasıl bir hal içerisinde olduğu güvenlik birimlerinin raporlarında yer alıyor şu andaki durum. Ama Ankara'daki bir görüş, tamamen buraların terk edilmesi, o silah depolarının teslim edilmesi, örgütün tamamen silahlarını devlete teslim etmesi yönünde bir görüş var. Burada bir tıkanıklık var benim gördüğüm. Bu tıkanıklık da önümüzdeki günlerde aşılacaktır. Yani ben Ankara'daki hızlanmayı, hareketliliği biraz da buna yoruyorum.
1: Şimdi İran-Amerika Savaşı ile alakalı olarak da biraz süreç dediğiniz gibi gündemin arka sıralarında kalmıştı. Bir hareketlilik var. Şimdi sırada siyasi ve hukuki düzenlemeler var diyor Devlet Bahçeli. Biz biliyoruz ki hemen şöyle bir geriye sardığımızda, bu konuları tartışmaya başladığımızda, sizin söylediğiniz gibi önce silah bırakma tespit edilecek, rapor olarak sunulacak, sonra yasal düzenlemeler için adım atılacak ya da işte farklı bakış açıları var. Bir an önce süreç de devreye girmeli, yasal olarak yorumları da yapılıyor. Özel bir statü, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bu süreçte yer alacak kişilere dönük ileride sorun yaşamamaları açısından bir zaten ilk adım bir yasal düzenleme yapılacaktı. Dolayısıyla biz ilk bunu mu göreceğiz acaba şimdi Sayın Bahçeli'nin çıkışıyla birlikte, acaba bu süreçte kim nerede yer alacağını düzenlemesini mi göreceğiz?
0: Ben komisyon üyeleriyle görüştüğümde aslında bu kadar, yani raporda da yer almıştı biliyorsunuz bu komisyon üyelerinin hukuki durumu ile ilgili. Fakat komisyon üyeleriyle görüştüğümde bu konuda çok yani öncelikli bir mesele olmadığını söylemişlerdi. Daha önce çıkartılan kanunun kendilerini de kapsadığını düşünüyor bir kısmı, ama bir kısmı da yeni bir kanunla, hani bu komisyon çalışmalarının ve komisyonda ifade veren kişilerin güvenliğinin, hukuki haklarının güvence altına alınmasını yine de önerdiler parlamentoya. Ama ben onun öncelikli bir kanun maddesi olduğunu düşünmüyorum şahsen. Buradaki kritik konu silah bırakan PKK'lıların durumuyla ilgili kanuni düzenleme. Yani asıl mesele burada kilitleniyor. Yine komisyon üyelerinin bir kısmı aslında pişmanlık yasası, hani Diyarbakır annelerinin çocukları biliyorsunuz silah bıraktığında Türkiye'ye geliyor. Onun gelmesini sağlayan kanun maddesinin yeterli olduğunu düşünenler de var. Ama sadece PKK'ya özel sınırları belirlenmiş, tarihi de netleştirilmiş ve belirli bir süre içerisinde geçerli olacak bir kanun çıkarılması konusunda zannediyorum bir mutabakat oluştu.
1: Hı.
0: Bunun ne zaman çıkarılacağı konusunda bir belirsizlik var. O da işte önce bırakılsın silah, sonra kanun çıksın, önce kanun çıksın sonra silah bırakılsın. Yani burada tıkanmış durumda. Zannediyorum MİT Başkanı'nın bu konuyla
1: Evet.
0: ilgili milletvekillerine yapmış olduğu sunumlarda bu konu netleşmiş olabilir. Ama dediğim gibi çok net bilgiler, içeriden bilgiler alamadım henüz. Fakat
1: Yine de sorayım.
0: yani öncelikli konunun komisyon üyeleri olmadığını söyleyebilirim. Evet.
1: Yine de sorayım. Önümüzdeki süreçte mesela unuttuk. Yani birkaç hafta önceki tartışmaları dahi unuttuk. MİT Başkanı, Savunma Bakanı'nın acaba mecliste yeniden bir bilgilendirme sürecine girmesi beklenir mi? Çünkü önemli. Neredeyiz, nerede kalmıştık diye hatırlamak da gerekecek.
0: Bence faydası olur, hiçbir zararı olmaz. Yani bu süreç içerisinde benim kanaatim açık iletişim opsiyonunu devreye sokmak gerekiyor. Yani milletvekillerinin özellikle daha sık bilgilendirilmesi ve daha fazla bu işin içerisinde tutulmasını çok önemsiyorum. Zira bu milletvekilleri kamuoyunu bilgilendirecekler, tabanlarını bilgilendirecekler, partililerini bilgilendirecekler. Bu kısmını o yüzden önemsiyorum. Savunma
1: Peki.
0: Bakanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın, MİT Başkanı'nın parlamentoya gelerek bu bilgileri vermesini özellikle de önermek gerekir, teşvik etmek gerekir.
1: Peki. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk, teşekkür ediyoruz yayına katkı için. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasını anlamlandırmaya çalıştık. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır ifadelerini kullandı ve manşeti attı MHP Genel Başkanı bugün grup toplantısında. Tüm detaylarını saat başı itibariyle yeniden paylaşacağız. Hoşçakalın.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Vakıfbank Spor Kulübü, biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
4: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
5: Borusan Next.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Bambaşka yere taşır Toyota.
12: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TRT. Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Güneydoğu'da hafta sonu sık görülmeyen bir hava olayı yaşandı. Oluşan çoklu hücre ve süper hücreler dolu, hortum ve kısa süren ama çok şiddetli yağan yağmura neden oldu. Hatırlarsanız 2017 Temmuz ayında da İstanbul'da böyle bir durum yaşanmıştı. Altını çizmek gerekiyor ki İnsan ömrü hayatı boyunca en az 2-3 defa rekor hava koşulları yaşayabilir. Yani hiç bu kadar yağmurla karşılaşmadım, hiç bu büyüklükte dolu görmedim gibi cümleleri hepimiz bir gün kullanacağız.
3: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa konuşmaları.
7: Ayıların kış uykusuna hiç yatmaması ya da erken uyanması onların biyolojik saatlerini ve üreme kapasitesini nasıl etkiliyor? Türkiye'deki ayıların popülasyonu geçmişten bugüne değişti mi? Bir azalma var mı? Doğal Hayatı Koruma Vakfı, yaban hayatı uzmanı Ahmet Emre Kütükçü anlattı.
8: Kış uykusu aslında en çok dişi bireyler için çok önemli. Çünkü dişiler yavrularını kış uykusunda dünyaya getiriyorlar. Kış uykusunda onlar yuvadan çıkabilecek, hareket edebilecek hale gelene kadar anneleri besini sunmaya, onları emzirmeye devam ediyor. Sonrasında hareket edebilecekleri bir büyüklüğe gelince de kış uykusundan beraber çıkıyorlar. İşte bu takriben yaşadığı kuzey-güney bölge farkına bağlı olarak Nisan başından Nisan sonuna kadar değişebiliyor. Ama işte bu sıcaklık farkları, sağlıksız bir kış uykusu süreci sonrasında bu hem yavrular için mesela eğer anne yeterli kiloda kış uykusuna yatıp yavrularını emzirecek enerjiyi sağlayacak bir süt üretecek stokları yoksa tabii ki yavrularda sağlıklı bir besin alma imkanı bulamıyorlar. Bunun yanında kış uykusundan uyandılar. Tabii ki bu kış uykusundan uyanmada ne etkili? Sıcak kadar ışık, mevsimsel ışık döngüsü etkili. İşte fotoperiyot dediğimiz. Şimdi uyandılar. Şu an olduğu gibi mesela mevsimler sarktığı için tabii ki vejetasyon onların uyandığı döneme eskiye nazaran daha farklı bir vejetasyon uyanıyorlar. İşte şu an mevsimler saktığı için hala neredeyse birçok bölgede kıştan bir türlü çıkamadık. Dolayısıyla da etrafta ayıların beslenebileceği uygun vejetasyon bir türlü gelişemedi. Ki ayılar her ne kadar karnivor olsalar da besinlerinin %80'i bitkisel ağırlıklı. Yani bunlar hepçil canlılar ama sadece %20'si neredeyse etçil besinden oluşturuyor. Bunun büyük çoğunluğu bitkisel kaynaklı, omnivor kaynaklı gıdalar oluyor. O yüzden vejetasyon uygun olmayınca bu sefer zaten hayvanlar kış uykusu sonrasında açlar. Ciddi bir yeme isteğiyle etrafta hareket ediyorlar. Ama yeterli yiyeceğe ulaşamadıkları zaman bu ne oluyor? İleri yani uzun vadede ayıların boyutlarında küçülmeye, yavruların sağlıklı bir şekilde kış uykusundan çıkması, yavru hayatta kalma oranının düşmesi gibi birçok beraberinde olumsuz durumu getiriyor. Bu da tabii ki popülasyonu hem orta vadede hem uzun vadede olumsuz etkileyecek durumlardan biri. Zaten iklim değişikliğinin etkileri bu şekilde devam ettiği sürece ayıların kış uykusunda kalma süreleri de kısalacak. Kış uykusunda kalma sürelerinin kısalması demek ayıların ömürlerinin de kısalması anlamına geliyor. Çünkü kış uykusuna yatan hayvanlar, hibernasyona giren memeli hayvanların kış uykusunda eğer geçirmese ömrü yarı yarıya düşüyor. Mesela bir kemirgen kış uykusunda hiç yatırmadan ömrünü tamamlayın, ömrü yarı yarıya düşer. O yüzden benzer durum ayılar için de geçerli. Yani bu boyutlarında küçülmeye, yavruların sağlıklı bir şekilde kış uykusundan uyanması, hayatta kalma oranlarının düşmesi birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiği için popülasyonu da tabii ki maalesef kayıp şeklinde yansıyacak bu durum.
6: Doğa konuşmaları.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
10: Tek reklam.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Dört mevsim konfor artık tek bir cihazla. CV Enerji ısı pompaları ile evinizin iklimini siz belirleyin. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik anında sıcak su konforu da her zaman sizinle. Evde olmanıza gerek yok. Akıllı kontrol özelliği sayesinde nerede olursanız olun, telefonunuzla evinizi yönetin. Eviniz sizi her zaman ideal sıcaklıkta karşılasın. Güneş panelleriyle kendi elektriğinizi üretin, enerji maliyetlerini dert etmeden evinizi ısıtın, soğutun. 7/24 sıcak su konforunu özgürce yaşayın. O zaman enerjini güneşten, ürünleri CV Enerji yetkili bayilerinden al. 444-2002'den CV Enerji'yi arayın, CV Enerji konforunu ve ayrıcalığını yaşamaya hemen başlayın.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Tek reklam.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
14: Bugün özellikle doğuda etkili yağışlarla birlikte ani su baskınları ve görüş mesafesinde düşüş riski var. İç kesimlerde yükseklerde sulu kar ve düşük sıcaklık ulaşımda aksamalara neden olabilir. Ayrıca batıda yağış zayıflasa da ıslak zemin kayganlık riski yaratıyor. Sürücüler tedbirli olmalı.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
10: Reklam.
15: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
16: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
17: Peugeot. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
18: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
10: NTV Radyo.

Reklam. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çekici bir çıkış geldi. Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını önerdi. MHP liderine grup toplantısı çıkışında CHP'ye mutlak butlan iddiaları da soruldu. Ayrıntıları almak için Ankara'ya bir bağlantı yapalım. NTV muhabiri Mustafa Berber'in notlarını dinliyoruz.
2: Bahçeli'ye bugün iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararını yazıldığı iddiası soruldu. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yeniden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ediyoruz ifadelerini kullandı. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden beraber olanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde millete buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan kararının yazıldığı iddialarına ilişkin tekrar edecek olursak bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, sen de yayının başında dikkat çektin, grup toplantısında da önemli mesajları vardı. O önemli mesajlardan biri hiç şüphesiz ki terörsüz Türkiye sürecine ilişkindi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Öcalan'ın statü meselesi tartışmalarına açıklık getirdi. Şimdi dilerseniz neler söyledi birlikte dinleyelim.
3: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu noktada ihtiyaç duyulacak mekanizmanın adı ne olursa olsun özü açık olmalıdır. Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.
1: Önce Ankara'dan Mustafa Berber'in notlarını, ardından Devlet Bahçeli'nin bugün MHP grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir bölümü mikrofona getirdik. Devam edelim. AK Parti varlık barışını içeren mali düzenlemelere ilişkin kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenlemenin merkezinde yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesini teşvik eden yeni varlık barışı yer alıyor. Şimdi bir kez daha Ankara'ya uzanacağız. NTV muhabiri Uğraş Bingöl'ün notlarını dinliyoruz.
4: Konuşuluyordu. AK Parti grubu bugün o paketi verdi. 15 maddeden oluşuyor. Önemli başlıklar var. Hemen şunu söyleyelim. Vergi indirimi ve teşvik paketi olduğunu söyleyelim. Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanı, yaklaşık bir saat önce Meclis Başkanlığı'na sundu. Peki içerisinde neler var? Hemen onları da anlatalım. Düzenlemenin merkezinde hemen şunu olduğunu söyleyelim. Yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesini teşvik eden bir varlık barışı olduğunu söylemek mümkün. İşte bu çerçevede bu maddeleri incelediğimizde ihracatçıya 16 puanlık vergi avantajı var. Bu da önemli, dikkat çeken bir başlık. İlk önce onu söyleyelim. Üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisinde indirime gidiliyor. İmalatçıların doğrudan ihracat kazançlarına uygulanan vergi oranı %9'a indiriyor. Diğer ihracatçıların oranı ise %14'e düşürülüyor. Yani burada imalatçı ihracatçıya %16'lık bir vergi avantajı geliyor. Yine varlık barışı ve sıfır vergi imkanı da getiriliyor. %5 uygulanıyordu bu daha önce. Yurt dışındaki varlıklarının ekonomiye kazandırılması için 31 Temmuz 2027 tarihine kadar bildirim imkanı getiriliyor. Belirli şartlarda altında vergi oranı %10'a kadar %0'a kadar indirilebilecek. O bildirilen varlıklar için vergi incelemesi de yapılmayacak. Yine yabancıya, yatırımcıya uzun vadeli istisna da sunuluyor. Hemen o yine maddelerin detaylarına baktığımızda son 3 yılda Türkiye'de yerleşik olmayan kişilerin yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca bu kişilerin veraset yoluyla elde ettikleri varlıklar da vergi oranı %1 olarak uygulanacak. Yine dikkat çeken başlıklardan biri. Borçlar tabii ki bu konuda da kamuya olan borçları ödemek isteyenler için de bir düzenleme söz konusu. Yine teklifin 15 maddelik teklifin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Kamu borçlarının yapılandırılmasına yönelik bir düzenleme. Buna göre amme alacaklarından tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak. Teminatsız taksitlendirme limiti ise 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılacak. Bu da kamuya olan borçlular için borcu olanlar için önemli bir maddeydi. Ödemek isteyen fakat ödeyemeyenler için yine dikkat çeken başlıklardan biri. Transit ticaret muafiyeti de var. Bu noktada bir ticaret merkezi oluşturulmak isteniyor. İstanbul Finans Merkezi kapsamında kazançlara uygulanan vergi indirimi %100'e çıkarılıyor. Düzenleme İFM dışındaki şirketleri de kapsayacak şekilde genişletilecek. Yine transit ücretleri kazançları da %95 vergi dışı bırakılıyor. Yani özetlemek gerekirse 15 maddelik bu teklifin, AK Parti'nin verdiği bu teklifin ana gündem maddesi vergi indirimi ve teşvik paketi ve yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesini kolaylaştıran bir düzenleme.
1: NTV muhabiri Uğraş Bingöl'ün notlarını dinledik. Savunma sanayi alanında geliştirilen yeni teknolojiler ve yeni ürünler 2026 Saha Fuarı'nda sergilenmeye başladı. Bugün organizasyonun ilk günü. Fuarda ilk kez gösterilecek neler var? Hangi kuruluşlar yer alıyor? Ayrıntıları Sinan Kunter'den alacağız.
5: Deniz Saha Expo ya da açılımını söyleyecek olursak Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fuarı 2 yılda bir gerçekleşiyor. Bu sene de yine büyük bir katılımla başladı organizasyon ilk gününde. 1700'den fazla katılımcı firma var. 120'den fazla da alım heyeti var. Bu alım heyetleri tüm dünyadan geliyor. Adından da anlaşılacağı gibi savunma teknolojilerinin çoğunlukla sergilendiği yeni ürünlerin burada ilk kez görücüye çıktığı bir fuar diyebiliriz. Bir önceki fuarda aslında ticari hacmi bakımından çok önemli bir buluşma olduğunu gösterme açısından önemli. 6.2 milyar dolarlık ticari anlaşma imzalanmıştı. Saha Expo organizasyonunda bu yılda bu rakamın üzerine çıkılması hedefleniyor. Peki fuarda neler var? Özellikle Roketsan, Aselsan, Havelsan gibi devlet kurumlarının, savunma sanayi üzerine üretim yapan devlet kurumlarının burada son ürünlerini, yeniliklerini görüyoruz. Roketsan, Tayfun Blok 4 balistik füzesini, düşük irtifa hedeflerine yönelik füzelerini ilk kez bu fuarda tanıtacak. Baykar yeni İHA'larını tanıtacak. Havelsan, Barkan 3 otonom insansız kara aracını tanıtacak. Makine Kimya Enstitüsü'nün araç üstü obüs sistemleri ilk kez bu fuarda gösterilecek ve şu an içinde bulunduğumuz Aselsan'da 3 ayrı lansmanda 5 yeni ürününü gösterecek ki onlardan bazılarını şu anda üstleri örtülü vaziyette arkamızda görüyorsunuz. Burak Sevinç sizlere gösteriyor. Tüm bu yeni ürünler öğleden sonra saatlerde yapılacak lansmanla ilk kez gösterilecek. Peki şu anda gösterilen neler var? Bir parça onlardan bahsedelim. Çelik Kubbe, bir önceki İDEF yine savunma teknolojileri fuarında çok ön plana çıkmıştı. Çelik Kubbe'ye dair Aselsan bu teknolojinin bir anlamda radar teknolojileri bakımından bel kemiğini oluşturuyor. Çelik kubbenin gözlem yapmasını sağlıyor diyebiliriz. İşte çelik kubbe kapsamında hizmet veren, geliştirilen yerli ve çoğunlukla milli imkanlarla yapılmış tüm araçların burada maketini görüyoruz. Bu araçlar arasında belki de en çok öne çıkanı hemen yine yan tarafımızda bulunan Gürz adlı bu gördüğünüz araç. Çelik kubbe çok katmanlı bir sistem. Uzaklığa göre hareket ediyor. Düşman unsurlarını tespit edip yakalıyor. Ve Gürz'de orta ölçekte, orta orta mesafede bu sistemin en önemli araçlarından bir tanesi Gürz 200. Evet, şöyle tanıtım videosunu açmaya çalıştım ama yapamadım. Üzerinde AESA radarları mevcut ki çok üstün bir görüş kabiliyetine sahip. Sungur roket sistemine sahip ve yine Hisar füze sistemiyle ülke sınırları içine yaklaşan düşman unsurlarını tespit edip yok etme özelliği taşıyor.
1: Sinan Kunter'in notlarını dinledik. Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya geldi. Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Avrupa'nın NATO'daki rolünün güçlendirilmesine ilişkin mesajlar verildi.
6: Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da buluştu. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO kararı damga vurdu. Avrupa Siyasi Topluluğu 2022'de Fransa'nın inisiyatifiyle kuruldu. Amaç Avrupa Birliği üyesi ülkelerle Avrupa'da birlik üyesi olmayan ülkeler arasında istişareleri derinleştirmekti. Erivan'ın ev sahipliğindeki 8. zirveye 50'ye yakın ülkeden katılım oldu. Zirvenin önemli başlıklarından biri ise Trump'ın Almanya'dan asker çekme kararıydı. Erivan'da bir araya gelen Avrupalı liderler sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtti. Toplantıda Avrupa'nın NATO'daki rolünün güçlendirilmesi mesajı da verildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerinin artan savunma ve güvenlik harcamalarına dikkati çekerek Avrupalılar kaderlerini kendi ellerine alıyor ifadesini kullandı. Bu yıl ilk kez Avrupa kıtası dışındaki bir ülkenin lideri Kanada Başbakanı Mark Carney de zirveye katıldı. Zirvede Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecine dair de olumlu mesajlar verildi. Azerbaycan ise daha önce zirveye katılmayacağını bildirmişti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev gönderdiği video mesajla iki ülkenin barışın pratik faydalarını gördüğünü söyledi. Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a 28 bin ton yük taşındığını belirtti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Bakü'ye olası bir ziyarete yeşil ışık yaktı. Umarım 2028'de Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret etme fırsatım olur dedi. Zirve kimilerine göre ise Rusya'ya mesaj niteliğinde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan'ın Avrupa'ya doğru bir yol seçtiğini söyledi. Bu arada AB, önümüzdeki iki yıl Ermenistan'a yönelik yeni bir sivil misyonu onayladı. Bu misyon, özellikle Haziran ayındaki parlamento seçimleri öncesinde Rus siber saldırılarıyla mücadele etmeyi amaçlıyor.
1: NTV Radyo. İstanbul Arnavutköy'de bir saldırgan önce sokakta oynayan çocuklara darp etti, ardından bir binaya girip bıçak çekti. Engelli raporu olduğu belirtilen saldırgan gözaltında.
7: Önce çocukları darp etti, ardından bıçakla dayandığı apartmanın kapısını kırdı. Binada yaşayanlar korku dolu anlar yaşadı. Olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. %46 engelli raporu bulunan ancak cezai ehliyeti olan saldırgan önce sokakta top oynayan çocukları darp etti.
8: Buradan geçerken tekrardan ondan bir yarım saat önce burada çocuk dövüyor. Burada benim küçük çocuğum da var 6 yaşında içinde. Geliyor, elinde 2 tane demir var, çocuğa topunu patlatıyor, veriyor, tekmeyi vuruyor. Ondan sonra diğer çocuğun yanağını bayağı sıkıyor. Ondan sonra 2 tokat onunla vuruyor.
7: Çocukların yaşananları ailelerine anlatması üzerine bir anne konuşmak için saldırganın yanına gitti.
8: Polisi de çağırdığımızı duyunca sinirlendi. Bana da çok ağır küfür ve senin yanına bunu bırakmayacağım. Hani ağır küfür ederek bekle dedi. Ben dedi seni bugün öldürmeden de bu olayı da kapatmayacağım dedi, gitti.
7: Tehditler savurarak uzaklaşan saldırgan bir süre sonra elindeki bıçakla geri döndü. Saldırganı gören anne kapının önündeki çocukları da alarak apartmana kaçtı ve binanın kapısını kapattı.
8: 3-5 saniyeden fazla tutamadım. Kapıyı bıraktım gibi hemen evime sığındım ki benden 2-3 saniye sonra biz kayıtlarda izledik. Zaten kapıyı kırmış. Eğer ben o 2 saniye içerisinde o kapıyı kapatmasaydım buradan dünya kadar çocuk ve yetişkin aile cesetleri çıkacaktı.
7: Kapıyı kıran saldırgan karşısında kimseyi bulamayınca apartmandan uzaklaştı. Polis ekiplerince kimliği kısa sürede belirlenen saldırgan gözaltına alındı.
1: İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren bir kadının bebek arabasında asılı olan çantası çalındı. Çantanın 10 yaşında bir çocuk tarafından alındığı tespit edildi. Emniyete götürülen çocuğun hırsızlıktan 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Denizli'de bir kuyumcu müşterilerine ait emanet altınlarla ortadan kayboldu. Çivril ilçesinde 30 yıldır sarraflık yapan kişiye ulaşılamayınca vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis iş yerinde inceleme yaptı. Araştırmalar sonunda kuyumcunun 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Mağdur vatandaşlar hukuk mücadelesi başlatacak. Bir anne ve kızının fakir gözüktükleri için restorana alınmadığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Bir restoran zincirinin şubesine anne ve kızının fakir gözüktükleri için içeriye alınmadığı iddia edildi. Olay tartışmaya neden oldu. Ticaret Bakanlığı basın danışmanı Bekir Kaplan, hiçbir vatandaşımızın ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalması kabul edilemez. Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir, gerekli inceleme ve denetim süreçleri yürütülmektedir, dedi.
0: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
10: Kale Kilit.
11: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
12: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
13: LÖSEV hayat verir.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
16: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
0: Reklam.
17: Spor haberleri başlıyor.
18: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'la Tümasan Konya Spor saat 20.30'da karşılaşacak.
19: Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Dolmabahçe'de belli olacak. Beşiktaş Tümasan Konya Spor yarı finali saat 20.30'da başlayacak. Ligde şampiyonluk şansı kalmayan siyah beyazlılar da hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak.
20: Kupa bizim için çok değerli. Yani bizim için artık son çıkış Türkiye Kupası yarı finali. Final biletini yakalarsak en azından bir hedef doğrultusunda ligin sonunu görmüş oluruz.
19: Sergen Yalçın'ın takımını sahaya Ersin, Murillo, Agbadu, Emirhan Rıdvan, Endidi, Çerni, Orkun, Olaytan, Ture ve Oh 11'i ile sürmesi bekleniyor. Çeyrek finalde Beşiktaş Alanya Spor, Konya Spor'da Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finalde eşleşti.
21: Yarı finale çıktık, mutluyuz. Camiye olarak böyle galibiyetlere de ihtiyacı vardı bence taraftarımızın.
19: Konya Spor'da sakatlığını atlatan Blas Kremer kafilede. Ufuk Akyol ve Tunahan Taşçı'nın ise sakatlıkları sürüyor. İlhan Palut'un takımını sahaya Bahadır, Uğurcan Nagalo, Adil Berkan, Melih Yevtoviç, Deniz Gonsalves, Olaigbe ve Muleka 11 ile sürmesi bekleniyor. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Diğer yarı finalde Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor 13 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacak. Türkiye Kupası finali 24 Mayıs Pazar günü Antalya'da oynanacak.
18: Beşiktaş'a Konyaspor maçı öncesi Milot Rashica'dan kötü haber geldi. Kosovalı kanat oyuncusunun uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildi. Rashica sezonu kapattı. Rashica bu sezon çıktı 33 maçta 2 gol 6 asistle oynadı. Gençler Birliği Teknik Direktör Volkan Demirel'le yollarını ayırdı. Kırmızı Siyahlı Kulübü'nün açıklamasında yönetim kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Volkan Demirel'le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz denildi. Gençler Birliği Volkan Demirel'in bu sezonki ikinci döneminde 8 lig maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ikinci maçları bu gece başlıyor. Arsenal ve Atletico Madrid bir bir rövanşında İngiltere'de final için sahaya çıkacak. Londra'da yapılacak mücadele saat 22'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nin diğer iki yarı finalisti Paris Saint-Germain, Bayern Münih eşleşmesi yarın saat 22'de Almanya'da oynanacak. A Milli takımın Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarının programı belli oldu. Türkiye Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçı oynayacak. A Milli takım 1 Haziran Pazartesi günü 20.30'da Kuzey Makedonya ile ve 7 Haziran Cumartesi 1'de Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Millilerin Dünya Kupası'ndaki ilk maçı da 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile olacak. Zeynep Sönmez dünya 65.liğine yükselerek kariyer rekoru kırdı. Milli tenisçi son katıldığı organizasyon olan Kadınlar Tenis Birliği 1000 düzeyindeki Madrid Açık'ta 3. tura çıktı. 24 yaşındaki sporcu kariyer rekorunu kırdı. Bu sonuçta Zeynep Sönmez Kadınlar Tenis Birliği'nin haftalık güncellenen klasmanında 2 basamak atladı. Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanını 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay elinde tutuyor. Kadın voleybolunda 7. kez Avrupa şampiyonu olan Vakıfbank'ın kupa törenine gözyaşları damga vurdu. Zirveye çıkan sporcular sezonu anlatırken duygusal anlar yaşadı.
2: Ben de yerleri çok başka. Belki siz sadece kazanılan kupaları görüyorsunuz ama ben arkada ne kadar çok şey yaşandığını çok iyi biliyorum.
3: Vakıfbank Avrupa şampiyonluğunu duygu yüklü bir törenle kutladı. Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek zirveye çıkan sporcular takımdan yaşanacak ayrılıkları konuşurken gözyaşları sel oldu.
2: 17 yıldır bu kulüpteyim. Bu kulübün kapısından içeri girdiğimde Selimiye'de bir okulun spor salonunda antrenman yapıyorduk. Böyle büyük bir salonumuz yoktu. Bu salonun ilk yapıldığı anı, ilk geldiğim anı hatırlıyorum.
22: Anne ve babamın desteğini her zaman yanımda hissettim. Ve gerçekten beni buraya getirdikleri için, bugünlere getirdikleri için çok minnettarım.
23: Benim burada ikinci senem ama gidecek arkadaşlarım gerçekten bana en çok destek veren arkadaşlarım ve beraber acımızı paylaştığımız, beraber güldüğümüz, beraber ağladığımız, beraber ter döktüğümüz insanlardan ayrılmak gerçekten çok zor geliyor.
3: Kaptan olarak ilk kupasını kazanan Zehra Güneş de arkadaşlarına veda etti.
24: Benim için yeri çok anlamlı, çok farklı. Ve bu sene takımdan ayrılacak olan arkadaşlarım da, benim en yakın arkadaşlarım da. O yüzden onlarla bu sahada bu formayı son kez paylaştığım, bu aynı teri döküp bu kupayı kaldırabilme görevinde bulunduğum için çok mutluyum.
3: 18 yıldır Vakıfbank'ı çalıştıran baş antrenör Giovanni Guidetti ise en özel sezon buydu dedi.
25: Gerçekten özel sezon çünkü Ayça son sezon, Derya son sezon, Sla son sezon, Çaka son sezon, Tiça ilk sezon, Staff ilk sezon. So, gerçekten özel sezon.
3: Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazanan Sarı Siyahlılar Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'i de müzesine götürdü.
26: Sezonu arzu ettiğimiz gibi Vakıfbank'a yakışır bir şekilde zirvede noktalamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
3: 7. kez Avrupa şampiyonu olan Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi tarihinde kupayı en çok kaldıran 3. kulüp oldu.
18: İtalya Ligi Serie A'da Inter 21. şampiyonluğunu ilan etti. Kutlamaların başrolünde milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu vardı.
27: Müzik
3: Inter'in şampiyonluk dansını Hakan Çalhanoğlu yaptı. İtalya Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen takımın kutlamalarına milli takım kaptanının yaptığı moonwalk damga vurdu. Taraftarlar da 21. şampiyonluğu Milano'nun ünlü Duomo Meydanı'nda kutladı. Son 3 sezonda ikinci kez zirveye çıkan lacivert siyahlılar, meşaleler ve havai fişeklerle geceyi aydınlattı. 2021'de Milan'dan transfer olduğu Inter'de başarılı bir kariyere imza atan Hakan Çalhanoğlu, kulüpteki ikinci şampiyonluğunu yaşadı. 5 sezonda 7 kupa kaldıran milli yıldız, takımıyla 2 kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı.

0: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: TÜİK tarafından kamuoyuna açıklanan Nisan ayı enflasyon raporları bu kez beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 3,5'un altında genel olarak bir eğilim vardı, beklenti eğilimi vardı. Anadolu Ajansı başta olmak üzere daha evvel yapılan tüm eğilim yoklamaları da bu yönde bir sonuca işaret ediyordu. Ancak TÜİK özellikle belirli çevrelerin beklenti ve kaygılarının üstünde bir rakamla kamuoyunun karşısına çıktı. Evet, Nisan ayında enflasyon 4.18 manşetiyle deklare edildi. Senelik 32.37'lik rakam sene sonu itibariyle %30'un üzerinde seyredecek bir enflasyonu ortaya koyuyor. Tabii manşetler önemli. Bu manşet çerçevesinde ilk 4 aylık enflasyon toplamı şimdiden 13.92 yani %14'e erişmiş bulunuyor. Bu daha evvel deklare edilen %16'lık, tabii sapmalarla veya ara bant aralığıyla 19'a kadar çıkabilir. Sene sonu enflasyonunun daha senenin 1/3 arkada bırakılmış ve 2/3 henüz yaşanmamışken şimdiden gerçekleştiğini gösteriyor. Bazı uzmanlar 5-10 gün beklemeden enflasyon ara görünüm raporu beklenmeden derhal ve hemen sene sonu enflasyon beklentilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından revize edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Aynı zamanda orta vadeli program yaklaşımındaki enflasyon kalemi de geçerliliğini ve isabet oranını şimdiden kaybetmiş bulunuyor. Tabii bu moral kırıcı ve şevk bozucu manşetin arka planına, arka plan okumalarına, kırımlarına da bakmak lazım. Çünkü enflasyon için olmuş, bitmiş, yapılabilecek herhangi bir ifadenin veya bir operasyonun olmadığı durumu ifade eder, yansıtır. Şimdi bundan sonra ne olacak? Esas ona bakmak lazım. Tabii yurt içi enflasyon dinamiklerine baktığımızda bütün dünyada olduğu gibi çekirdek enflasyon önemli. Körfez Savaşı dolayısıyla enerji fiyatlarındaki bir takım yüksek hareketler bir tetikleme etkisi yaratmış olabilir. Ama çekirdek enflasyona C klasmanına baktığımızda enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün ürünleri ve altın hariç tüfeğinin de 3.46 olduğunu görüyoruz. Senelikte 29.83. Ez cümle, çekirdek enflasyon, katılık ve yapışkanlığın henüz bertaraf edilmediğini, tam tersine ısrar ve inatla enflasyon yapısı içerisindeki ana karakter olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Bu da şimdiye kadar enflasyon karşısında yürütülen tedavinin veya karşı programın etkisiz kaldığını gösteriyor. Çekirdek enflasyondaki katılık ve yapışkanlık ortadan kalkmadan enflasyonun aşağı yönlü gitmesi mümkün değil. Tabii bir başka önemli nokta da bakkal hesabı dediğimiz ekonomik aktörlerin fiyat artırımı konusunda tavır ve hallerini, duruşlarını değiştirip değiştirmediğine dair gösterge. 174 alt sınıf endeksi üzerinden TÜİK enflasyon endeksini hesaplıyor. 174 alt sınıf endeksinin 147'sinde fiyat artışı görülüyor. Bir kere daha söyleyelim, 174'ün 147'sinde. Sadece 19 alt sınıf endeksinde fiyat düşüşü var. Bu da neyi gösteriyor? Ekonomik aktörler esnafından holdingine fiyat arttırma konusunda ellerini korkak alıştırmamaya devam ediyorlar. Üstelik alt kurbalara baktığımızda gıda, konut, eğitim ve ulaştırma alanlarında manşet enflasyonun üzerinde kalan rakamlar var. Bu da katılık ve yapışkanlığa işaret ediyor. TEPAV'ın daha evvel 3,5'un üzerinde, Türk İş'in 5,5'un üzerinde ortaya koyduğu gıda enflasyonu da TÜİK tarafından 3.70 olarak açıklanıyor. O halde katılık ve yapışkanlık adeta enflasyonun her zerresine, her bünyesine, her alt kulvarına çoktan sinmiş bulunuyor. Anlaşılıyor ki üçlü yaklaşımın yani parasal politikalar, mali politikalar ve yapısal reformların senkronize şekilde bir arada yürütülmediği bir ortamda sonuç almak mümkün değil. Üstelik sadece talep bacağına yüklenerek sıkılaştırıcı politikalarla parasal politikalar ağırlıklı elde edilebilecek sonuçlar ortada. Arz bacağına da mutlaka eğilmek lazım. Yakın bir dönemde 40'ı çıkacak olan bu yeni enflasyonla mücadele paketinin henüz sunum aşamasında özellikle talep ağırlıklı sıkılaştırma politikalarının bir zayıf noktasına işaret etmiştik. Herhangi bir ülkede, bırakınız Türkiye'yi veya başka bir ülkeyi, herhangi bir ülkede eğer kısa bir süre içerisinde talep bir tarafa, gelir dağılımı ve servet transferinde beklenen ve normalin ötesinde bir bozulma, bir gelişme olursa, talep üzerinden sıkılaştırıcı politikalar sonuç vermiyor. Çünkü başkalarının kıstığı talebi diğerleri misliyle telafi ediyor. En son rakamlarda Türkiye'de gelir dağılımında üst düzey gelir grubu ile alt düzey gelir grubu arasındaki gelir farkının tam 8 kata çıktığını gösteriyor. O bakımdan şimdi tedavi protokolünü yeniden yazma ve buna bağlı reçeteleri uygulama zamanıdır. Değerli dinleyenlerimize bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Reklam. Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
4: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: NTV Radyo.

0: reklam. Radyo tiyatrosu.
1: NTV Radyo'da radyo tiyatrosu keyfi sürüyor. Artık bir gelenek haline gelen, romanlarımdan uyarlanan radyo tiyatrolarına bir yenisi ekleniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleri. İttihat ve Terakki'nin fırtınalı yılları.
2: Vatanın kalkınması için başka çare yok.
1: Elveda güzel vatanım, yakında radyo tiyatrosu olarak NTV Radyo'da.
3: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz ve ilk haberimizle başlıyoruz. AK Parti varlık barışı düzenlemesinin de içinde olduğu yeni kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Yabancı yatırımcı için teşviklerin de yer aldığı teklifte ihracat ve transit ticarete ilişkin yeni vergi indirimleri de bulunuyor. 15 maddelik düzenlemenin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı.
4: İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi %9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız, şirketlerimiz içinse %14'e indiriyoruz. Transit ticaret kazançlarının %95'ini vergi dışı bırakıyoruz. Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz. Yurt dışındaki bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz. Sadece yurt dışı değil, yurt içinde olan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarında banka ve aracı kurumlara bildirilerek sisteme dahil edilmesini sağlıyoruz. Normal şartlarda %5 olarak uygulanan vergi oranını varlıkların devlet iç borçlanma senetlerinde veya kira sertifikalarında tutulma taahhüdüne göre sıfıra kadar indiriyoruz. Bildirilen bu varlıklar için hiçbir surette vereceği incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağında kanuni teminat altına alıyoruz. Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.

0: seviyesindeydi. Enflasyon üzerinde savaşın etkisi daha net hissedilmeye başlandı. Bu nedenle uluslararası bankalar yıl sonu tahminlerini revize ediyor. BBVA Research yıl sonu enflasyon tahminini %28,5'ten %30'a çıkardı. Citi %29'dan %30'a revize etti. ING Global ise enflasyon raporunda hedef ve tahminlerin artırılmasını bekliyor.
1: Doğrudan ortada olan petrol, herkes tabii ki haliyle oraya bakılıyor ama ondan çok daha hızlı artan başka ürünler de var ithal edilen, onların da tedarik açısından sorunları söz konusu.
0: Yılın ikinci enflasyon raporu gelecek hafta Perşembe günü açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan raporun sunumunu gerçekleştirecek. Katılımcıların sorularını yanıtlayacak.
1: %30'un altına çok zor gelir yıl sonu enflasyonu.
0: Merkez Bankası'nın şu an yıl sonu enflasyon tahmin aradığı %15-21 düzeyinde. Enflasyon ara hedef ise %16.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Mehmet Şimşek bu mesajı sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon değerlendirmesini alıntılayarak verdi. Paylaşımında birçok alanda kayda değer sonuçlar elde ettiğimiz programımıza duyulan güven sayesinde enflasyonu kalıcı olarak düşürerek fiyat istikrarı hedefimize ulaşacağız dedi. Değerli izleyenler, sırada piyasalar var. Günün ilk yarısında rakamlarda neler oldu hemen bakalım. BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,54 yükselişle 14.448 puan seviyesinde. Gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye 14.477 oldu. Oradan gelen satışlarla bir hafif eksiye geçti. 14.357'ye kadar geriledikten sonra tekrar yukarı yönlü yarım puanlık kadar artıda. 65 milyar lira civarında bir işlem hacmi var BIST 100 için. Bankacılık endeksi yatay pozitif %0,15 civarında. Artıda iletişim endeksi %2'ye yakın yukarıda. Onun dışında gıdada, hizmette, holdinglerde, petrokimyada, sanayi ticaret ve ulaştırmada da hafif yükselişler var. Günün ilk yarısında sigorta endeksinin yatay negatif seyrettiğini söyleyebiliriz. Para piyasalarında dolar 45 lira 21 kuruş, euro 52 lira 89 kuruş seviyesinde. Küreselde çok büyük bir değişiklik yok. Dolar endeksinin sabaha göre yatay seyrettiğini söyleyebiliriz. Euro dolar karşısında 1.1680'in hemen üzerinde, sterlin 1.3540, 1.3550 civarında geçiyor küresel piyasalarda. Altın fiyatlarına bakalım. Altında hafif yukarıya doğru bir hareket var. Sabah da yarım puan kadar yukarıdaydı. O yükselişi %0,20 kadar daha arttırdı ve 4.554 dolar seviyelerine geldi şu dakika itibariyle. Petrol fiyatları 110-113 dolar civarında. Dün İran'ın bir Amerikan savaş gemisini vurduğu haberiyle hızlı bir şekilde %5'in üzerinde artmış ve 113 dolara kadar çıkmıştı. Oradan hafif gerilemiş durumda. 110-112 dolar bandında Brent petrolün varil fiyatı. Yurt içinde altın fiyatlarına da bakalım. Altının gramı şu dakikalarda 6.622 lira, çeyrek altında 10.843 lira seviyesinde değerli izleyenler. Sıradaki haberimize geçelim. Mart ayının ardından Nisan'da da otomotiv satışları 100 bin adedin üzerinde gerçekleşti. Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre %1 daralarak 104.298 adet oldu. Toplam pazar Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,13 azalarak 369.696 adet olarak gerçekleşti. Benzinli otomobil satışları toplamdan %42,2 pay alırken elektrikli araçların payı %19'a çıktı. Değerli izleyenler, Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı. Yani kamu çalışanları 1,5 gün fazla izin yapacak. Bu kararla turizm sektörünün canlandırılması amaçlanıyor. Beklentileri konuşacağız. Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran canlı yayın konuğumuz. Ali Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, iyi yayınlar var.
2: Çok teşekkürler, sağ olun. Tatilin 9 güne uzatılması rezervasyonları etkiledi mi? Öncesinde nasıldı? Bir artış bekliyor musunuz? Hani telefonlar çalmaya başladı mı diye soralım.
3: Evet, sağ olun. Esasında

0: Tabii bu her farklılıkta ciddi bir şekilde etkiliyor. Hemen telefonlarımız artıyor. Çünkü Murat Bey şöyle söyleyeyim. Bunu bekleyen zaten bir kesim var. Yani kesin rezervasyonunu yaptırmıyor. Bekliyor ki hiç olmazsa hani o yani 1,5 günü alırsa belki işte bir haftalık tatil yapacak. Yoksa 4 günlük tatil yapacak. Onun için hem yurt içi rezervasyonlarında hem de yurt dışı rezervasyonlarında artış var diyebilirim. Özellikle de dediğim gibi uzun tatillerde yani o haftalık taleplerde ciddi bir talebin arttığını hemen görebiliyoruz, hissediyoruz şu anda.
1: Peki Ali Bey, şunu da sormak istiyorum. Şimdi savaşla beraber enflasyon bütün dünyada bir korku yaydı ama özellikle ithalatçı, net enerji ithalatçı ülkelerde bir de ödemeler dengesi problemi var. Ödemeler dengesi dediğiniz zaman turizm öne çıkan ülkelere, bizim ülkemize de nefes aldıran alanlardan bir tanesi. Savaş nedeniyle bütün dünyada, başta ulaştırma sektörü olmak üzere turizm sektöründe de savaş nedeniyle talep iptalleri, rezervasyon iptalleri olduğu ifade ediliyordu. Yabancılar açısından soracağım size. Bizde durum nedir? Hani yüksek sezon başladı, başlayacak artık yavaş yavaş. Hangi noktadayız? Onu da bir anlatırsınız bize.
0: Tabii yani maalesef savaş çok etkiliyor. Biz de çok yakınındayız. Onun için etkilenmemiz imkansız. Şimdi ilk çeyrekte etkilenmedik. Rakamlar açıklandı. Güzel geldi. Hatta geçen senenin %3 falan üzerindeyiz. Ama şunu unutmayalım. Savaş Şubat'ın sonunda başladı ve Mart ayı hemen arkasından da ve eğer iptal edilirse no show dediğimiz yani çünkü Türkiye tehlikeli ülke arasında değildi. Hiçbir ülke tarafından direkt gitmeyin denmedi. Öyle olunca da dediğim gibi yani rezervasyonlar biraz devam etti. Ama Nisan ayında, Mayıs ayında hissediyoruz. Bir %20'ler, %25'ler civarında bazı ülkelerde örneğin biz Amerika'dan getiriyoruz turist. Azalma var. Şöyle yeni rezervasyonlarda azalma var. Yani iptaller çok fazla değil belki ama savaş uzarsa çünkü ne oluyor? Müşteri çok kolay bir şekilde turist diyor ki ya ben İspanya'ya gideyim yani şey yapmayayım biraz daha rahat galiba diyor. Çünkü sizi çok net bir şekilde bilmiyor ki yani biz hayır bizim hiç alakamız yok burada sorun yok İstanbul burası günlük güneşlik siz istediğiniz kadar bunu söylemeye çalışın maalesef bir yere kadar etki ediyor. Onun için etkileniyoruz. Yani inşallah çabuk biter çünkü dediğim gibi sezon başlıyor ve yavaş yavaş bir şeyleri kaçırmaya başladık.
1: Peki biz yine yurt dışı ile devam edelim. 9 günlük bayram tatili dedik. Bölgesel olarak bakacak olursak hani şurası daha çok ilgi görüyor diyebileceğimiz bir şeyiniz var mı? Bir haritanız var mı acaba?
0: Yani şöyle, şimdi bu bayram, bu Kurban Bayramı öyle bir tarihe denk geliyor ki esasında her yere gidebilirsiniz. Yani esasında Antalya'ya gittiğiniz zaman hani denize girebilirsiniz. Sezon başlamıştır. Kıbrıs harika zaten en yoğun satılan dolan destinasyonumuzdan bir tanesi. Etmesi Kapadokya da çok güzel. Veya Karadeniz'in de en güzel zamanı Murat Bey. Şimdi o yeşilin tamamen coştuğu en keyifli Karadeniz sularının en güzel zamanlarından bir tanesi. Onun için şu anda yurt içi destinasyonlarımızda hani buraya daha fazla talep var. Tabii ki Antalya'mız işte aşağı güneye doğru olan deniz tatilleri yoğunluk kazanıyor ama yani talep güzel bir şekilde dağılıyor. Hem dediğim gibi kültür turları işte Kapadokya'dan Karadeniz'e, Güneydoğu Anadolu'ya kadar, GAP'a kadar birçok turumuz %80'ler civarında şu anda dolulukları var. Bunun dışında da yurt dışında da talep örneğin geçen senenin üzerinde yani beklentimiz iyi. Gittikçe de özellikle de şimdi dediğim gibi bu 9 gün olmasından sonra da şeyler artıyor, talepler artıyor.
1: Peki Ali Bey, şunu da soralım. Kampanyalar var mı? Hani erken arasak daha hesaplı bir şey bulabilir miyiz, tur bulabilir miyiz? Bu çerçevede de şunu sormak istiyorum özellikle. Hani böyle bir en düşük paket, minimumda şu harcama yapmanız lazım diye bir paket var mı? Ya da fiyatlar ne seviyede? Elbette destinasyona göre değişecektir ama kabaca bir bize anlatabilir misiniz?
0: Ya şimdi tabii şöyle, esasında tabii fiyatlar çok düşük rakamlardan başlıyor. Yani örneğin siz yurt dışında bir deniz tatili gitseniz 25 bin liraya ulaşım dahil 4-5 günlük bayramda bir tatil bulma şansınız sahip olabiliyorsunuz. Yani işte neresi var? Karadağ'da Budva var mesela. İşte hem Kuşadası iklimidir diyelim yurt dışında. Öyle bir imkana sahip olabilirsiniz. Veyahut da yine dediğim gibi bir Karadeniz turunu benzer fiyatlarda alabilirsiniz. Hemen yanı başımızda bir Yunanistan'a yine işte 12, 13, 15 bin liralık gibi böyle bir 3-4 günlük tatil, otobüslü tatil yapabilirsiniz. Yani esasında çok değişken fiyatlar var. Yani her tür fiyatı yakalayabilirsiniz. Biraz bakmanız gerekiyor. Dediğim gibi yurt içinde taksit imkanları var. İşte yani 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya bölünebiliyor. Kampanyayı da sordunuz. Tabii ki artık son günler kampanyalar biraz daha seçili ürünlerde diye devam ediyor. Yani tüm ürünlerimizde kampanya kalmadı. Artık çünkü son neredeyse işte 20 gün diyelim. Çünkü 22-23'ünden sonra bayram başlıyor. Onun için hani şunu söyleyebiliriz, hala çok uygun fiyatlar bulunabilecek, hatta kampanyalarında olduğu paketler mevcut bizde veyahut da yine diğer şirketlerde diyebilirim.
1: Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, çok teşekkürler. Bizimle birlikte oldunuz, bizleri bilgilendirdiniz. Şimdiden mutlu bayramlar dilerim, mutlu günler dilerim.
0: İyi bayramlar, iyi tatiller, güzel, eğlenceli, bol tatilli bir bayram diliyorum aynı zamanda. Çok sağ olun.
1: İnşallah, çok teşekkürler. Değerli izleyenler, Elon Musk ile Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC Twitter davasında uzlaşmaya gidiyor. Musk'ın SEC'nin iddialarını kabul veya reddetmediği, davanın sonlandırılması amacıyla 1,5 milyon dolar idari para cezası ödemeyi kabul ettiği bildirildi. Davanın çözüme kavuşturulması için varılan uzlaşmanın mahkemece yine onaylanması gerekiyor. SEC geçen yıl Musk'ın Mart 2022'de Twitter hisselerinin %5'inden fazlasını satın aldığını açıklayan raporu zamanında sunmadığını ve federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini öne sürmüştü. Bu haberle birlikte piyasa ekranını bitirdik. Hoşça kalın.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 5 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Eta Aku Arit göktaşı yağmurunun en aktif olacağı gece, yarın ve sonraki gece. Bu göktaşı yağmurunun kaynağı 2061 yılında dünyadan tekrar gözlenebilecek bir konumda olacağı tahmin edilen Halley kuyruklu yıldızından ayrılan küçük kayaç ve toz parçaları. Halley kuyruklu yıldızı güneş etrafındaki yörüngesini 76 yılda bir tamamlıyor. Dünya da Halley kuyruklu yıldızının bıraktığı artık alanlardan yılda iki kez geçiyor. Bu geçişlerin yol açtığı göktaşı yağmurlarından birisi olan Eta Aku Aritler 15 Nisan'la 27 Mayıs tarihleri arasında gözlenebiliyor. Ama 6 ve 7 Mayıs gecesi en aktif olacakları gece. Uygun gözlem şartlarında saatte en fazla 50 meteorun gözlenebileceği düşünülüyor. Ay neredeyse dolunay evresinde olacağı için gözlenebilecek meteor sayısı önemli ölçüde azalabilir. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Ve doğa takviminde yarın önemli günlerden biri, Hıdır Ellez. Dilek dileme ritüellerinin bu geceden başladığını hatırlatalım.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
4: ...500 bin sosyal konutta hak sahipleri belirlendi, sıra sosyal kiralık konutlara geldi. Türkiye'de ilk kez uygulanacak modelde TOKİ İstanbul'da konut inşa edecek, alt gelir grubuna kura ile kiraya verecek. İlk teslimler 3 ay sonra yapılacak. Projenin ayrıntılarını gayrimenkul uzmanı Mustafa Koçak NTV Radyo'da anlattı.
5: Başvurular Haziran-Temmuz gibi yapılacak, ilk teslimlerde Ağustos ayında başlayacak. Şu an katılım koşulları ile ilgili net bir duyuru yok, ancak özellikle emekliler, dar gelir grupları, başka üzerine bir gayrimenkulü olmayan kişilere öncelik ek kontenjan tanınacağı, bununla birlikte kentsel dönüşüm kapsamında evi yenilenecek kişilere öncelik verileceği ile ilgili bilgiler mevcut. Böyle bir ayrı kontenjanlar tanınacak.
4: Ne zaman teslim edileceğine dair bir bilgimiz var mı, ya da kaç yıllığına kiraya verileceğine dair?
5: Ağustos ayında 2000 konut teslim edilecek. Kalan konutlarda biliyorsunuz toplam 15 bin sosyal konut yapılacak. Kalan 13 bin tanesi de 3 yıl içerisinde tamamlanacak. Bu konutlar özellikle TOKİ'nin olduğu, TOKİ'ye ait olan projelerden verilecek vatandaşlara. 2000 tanesi şu an hazır olduğu için bu hazırlardan verilecek. Ancak diğerleri inşaatı devam eden veya yeni başlayacak projelerden sağlanacak. Konutlar 3 yıl süreliğine kiraya verilecek. Zaten burada hani kentsel dönüşüm kapsamına öncelik verilmiş. Mesindeki sebeplerden bir diğeri de bu. 3 yıl süreli kiraya verilecek. 3 yıl içerisinde zaten vatandaşların binaları yenilenmiş ve kendi evlerine geçebiliyor olacaklar. 3 yıl sonunda evi boşaltıp bir sonraki kişiye, yani başka bir vatandaşa bu evler kiraya verilecek. Her seferinde 3 yıl olacak. Bu kiralamalar çekilişte kurayla tekrar, aynı bu geçtiğimiz günlerde 500 bin konut kura çekilişleri gibi, bu da kura sistemiyle yapılacak.
4: Nerelerde inşa edilmesi planlanıyor?
5: Şu anda yerler, projeler belli değil, ancak TOKİ'nin projelerinin olduğu yerler düşünülüyor. TOKİ'nin İstanbul genelinde birçok farklı semtte projeleri var. Ama tabii ki burada özellikle ilk etapta hani elde kalmış, satılmamış projeler. Çünkü TOKİ biliyorsunuz projeleri yapıyor ve projelerdeki daireler ya satılıyor ya işte kura yöntemiyle daha hak sahiplerine veriliyor. Burada TOKİ'nin stoklarına göre teslimler yapılacak. O yüzden hangi proje olduğu henüz belli değil, açıklanmadı. Ancak projelerde böyle 2 tane, 3 tane, 5 tane gibi değil de özellikle blok blok. Çünkü bu konutların yönetimi, bakımları TOKİ tarafından yapılacağı için stokların fazla olduğu yerlerden verilecek, ama henüz şu anda nereler olduğu açıklanmadı.
4: Fiyatların ne düzeyde olmasını bekliyoruz?
5: Fiyatlar piyasa rayicinin yarısı oranında kiraya verilecek. Piyasa rayicileri de tabii yine TOKİ tarafından belirlenecek. Örnek veriyorum, o bölgede eğer öyle bir daire için piyasa rayici 50 bin liraysa TOKİ tarafından bu daireler 25 bin lira üzerinden kiraya verilecek. Bu da tabii ki o bölgedeki biraz kira fiyatının artmasını engelleyici, hatta belki de biraz düşmesini sağlayıcı bir etki yaratacak.
4: Bu kiralık sosyal konutların mega kentte İstanbul'da kiraları genel anlamda biraz geriletmesini bekleyebilir miyiz? Böyle bir sonuca yol açar mı sizce?
5: Tabii ki biraz rahatlatır ama yeterli mi diyecek olursanız yeterli değil. Ama tabii ki ilk defa böyle bir çalışma yapılacağı için başlangıç açısından yeterli diyebiliriz. Sonuçta böyle bir çalışma ilk defa yapılıyor. Ama ilerleyen aşamalarda bu sosyal konut sayıları arttırılırsa o zaman daha da bir rahatlama olacak. Çünkü evet şu anda 15 bin konut bir anda geldiğinde ilk etapta bir rahatlama yaratabilir. Ancak arkasından şöyle bir durum söz konusu olabilir. Şu anda biliyorsunuz kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesinin sebeplerinden bir tanesi de binaların boşaltılıp kiralamaya yönellememelerinden kaynaklanıyor. Örneğin bugün Güngören gibi, Bağcılar gibi bölgelerde çok ciddi kentsel dönüşümler yapılıyor, yenilemeler yapılıyor ve o bölgelerde kiralık daire bulmak çok zor. Yeni bina da çünkü, yeni bina stokları da, arzları da çok fazla yok. Binaların çoğu eski, boş daire bulmak zor. O yüzden bu tarz sosyal konut biraz kentsel dönüşümü hareketlendirebilir. Tabii kentsel dönüşümü hareketlenmesi demek talebi de arttırması demek. Biliyorsunuz her talep kendi arzını yaratır, her arz kendi talebini yaratır. Bu anlamda ilk etapta biraz rahatlatmış olsa da ilerleyen aşamalarda eğer yeni sosyal konutlar gelmezse kiralama piyasası yine artmaya devam edebilir. İlanlara baktığımız zaman yeni binalarda yaklaşık 6 bin civarında konut var, kiralık konut var. Tabii 15 bin bir anda gelmeyecek. Örneğin Ağustos'ta 2 bin tane gelecek, sonra ilerleyen süreçlerde gelecek. Bu yüzden ufak ufak etkilemeler olacak ama bizim en çok bu çalışmanın yaratacağı faydalardan bir tanesi şu olacağını düşünüyoruz. Kira fiyatının artmasını engelleyecek. Yani piyasayı biraz dengeleyici bir etki oluşturacak. Çünkü bölgesel anlamda bir referans değer de oluşturulacak. Örnek veriyorum, çok iyi o bölgenin fiyatını 50 bin lira olarak belirlediği zaman veya 30 bin lira olarak belirlediği zaman bu sefer piyasa ister istemez, TOKİ dışındaki kira piyasası ister istemez o referansa ayak uydurmak zorunda kalacak. Bu da bölgelerdeki, İstanbul genelindeki konut kira piyasasına biraz fayda sağlayacağını düşünüyorum.
4: Gayrimenkul uzmanı Mustafa Koçak NTV Radyo'daydı.
3: NTV Radyo'da haber ve hayat var.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Güneydoğu'da hafta sonu sık görülmeyen bir hava olayı yaşandı. Oluşan çoklu hücre ve süper hücreler dolu, hortum ve kısa süren ama çok şiddetli yağan yağmura neden oldu. Hatırlarsanız 2017 Temmuz ayında da İstanbul'da böyle bir durum yaşanmıştı. Altını çizmek gerekiyor ki insan ömrü hayatı boyunca en az 2-3 defa rekor hava koşulları yaşayabilir. Yani hiç bu kadar yağmurla karşılaşmadım, hiç bu büyüklükte dolu görmedim gibi cümleleri hepimiz bir gün kullanacağız. Her mevsimde,
0: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Radyo tiyatrosu.
3: Sağlık.
2: Yemek tarihi.
3: Doğa.
2: Gıda.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arfat ben. Günlerden salı, gündem siyaset ağırlıklı. Manşette yine siyaset cephesinden geldi, aktaracağız. Önce birkaç başlık verelim, sonrasında da ayrıntıya geçelim. MHP lideri Devlet Bahçeli grup kürsüsünden verdi mesajlarını. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve Öcalan'ın statüsü vardı. Manşette buradan çıktı. Bahçeli, statü açığı varsa değerlendirilmeli ifadesini kullandı. Bir de önerisi var Bahçeli'nin, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi. Bakacağız birazdan Bahçeli'nin mesajlarına. Bugün 5 Mayıs ve hala havalar ısınmadı. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Sadece hayatı olumsuz etkilemiyor. Tarım alanları da çok büyük zarar gördü. Bu da tabii sebze ve meyve fiyatlarına yansıyacak. Yurttan sel ve kar manzaraları da öğle bülteninde olacak. Tahran-Washington hattında dün akşam kritik saatler yaşandı. Önce Washington, savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini açıkladı. İran yalanladı. Sonra Tahran, Amerikan askeri gemilerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Bunu da Washington yalanladı. Hürmüz Boğazı karmaşası devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri devam etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise müzakerelere dönme çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin devam etmesi petrol piyasalarında da alarma neden oluyor. Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden ve yatırım bankalarından uyarılar ard arda geldi. Sıcak saatlerin yaşandığı bölgedeki son gelişmeleri de öğle bülteninde paylaşacağız. Ve son başlık, Saha 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı kapılarını açtı. Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi birçok Türk savunma sanayi şirketi yeni teknolojilerini fuarda görücüye çıkaracak. Fuardan canlı bağlantıyla savunma sanayi ürünlerini ekrana taşıyacağız. Başlıyoruz bültene. Siyasetle başlayalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çekici bir çıkış daha geldi. Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi Bahçeli. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum ifadesini kullandı.
1: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'nın statü sorunu çözülmeli dedi. Önerisini ortaya koydu. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir dedi.
1: Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı birlikte gözetmelidir.
2: Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, süreçte sırada hukuki düzenlemeler olduğunu da söyledi. Terörsüz Türkiye vizyonu küçük hesaplara, günlük çekişmelere ve dar parti menfaatlerine sıkıştırılamaz dedi.
1: Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı, aynı istikamete yürümeli, aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz.
2: Bahçeli'ye toplantı çıkışında CHP'ye yönelik süren mutlak butlan davası soruldu.
1: Bu kurumun işinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Özgürlük Projesi adını verdiği girişimi hayata geçirmesiyle Hürmüz'den çatışma haberleri gelmeye başladı. Dün taraflardan birbiriyle çelişen açıklamalar geldi. İran'ın müzakere heyetine başkanlık eden Meclis Başkanı Muhammed Galibaf, mevcut durumun Amerika Birleşik Devletleri için sürdürülemez olduğunu çok iyi biliyoruz. Oysa biz daha başlamadık bile dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü için bilek güreşine girişti. Boğaz'da karşılıklı saldırılar nedeniyle taraflar arasındaki kırılgan ateşkes riske girdi. Körfez'de suları ısıtan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Özgürlük Projesi adını verdiği girişim oldu. Proje, Körfez'de mahsur kalan gemilerin tahliyesi için başlatıldı. Trump, gemilere refakat etmesi için donanmayı Hürmüz'e gönderdi. haftanın ilk günü Körfez'deki pek çok gemiden patlama ya da yangın haberi geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde İran füzesiyle vurulan bir petrol limanında da yangın çıktı. İran'ın müzakere heyetine başkanlık eden Meclis Başkanı Muhammed Garibaf'tan "biz daha başlamadık" bile açıklaması geldi. Garibaf, "mevcut durumun Amerika Birleşik Devletleri için sürdürülemez olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin ateşkesi idare ederek deniz taşımacılığını ve enerji akışını tehlikeye attığını belirtti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da "pazartesi günkü olaylar krizi askeri çözüm olmadığını gösteriyor" dedi. Ateşkes görüşmelerinin ilerlediğini belirten Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni bataklığa çekilmemeleri için uyardı. Körfez'deki durumla ilgili taraflardan birbiriyle çelişen açıklamalar geliyor. Amerikan ordusu, iki Amerikan ticaret gemisinin güdümlü füze taşıyan destroyerlerin refakatinde boğazdan geçtiğini duyurdu. Maersk şirketi de Amerikan bandıralı Alliance Fairfax gemisinin Hürmüz üzerinden Körfez'den çıktığını açıkladı. İran, boğazdan hiçbir geminin geçmediğini iddia ediyor. Amerikalı bir komutan, emrindeki filonun İran'ın 6 askeri sürat teknesini batırdığını söyledi. İran ise Körfez'e yaklaşan Amerikan savaş gemisine ateş açtığını, geminin geri döndüğünü açıkladı. İranlı yetkinler daha sonra açılan ateşin uyarı ateşi olduğunu belirtti. Güney Kore, Körfez'deki ticari gemilerinden birinde patlama meydana geldiğini, makine dairesinde yangın çıktığını açıklasa da geminin saldırıya uğrayıp uğramadığı bilinmiyor. İngiltere Deniz Güvenliği Ajansı da Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarında iki geminin saldırıya uğradığını duyurdu. Emirliklerin petrol şirketi de boş bir petrol tankerine İran drone'u isabet ettiğini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gün boyu füze ve drone saldırısı haberleri geldi. Petrol ihracatı yapılan Fujairah Limanı'nda da yangın çıktı. İran'ın Körfez'deki limanlarından Deir'deki Vaizi iskelesinde 4 ticari gemide yangın çıktı. Yangının neden çıktığı bilinmiyor.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki krizin devam etmesi petrol piyasalarında alarma neden olduğu dünyanın en büyük enerji şirketlerinden ve yatırım bankalarından uyarılar ard arda geldi.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar nedeniyle küresel petrol arzında 1970'ler benzeri fiziksel kıtlıklar yaşanabilir. Bu uyarı dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Chevron'un CEO'su Mark Wirth'ten geldi. Wirth, küresel petrol arzının günde yaklaşık 10-13 milyon varil düştüğünü belirterek fiziksel kıtlık ortaya çıkmaya başlayacak dedi. Wirth'e göre arz daralması karşısında talebin uyum sağlaması kaçınılmaz olacak. Bu da ekonomilerde yavaşlamayı beraberinde getirecek. İlk etkinin Körfez petrolüne en bağımlı bölge olan Asya'da görülmesi bekleniyor. Avrupa'nın da kısa süre içinde bu baskıyı hissedeceği öngörülüyor. Bir diğer uyarı yatırım bankası Goldman Sachs'tan geldi. Banka, Hürmüz Boğazı'ndaki arz kısıtları nedeniyle küresel petrol stoklarının hızla eridiğini ve bu durumun piyasalar için risk oluşturduğunu açıkladı. Goldman Sachs verilerine göre küresel petrol stokları şu anda dünya talebinin 101 günlük karşılayabilecek seviyede bulunuyor. Ancak bu rakamın Mayıs ayı sonuna kadar 98 güne kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor. Stoklardaki hızlı erime ve bazı bölgelerde yaşanan arz kayıplarının endişe verici olduğuna dikkat çekiliyor.
0: Türk savunma sanayinin yerli ve milli gücünün küresel vitrine çıkacağı Saha 2026 İstanbul'da kapılarını açtı. Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi birçok Türk savunma sanayi şirketi yeni teknolojilerini fuarda görücüye çıkaracak. Sinan Kunter orada ve notlarıyla yayına hazır. Sinan.
3: Ahmet, Saha 2026 sabah saatlerinde yoğun katılımla başladı. 1700'den fazla firma yurt içi ve yurt dışından bu sene fuara katılıyor. Ve 11 milyar doların üzerinde de bir ticari büyüklük oluşturması hedefleniyor. Elbette fuarın Türkiye dışından da konukları var. Belki de o konuklardan en önemlisi şu an sizlere kameraman arkadaşım Burak Sevinç'in gösterdiği Eurofighter Typhoon uçağı. Türkiye İngiltere ile yaptığı 2025'teki anlaşmayla Eurofighter alımına ve bu programa ortak olan 10. ülke oldu. Ve 10,74 milyar dolar değerindeki bu paket kapsamında eğitim ve teknik desteği de içeren bir anlaşma imzalandı. İlk etapta Türkiye toplamda 20 adet Tranche 4 Eurofighter Typhoon uçağını alacak ve teslimlerde 2030 yılından itibaren başlayacak. Eurofighter'ı tanıtmak üzere İngiltere'den gelen hava sanayi uzmanları da uçağın başındalar ve uçakla ilgili bilgileri paylaşıyorlar ilgililerle ve haliyle yabancı da olsa Türkiye'nin de ortağı olduğu ve henüz yeni sayılabilecek bir ortaklık içermesi sebebiyle Saha Expo Fuarı'nın ilk gününde en çok ilgi çeken unsurlarından biri oldu Eurofighter Typhoon uçağı. Bununla sınırlı mı? Elbette değil. Çok fazla sayıda yeni ürün fuar kapsamında ilk kez sergileniyor. Onlardan bir tanesini yine fuarın açık alanında görüyoruz. Baykar'ın geliştirdiği 3 yeni uçak insansız hava aracı yine Saha Expo, Saha Fuarı, Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fuarı kapsamında ilk kez gösterilecek. İlk kez gösterilecek uçaklar bunlar değil. Onların lansmanı için bugün özel bir tören gerçekleşecek. Ama Bayraktar TB3, Akıncı, K2, TB2, Kamikaze gibi araçlar yine burada sergilenenler arasında. Dediğimiz gibi şu an fuarın açık hava sergi alanındayız. Burada farklı firmaların yine yeni geliştirdiği teknolojiler sergileniyor. Hemen yan tarafa baktığımızda Aselsan'ın geliştirdiği ve özellikle çelik kubbe sisteminin en önemli unsurları arasında yer alan araçları görüyoruz. Korkut bir yakın mesafe hava savunma sistemi. Üzerindeki alıcılarla özellikle drone saldırılarına karşı bir sistem oluşturuyor ve havada tespit edilen çoklu drone saldırısı da olsa seri atışlarla bunları yok etme kapasitesine sahip. Hemen yanlarında yine Hisar füzesi, obüsler çeşitli. Yine Aselsan'ın geliştirdiği ve aslında içinde hem Aselsan'dan hem de Roketsan, Havelsan gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait farklı kuruluşların da ortağı olduğu, geliştirdiği roketlerle, füze sistemleriyle üzerinde yer aldığı hava savunma sistemlerini görüyoruz. Bu bütünleşik yapı, bu ortak yapıda çelik kubbenin önemli ayrıntılarını oluşturuyor. Roketsan Typhoon Block 4 isimli balistik füzesini tanıtacak. Baykar yeni İHA'larını tanıtacak dedik. Havelsan Barkan 3 isimli otonom insansız kara aracını tanıtacak. Aselsan'ın 3 ayrı lansmanda 5 yeni ürünü var ve çelik kubbeye yeni eklenen unsurlar da sergilenecek. Makina Kimya Enstitüsü araç üstü obüs sistemi Atilla'yı ilk kez burada sergiliyor ve STM de hem su altında hem de havada gidebilen yeni nesil bir drone'u tanıtacak ki bu da dünyada bir ilk olma özelliği taşıyacak. Saha hem savunma sanayi, havacılık diyoruz ama bir yandan da uzay teknolojileri açısından da önemli unsurların tanıtıldığı bir alan ve şu anda Burak Sevinç sizlere özellikle ay yüzeyinde kullanılmaya yönelik üretilen araçları gösteriyor. Sadece büyük şirketler değil, TÜBİTAK gibi, üniversiteler gibi farklı alanlarda da geliştirilen teknolojiler burada sergileniyor. UKET'in geliştirdiği ve ay yüzeyinde kullanılmaya yönelik insansız kameralı, yapay zeka destekli örnek alma kapasitesi de olan, bu yetiye de sahip araçları görüyorsunuz. Saha Expo 2026 savunma, havacılık ve uzay teknolojileri fuarı bugün ilk günü. 4 gün boyunca da sürecek. Çeşitli alanlarda tanıtımlar yapılacak. Sadece Türkiye değil, farklı ülkelerden de katılımcılar var. İçeride hem farklı ülkelerin ordu mensuplarını görüyoruz. Buradaki yeni teknolojileri inceliyorlar. Hem de farklı hükümetlere ait burada anlaşmalar yapmak üzere bürokratları görüyoruz. Yeni teknolojileri inceleyip burada önemli ticari anlaşmalara imza atıyorlar. Son durum bu şekilde. İstanbul Yeşilköy Fuar Merkezi'nde düzenlenen Saha 2026 fuarında.
0: Sinan Kuntar aktardı. Ankara'da önemli bir toplantı var bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu bugün ilk kez toplanıyor. Toplantıda neler konuşulacak, hangi başlıklar masaya yatırılacak? Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız. Ahmet.
4: Ahmet Arpat, bazı başlıkları paylaşarak yayına başlayalım. Türkiye'ye 2024 yılında 1,5 milyon siber saldırı gerçekleştirildi. Bu rakam 2025 yılında 300 bine kadar düştü. Ancak saldırılar daha sofistike hale geldi. Yani hedef odaklı hale geldi. Özellikle stratejik kurumların siber saldırı yoluyla hedef alındığını hatırlatalım. Yine bir başka önemli veri. 2025 yılında Türkiye en fazla siber saldırıya uğrayan Avrupa ülkesi oldu ve bu sayı her geçen yıl daha da fazla artıyor. Siber saldırıların hedefindeki kurumlardan da bahsetmek gerekiyor. Özellikle devlet kurumları, bakanlıklar, İçişleri, Adalet, Dışişleri ve Sağlık Bakanlıkları Türkiye'de en fazla siber saldırıya uğrayan bakanlıklar. Ama bununla beraber askeri şirketlerin yoğun olarak saldırıya uğradığını hatırlatalım. Özel savunma şirketleri Türkiye'de ciddi bir siber saldırı altında. Peki Türkiye bu siber saldırıları bertaraf edebilmek için ne yapıyor? İşte bugünkü toplantı Türkiye'nin yaptığı çalışmaların en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı bugünkü toplantıda siber saldırılara karşı koyabilmek için ne yapılıyor, bundan sonra ne yapılacak, bunların kararlaştırılması beklentisi söz konusu. Yine Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi var. Bu müdahale merkezi siber saldırılara karşı çalışma yürütüyor. Türkiye'ye yönelik siber saldırıların en büyük amacı casusluk ve veri hırsızlığı. Casusluğu ve veri hırsızlığını engelleyebilmek için de yapılan çalışmalar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de enine boyuna değerlendirilecek. Toplantı bittikten sonra İletişim Başkanlığından bir açıklama yapılması beklentisi de söz konusu.
0: Hava durumunun yarattığı gündeme bakalım. Yurdun birçok noktasında şiddetli yağış sele neden oldu. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Nevşehir'de ise yağış sonrası bir inşaatın istinat duvarı yandaki binanın üzerine devrildi. İki ev zarar gördü. Tunceli ve Bayburt'ta ise Mayıs ayında kışı aratmayan görüntüler var.
2: Dereler taştı, tarım alanlarını su bastı. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Yağış nedeniyle çöken istinat duvarı evlere zarar verdi. Nevşehir'de aşırı yağışların ardından bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çöken duvar yan taraftaki binaya zarar verdi.
5: Sabaha karşı namaza kalkacaktım. Bir de bir gurut oldu. Allah var ya, ben yıldırım attı belledim yanımda. Ben yukarıda bina geldi belledim ama bina değilmiş. İstinat duvarıymış. Geldi karşı komşuyla bizim ikimizin binasını da yırttı.
2: Risk altındaki 4 katlı apartman ve özel anaokulu tahliye edildi.
6: Yani sadece yaptıkları istinat duvarı bile bizim istinat duvarına yük bindirdiği için onu şikayet etmiştik. Hani buranın çökeceği belliydi. Cimer'de de yazdık zaten, çökecek buralar birkaç seneye dedik. Sonuçta çöktü.
2: Sakarya'da şiddetli yağış nedeniyle Meren Çayı taştı. Bazı yollar ve köprüler zarar gördü. Tarım arazileri su altında kaldı. Alt geçitten geçmeye çalışan bir araç suya gömüldü. Araçta mahsur kalan sürücüyle annesi iş makinesiyle kurtarıldı. Bu görüntülerde Şırnak'ın Beytülşebap ilçesinde. Karların erimesi ve son günlerdeki yağışlarla birlikte Haberçayı'nın debisi yükseldi. Taşkın nedeniyle köprüler yıkıldı, ev ve ahırları su bastı. Erzincan'da da sağanak su baskınlarına neden oldu. Derelerden akan su tarım arazilerine taştı, ev ve ahırlar zarar gördü. Tokat'ta Yeşilırmak'ın taşmasıyla binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Evinde mahsur kalan bir kadın botla kurtarıldı. Sivas'ın Değeryer köyündeki bir cenazeye gitmek isteyen vatandaşlar suyla kaplanan yolda ilerleyemedi. Vatandaşlar gidecekleri yere kepçeyle taşındı. Hakkari'de de Kaval Deresi taşınca bir araç suya kapılarak sürüklenmeye başladı. Araçtaki 3 kişi iş makinesiyle kurtarıldı. Tunceli ve Bayburt'ta ise kar ulaşımı aksattı. Kopdağ geçidinde yolda kalan araçlar oldu.
0: Gaziantep'te etkili olan fırtına ve hortum nedeniyle Antep fıstığı ağaçları büyük zarar gördü. Bazı ağaçlar kökünden söküldü. Geçen yıl zirai don ve kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan çiftçiler bu yıl yeni bir zararla karşı karşıya kaldı.
2: Süper yüce fırtınası 100 yıllık fıstık ağaçlarının kökünden söktü. Gaziantep'te fıstık bahçelerinde büyük hasar meydana geldi.
7: Bu bir yağış da değildi. Bir afet oldu. Çiftçilerimize önceden %30 riski tarımda. Şu anda %80. Şu ağaca bak, bu ağaç 100 yıllık var. Kaç tane ağaçları böyle devrilik.
2: Kentte pazar günü sadece 20 dakika etkili olan fırtına, dolu, sağanak ve hortumun ardından Antep fıstığı bahçeleri yerle bir oldu. Şehit Kamil, Kargamış ve Nizip ilçelerindeki bahçelerde ciddi hasar var. Fırtına o kadar şiddetliydi ki bazı bahçelerde asırlık Antep fıstığı, zeytin ve ceviz ağaçları söküldü.
7: Geçen sene bugünlere bir don oldu. Tövbe, çiftçimiz hiçbir ne fıstık alabildi ne üzüm alabildi. Bu mahsulları zaten olan da hem dökük hem de tolu dağdı. Tolu dağın yerlerde mahsul yok. Olması artı seneye de olmaz.
8: Ağacı kökünden devirmiş. Bu da bizim 10-15 tane ağacı devirmiş. O da ağaçlarımız da nereden baksan 100 kilo kuru ben veren ağaç.
2: Hasarın boyutunun belirlenmesi için kırsal mahallelerde çalışma başlatıldı.
0: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği, hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi.
2: Gülistan Doku soruşturmasındaki ilk şüpheli oydu. Genç kızın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği ortaya çıktı.
9: Çıkıyor.
2: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Gözler ilk olarak Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'a çevrilmişti. Şüphelinin adli emanete bulunan telefonundaki verilerin 1 ve 6 Mayıs 2020 tarihlerinde özel bir program kullanılarak silindiği belirlendi. Zaynal Abakarov ifadesinde silme işlemini kimin, neden ve ne amaçla yaptığını bilmiyorum dedi. Belirtilen tarihler arasında telefonun kendisinde olmadığını, bu nedenle işlem hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü.
10: Bahse konu telefon ve sim kart Antalya'da benden alındıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi. Telefon ve sim kart hala bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez.
2: Yine 18 Nisan 2020'de bu kez telefondan Instagram şifresinin değiştirildiği, hesabının kalıcı olarak silinmesi için işlem yapıldığı tespit edildi. Şüpheliye bu da soruldu.
10: Telefonuma el koyulacağını o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi. Ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim. Bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak ya da Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu.
2: Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Soner de Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Soner'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş için ise kırmızı bülten çıkarılmıştı.
0: Başıma bir şey gelirse intihar etti demeyin diyerek sesini duyurmak isteyen Fatma Nur Çelik'le kızı Hifa İkra Şengüler İstanbul Zeytinburnu sahilinde ölü bulunmuştu. Kamuoyu onların isimlerini bu olayla duydu. Ancak aslında onlar iddialara göre istismar mağduruydu ve Çelik'in eski eşinin sanık olduğu bir davaları vardı. O dava bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülüyor. Görüldü. Ayrıntıları Dilek Yaman Demir aktaracak bize. Dilek.
9: İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü dava. Yaklaşık 2,5 saat sürdü ama davada bir karar verilmedi. Mahkeme başkanının mazereti sebebiyle duruşmaya katılmazken görevli bir başka hakim tarafından mahkemeye yönetildi. Arkamda birden fazla kadın platformuyla birlikte kadın cinayetlerini önleyeceğiz platformu da şu sıralarda açıklama yapıyor. O açıklama da aslında mahkemeden bir karar çıkmamasına yönelikti. Cansız bedeni bulunan Fatma Nur ve kızının ölümünden bir süre önce aslında hem Fatma Nur'un eşi hem de İkra'nın babası tarafından cinsel istismara maruz kaldığı ileri sürülmüştü ki iddialar onunla da bitmiyordu. Fatma Nur'un çocuk yaşta gittiği bir kursta istismara maruz kaldığı iddia edilen o adamla evlendirildiği, evlendikten sonra İkra'nın doğumundan birkaç yıl sonra da resmi olarak boşandıkları ileri sürülmüştü ama işte iddialardan bir tanesi de kızının da tıpkı annesi gibi aynı kişi tarafından istismara maruz kaldığı iddiasıydı. İşte bu iddialara ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir dava açtı. Ama davadan önce de soruşturma ilk aşamada takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı. O takipsizlik kararının kalkmasıyla birlikte dava açılmıştı Ayhan Şengüler hakkında. O istismara yönelik açılan davanın bugün 5. duruşmasıydı. Ayhan Şengüler bu dava kapsamında tutuklu değil. Bunu da belirtmek isterim. Bir yandan da mahkeme heyetine yapılan katılma talepleriyle birlikte Ayhan Şengüler'in de tutuklanması yönünde bir talep vardı ama o talep de tıpkı diğer derneklerin bu davaya katılma talebi gibi reddedildi. Duruşma 14 Ekim'e ertelendi. Hemen şunu da hatırlatalım. Fatma Nur Çelik ve kızının ölümünden sonra dava halen devam ediyor. Devam edecek de yani mağdurlarının ölmesiyle birlikte davanın düştüğü anlamına gelmeyecek. Çünkü kamu adına istismara maruz kalan iki hem anne hem de kızının İki kişinin davası kamu adına devam edecek. 14 Ekim saat 10.30 sıralarında İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava devam edecek.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Hatay'da 16 yaşındaki öğrenci staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Genç öğrencinin kısa süre önce de aynı iş yerinde akıma kapıldığı öğrenildi. Pastanenin elektrik işlerini yapan bir kişi tutuklandı.
2: Pasta ustası olmak istiyordu. Staj yaptığı pastanede çalışırken elektrik akımına kapıldı. Liseli Mahir hayatını kaybetti. Allahu Ekber. Mahir Buğra Karagön 16 yaşındaydı. Hatay Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü 10. sınıf öğrencisiydi. İskenderun ilçesindeki bir pastanede stajyer olarak çalışıyordu. 1 Mayıs'ta iş yerinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
11: Benim oğlum Saray Pastanesi'nde stajyer olaraktan çalışıyordu. Benim oğlum orada elektrikçi değildi. Ve benim oğluma elektrik işi vermişler. Ve benim oğlum elektrik akımına kurban gitti.
2: Pastanenin elektrik işlerini yapan bir kişi taksirle adam öldürme suçundan tutuklandı. Ailesi Mahir Buğra Karagön'ün kısa süre önce de aynı iş yerinde akıma kapıldığını söyledi.
11: Benim oğlumu bundan bir ay önce yine elektrik vakasıyla benim yanıma geldi. Anne dedi beni bugün dedi elektrik çok kötü çarptı dedi. Nasıl çarptı oğlum dedim. Fırından dedi. Oğlum dedim ya kaçak vardır ya bir şey vardır dedim. Ustana söyle dedim, baktırsın dedim.
2: Mahir Buğra Karagön, İskenderun ilçesinde toprağa verildi.
0: İzmir Karşıyaka'da geçen yıl meydana gelen trafik kazasında bir motokurye hayatını kaybetti. Ramazan Yılmaz, kısa süre sonra doğacak kızını kucaklamaya hazırlanıyordu. Yaklaşık bir yıl sonra ilk duruşma görüldü. Kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen polis memuru tutuksuz yargılanıyor.
12: Direksiyon başındaki polis memuru kırmızı ışık ihlali yaptı. İzmir Karşıyaka'daki kazada otomobil hız kesmedi. Motokurye Ramazan Yılmaz'a çarptı.
13: Daha bir ay bile olmamıştı. Maaşını bile alamadı. Üç haftalık kuryeydi. O da kızımız olacağı için ekstra gelir için çıkmıştı. Yoksa başka bir yerde çalışıyordu.
12: Ramazan Yılmaz 18 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak çabalar yeterli olmadı. 27 yaşındaki kurye hayatını kaybetti.
13: Ben her gün acı çekiyorum yani ve ben eşim vefat etme 8 aylık hamileydim. Biz daha 10 aylık evliydik. Benim çocuğum babasını göremedim. Ve ben maddi manevi o kadar çok zorluklar çekiyorum ki. Çok zor, gerçekten o kadar zor ki.
12: Sürücü bilirkişi raporları doğrultusunda iddianamede asli kusurlu olarak yer aldı. Savunmasında yorgunluk ve açlığın etkisiyle ışığı görmediğini öne sürdü. Ramazan Yılmaz'da herhangi bir kusur tespit edilmedi.
13: Eşimin hiçbir suçu yok. Ekipmanları yanındaydı. Ve hala hani daha çok suçluyorlar bizi. Ekipmansız çıktığını iddia ediyorlar ama kamera kayıtlarında bu mevcut. Biz bilirkişi raporuna da sunduk bunu.
12: Tutuksuz yargılanan sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bir sonraki duruşma 22 Eylül'de yapılacak.
13: Sadece bir yurt dışı yasağı koyuldu ve başka hiçbir şey yapamadı. Benim eşim bir yıldır toprağın altında yatıyor. Bunun hesabını kim verecek? Tutuksuz yargılanması diyecek hiçbir şey bulamıyorum.
0: İstanbul Balat'taki bir berbere giden Brezilyalı turistin iddiası dikkat çekti. 400 liralık saç tıraşı için 7100 lira ödediğini öne sürdü. Kaydettiği görüntüler sosyal medyada yayılınca Ticaret Bakanlığı dükkanı mühürledi.
14: Türk insanı çok iyi ama buradakiler haksız. Doğruyu söylemiyor. 10 euro yerine 133 euro ödedim. Bu doğru değil. Benimle dalga mı geçiyorlar? Ben Brezilyalıyım, yapmayın. 10 euro yerine 133 euro ödedim. Bu doğru değil.
15: Fiyat sitemde ne yazıyorsa ben onu aldım, onu uyguladım.
12: Tepki çeken video 1 Mayıs günü İstanbul Balat'taki bir berberde kaydedilmişti. Tıraş olmaya giden Brezilyalı bir turist çıkışta hesabı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
16: You guys are joking with me. I'm Brazilian man. Come on.
17: Çok itiraz ediyorsa verelim
12: Turist tepkiliydi. 400 liralık saç tıraşı için 7100 lira ödediğini söyledi.
18: From 10 euros I pay 133 euros. This is not correct.
19: Biz şimdi elimizden geleni yaptı, çocuğu sana sormuş yani.
12: Faturayı da gösteren turist dükkandan çıkarken bir daha bu kuaföre gelmeyin diyerek sitem etti. Video sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı. İşletme sahibi Brezilyalı turisti buldu. Videoyu kaldırması karşılığında ödediği parayı iade etti ve el sıkışarak ayrıldılar. Ancak Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
20: Videoya gelen yoğun tepkiler sonrası ekipler buraya geldi ve kuaför dükkanına mühür vurdu. Dükkan olayın yaşandığı günden bu yana kapalı.
21: Üzüldüm. Yani yeni açmışlardı burayı arkadaşlar. Bir gaflete düştüler diye düşünüyorum.
22: Kendisiyle ben de tıraş oldum. Liste fiyatından alıyor. 400 lira tıraş.
12: Berber ise dükkanın kamera kayıtlarını paylaşarak turistin saç tıraşı dışında işlemler yaptırdığını söyledi.
23: Saç bakım işlemleri yapıldı, yüz bakım işlemleri yapıldı, birçok işlem yapıldı ve fiyata biz çoğunu yazmadık. Mesela saç yıkama, fön bunları yazmadık bile.
14: Türk insanı çok iyi ama siz değilsiniz.
0: ABD Başkanı Trump Avrupa'dan asker çekme kararı verirken, bu olay konuşulurken Avrupa'da kendi kaderini tayin etmeye adına bir dizi toplantı yapıyor. Kendi kaderini arıyor diyelim. Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya geldi. Ayrıntıları NTV Dış Haber editörü Derya Acemoğlu'ndan alacağız. Derya.
24: Ahmet, Erivan'a iki gündür lider akını var diyebiliriz. Önce Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesi için dün bir araya gelmişti liderler. Bugün de senin de dediğin gibi Avrupa Birliği ile Ermenistan arasında bir zirve düzenlendi. İlk kez yapılıyor böyle bir zirve. Daha önce bunun bir benzeri olmamıştı. Avrupa Birliği'ni AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen temsil etti. Ermenistan adına da Başbakan Nikol Paşinyan vardı ve ortak imzalar attılar. Çeşitli stratejik belgeler imzalandı zirve kapsamında. Ortak bir bildiri de kabul edildi. Avrupa Birliği Ermenistan'la ilişkileri güçlendirme taahhüdünü yeniledi. Vurguladı bir kez daha ve Paşinyan da ilişkileri yeni bir seviyeye taşıdıklarını söyledi. Tabii ilk kez böyle bir zirve yapılıyor taraflar arasında. Aslında ilişkiler 2021'e dayanıyor. O dönem Avrupa Birliği ile Ermenistan ortaklık anlaşmasına imza atmıştı. Ermenistan Bakanlar Kurulu da tam üyelik için üyelik sürecini başlatma kararı almıştı. Zaten ilişkiler 5 yıldır bu şekilde ilerleyerek devam ediyor. Bu da bunun bir parçası oldu Avrupa Birliği ile Ermenistan arasındaki bu ilk zirve. Güçlü destek ifade ettiler Ermenistan'a Avrupalı liderler. Ardından da şimdi arkamda gördüğünüz yere, bu otel burası, bir konferans salonu var. Buraya geldi Paşinyan. Beraberinde bu defa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vardı. İkisi de arka arkaya konuşma yaptılar. Paşinyan sahneye çıktığında arkada Barış Kavşağı girişimine dair bir harita belirdi. Bu haritada komşu ülkeler de vardı, Türkiye'nin de olduğu tabii ki. Gelinen, kat edilen yollar gösterildi burada. Yani haritanın önünde bir konuşma yaptı. Tren yolları da vardı. Bildiğiniz gibi normalleşme süreci kapsamında Kars-Gümrü tren yolunun rehabilitasyonu için bir ortak çalışma grubu oluşturmuştu iki ülke. Onu da gösteren, onu da içeren bir harita vardı. Sınırlar vardı, açık sınırlar, kapalı sınırlar, bunları da gösterdi. Paşinyan Avrupa'ya aslında Güney Kafkasya ve Orta Asya'yla birleştirme ve Ermenistan'ı da önemli bir kavşak haline getirme amacında. Barış kavşağı girişimi de bunu içeriyor. Aynı zamanda konuşmasında tabii ki barış ve normalleşme sürecine hem Azerbaycan'la hem Türkiye'yle bunlara da vurgu yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuşmasında hem Türkiye'ye hem de Azerbaycan'a çağrıda bulundu. Sınırların açılması çağrısıydı bu. İki ülkeye de çağrı yaptı ve Ermenistan'a da desteğini yineledi Macron. Bugün Macron temaslarına devam edecek. Resmi devlet ziyaretinde bulunuyor. Paşinyan'la beraber de Gümrü'ye gidecekler. Bir konsere katılacaklar. Zaten Macron burada Erivan sokaklarında da sık sık görüntüleri yansıdı. Oldukça sıcak karşılandığını da görüyoruz burada. Temaslarına devam edecek. Şimdi bundan sonra gözüken tablo Avrupa Birliği, daha doğrusu Ermenistan'ın batıya yaklaştığı yönünde. Yani batıya doğru yönünü çevirdiği yönünde. Ama bir yandan da 7 Haziran'da seçim var. Seçmende nasıl bir karşılık bulacak bu, onu da göreceğiz.
0: Derya Cemoğlu Erivan'dan aktardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pek çok Avrupalı lider gibi Avrupa siyasi topluluğunun 8. zirvesine katılmak için Ermenistan'ın başkenti Erivan'daydı. Devam ediyor orada temaslarına. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Fransa Cumhurbaşkanı Macron onuruna bir yemek verdi, resmi bir yemek verdi. Yemekte Macron Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un La Bohème şarkısını söyledi. Paşinyan da davulun başına geçerek Macron'a eşlik etti.

0: Medya hesabından bu sözler de 1 Mayıs'ta duyurdu. Guaido, Trump rejiminin İran'a karşı yürüttüğü savaşa derhal son vermesini istiyor. Ayrıca eyleminin hedefinde hızla ilerleyen yapay zeka teknolojisi de var. Guaido paylaşımında Amerika Birleşik Devletleri halkını ve dünyayı, insanlığı felaket düzeyinde zarara, hatta insanlığın yok oluşuna kadar götürebilecek yapay zekanın gelişimiyle ilgili geri dönüş olmayan bir noktaya yaklaşma tehlikesi konusunda acilen uyarıyorum ifadelerini kullandı. Dünyanın tüm hükümetlerine yapay zeka geliştirilmesinin kalıcı olarak yasaklanması yoluyla bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için derhal harekete geçme çağrısı yaptı. Matematik ve fizik alanında yüksek lisans mezunu olduğunu söyleyen 45 yaşındaki Amerikalı aktiviste sosyal medyadan pek çok kişi destek verdi. Aktivist, köprüdeki tek bir kişi güçsüzdür. Ancak itaatimizin ve desteğimizin topluca geri çekilmesi, rejimi ve onun savaşlarını hızla sona erdirebilir diyerek, Amerika Birleşik Devletleri hükümetine karşı toplu şekilde harekete geçirmesi gerektiğini söyledi.
1: Brezilya'da tek motorlu uçak binaya çarptı. Bir pilot ve iki yolcu öldü. Binada ağır hasar aldı.
2: Tek motorlu küçük uçak binaya böyle çarptı. Uçak da çarptığı ev de ağır hasar aldı. Çevre sakinleri olayın ardından sokağa koşmaya çalışsa da uçak olduğu yere düştü, evleri sıkıştırdı, kapılar kapandı. Mahalle sakinleri saatlerce dışarı çıkamadı.
3: Koşarak dışarı çıkmaya çalıştım ama kapılar sıkıştığı için çıkamadım. Uçağın motoru oturma odamla kiler arasındaki koridordaydı.
2: İki yolcu ve pilot öldü. Kalan üç yolcu iyi. İtfaiye yetkililerine göre binada görünürde çökme riski bulunmuyor ve binanın içinde şans eseri kimse yaralanmadı.
1: Çin'in Hunan kentinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 26 kişi öldü, 61 kişi de yaralandı.
0: Havai fişek fabrikasındaki patlama amatör kameraya böyle yansıdı. Çıkan dumanlar yüzlerce metre yükseldi. Görüntüler Çin'in Hunan eyaletinin başkenti Changsha şehrinde kaydedildi. Patlamanın ardından bölgedeki halk güvenli yerlere tahliye edildi. Yaklaşık 500 kişiden oluşan bir arama kurtarma ekibi çalışmaya başladı. Devlet Başkanı Xi Jinping de olayla ilgili soruşturmanın hızla yürütülerek sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı. Çin medyası, havai fişek fabrikasının sorumlusunun gözaltına alındığını yazdı. Çin'de havai fişek üreten fabrikalarda bu ürünlerin toplu halde bulunduğu depo ve dükkanlarda güvenlik tedbirlerinin eksikliğinden kaynaklanan kazalara zaman zaman rastlanıyor. Geçen yıl yine Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı.
1: Moda dünyasının en prestijli gecesi Met Gala her yıl olduğu gibi bu yılda görkemli görüntülere sahne oldu. Ancak gece öncesinde yapılan bazı protestolar Met Gala'nın eski ihtişamına dönemeyeceği konusunda bazı soru işaretleri doğurdu.
4: Bezos Met Gala'sını boykot edin. Dünyanın en prestijli moda etkinliği bu çağrıların gölgesinde gerçekleşti. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'la eşi Lauren Sanchez Bezos'un hem eş başkanlar arasında yer alması hem de etkinliğe sponsor olması, aralarında Bella Hadid ve Zendaya'nın da olduğu bazı yıldızların daveti geri çevirmesine yol açtı. Etkinliğin gerçekleşeceği New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi çevresine Bezos Met Galası'nı boykot edin ve ICE'yi ayakta tutan şirket tarafından sunuluyor yazılı afişler asıldı. Bezos'un etkinliğe ev sahipliği yapmak için yaklaşık 20 milyon dolar harcadığı iddia edildi. Vogue'un Global Editoryal Direktörü Anna Wintour'un bu yıl eş başkanlık görevini Beyoncé, Nicole Kidman ve

0: Venus Williams'a emanet ettiği gecede bu yılın teması kostüm sanatı, kıyafet koduysa moda sanattır olarak belirlendi. Gecede Beyoncé, Rihanna, Tiana Taylor ve Tessa Thompson öne çıktı. Rihanna eşi A$AP Rocky ile, Beyoncé ise eşi Jay-Z ve kızı Blue Ivy ile poz verdi. Her yıl kostümleriyle haber olmayı başaran Kardashian ailesi bu yılda geceye katılan isimler arasında yer aldı. Dünyanın en ünlü K-pop grubu Blackpink'in üyesi Jennie de törende boy gösterdi.
1: Pandemi döneminden beri konser vermeyen, albüm yayınlamayan Şebnem Ferah cephesinden haberler var. Hayranlarının sosyal medyada geri dön diye kampanyalar başlattığı Ferah sonunda müjdeyi verdi. Konser geliyor. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek. Bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere. Bu mesaj Şebnem Ferah'tan geldi. Yeniden bu yana gözlerden uzak bir yaşam süren Ferah, sosyal medya paylaşımında 03.06.2026 İstanbul ifadesine yer verdi. Ferah, 3 Haziran 2026'da Küçük Çiftlik Park'ta vereceği konserle dinleyicisiyle yeniden buluşacak. Kısa zamanda on binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım, sosyal medya platformlarında en çok okunanlar arasına girdi. Şebnem Ferah'ın ses getiren paylaşımı sanat dünyasında da geniş yankı buldu. Murat Boz, Derya Ulu, Kıvılcım Ural, Fatma Turgut gibi müzisyenlerin yanı sıra Ezgi Mola, Gonca Vuslateri ve Burcu Biricik gibi ünlü isimler de beğeni ve yorumlarıyla Ferah'a destek verdi. ...1996'da hayatımıza giren ve kısa zamanda şarkı sözleri ve vokal yeteneğiyle gönülleri kazanan Şebnem Ferah, Küllerinden ve Koridor gibi şarkıların yer aldığı son albümü Parmak İzini 2018 yılında yayınladı. Ondan yeni bir şarkı duyduğumuz son albüm, 7 Şubat 2020'de çıkan Murat Anmunga'nın 2020 model albümü oldu.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 39-42. Kilometrelerinde ve Muğla-Denizli yolunun 19-23. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: Radyo. Neden gözün üstüne neden gözün neden gözün neden neden?
1: Çocuklar her gün sırtlarına çantalarını takıyor, okulun yolunu tutuyor ve o çantalar bazen neredeyse kendi ağırlıklarına yakın olabiliyor. Ama uzmanlar uyarıyor, çantayı yanlış kullanmanın çocuğun iskelet ve kas sisteminde sorunlara neden olabileceği belirtiliyor. Peki nasıl sorunlar ortaya çıkıyor, doğru çanta kullanımına neden dikkat edilmeli? Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Halil Koyuncu'ya sorduk.
2: Çantanın doğru bir şekilde taşınması lazım. Yani yanlış taşımayla beraber birçok problemler de beraberinde gelebiliyor. Tabii burada şunu düşünmek lazım. Çantanın özellikle boyutları önemli. İpi önemli, ağırlığı önemli. Çantanın taşındığı yer önemli. Bunları dikkate alarak konuşmayı devam ettirmek doğru olacak. Şöyle ki, biz sırt çantası taşınmasını öneririz. Sırt dediğimiz zaman da omurganın özellikle orta bölümüdür. Yani boyun, sırt, bel olarak geçer. Burada da 12 tane sırt omuru var. Hemen hemen 3 santim desek 12 tane var, 36. Aralarındakiyle beraber hemen boyutu, boyu daha doğrusu bir 40 santim kadar olması gerekir bunun. Boyu yani. Elin omuz hizasına kadar olmasında yarar var. Ama hafif olacak, geniş olacak. Bunları sırtta taşıyabilmek için askıları yani bantları, kemerlerin olması gerekir. Bu bantların da yine genişliği önem arz ediyor. Çünkü çok dar olan, mesela 4 santimin aşağısında olan bir askılarla taşımaya çalışırsanız bu defa da omuzlarda baskı yapıyor, omuz sorunları oluşturuyor. Hatta o askıların yumuşak bir materyalle de kaplanması daha da güzel olur, sıkıntı vermesin diye. Askılar önem arz ederken mutlaka tam sırta yaslanması lazım. Yani bantların sıkılığını ayarlamak gerekiyor. Sırta tam yaslandığında temas ettiği zaman duruş bozukluğu da yapmıyor buradan. Hafif olması lazım. İçerisinde fazla bir malzeme olmaması gerekli. O koyacağımız malzemeleri, kitapları, defterleri her neyse daha çok sırta gelecek şekilde yerleştirmemiz lazım. Görüyorum ben birçok çocuklarda, büyüklerde daha çok aşağıda oluyor, ağır oluyor. Küçük ve ağır olanları taşıyınca o omurganın şeklini bozabiliyor. Tabii bu küçük ayrıntılara dikkat edersek çocuklarımız hatta bizlerde de herhangi bir sorun yaşamamış oluruz. Devamlı da taşımamak gerekli bu. Özellikle sırt çantası açısından. Yani saatte bir, iki saatte bir sırtınızdan alıp bir dinlendirmeniz de gerekiyor. Diyelim ki sırtta taşımıyorsunuz, elde taşıyorsunuz. O zaman zaten omurganın dengesini bozuyor. Bunda da bazen sağ, bazen sol elde taşımak iyi olur. Bazen çapraz da yapıyorlar. Doğru ama o da yine enerji harcamasına neden oluyor. Şöyle bir çalışma da yapmışlar. Mesela sırtında bu dediğim kurallara uyan birisi taşıdığı zaman oksijen sarfiyatı, enerji sarfiyatı diyelim 100 ise siz elinizde taşıdığınız zaman bu 3 kat falan artıyor. Çapraz yaptığınız zaman 2 kat artıyor. Bunu düşünmek lazım. Bu da sizin çabuk yorulmanıza vesile oluyor. Bu da hoş olmuyor tabii.
1: Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Halil Koyuncu NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Mobilere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı Kobiler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Çatınızda renkli ve uzun ömürlü bir çözüm arıyorsanız, Megaron çatı teknolojileri anahtar teslim hizmetiyle çatınıza değer katar.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
1: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
1: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
1: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
1: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkenin doğusunda yine sağanaklar var. Sıcaklık batıda artmaya başlıyor. İstanbul hafif yağmurlu. Öğleden sonra güneş görülebilecek. Sıcaklık 17 derece. Ankara zayıf yağışlı 13, İzmir parçalı bulutlu 21 derece. Bursa'da yağmur sürüyor. Sıcaklık 15 derece. Antalya ise az bulutlu 23 derece. Marmara'da yağış artık hafifliyor. Edirne-Çanakkale kesiminde güneş görülmeye başlayacak. Edirne 19, Sakarya 14 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas-Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 10-11 derece, Niğde ise 6 derece ve sulu kar var. Ege'de rüzgarlar hafifliyor. Hava artık daha açık ve sakin. Manisa 20, Muğla 19, Afyonkarahisar 8 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde devam eden sağanaklar çarşamba kesilmeye başlayacak. Adana 17, Hatay 16, Isparta 13 derece. Karadeniz'in batısında yağış hafifliyor. Ordu-Rize hattında ise kuvvetli. Bolu 9, Samsun 15, Trabzon 14 derece. Doğu kesimlerde Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Erzurum boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Yağış çarşamba Erzurum, Hakkari kesimine çekilecek. Erzurum 11, Malatya 15, Diyarbakır 20 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de öğle bülteni kuşağında ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Günün öne çıkan haberlerinden derlediğimiz bir haber turuyla başlıyoruz bültene. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çekici bir çıkış daha geldi. Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi Bahçeli. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Özgürlük Projesi adını verdiği girişimi hayata geçirmesiyle Hürmüz'den çatışma haberleri gelmeye başladı. Körfez'deki pek çok gemiden patlama ya da yangın haberi geldi. Trump, İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir, Tahran'ın 8 küçük sürat teknesini ortadan kaldırdık dedi. İran'ın müzakere heyetine başkanlık eden Meclis Başkanı Muhammed Galibaf ise mevcut durumun Amerika Birleşik Devletleri için sürdürülemez olduğunu çok iyi biliyoruz. Oysa biz daha başlamadık bile dedi. ABD-İran müzakereleri yılan hikayesine dönerken İran'dan dikkat çeken bir ziyaret haberi geldi. Yakın zamanda Rusya'yı ziyaret ederek Putin'le görüşen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bu kez Çin'e gidiyor. Arakçı'nın kritik temaslarda bulunması bekleniyor. İstanbul'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklanan şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Yıldızhan, Kundakçı cinayetinin faili Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kaçırılması sürecinde etkin rol oynadığı suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği, hesabın da tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi. Abakarov ifadesinde silme işlemini kimin, neden, ne amaçla yaptığını bilmiyorum dedi. Yurdun birçok noktasında şiddetli yağış sele neden oldu. Nevşehir'de yağış sonrası bir inşaatın istinat duvarı yandaki binanın üzerine devrildi. İki ev zarar gördü. Sakarya'da şiddetli yağış nedeniyle Melen Çayı taştı. Alt geçitten geçmeye çalışan bir araç suya gömüldü. Araçta mahsur kalan sürücüyle annesi iş makinesiyle kurtarıldı. İçişleri Bakanlığı, Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan fırtınanın yol açtığı hasarların giderilmesi için devrede. Gaziantep Valiliğine 100 milyon lira, Şanlıurfa Valiliğine ise 50 milyon lira gönderildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum dedi. AK Parti varlık barışı düzenlemesinin de içinde olduğu yeni kanun teklifini meclise sundu. Yabancı yatırımcı için teşviklerin de yer aldığı teklifte ihracat ve transit ticarete ilişkin yeni vergi indirimleri de bulunuyor. 15 maddelik düzenlemenin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı.
1: İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi %9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız, şirketlerimiz içinse %14'e indiriyoruz. Transit ticaret kazançlarının %95'ini vergi dışı bırakıyoruz. Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz. Yurt dışındaki bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz. Sadece yurt dışı değil, yurt içinde olan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarında banka ve aracı kurumlara bildirilerek sisteme dahil edilmesini sağlıyoruz. Normal şartlarda %5 olarak uygulanan vergi oranını varlıkların devlet iç borçlanma senetlerinde veya kira sertifikalarında tutulma taahhüdüne göre sıfıra kadar indiriyoruz. Bildirilen bu varlıklar için hiçbir surette vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağını da kanuni teminat altına alıyoruz. Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
0: Sanal kumar çetelerine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda yapılan operasyonda aylık 3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan uluslararası bir mekanizma çökertildi. 38 şüpheliye yönelik Paymix 3 adını taşıyan operasyon İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden faaliyet gösteren suç örgütünün aylık yaklaşık 3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan bir sistemi yönettiği tespit edildi. Bu kapsamda 49 yasa dışı bahis sitesi devre dışı bırakıldı. 15 milyon kullanıcı verisine de ulaşıldı. Suç gelirleriyle finanse edilen paravan şirketlere TMSF tarafından kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların huzuruna, ülkenin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit verilmeyeceğini söyledi. Denizli'de bir kuyumcunun müşterilerine ait emanet altınlarla ortadan kaybolduğu iddiası ilçede büyük yankı uyandırdı. Kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. İddiaya göre Çivril ilçesinde yaklaşık 30 yıldır sarraflık yapan SÇ'nin cuma gününden beri iş yerini açmaması ve kendisine ulaşılamaması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis iş yerinde inceleme yaptı ve yaklaşık 25 kilogram altına el koydu. Araştırmalar sonunda kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Mağdur vatandaşların hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı belirtildi. Sigara satışında kimlik gösterme zorunluluğu gelebilir. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci bu plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
2: Japon en büyük sorunlardan biri artık sigara kimlik veriyor insan. Bizim planlarımızdan birisi bu.
3: Kimlikle sigara satışı yolda. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, tütünle mücadele için farklı formüller üzerinde çalıştıklarını söyledi. O formüllerden birinin Japonya'da uygulanan kimlikle satış olduğunu açıkladı. Bu yolla belirlenecek yaş sınırının altında olanlara satışın engellenmesi hedefleniyor. Yaş sınırının ne olacağı konusunda henüz net açıklama yok. Çalışma sürüyor. Birinci Erzurum'da düzenlenen MedAI 2026 Tıpta Yapay Zeka Kongresi'nde konuştu. Türkiye'nin sigara kullanımında dünyada ikinci sırada olduğunu belirten Birinci, en etkili faktörün ise fiyatlar olduğunu belirtti.
2: Alarm seviyesinde bir tablo yakan yüzdeyiz. En etkili şey aslında fiyat. Siz hangi politikayı belirlerseniz belirleyin. Ama fiyat artarsa sigara için alanı %2.1 azalıyor. Toplam tüketim miktarı da 3.8, 4 azalıyor.
3: Birinci, elektronik sigara tehlikesine de dikkat çekti. Elektronik sigaraların sigaraya başlama oranını 3 kat arttırdığını söyledi.
0: Sosyal medyadaki bir anne kızın bir restorana alınmadığına ilişkin paylaşım büyük tartışma yarattı. Ticaret Bakanlığı işletmeye ceza kesti. Olay ünlü bir fast food zincirinin İstanbul'daki şubesinde meydana geldi. Bir müşteri dijital sipariş ekranından yaptığı alışveriş sırasında anne ve kızın yemeklerini de ödeyerek fişi aileye verdi. Kendi yemeğinin tepside servis edildiğini, anne ve küçük kızınsa yemeğinin alelacele paket yapıldığını fark eden müşteri nedenini sordu. Onlar restoranda yiyemez, sadece paket servis alabilirler cevabını aldı. Olayı sosyal medyadan paylaşarak tepki gösteren müşteriye çok sayıda destek mesajı geldi. Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. İşletmede gerçekleştirilen denetimde mevzuata aykırılık tespit edildi. İşletmeye para cezası kesildi. İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren kadının bebek arabasında asılı olan çantası çalındı. Çantanın 10 yaşında bir çocuk tarafından alındığı tespit edildi. Emniyete götürülen çocuğun hırsızlıktan 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olay İstinye'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Melike A. çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçirdiği sırada bebek arabasında asılı bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti. Çantasında telefon ve parası bulunan kadın polise gitti ve şikayetçi oldu. Polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda çantayı alan kişinin alışveriş merkezinde dolaştığı, bir süre sonra bebek arabasının yanına yaklaşarak çantayı aldığı, ardından da taksiyle kaçtığı belirlendi. Şüpheli çaldığı eşyalarla yakalandı. Şüphelinin hırsızlıktan 92 suç kaydı olduğu öğrenildi. İstanbul Bahçeli Evler'de bir doğum günü kutlaması cinayetle son buldu. Kıskançlık tartışmasından dolayı çıktığı öne sürülen kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
4: Doğum günü kutlamasında kıskançlık kavgası yaşandı. Sokağa taşan kavga cinayetle bitti. Görüntüler İstanbul Bahçeli Evler'den. Türkmenistan uyruklu Devlet Mehmet Aşirov, kız arkadaşının doğum günü için kafeteryada arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kafeden ayrılan iki grup kavgayı dışarıda sürdürdü.
5: İki grup kafeden yaklaşık 30 metre ileride bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu kez üstlerinde bıçak da vardı. Taraflar bıçaklı kavgaya tutuştu. 4 kişi yaralandı.
4: Yaralanan şüphelilerden biri olay yerinden taksiyle uzaklaştı. Ağır yaralanan 30 yaşındaki Aşirov'sa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Cinayetin ardından gözaltına alınan iki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Ankara'da kaldırımda yürüyen iki kız kardeşe çarparak ölümlerine sebep olan sürücü 9 ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edildi. Sürücünün daha önce de bir trafik kazasında 3 kişinin yaralanmasına sebep olduğu belirtiliyor.
3: İki kişinin ölümüne sebep olan şoför tahliye edildi. Sadece 9 ay hapiste kaldı. İddiaya göre ehliyeti de iptal edilmedi. Üstelik yeniden çalışmaya başladı. Olay 4 Ağustos 2025'te Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Murat Üneş'in kullandığı hafriyat kamyonu yol kenarında yürüyen 74 yaşındaki Semra Çevik de 66 yaşındaki Anıl Gülçür'e çarptı. Kamyonun altında kalan iki kız kardeş hayatını kaybetti. Tutuklanan şoför Murat Üneş hakkında 15 yıl hapis sistemiyle dava açıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı. Üneş'in tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Duruşma 17 Haziran'a ertelendi. Duruşmada mahkeme bilirkişi raporunu da okudu. Raporda sürücünün tamamen kusurlu olduğu, yayalarınsa kusurunun bulunmadığı belirtildi. Şoför Murat Üneş'in daha önce de otomobille karıştığı bir kazada 3 kişiyi yaraladığı ifade ediliyor. Toplamda 10 suç kaydı bulunan Üneş'in ehliyetinin de iptal edilmediği öne sürülüyor.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İstanbul'da bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Su Forumu'nda konuştu. Suyun verimli kullanılmasına yönelik önemli mesajlar veren Yumaklı, su verimliliğindeki asıl başarının tarımsal üretimdeki dönüşümle mümkün olacağına dikkat çekti.
6: Su stresi altında bir ülke olarak suyun verimli, akılcı ve sürdürülebilir kullanımına önem veriyoruz. Suda sıfır kayıp ilkesiyle kentsel, endüstriyel ve tarımsal su kullanımında yürütülen bu seferberlik yalnızca bir kampanya değildir. Aynı zamanda bir zihniyet dönüşümüdür. Amacımız her damlanın hesabını yapan bir toplum bilinci oluşturmaktır. Su verimliliğindeki asıl başarının tarımsal üretimdeki dönüşümle de mümkün olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda suyu merkeze alan üretim planlaması, kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin yaygınlaştırılması, erken uyarı sistemleri ve uydu tabanlı izleme mekanizmaları, veri temelli sulama planları gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz.
0: Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostluk hikayesi filmlere konu olan Yaren Leylek bu yıl 15. kez eski Karaağaç köyünü ziyaret etmişti. Yaren Leylek yavruladı. Yaren'le eşi Nazlı Leylek'in 5 yavrusu oldu.
7: Yaren Leylek'in yavruları dünyaya geldi. Yuvasında 5 yavru olduğu görüldü. Bursa'nın eski Karaağaç köyünde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren Leylek'in dostluğu yıllardır sürüyor. Her yıl Ağustos'ta göçen Yaren Leylek, Şubat'ın sonuyla Mart'ın başında tekrar köye dönüyor. Gelenek bu yılda devam etti. Yaren Leylek ve eşi Nazlı 15 gün arayla Bursa'ya geldi. Eski Karaağaç köyündeki yuvayı görüntüleyen kamerada yavrular olduğu görüldü. İlk yavrusu 30 Nisan'da yumurtadan çıkan Yaren Leylek'in dün de 5. yavrusu dünyaya geldi. Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğu uluslararası bir üne sahip. Hikaye Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatılmış, Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu olmuştu. 2019'da Burak Doğan Soysal'ın çektiği Yaren adlı belgesel de Prag Film Ödülleri'nden en iyi belgesel ünvanıyla dönmüştü.
0: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Kale Kilit.
11: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
12: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
13: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
14: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
15: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
16: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
17: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
18: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
19: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
18: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
19: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
18: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
20: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
21: geçiyorum. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
8: Reklam. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
22: Emlak alım satımında yeni bir dönem başlıyor. 1 Temmuz itibariyle ödemeler banka ve finans kuruluşları aracılığıyla oluşturulan ödeme sistemi üzerinden yapılacak. Sistemin amacını ve nasıl çalışacağını gayrimenkul hukukçusu avukat Çiğdem Kezer NTV Radyo'da anlattı.
23: Bu yeni sistem daha öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından zaten düzenleme söz konusuydu. Bununla ilgili olarak bir taslak hazırlanmıştı. Ama tabii uygulamaya geçmesi biraz zaman alıyor. Kimi yönetmelikler, kimi kanunların hazırlanması, ondan sonra yürürlüğe girmesi, resmi gazetede yayınlanması. Sonrasında ise bu yayınlanan yönetmelikle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gayrimenkullerin alım ve satımında ödemelerin banka ve finansal kuruluşlarca oluşturulan güvenli ödeme sistemi üzerinden yapılması zorunlu hale geldi. Ama bu zorunlu hale gelme tarihi 1 Temmuz 2026 tarihinden sonra geçerli olacak. Yani 1 Temmuz 2026 tarihine kadar bu sistemin kullanımı zorunlu değil. Bir kere buna dikkat etmek gerekiyor. 1 Temmuz 2026 yılı sonrası için geçerli. Tabii bu aslına bakarsanız neyi sağlayacak? Burada dikkat çeken hususlar var. Özellikle bu düzenlemeyle birlikte güvenli ödeme sistemi devreye girecek. Yani bankalar ve finans kuruluşları bir aracı kurum haline getirilecek. Bir ön ödeme sistemi devreye girecek ve bu da güveni sağlayacak. Şu anda gayrimenkul alım satımlarında bildiğiniz gibi bazı vatandaşlar mağdur edilebiliyor ödemelerle ilgili olarak veya önden işte kapora alınıyor, ondan sonra tapu işlemiyle ilgili problemler olabiliyor. Bu onun önüne geçeceği yönünde bir çalışma. Aynı zamanda düzenlemeye göre bildiğiniz gibi tapu satışları, gayrimenkul satışlarında %4 alım satım harcı ödeniyor şu anda hali hazırda. Ama rayişler düşük gösterildiği için de genelde burada bir vergisel anlamda rayişler de düşük olduğundan dolayı düşük meblağ ödenmesi gündemde. Ve bunun da önüne geçmek için özellikle burada bankalar ya da işte finansman veya tasarruf finansman şirketleri tarafından kredilendirilmesi halinde kredi tutarı dışındaki geri kalan ödeme bu sistem üzerinden yapılıyor ve her şekilde güvenli ve kayıtlı bir şekilde paranın aktarılması zorunlu hale getiriliyor. Yani hiçbir şekilde bir vergisel anlamda ödeme yükümlülüğünden kaçma veya az ödeme gibi bir husus söz konusu olmayacak. Ayrıca bu sistemi kullananlardan da tabii ki bir hizmet bedeli adı altında bir bedel alınacak. Bu da alıcı ile satıcı arasındaki ilişkiden kaynaklı satıcıya aktarılan meblağdan düşürülecek. Tabii bu bir sonuçta ayrı bir hizmet olduğu için bunun da bir bedeli olmalı düşüncesiyle hareket edilecek. Bu yeni bir uygulama olduğu için belirli aksaklıklar veya örneğin sürecin takibi ve teknik yönlendirmesi anlamında sorunlar yaşanabilir. Dolayısıyla da söz konusu değişikliklerin açıkçası belirli bir sürede takibi ve teknik sorunların çözümü için de Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak. Ve bununla ilgili sorunlar ilgili bakanlık tarafından giderilmesi esas olacak. Bu yönden önemli. Yani hiçbir şekilde vergisel anlamda bir kaçak olmayacak. Güvenli ödeme sistemi devreye girecek. Bankalar aslında bir garantör sıfatıyla hareket edecek. Hem aracı kurum hem de garantör ve güveni sağlayacak. Dediğim gibi 1 Temmuz 2026'dan sonra zorunlu hale getirilecek. Bunlar özellikle belli başlı önemli hususlar. Ayrıca şuna da tabii dikkat etmek gerekir. Düzenlemeyle işletme adresi, ticaret ünvanı veya faaliyet konusuna ilişkin değişikliklerin de belirli süreler içinde bildirilmesi zorunlu hale getirildi bu yönetmelikle birlikte. Aynı zamanda değişikliklerde yetki belgesinin de yenilenmesinin gerekliliği vurgulandı. Dolayısıyla yetki belgeleri de sisteme gireceği için bu konuyla ilgili güven daha da çok artacağı konusunda düşüncemiz söz konusu. Değişiklikler belli başlı bu şekildedir.
22: Gayrimenkul hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer NTV Radyo'daydı.
8: Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Tek reklam.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Bugün özellikle doğuda etkili yağışlarla birlikte ani su baskınları ve görüş mesafesinde düşüş riski var. İç kesimlerde yükseklerde sulu kar ve düşük sıcaklık ulaşımda aksamalara neden olabilir. Ayrıca batıda yağış zayıflasa da ıslak zemin kayganlık riski yaratıyor. Sürücüler tedbirli olmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Murat Ferman'la evdeki hesap.
10: TÜİK tarafından kamuoyuna açıklanan Nisan ayı enflasyon raporları bu kez beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 3,5'un altında genel olarak bir eğilim vardı, beklenti eğilimi vardı. Anadolu Ajansı başta olmak üzere daha evvel yapılan tüm eğilim yoklamaları da bu yönde bir sonuca işaret ediyordu. Ancak TÜİK özellikle belirli çevrelerin beklenti ve kaygılarının üstünde bir rakamla kamuoyunun karşısına çıktı. Evet, Nisan ayında enflasyon 4.18 manşetiyle deklare edildi. Senelik 32.37'lik rakam, sene sonu itibariyle %30'un üzerinde seyredecek bir enflasyonu ortaya koyuyor. Tabii manşetler önemli. Bu manşet çerçevesinde ilk 4 aylık enflasyon toplamı şimdiden 13.92, yani %14'e erişmiş bulunuyor. Bu daha evvel deklare edilen %16'lık, tabii sapmalarla veya ara bant aralığıyla 19'a kadar çıkabilir. Sene sonu enflasyonunun daha senenin 1/3 arkada bırakılmış ve 2/3 henüz yaşanmamışken şimdiden gerçekleştiğini gösteriyor. Bazı uzmanlar 5-10 gün beklemeden enflasyon ara görünüm raporu beklenmeden derhal ve hemen sene sonu enflasyon beklentilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından revize edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Aynı zamanda orta vadeli program yaklaşımındaki enflasyon kalemi de geçerliliğini ve isabet oranını şimdiden kaybetmiş bulunuyor. Tabii bu moral kırıcı ve şevk bozucu manşetin arka planına, arka plan okumalarına, kırımlarına da bakmak lazım. Çünkü enflasyon için olmuş, bitmiş, yapılabilecek herhangi bir ifadenin veya bir operasyonun olmadığı durumu ifade eder, yansıtır. Şimdi bundan sonra ne olacak? Esas ona bakmak lazım. Tabii yurt içi enflasyon dinamiklerine baktığımızda bütün dünyada olduğu gibi çekirdek enflasyon önemli. Körfez Savaşı dolayısıyla enerji fiyatlarındaki bir takım yüksek hareketler bir tetikleme etkisi yaratmış olabilir. Ama çekirdek enflasyona, C klasmanına baktığımızda enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün ürünleri ve altın hariç tüfeğin de 3.46 olduğunu görüyoruz. Senelikte 29.83. Ez cümle, çekirdek enflasyon, katılık ve yapışkanlığın henüz bertaraf edilmediğini, tam tersine ısrar ve inatla enflasyon yapısı içerisindeki ana karakter olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Bu da şimdiye kadar enflasyon karşısında yürütülen tedavinin veya karşı programın etkisiz kaldığını gösteriyor. Çekirdek enflasyondaki katılık ve yapışkanlık ortadan kalkmadan enflasyonun aşağı yönlü gitmesi mümkün değil. Tabii bir başka önemli nokta da bakkal hesabı dediğimiz ekonomik aktörlerin fiyat artırımı konusunda tavır ve hallerini, duruşlarını değiştirip değiştirmediğine dair gösterge. 174 alt sınıf endeksi üzerinden TÜİK enflasyon endeksini hesaplıyor. 174 alt sınıf endeksinin 147'sinde fiyat artışı görülüyor. Bir kere daha söyleyelim, 174'ün 147'sinde. Sadece 19 alt sınıf endeksinde fiyat düşüşü var. Bu da neyi gösteriyor? Ekonomik aktörler esnafından holdingine fiyat arttırma konusunda ellerini korkak alıştırmamaya devam ediyorlar. Üstelik alt kurbalara baktığımızda gıda, konut, eğitim ve ulaştırma alanlarında manşet enflasyonun üzerinde kalan rakamlar var. Bu da katılık ve yapışkanlığa işaret ediyor. TEPAV'ın daha evvel 3.5'un üzerinde, Türk İş'in 5.5'un üzerinde ortaya koyduğu gıda enflasyonu da TÜİK tarafından 3.70 olarak açıklanıyor. O halde katılık ve yapışkanlık adeta enflasyonun her zerresine, her bünyesine, her alt kulvarına çoktan sinmiş bulunuyor. Anlaşılıyor ki üçlü yaklaşımın, yani parasal politikalar, mali politikalar ve yapısal reformların senkronize şekilde bir arada yürütülmediği bir ortamda sonuç almak mümkün değil. Üstelik sadece talep bacağına yüklenerek sıkılaştırıcı politikalarla parasal politikalar ağırlıklı elde edilebilecek sonuçlar ortada. Arz bacağına da mutlaka eğilmek lazım. Yakın bir dönemde 40'ı çıkacak olan bu yeni enflasyonla mücadele paketinin henüz sunum aşamasında özellikle talep ağırlıklı sıkılaştırma politikalarının bir zayıf noktasına işaret etmiştik. Herhangi bir ülkede, bırakınız Türkiye'yi veya başka bir ülkeyi, herhangi bir ülkede eğer kısa bir süre içerisinde talep bir tarafa, gelir dağılımı ve servet transferinde beklenen ve normalin ötesinde bir bozulma, bir gelişme olursa talep üzerinden sıkılaştırıcı politikalar sonuç vermiyor. Çünkü başkalarının kıstığı talebi diğerleri misliyle telafi ediyor. En son rakamlarda Türkiye'de gelir dağılımında üst düzey gelir grubu ile alt düzey gelir grubu arasındaki gelir farkının tam 8 kata çıktığını gösteriyor. O bakımdan şimdi tedavi protokolünü yeniden yazma ve buna bağlı reçeteleri uygulama zamanıdır. Değerli dinleyenlerimize bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
6: Reklam. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
19: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
19: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
20: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
9: geçiyorum. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
24: Lösev hayat verir.
25: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
26: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 5 Mayıs Salı günündeyiz. Haftaya enflasyon rakamlarıyla başlamıştık. Etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. İran Savaşı enflasyon üzerinde olumsuz etki yarattı. Tüketici fiyatlarındaki artış Nisan'da tahminleri aştı. Yabancı bankalar yıl sonu için enflasyon beklentilerini yükseltiyor.
2: Enflasyon beklentileri aştı. Yıl sonu tahminleri yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da %4,18 oldu. Beklentiler %3,20 seviyesindeydi. Enflasyon üzerinde savaşın etkisi daha net hissedilmeye başlandı. Bu nedenle uluslararası bankalar yıl sonu tahminlerini revize ediyor. BBVA Research yıl sonu enflasyon tahminini %28,5'ten %30'a çıkardı. Citi %29'dan %30'a revize etti. ING Global ise enflasyon raporunda hedef ve tahminlerin artırılmasını bekliyor.
3: Doğrudan ortada olan petrol. Herkes tabii ki haliyle oraya bakılıyor ama ondan çok daha hızlı artan başka ürünler de var ithal edilen. Onların da tedarik açısından sorunları söz konusu.
2: Yılın ikinci enflasyon raporu gelecek hafta Perşembe günü açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan raporun sunumunu gerçekleştirecek. Katılımcıların sorularını yanıtlayacak.
3: %30'un altında çok zor gelir yıl sonu enflasyonu.
2: Merkez Bankası'nın şu an yıl sonu enflasyon tahmin aradığı %15-21 düzeyinde. Enflasyon ara hedef ise %16.
1: Enflasyonla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de bir mesaj var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Şimşek bu mesajı sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon değerlendirmesini alıntılayarak verdi. Paylaşımında birçok alanda kayda değer sonuçlar elde ettiğimiz programımıza duyulan güven sayesinde enflasyonu kalıcı olarak düşürerek fiyat istikrarı hedefimize ulaşacağız dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapacak. Tabii söz konusu Merkez Bankası Başkanı olunca burada söyleyeceği her şey oldukça önemli. Biz de takip ediyoruz bu sunumu. Ayrıntıları almak için meclise dönüyoruz. Karşımızda Sibel Can var. Sibel, seni dinliyoruz.
4: Nisan ayı enflasyonunun piyasada yapılan anketlerdeki beklentinin çok üzerinde gelmesi, İran savaşı nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma, tüm bu gelişmeler kamuoyunda bir soruyu gündeme getirdi. O da enflasyon tahminlerinde, yıl sonu tahminlerinde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı. Şimdi bugünkü sunumda hemen söyleyelim, böyle bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin güncelleme açıklaması beklemiyoruz. Çünkü Merkez Bankası böyle bir değişiklik yapacaksa eğer bunu enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında yapmayı, açıklamayı tercih ediyor. Dolayısıyla bugünkü sunumun çerçevesi daha çok para politikasındaki son durum, güncel gelişmeler, küresel gelişmelerin enflasyonla mücadeleye etkisi üzerinde olacak. Şimdi Merkez Bankası'nın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı bu sunum yasal bir zorunluluk. Her yıl iki kez meclise gelip Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın milletvekillerini bilgilendirmesi gerekiyor. Bu kapsamda da 15.30'da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek Fatih Karahan ve değerlendirmelerini yapacak. Şimdi özellikle Orta Doğu'daki son gelişmelerin enflasyonla mücadeleyi nasıl etkilediğine ilişkin mesajlarını takip edeceğiz. Piyasa tarafından da bu başlık ciddiyetle, önemle takip edilecek. Sunumun ardından da muhalefet milletvekilleri birer birer söz alacaklar ve değerlendirmelerini yapacaklar. Gün sonunda da Merkez Bankası Başkanı yeniden söz alacak ve milletvekillerinin sorularına yanıt verecek. 15 dakikalık bir söz süresi olacak. Onu da yakından takip edeceğiz. Kabaca toparlamak gerekirse kur politikası, enflasyon hedefi, rezervler, Brent petrol tahmini ve sıkılaştırma adımları gibi başlıklarda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunum yapmasını bekliyoruz. O sunumdan notları da takip edeceğiz.
1: Evet, bu sunumdaki notları takip edeceğiz ama Sibel de hatırlattı. Gelecek hafta enflasyon raporu toplantısı var. O toplantıda ancak tahminler değişebilir. O yüzden bugün aslında bir tahmin değişikliği değil, biraz daha yasal olarak meclise

0: Sakinlik sürüyor. Dolarda 45 lira 21 kuruş seviyesini görüyoruz. Değişimler sınırlı. Borsa İstanbul'da ise dünkü satış baskısının ardından bugün biraz daha pozitif bir görünüm var. Ama zayıf diyebiliriz. Çünkü %0.37-0.40 civarında bir artı gözüküyor. 14.424 puanda seyrediyor endeks. Altın fiyatı da toparlanmaya çalışıyor. Ons altın 4.555 dolarda. Gram altında 6.600 liranın üzerinde seyrediyor. 6.625'te. Çeyrek altını da şu anda 10.848 lirada görüyoruz. Malum bugünlerde herkes petrol fiyatına, petrole bakıyor. Enflasyon hesapları da buna göre yapılıyor. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki krizin devam etmesi petrol piyasalarında neredeyse alarma neden oldu. Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden ve yatırım bankalarından uyarılar ard arda geldi.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar nedeniyle küresel petrol arzında 1970'ler benzeri fiziksel kıtlıklar yaşanabilir. Bu uyarı dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Chevron'un CEO'su Mark Wirth'ten geldi. Wirth, küresel petrol arzının günde yaklaşık 10-13 milyon varil düştüğünü belirterek fiziksel kıtlık ortaya çıkmaya başlayacak dedi. Wirth'e göre arz daralması karşısında talebin uyum sağlaması kaçınılmaz olacak. Bu da ekonomilerde yavaşlamayı beraberinde getirecek. İlk etkinin Körfez petrolüne en bağımlı bölge olan Asya'da görülmesi bekleniyor. Avrupa'nın da kısa süre içinde bu baskıyı hissedeceği öngörülüyor. Bir diğer uyarı yatırım bankası Goldman Sachs'tan geldi. Banka, Hürmüz Boğazı'ndaki arz kısıtları nedeniyle küresel petrol stoklarının hızla eridiğini ve bu durumun piyasalar için risk oluşturduğunu açıkladı. Goldman Sachs verilerine göre küresel petrol stokları şu anda dünya talebinin 101 gününü karşılayabilecek seviyede bulunuyor. Ancak bu rakamın Mayıs ayı sonuna kadar 98 güne kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor. Stoklardaki hızlı erime ve bazı bölgelerde yaşanan arz kayıplarının endişe verici olduğuna dikkat çekiliyor.
0: Çin yapay zekada Amerikan ürünlerine olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. DeepSeek son modelinde Huawei'nin çiplerini kullandığını açıkladı.
2: Çinliler yapay zekada yerli çip kullanmaya başladı. DeepSeek V4 modelini piyasaya sürdü. Modelin en dikkat çeken özelliği ilk kez Huawei'nin Essen çiplerini kullanması oldu. Bu durum Nvidia'ya bağlılığın azalabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Çin basınına göre DeepSeek V4 uzun metin işleme kapasitesiyle öne çıkıyor. Bunun yanı sıra belirli zaman dilimleri, coğrafi aralıklar, gerçeklik kontrolü gibi karmaşık sorunları da ele alabiliyor. Yeni modelin maliyeti son derece düşük. DeepSeek V4 Pro versiyonunda 1 milyon token başına çıktı fiyatı yaklaşık 1,7 dolarla 3,5 dolar arasında. Yani birçok yapay zeka uygulamasından 3 kat daha düşük. Yatırım bankası City'nin değerlendirmesine göre yapay zeka model pazarında mevcut teknoloji açığı kapanıyor. Çinli modeller küresel liderlere alternatif olarak giderek daha uygulanabilir hale geliyor. Resmi verilere göre ülkede 6200'den fazla yapay zeka firması faaliyet gösteriyor. Yapay zeka endüstrisinde geçen yıl kaydedilen gelir 200 milyar dolara yaklaştı.
0: Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. 16 Ekim ve sonrasında doğum yapan anneler de ilave 8 haftalık izinden faydalanabilecek. Ancak 11 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.
1: Doğum iznini uzatmak için son başvuru tarihi 11 Mayıs. Doğum iznini uzatan düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. 16 haftalık analık izni süresi 24 haftaya yükseltildi. Özel kamu ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar bu haktan yararlanabilecek. 1 Nisan itibarıyla doğumun üzerinden 24 hafta geçmeyen kadın çalışanlara ilave 8 haftalık analık izni hakkı tanındı.
3: Bu hesaplama şuna dayanıyor. Doğumun üzerinden 24 haftalık süreyi hesaplayıp 1 Nisan 2026'ya getirdiğinizde 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış kadın çalışanların ilave 8 haftalık analık izni var demektir.
1: Ek izin talebini işverene iletmek için 10 günlük süre tanındı. Bu süre gelecek hafta pazartesi günü dolacak.
3: işverene başvurmaları gerekiyor. İşverene

0: başvurmadan önce analık durum bildirir sağlık raporunu almaları da önemli. Çünkü bu 8 haftalık süre ücretli bir izin. Dolayısıyla bu sürede SGK'nın geçici iş göremezlik ödeneği ödeyebilmesi için kişilere bu raporun alınması gerekiyor. Asgari ücret üzerinden hesaplarsak 41.104 TL'lik aslında bir geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek en düşük.
1: Hali hazırda ücretsiz izinde olan çalışanlar bunu ücretli izne çevirebilecek. Ücretsiz izinlerine süre sonunda devam edebilecekler.
2: İran Savaşı'nın ekonomik etkilerine bakarken tabii önce petrol fiyatlarını takip ediyoruz ama sorun sadece petrolde değil, diğer başka ürünlerin tedarikinde ya da lojistiğinde de önemli sıkıntılar var ki bunlardan bir tanesi savaşın başından bu yana gübre. Gübre ithalatında bir tedarik sorunu şu an için tüm dünyada önemli başlıklardan bir tanesi. Gübre fiyatları da yükseliyor. Tabii tarımda kendi kendine yeterlilik konusu da bununla birlikte tekrar tartışılmaya başlandı. En önemli ürünlerden biri buğday ve haliyle un. Savaşın etkilerini konuşacağız. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Mesut Çakmak bugün konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyoruz. Mesut Bey, öncelikle buğday rekoltesi tahminleriyle başlayalım. Aslında biz tabii savaşın etkilerini konuşuyoruz ama bir yandan da iklimle mücadele var Türkiye'de. Geçen yıl zirai don derken bu yıl zirai don riski artık bitti, Mayıs ayı geldi diyorduk ki bu kez de yoğun yağışlar geldi. Yağışlar bir hayli fazla. Buğday için soralım, bu yağışlar olumlu mu olumsuz mu?
3: Tabii ki şimdi 2023-24 ve 25 yılını baz alırken 2023 yılında 23 milyon ton üzerinde bir buğday hasatı gerçekleştirdik. Malımız 2024'te biraz daha aşağıda. 2025 yılında hem kuraklık hem don olayıyla karşı karşıya kaldığımızda 17-18 milyon ton civarında bir hasatla kapattık. Bu tonaj Türkiye'ye yeter mi? Yeter. Ancak 2025-26 bu sene hasat yılımız maşallah yağışların aşırı fazla olmasından da kaynaklanınca takriben 24 milyon ton civarında bizim Türkiye Un Sanayiciler Federasyonu olarak öngörümüz 23-24 milyon ton civarında %30 artışla kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Ancak siz de belirttiğiniz gibi mesela pazar günü Gaziantep'te Şanlıurfa'da yaşanan fırtınalarla birlikte bu son özellikle güneye, Çukurova bölgemize, Amuk Ovası'na, Diyarbakır ve Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa havalesine gelen yağışlar bu saatten sonra bize bir yararından çok zararı olur diye düşünüyoruz. Umarım fazla yağış gelmez. Biz de hasatımızı, gelen ürünlerimizi sağlıklı bir şekilde depolarımıza koymamız gerektiğine inanıyorum. Ancak takdir edersiniz ki 24 milyon minimum diyoruz, belki 25 milyondan da gelebilir. Depoya girmeden hiçbir zaman bu ürün ne çiftçimizin, ne sanayicimizin, ne devletimizin, önce bir depoyu bir alalım, bir hasat yapalım, depolarımızı alalım, ondan sonra bunu değerlendirebiliriz. Daha hem kalite problemimiz var yağıştan dolayı, ne çıkacak karşımıza, inanın Türkiye'deki sanayici arkadaşlarım, Türkiye genelindeki federasyonumuza bağlı 8 dernek başkanlarıyla da yaptığımız istişarede bunun net bir cevabını hala bizler de almış değiliz. Tarım Bakanlığımız ve sizdeki tarım il müdürlüklerimiz de bu konuyla ilgili çalışmalarımızı yapıyor. Önümüzdeki dönem daha çok önümüzü görmüş olacağız.
2: Yani diyorsunuz ki 24-25 milyon ton kadar bir rekolte var ama bu depoya girmeden, bir ürün olarak biz bunu görmeden emin olamayız kalitesinden. Peki bu bize Türkiye'ye yeten bir miktar mı? Bunun üzerine ne kadar daha ithalat yapmak gerekiyor? Ve bu son yaşananlar özellikle, yani Körfez bölgesinde yaşanan lojistik krizi, tedarik krizi, gübre krizi, tüm bunlar buğdayda üretimi, ithalatı ya da ihracatı etkiler durumda mı?
3: Önal Hanım, şöyle bir şey Türkiye'yi etkilemez. Türkiye'nin kullandığı belli bir tonajımız var. Bununla ilgili bizim bir sıkıntımız olmaz. Türkiye kendi kendine yeten bir ülkedir. Tahıl da olsun, Arada bir mısır ve arpa ithalatımız oluyor. Evet, bir buğday ithalat yapılıyor ancak TİR kapsamında ihraç kaydıyla. Önce ihracat yapıyoruz, sonra ithalat yapıyoruz. Bu Türkiye'deki buğdayı etkileyen bir şey değil. Bizim kaliteyle ilgili bir problemimiz inşallah olmaz. Endişemiz budur. Yağışlardan dolayı sıkıntı da olmaz. Belki önümüzdeki yıllarda, yani 2026'da olabilir. Türkiye ihracatçı bir ülke de olabilir diye düşünmüyorum değilim. Ama önce bir ürünü hasat edelim, depomuza koyalım, kalitemizden emin olalım. Ondan sonra bir sıkıntının olmayacağını kesinlikle Türkiye un sanayicileri olarak bizim ürün yerli üründen herhangi bir eksiklik söz konusu değil. Bizim yerli ürün olarak kullandığımız 12 milyon ton aylık total olarak bu 12 milyon ton un olarak söylüyorum. Karşılığı 15 milyon ton. Bunun geri kalanı da işte yem ham maddesi olur, yemlik olarak gidiyor. Dürüm buğday, şimdi bu dediğimiz buğday, evet. Bunun içinde dürüm buğday da var. Takdir edersiniz Türkiye makarna sektörü.
2: Peki, az önce Mesut Çakmak da aktardı. Aslında Türkiye'de %30'luk rekolte artışıyla 24-25 milyon tonluk bir buğday rekoltesi elde edildi. Yağışlar iyi gitti. Bu son yağışlardan önce durum gayet iyiydi ama bu şimdi depolara gelecek ve depoda biz ürünü göreceğiz dedi. Aslında Türkiye bu açıdan buğdayı kendine yeten bir ülke ama ihracat için ithalat yapılıyor. Bu da ne için? Yurt dışından ithal edilen buğdaylar un ve makarna üretiminde kullanılıyor ve Türkiye un ve makarna üretiminde ve ihracatında, daha doğrusu dünyada ilk sırada gelen bir ülke. Un ve makarna ihracatı içinde dışarıdan buğday ithal ediliyor. Bu konudaki bilgileri Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Mesut Çakmak'tan aldık. Bir başka haberle devam edelim. Yine savaşa ilişkin. Az önce uyarılar var demiştik. Bir uyarı da Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı'ndan geldi. Eğer savaş 2027'ye kadar uzarsa ve petrol fiyatları 125 dolara çıkarsa küresel ekonomi çok daha kötü bir sonuçla karşı karşıya kalır dedi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, savaşın devam etmesi nedeniyle kısa süreli bir çatışma varsayan IMF'nin referans senaryosunun artık geçerliliğini yitirdiğini söyledi. IMF Başkanı şu anda yaşananların olumsuz senaryoları olduğunu belirtti. IMF olumsuz senaryoda küresel büyümenin 2026'da %2,5'a gerilemesini ve enflasyonun %5,4'e çıkmasını öngörüyordu. Şu an yaşanan senaryo bu diyor Georgieva. Şiddetli senaryolarında ise büyüme %2'ye kadar düşüyor, enflasyon %5,8'e çıkıyor. Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: NTV Radyo.
1: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Güneydoğu'da hafta sonu sık görülmeyen bir hava olayı yaşandı. Oluşan çoklu hücre ve süper hücreler dolu, hortum ve kısa süren ama çok şiddetli yağan yağmura neden oldu. Hatırlarsanız 2017 Temmuz ayında da İstanbul'da böyle bir durum yaşanmıştı. Altını çizmek gerekiyor ki İnsan ömrü hayatı boyunca en az 2-3 defa rekor hava koşulları yaşayabilir. Yani hiç bu kadar yağmurla karşılaşmadım, hiç bu büyüklükte dolu görmedim gibi cümleleri hepimiz bir gün kullanacağız. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir dinleyenimiz, bir erkek sigortalımız aslında 1993 yılında çalışmaya başlamış. Ancak o dönem muhtemelen işvereni prim ödemelerini yapmamış. Yani prim ödemesi bulunmuyor. İlk kez uzun vadeli sigorta kollarına, yani kişiyi emekli edecek olan sigorta kollarına 1998 yılında girmiş ve bugün itibariyle de 3450 günü var. Ne zaman emekli olurum diye bize soruyor. Emekliliğe esas sigorta başlangıç tarihi, kişi adına ilk defa SGK'ya çalışma süresi bildirilen, yani prim ödenen gündür. Dolayısıyla dinleyenimizin 1993'teki girişi emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmayacaktır. Aynı zamanda doğum ve askerlik konularında da bilgi vermemiş ama 1998'deki başlangıcına göre dinleyenimizin yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş koşulları var. Dolayısıyla vermiş olduğu prim gün sayısına bakacak olursak 150 gün daha prim ödeyerek primini 3600 güne tamamlayacağı tarihte 60 yaşı da doldurunca emekli olabilir. Eğer bu süreyi dolduramazsa, 60 yaşını, yani prim günlerini dolduramaz ise 60 yaşını dolduracağı tarihte de yine emekli olması mümkündür.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Siyasetle başlayalım bültene. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çekici bir çıkış daha geldi. Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmadı dedi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum ifadesini kullandı.
1: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'nın statü sorunu çözülmeli dedi. Önerisini ortaya koydu. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir dedi.
1: Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı birlikte gözetmelidir.
2: Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, süreçte sırada hukuki düzenlemeler olduğunu da söyledi. Terörsüz Türkiye vizyonu küçük hesaplara, günlük çekişmelere ve dar parti menfaatlerine sıkıştırılamaz dedi.
1: Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı, aynı istikamete yürümeli, aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz.
2: Bahçeli'ye toplantı çıkışında CHP'ye yönelik süren mutlak butlan davası soruldu.
1: Bu kurumun işinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü ele alınmalı çıkışı siyasetin gündeminde. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çıkışı için tarihi dedi. Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz ifadesinde kullandı.
3: Sayın Bahçeli'nin Öcalan statüsü ne olacaktır sorusu bu açıdan tarihidir. Bu soru orta yerde hala duruyor ve hala cevabını beklemektedir sayın iktidar. Bugün Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz. Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Sözü üzerine biz de diyoruz ki tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayında şaibe yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında 5. duruşma yarın görülecek. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık yargılanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Davada oylamaya hile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. Türk savunma sanayinin yerli ve milli gücünün küresel vitrine çıkacağı Saha 2026 İstanbul'da kapılarını açtı. Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi birçok Türk savunma sanayi şirketi yeni projelerini fuarda görücüye çıkaracak. Sinan Kunter orada notlarıyla yayına hazır, bizi bekliyor Sinan.
4: Evet Ahmet, savunma, havacılık ve uzay teknolojileri fuarı Saha büyük bir katılımla, yoğun ilgiyle başladı. Yeni ürünler, yeni lansmanlar neredeyse her saat başı gösteriliyor. Az evvel gerçekleşen lansmanda Baykar yeni ürünlerini tanıttı. O ürünler neler aslında? Değişen savaş sistemine, ekosisteme uyum sağlayacak tipte olan, İnsansız hava aracı değil de gezen mühimmat olarak tabir edilen 3 yeni nesil teknolojiyi az evvel sundu Baykar. Hemen şu anda sizlere Burak Sevinç gösteriyor. Mızrak önümüzde yer alıyor. Özellikle 1000 kilometreyi aşan menzili ve artı 40 kilo faydalı yük kapasitesiyle derin operasyonlarda stratejik bir rol oynuyor mızrak. Yapay zeka destekli bir otonom vuruş sistemine sahip. Yani yerden havalandığı zaman belirlenen hedefe otonom bir şekilde giderek 1000 kilometre uzaklıktaki, özellikle menzil konusu burada çok önemli. Özellikle İran-İsrail savaşı sırasında bu tip menzilin ne kadar önemli olduğu öne çıkmıştı. İşte mızrak bunu başararak 1000 kilometrelik menzili sayesinde uzaktaki hedeflere yönelebiliyor. İkinci bir geliştirilen teknoloji sivrisinek. Yine bu da insansız hava aracı kategorisinde değil de gezen mühimmat kategorisinde değerlendiriliyor ve birliklerle beraber kolayca hareket etmesi sağlanarak düşman cephelerinin içine doğru nüfuz etmesi sağlanabiliyor. Dinamik çatışma ortamlarında keşif ve imha görevini aynı anda yürütebiliyor. Hemen az ileriye doğru geldiğimizde de Baykar'ın yeni tanıttığı bir başka ürünü görüyoruz. K2 kamikaze insansız hava aracı. Modern Harp sahasındaki sürü operasyonları için yeni nesil bir vurucu güç olarak sınıflandırıldı. 200 kilo faydalı yük kapasitesi var ki bu da çok önemli ölçüde yüksek miktarda mühimmat taşımasına ve büyük boyuttaki hedefleri, düşman unsurlarını yok etmeye olanak sağlıyor. Dediğimiz gibi savunma, havacılık ve uzay teknolojileri fuarı yoğun katılımla başladı. Her saat başı yeni teknolojilerin lansmanı yapılıyor. Bizler de takipçisi oluyoruz.
0: Sinan Kunter aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth açıklama yapıyor. Canlı olarak ekrana taşıyalım.
5: Uluslararası suları tüm uluslara ve ülkelere aittir. Buradan İran'ın geçiş ücreti talep etmesi söz konusu değildir. Tüm dünyaya şunu duyurmak isterim ki özgürlük projesi geçici bir misyondur. Ve bir kez daha altını çizmek istiyorum ki dünyanın Hürmüz'e bizden daha çok ihtiyacı var. Ama aynı şekilde tüm dünyadan da destek olmasını ve katkı sağlamasını istiyoruz. Tabii ki kısa sürede bu sorumluluğu tekrar size vereceğiz. Tabii ki bunun, bu misyonda yer alan tüm Amerikalıların hassasiyeti ve profesyonelliği tabii ki dünyanın rahat nefes almasını sağlıyor. İnsanlık tarihinin benzersiz güce sahip silahlı kuvvetlerisiniz. Özgürlük projesi başlamıştır, ticaret akacaktır ve Amerika net bir amaçla, güçle liderlik etmektedir tüm dünyaya. Bizim irademiz sarsılmaz. Tanrı askerlerimizi korusun ve Tanrı Amerikan donanmasını korusun. Sayın Genelkurmay Başkanı, çok teşekkürler Sayın Bakan. Pazar günü başkanın emriyle CENTCOM özgürlük projesini başlattı. Bu misyonun amacı uluslararası ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'na geçişini tesis etmektir. Son 7 hafta içerisinde İran ticari gemilere Hürmüz'de müteahhit defalar saldırmış ve burada küresel ekonomiye zarar verme niyetiyle bu gemileri geçişini engellemeye çalışmaktadır. Dünya nüfusunun petrol tüketiminin 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı silaha çevirmeye çalışan İran denizcilik hukukunu ihlal etmiş ve seyrü sefer özgürlüğünü engellemeye çalışmıştır ve dünya ekonomisini rehin tutmaya çalışmıştır. Son birkaç günde yaşananları özetlemek istiyorum. Haritaya bakacak olursanız Sayın Bakan da söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri özgürlük projesini Hürmüz Boğazı'nı açmak için başlatmıştır. Burada İranlıların ticari gemilere yönelik gerçekleştirmiş olduğu operasyonları görüyorsunuz. Buradaki mavi yeşil noktalar tankerler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'ün bu bölgesinde önemli bir varlık oluşturduğunu görüyorsunuz. Tabii ki burada İran'a yönelik ablukanı da devam ettiğini hatırlatmak isterim. Haritada gösterilen örnekler İran'ın Hürmüz'deki ticari gemilere ve Umman Körfezi'nde ve Bahreyn yakınlarında, aynı şekilde Basra Körfezi'nde ticari gemilere yönelik saldırılarını gösteriyor. Burada 9 kez ateş açmış ve 2 konteyner gemilerine hedef almıştır. Tabii bunlar çerçevesinde Amerikan gemilerine yönelik de bazı saldırıları olmuştur. Ancak bunların herhangi bir etkisi olmamıştır. Tabii ki İran'ın bölgedeki saldırıları çerçevesinde şu anda 22.500 denirci ki 1550 ticari gemide Basra Körfezi'nde mahsur kalmış vaziyettedir. Tabii ki bunlara ek olarak İran komşularına da saldırılarını devam etmektedir. Daha dün Umman'a ve Birleşik Arap Emirliklerine de aynı şekilde Füceyre petrol tesislerine saldırıda bulundular. Kruz füzeleri, küçük tekneler ve dronlarla bölgedeki ticari gemileri savunan Amerikan gemilerine de hedef almaya çalışmışlardır. Ancak burada Apache helikopterleri ve diğer savaş helikopterleri tehditleri ortadan kaldırmıştır. Ve bu sebeple bugün daha sakin bir günle karşı karşıyayız. Biraz daha örnek vereyim. Sayın Bakan'ın söylediği gibi Özgürlük Projesi'nin amacı buradaki ticari gemiciliği korumaktır. Ve buradan Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin ve seyir sefer serbestisinin devam etmesini sağlamaktır. CENTCOM bu konuda geliştirilmiş güvenlik bölgesi oluşturmuştur. Hürmüz'ün güney bölgesi şu anda Amerikan toprak, kara güçleri ve deniz güçleri tarafından korunmaktadır. Burada İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarını engellemek için bu noktada yoğunlaşmış bulunuyoruz. Tabii ki kapasitemiz konusunda bilgi vereceğim ama operasyonel detay açısından güvenliği tehlikeye atmamak için çok detay veremeyeceğim. Tabii ki bu bölgedeki İran tehditleri, kamikaze dronlar ve küçük sürat tekneleri şeklinde tehditleri ortadan kaldırıyoruz. Burada senkronize bir şekilde tüm güçlerimiz 7/24 hava gözlemiyle birlikte buradaki hava savunma sistemimizle güvenlik bölgesinde güvenli geçişi sağlıyoruz. Burada 15 bin Amerikan askerinden bahsedebiliriz. Bunların hepsi koordinasyon halinde çalışarak her türlü hava tehdidini durdurmak için hazır bekliyorlar. Ve bu noktadan geçecek olan ticari gemiler etraflarındaki Amerikan gücünü denizde, telsizde ve havada net bir şekilde görebilecekler. Tabii ki az önce söylediğimiz gibi 2 Amerikan bayraklı gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Önümüzdeki günlerde bu sayının artmasını bekliyoruz. Tabii ki Amerikan donanması her türlü tehdidi tespit ve imha etmek için çalışmaya devam ediyor. Tabii ki Özgürlük Projesi'nin ötesinde CENTCOM kapsamlı operasyonlara eğer emir gelmesi halinde yeniden dönmeye hazırız. Hiçbir düşman bizim mevcut itidalimizi iradesizlik olarak değerlendirmesin. Bu noktada Hürmüz'de çıkarı olan ülkelerin de bize destek olmaya çağırıyoruz. Yani Sayın Bakan'ın söylediği gibi tabii ki bugün yine askerlerimizden bahsetmek istiyorum. Biraz onlara övgü de bulmak istiyorum. Paraşütçü birliklerimizden bahsetmek istiyorum. Çünkü başkan çok ani bir güç ve saldırı istediği zaman tamamen Amerikalılardan oluşan All American 82. Piyade indirme bölüğü sadece saatler içerisinde dünyanın her yerindeki noktaya anında gidip her türlü görevi mükemmel şekilde bitirebilecek kapasiteye sahipler. Sürekli eğitim yapıyorlar, sürekli uçaklardan paraşütle atlamaya ve kilit noktaları ele geçirmeye hazırlar. Tabii ki her zaman geçmişte Sicilya'ya ve Normandiya'ya 2. Dünya Savaşı'nda indirme yapan hava indirme tugayları gibi. Tabii ki bu sonraki güçlerin bölgeye akmasıyla Granada ve Panama'daki gibi inanılmaz başarılara imza atabiliyorlar. Her türlü görevi başarıyla, terörle mücadele olsun, güç yansıtma olsun, birçok farklı görevi tarihte yaptıkları gibi başarıyla sonuçlandırabilmektedirler. Tüm bunları başarıyla gerçekleştirebiliyorlar. Çünkü son derece iyi eğitimliler, ekipmanları birinci sınıf ve harika bir liderliğe sahipler. Ama aynı zamanda tabii ki Amerikan komandolarının yılmaz Amerikan komandolarının eğitimlerini ve yeteneklerini gösteriyorlar. Tabii bunların hepsi tamamen gönüllülerden oluşuyor ama bu sadece kullandığımız bir formasyondan ibaret değil. Örnek vermek istiyorum. Sadece bugün şu anda sahadalar koordinasyon, entegrasyon ve senkronizasyon yapıyorlar. Yani havada, karada, deniz, uzayda ve siber güçlerimizin koordinasyonunu sağlıyorlar. Böylece biz komuta kontrolümüzü her türlü alanda gerçekleştiriyoruz. Yeni nesil yapay zekayı da kullandığımız istihbarat raporlarını değerlendiriyorlar ve tüm güçlerimizi etkin bir şekilde senkronize ediyorlar. Bunu yaparak tabii ki Özgürlük Projesi'ne de destek oluyorlar. Bizim buradaki teknik inovasyonumuz sayesinde komutanlarımızın sahada tam olarak neler olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyması, fırsatları ve tehditleri, her şeyi, riskleri ortaya koymalarını sağlıyorlar. Burada akıllıca anında kararlar vermelerini sağlıyorlar. Tabii ki burada askerlerimizin muazzam cesaretiyle ve yeteneğiyle birleştiği zaman her gün ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve ulusların onlardan bir talebi olduğunda bu talebi yanıtlamak için her şeylerini feda etmeye de hazırlar. Onların tabii ki onlara çok büyük bir saygı borcumuz var. Aynı şekilde görev başında hayatını kaybeden askerlerimiz de var. Onları da saygıyla anıyoruz. Aynı şekilde Amerikan ordusunun Fort Benning'den gelen 3 askerimiz 27 Ocak 2024'te hayatını kaybetmişti ve bunlar İranlıların desteklediği bir vekil gücün Ürdün'deki saldırısında hayatını kaybetmişlerdi. Biz onları asla unutmuyoruz, ailelerini asla unutmuyoruz. Tabii ki Savunma Bakanı ile birlikte tüm askerlerimizin fedakarlıklarından dolayı müteşekkiriz. Tekrar size sözü veriyorum efendim. Birkaç soru alalım. Alexandra Ingersoll, One America News. Do you assess, Sayın Bakan, bu küçük tekne filosunun büyük bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa bunun yönetilmesi nasıl olacak? İkinci olacak, eleştirenlere neler söyleyeceksiniz? Amerika'nın stratejisi yok diyenlere ne söyleyeceksiniz? Her türlü tehdit ciddiye alınması gerekir. Tabii ki 6 sürat teknesinin de ne kadar ciddiye aldığımızı ve ortadan kaldırdığımız gibi, yani bunlar herhangi bir şekilde yaklaştıkları Amerikan gemilerine herhangi bir tehdit oluşturamadan ortadan kaldırdık. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonları sonrasında İran'ın elinde başka bir şey kalmadı, ancak bu küçük tekneler kaldı. Tabii ki son derece kısıtlı olsa da biz bunu çok ciddiye alıyoruz ve biz buna kinetik olarak hızlı bir şekilde yanıt vereceğiz. Bu tehdidin büyümesine ya da yaklaşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Tabii bu sabahki burada stratejimizin lazer odaklı olduğunu görebilirsiniz. Yani Özgürlük Projesi'nde biz kesinlikle dikkat dağınıklığına müsaade etmiyoruz. Bu bambaşka bir misyon. Tabii ki dünyanın bunun bir parçası olmasını istediğini biliyoruz. Birçok zaman olduğu gibi, neredeyse her zaman olduğu gibi, Amerika'nın liderliğine ihtiyaç var. Ve bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı burada ticari gemilerin geçmesi için destroyerleri gönderdi, muhripleri göndererek burada Amerikan bayrağından bir kalkan oluşturdu ve dünyaya da elini taşın altına koyma çağrısında bulundu. Çünkü sonuç itibariyle bir kez daha söyleyeyim, bu su yolu Amerika'dan daha çok dünya için önemli. Ancak bizim buradaki attığımız adımlar ne kadar odaklı olduğumuzu göstermektedir. Sayın Bakan, şunu sormak istiyorum. Buradaki tespit edilen burada teknelerin üzerindeki silahlar konusunda bilgi verebilir misiniz? Sadece tüfekler mi vardı ya da füzeler mi taşıyorlardı bu küçük tekneler? İkinci olarak, devrim muhafızları ve İran arasında bir ayrım var mı? Yani sadece devrim muhafızlarını hedef almak Tahran yönetimini değil, ya da bu şekilde ateşkesi ilerletmeden sadece devrim muhafızlarını hedef alması mümkün mü? Şu anda bizim gemilerimize yaklaşan hangi silahın ne olduğu önemli değil. Buna karşı savunma yapmamız şart. Yani tabii ki bu küçük teknelerin üzerindeki bunlar çok önemli silahlar yoktu. Makine tüfekler ve tüfekler vardı. Hafif silahlar vardı. Bir tane kıyıdan fırlatılan bir seyir füzesi de vuruldu. Tabii ki bu noktada çok net bir şekilde muhriplerimiz tarafından bunlar tehditler ortadan kaldırıldı. Bu konuda tabii ki İranlılara bunu açık ve diğer açılardan da bunun dünya için yapıldığını, bu savunma operasyonunun tüm dünya için yapıldığını da söylüyoruz açık ve diğer kanallardan. Tabii ki belki de İranlı müzakerecilerin çerçevesinin dışında kalan bazı olaylar olabilir ama bu bizi ilgilendirmez. Tabii ki sonrasında bir anlaşma olabilir ama şu anda zaten gerçek zamanlı olarak yaşanan bir şey var. İran'ın şu anda yerlerde bu anlaşmayı yapma imkanına sahip. Ancak özgürlük projesiyle bizim yaptığımız bu. Hürmüz'ü İran kontrol etmiyor. Zaten bunun İran'ı küçük düşürdüğünü farkındayız. Ablukamız devam ediyor ve biz gemileri geçirebiliyoruz ve dünya ülkeleri de geçirebilecekler. Eğer bununla ilgili bir sorunları varsa dünya her şeyi, kimin başının altından çıktığını görecek. Umarım İran anlaşma yapar. Genelkurmay Başkanı, bir sorum olacak. İran'ın gerçekleşmiş olduğu saldırıların büyük çatışmaları başlatma seviyesinin altında olduğunu söylemiştiniz. Peki o seviye sizin için nedir? Aynı şekilde Sayın Hexet, Hürmüz'de mayınlarla ilgili endişeniz devam ediyor mu? Aynı zamanda kamikaze Yunuslardan bahsediliyor. Kamikaze Yunus hiç duymadım. Emin misiniz? Onlar kafalarına lazer takılmış köpek balığı olmasın onlar. Tabii ki çatışmaların yeniden başlatılması siyasi bir karardır. Onun benim çok düzeyinde, benim seviyemde verilecek bir karar değil. Ancak tabii ki güney bölgelerde güvenliği sağlıyoruz. Tabii ki David, burada İran'ın komuta kontrol yapısının parçalandığını görüyoruz. Burada tabii ki kontrolü sağlamaya çalışıyorlar ama şu anda gerçekten çok düşük düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Bizde kamikaze Yunus var mı söyleyemem ama İran'ın elinde kamikaze Yunus olmadığını söyleyebilirim. Tabii ki eğer burada bir mayınlar tespit edilecek olursa bu konuda biz ya da dünya bununla ilgili bir şeyler yapabilir. Ancak bizim şu anda ticari gemilerin geçebileceği güvenli bir koridor olduğunu söyleyebilirim. Son birkaç saat içerisinde İran'ın ateşkes bitti mi diye sormasını bekliyor musunuz? Ateşkes bitti mi? Hayır, ateşkes sona ermedi. Bu tamamen ayrı bir proje, özgürlük projesi ayrı bir proje. Tabii ki başlangıçta biraz karmaşa olabileceğini düşünüyoruz. Agresif bir şekilde savunma yapmaya hazırız ve İran da bunu biliyor. Ve günün sonunda tabii ki burada kararı vermek, yani olayı tırmandırmak ya da ateşkes ihlali olarak değerlendirmek de başkanın kararı. Ancak tabii ki dikkatli olmasını salık veriyoruz. Çünkü bu olay Hürmüz'le ilgili, uluslararası sularla ilgili, ticaretin özgürlüğüyle ilgili ve tabii ki buna sadece İran'ın müdahalesiyle engellenmeye çalışan özgür ticaretle ilgili. Ateşkes devam ediyor ancak çok yakından takip ediyor olacağız. Öncelikle tabii ki tüm silahlı kuvvetler mensuplarımıza tabii ki müteşekkiriz. Burada destansı öfke operasyonundaki başarıları hafife de almıyoruz. Ancak burada bir merkezi bir nokta var. Bu noktada bir soru sormak istiyorum. Bu çatışmanın ilk gününde Başkan Trump İran halkına doğrudan hitap etmişti ve işimiz bittiğinde hükümetinizi ele geçirin, o ele geçirmek için sizin olacak demişti. Ama 7. gününde başkan sosyal medya mesajında İran'la hiçbir anlaşma olmayacak, büyük harfle yazmış ve hiçbir şartsız, kayıtsız, şartsız teslim olacaksınız demişti. Peki burada değişim ne zaman değişti? Burada kayıtsız, şartsız teslimiyetten ne zaman vazgeçti Trump? Güzel başladın ama nereye götüreceğini sözü anlamıştım. Başkan hiç kimseye yenilmiş değil ve bütün kartlar bizim elimizde ve özgürlük projesi elimizdeki kartları daha da güçlendiriyor. Burada hangi sonuca ulaşılırsa ulaşsın, hangi bizim amacımız, İran'ın birinci amacımız ki birinci günden itibaren bu şekildeydi, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması ve bunun sonrasında İran halkının bundan nasıl çıkar sağlayacağı da onlara bağlı. Belki şimdi olur, belki daha sonra olur. Ancak günün sonunda baktığınız zaman Trump bu konuda da, başkan şu konuda da çok bir biz ulus kurma şeklinde bir hedefimiz asla olmadı. Biz hedeflerimizi birinci günden itibaren çok net olarak ortaya koyduk. Umarız tabii ki bu noktadan halk faydalanmasını bilmelidir. Biliyorsunuz rejim 45 bin masum sivili öldürdü. Yani zaten İran yönetimi yaptı bu. Masum sivilleri öldürür. Bunun altından kurtulmak da İran'ın halkının bir belki fırsatı kullanmasına bağlı olacaktır. Evet. Evet. Herkes Sıra sizde, evet. Güney Kore gemiyle ilgisi, Güney Kore gemisiyle ilgili olarak bilginiz var mı? Burada vurulan gemiyle ilgili olarak onların Güney Kore'nin özgürlük projesine katılması gibi bir durum var mı? Tabii ki biz Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve Donanma Koordinasyon Komutanlığı kendisiyle, kendileriyle temas halinde. Tabii ki böylesine bir hedef alma konumu sonrasında diğer ülkelerin olduğu gibi, Avrupa gibi, Avusturya gibi ya da diğer ülkeler gibi Güney Kore'nin de bize katılmasını istiyoruz ama kimseyi bekleyecek değiliz. Amerika Başkanı dedi ki bu sizin geminiz dedi. Siz de onu savunmak için bize katılmalısınız dedi. Umarız bunu yaparlar. Sayın Bakan, son istihbarat raporları geçen yazdan İran'ın nükleer silaha sahip olma konusundaki takviminin değişmediği, hala bir yıl sonra nükleere ulaşabilecekleri ifade ediyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ve bombardımandan daha etkin olduğunu söylemişti Trump ablukanı. Peki biz baştan neden bombardıman yerine abluka ile başlamadık ve bugün ve önümüzdeki günlerde ticari geçişlerle ilgili nasıl bir sayı olacak? Tabii istihbarat konusunda açık konuşmamız mümkün değil. Bu konuda konuşanlar da zaten yapmamalı. Bu söylediğinizin, tabii bunlar spekülasyon benim gözümde sizinden gelen. Ancak gece yarısı çekiciyle bu nükleer tesislerinin imhası tabii ki programlarını geri götürdü. Ve 12 gün savaşındaki çabalar sonrasında ABD Başkanı Trump'ın İran nükleer bomba peşinde olduğu konusunda iradeye sahip olduklarına eminiz. Ancak bizim amacımız, İran'ın amacı konvansiyonel bir koruma şemsiyesi ortaya çıkarmak. Aslında bu Kuzey Kore stratejisi. O kadar çok konvansiyonel silahınız var ki bu şemsiyenin koruması altında nükleer geliştiriyorsunuz. Yani İran'ın nükleer silaha ulaşma konusundaki iradesinde bir kayıp yok ve Trump konvansiyonel kapasitelerini ortadan kaldırarak ve buradaki nükleer tesisleri 7/24 izleyeceğiz. Şöyle ya da böyle umarız İran'ın anlaşmayı seçmesi yönünde ve bu hayallerinden, bu amaçlarından vazgeçmeleri, nükleer silah amaçlarından vazgeçmeleri ve bizim bunu teyit edebilmemiz. Yani başkan zaten baştan beri buna odaklı ve geçmişteki korkunç, onlara nükleer silaha sahip olmalarını sağlayacak anlaşmayı yırtıp attı ve sonrasında operasyonla İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için gereken tüm adımları attı. Tabii ki CENTCOM en yakındaki bölgedeki gemilerle tabii ki iletişim sağlayacak ama bunu CENTCOM'a sormanız lazım. Aynı şekilde sayılar konusunda da tabii ki diğer politik siyasi kararlar için bizim ana amacımızın ne olduğu konusunda emri her zaman Trump'tan alıyoruz. Cuma günü 28 Şubat'ta başlayan çatışmaların 60 günlük savaş yetkileri yasasının verdiği limit öncesinde bittiydi. Peki yönetiminiz kongreden herhangi bir onay almayı düşünüyor mu? Ateşkes eğer başarısız olursa yeniden operasyonlara dönmek için kongreden bir onay bekliyor musunuz? Bizce ateşkes saati durdurmuştur ve bu seçenek her zaman elimizde. İran'da bunun farkında ve özgürlük projesindeki verilen kararlar çok önemli. Burada operasyonun başındakinden daha fazla kapasitemiz var. Eğer İran anlaşmak istemezse ve anlaşma konusunda üzerine düşüne yapmazsa, Savunma Bakanlığı her şeye hazır ve ilk baştakinden daha da güçlüyüz. Umarız bu olmaz ama şu noktada tüm güçlerimiz her şeye, her türlü senaryoya hazır. Son soruyu alalım. Son haftalarda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Mossad Başkanı kendilerinin İranlarla savaşa devam etme niyetini gösterdi. Netanyahu ve Mossad, İran hükümeti devrilmeden, yıkılmadan bizim hedeflerimize ulaşılmayacak dediler. Peki şu anda Başkan Trump da bir ateşkes ortaya koydu ve bir barış için çalışıyor. Birçok Amerikalı, özellikle Amerikalı çiftçi bu konuda kalıcı bir barış taraftarı. Şimdi Trump başarılı olursa ve İsrailler savaşmaya niyetli olduklarını açıklarsanız, Amerika'nın yine böyle bir savaşın içine çekilmeyeceğini nasıl garanti edebilirsiniz? İkinci olarak Netanyahu rahat bir şekilde böyle bir tweet atabiliyor, böyle bir paylaşımda bulunabiliyor. Evet, bütün sorularınızın başkanın bir şekilde savaşa Netanyahu tarafından çekildiği şeklinde gerçek dışı bir yerden geldiğinizi anlayabiliyorum. Evet, şunu baştan söyleyeyim. Burada Trump Amerikan çıkarları ve Amerika'nın öncelediği düşüncesiyle yaptı. Evet, İsrail çok kapasitesi yüksek bir ortağımız ve o noktada farklı objektifleri, hedefleri olabilir. Ancak burada direksiyonda eli olan özgürlük projesi olsun ya da destansı öfke operasyonunda karar veren Trump'tır. Tabii ki onların tehdidin İran bombalarının onlar için ne kadar büyük bir tehdit olduğunu biliyoruz. Ancak burada koordinasyon Trump liderliğinde yapılacak. Çok teşekkürler.
0: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı ortak açıklamayı canlı olarak ekrana taşıdık. Hızlıca bir neler söyledi Hegseth onu aktaralım. Sonrasında da gelinen süreci konuğumuzla değerlendireceğiz. Özgürlük projesi destansı öfke operasyonundan ayrı ve geçicidir dedi. Hürmüz'de ticari gemileri durdurmaya çalışanları ölümcül güçle karşılaşacaklar diye konuştu. Hürmüz Boğazı'nı aşma kapsamında ABD'nin İran hava sahasına veya karasularına girmesine gerek olmayacaktır diyor. Dünyanın da sorumluluğu kalması gerektiğini söylüyor. Ve eğer dünya da bu işte sorumluluk alırsa Amerika Birleşik Devletleri bu operasyonu, bu görevi zamanı geldiğinde devredecektir şeklinde konuşuyor. Bir takım sayılar da verildi. Mahsur kalan gemi ve personel sayısı ve o mahsur kalan gemileri kurtarmak adına bir operasyon yürüttüğünü söylüyor Amerikan Savunma Bakanlığı. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Bundan sonra neler olabilir? Bunu konuşalım. Konuğumuz Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doktor Tolga Sakman. Sayın Sakman, hoş geldiniz NTV yayınına.
6: Hoş bulduk Ahmet Bey, iyi yayınlar.
0: Şimdi öncelikle bu özgürlük projesini bir konuşmak isterim. Zira destansı öfkeden ayrı bir operasyon bu diyor Hegseth. Nedir burada operasyonun kapsamı ve sınırları?
6: Şimdi ayırmasının temel nedeninin aslında bu 60 günlük savaş sınırı, operasyon sınırı olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü gelen sorulara da bu yönde cevap verdi zaten. Yoksa bu apayrı bir operasyon değil. Sonuçta oradaki halihazırda mevcut olan askerlerle, gemilerle vesaire yapılan ve bu ateşkesten önceki hedeften de çok farklı bir hedefi olmayan bir noktada. Yani şunu söyleyelim, özgürlük operasyonu denilen, özgürlük projesi denilen bu operasyonda aslında kara unsurları da var. Kağıt üstüne baktığınızda yani 15 bin kadar bir kara unsurunun askerin bu bölgenin güvenliğini sağlamak noktasında çalışacağı söylendi. Yüzden fazla gemi, uçak, insansız hava aracı, insansız deniz aracı olacak deniyor. Yani ellerindeki bütün olasılıklarla, bütün güçle buranın açılması, yani Hürmüz'ün İran tarafından kapatılan yerinin açılması hedefleniyor.
0: Peki açıkçası nasıl açmayı buradan hedefliyorlar? Yani İran'la bir çatışmaya girmeden nasıl o geçişi sağlayacaklar?
6: Şimdi Hegseth'in özellikle üstünde de durduğu şey bayrak göstererek açmak. Yani askeri tabirde bu vardır. Bir yerde çatışma yapmadan sadece sancak göstererek karşı tarafın saldırısını engellersiniz. Burada da öncelikle hedefin bu olduğunu anlıyoruz. Yani Amerikan gemileri Hürmüz'ün içerisine girecek ve İran tarafı Amerikan gemilerine saldırmaktan imtina edeceği için bölge bir şekilde açılmış olacak ve Amerikan gemileri buradayken diğer sivil gemiler de seyri seferine başlayacak. Onların da güvenliğini sağlamış olacak. İlk hedefte amacın bu olduğu anlaşılıyor. Ama söylenen sözler İran'ın herhangi bir saldırısı söz konusu olduğunda daha büyük bir cevap vermek ve belki de yani söylenenler, Hegseth'in söylediği şeyler birbirine çok girdi. Yani nereden tutup nereye gittiği çok belli olmadı açıkçası. Ama geldiği nokta sanırım şu, eğer bu sefer de Hürmüz'ü açamazsa Amerika, yani İran burada da direnirse savaşta hep ikinci aşama dediğimiz noktaya işaret ediyor. Yani daha büyük bir saldırıyla İran'ın bölgeye yani Hürmüz'ü kapatmaya yelteneceği bütün askeri kapasitenin, bütün siyasi kapasitenin yok edileceği bir büyük saldırıdan bahsediyor. Tabii burada Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı'nın söylediği birkaç not da vardı. O rakamlar dediğiniz noktada bazı İran seyir füzelerini vurduk vesaire dedi. Şimdi doğru. İran'ın da çok elinde olmadığını düşündüğümüz, yani bugüne kadar çok söz etmediğimiz bazı silahlardan da bahsetti aslında. Yani şimdi biz İran füzelerden bahsediyoruz ama bir seyir füzesi konuşmadık şimdiye kadar İran'da. Bu gerçekten İran'ın elinde vardı ve şimdi kullanmaya yeltendi veya kullanma olasılığı yüksek olduğundan mı gündeme geldi? Yoksa yine sadece bir algı yapmak için mi böyle bir şey söylendiğini de sanırım yakın zamanda öğreneceğiz.
0: Şöyle bir şey de olabilir, yani taraflar kendi kapasitelerini bir şekilde göstermek istiyor da olabilir. Yani masa sıkışmışken yeniden sahayı hareketlendirmemek adına böyle saldırılarda kapasiteleri ufak ufak göstererek belki bir ön alıyor olabilirler, bilmiyorum.
6: Tabii bu şöyle düşünebiliriz, yani İran sonuçta büyük saldırılarını gerçekleştirdi ama hala elinde bu bilinmemezlik kartını tutuyor. Yani her an daha başka bir silah kullanabilirim noktası, dediğiniz gibi bu bilinmemezlik önemli de bir etken. O yüzden elinde böyle bir silah olabilir dediğim gibi ama bugüne kadar görmedik. Ama Amerikan tarafı için de söylediğiniz şey önemli. Çünkü Hexet'in son cümlelerinde Amerika savaşın başlangıcından daha güçlü dedi. Şimdi bir Amerikan ordusu düşünün ki 60 gün öncesine göre daha güçlü olduğu iddia ediliyor Savaş Bakanı tarafından. Yani 60 gün önce bugünden daha zayıf bir Amerikan ordusu varmış bölgede. Yani bunlar bugünü kurtarmak için söylenen sözler aslında Trump'ın genel politikasını da bir şekilde zora sokuyor. Yani Hexet şov yapmaya çalışırken bugün için Trump'ı daha zora sokacak adımlar attı aslında bu söylemlerle. Veya burada sorulan soruları bir şekilde nedenini ortaya koyarak cevapladığı sorular. İşte siz aslında şunu demek istiyorsunuz vesaire dediği noktalarda da yine Trump'ı sıkıştıran cevaplar verdi. Bu da yani bugünü aşan, yarın Trump'ın ayağına dolanacak söylemler diye düşünüyorum.
0: Savaşın neden başladığını açıklayamadıkları için sonrası da biraz zor kesinlikle geliyor tabii. Şimdi şunu da sorayım.
6: Bunu kusura bakmayın, şunu söyleyeyim. Savaşın neden başladığıyla ilgili şimdi Amerikan toplumunun bir kesimine savaşın nedenini Hürmüz'ü açmak olarak sattı Amerikan hükümeti. Yani şu anda Amerikan toplumunun bir kesimi buna inanıyor. O yüzden de bunun üzerinden daha fazla söylem, daha fazla politika üretildi. Çünkü Amerikan toplumu Hürmüz'ün açılmasını önceliyor. Çünkü Hürmüz'ün açılması işte seyri sefer güvenliği, enerji güvenliği, benzin fiyatlarının düşmesi gibi nedenlere bağlanıyor. Doğal olarak da İran'a neden savaş açıldığı Amerikan toplumunun bir kesimi için zaten artık hem önemini yitirdi, hem algı kayboldu, hem de dediğiniz gibi orası zaten muallak olduğu için devamlı olarak da değişen yüzer gezer cevaplar oluşuyor.
0: Savaşıyoruz çünkü Hürmüz kapalı, Hürmüz'ü açmamız gerekiyor diye anlatacaklar. Şunu da sorayım, evet, şimdi aynen. İki gündür yani bu özgürlük projesi başladığından beri bölgede tansiyon yüksek. Zaman zaman karşılıklı işte füzeler ateşleniyor. Amerika Birleşik Devletleri hücum botlarını vurduğunu İran'ın açıkladığı. Tabii ortada bir de ateşkes var. Hexet diyor ki bu olaylar diyor ateşkesin bozulduğu anlamına gelmiyor. Öyle midir? Ateşkes ne zaman bozuldu diyeceğiz biz ya da bu çatışmayı nasıl okumak gerekir?
6: Şimdi aslında sahadaki ateşkes yazılı bir anlaşma değil. Sonuçta Amerika ben saldırmayacağım dedi. İran da tamam ben de cevap vermeyeceğim dedi. Söz konusu ateşkes aslında bundan ibaret. O yüzden ne zaman bozulup bozulmayacağı tarafların inisiyatifine kalıyor. Aslına bakarsanız bir ateşkesi bozan şeyler bunlardır zaten. Başka nasıl bozulacak ateşkes? Yani sonuçta karşı tarafa güç gösteriyorsunuz. Onun hedefleri vuruyorsunuz. Ateşkes yani adı üstünde saldırının durması noktasını aşmış oluyorsunuz. Bu aslında ateşkesi sonlandırır. Ama yine Hexet'in söylediği buna karar verecek olan başkandır. Ateşkesin sonlanıp sonlanmayacağı noktasında. Bu da işte uluslararası kamuoyuna bir mesaj. Bir şekilde hem içeriye hem dışarıya. Çünkü Amerika burada saldırılara devam etmeyen nokta olmayı tercih ediyor. Hı hı. Çünkü eğer İran ilk saldırıyı gerçekleştirirse, bugüne kadar savunma yaptığını söyleyen İran, yani tüm bu saldırı

0: De Savunma Bakanı diyor ki biz dünyanın da sorumluluk almasını istiyoruz. Yeri geldiğinde de bu işi devretmek istiyoruz. Alır mı dünya sorumluluk, girer mi Hürmüz'e bir şekilde?
1: Şimdi buranın uluslararası bir mesele haline getiren aslında Amerika'ydı. İki tarafın üzerine çıkardı. Hatırlarsanız NATO'yu çağırdı, Batılı müttefikleri, Kore, Japonya gibi doğudaki, hatta Çin gibi ülkeleri çağırdı bölgenin açılması için. Ve bu konu bir anda uluslararasılaştı. Ama daha sonra bu uluslararasılaşma kendisinin aleyhine döndü. Çünkü bölgenin açılmasında İran'la bir masaya oturup yeni bir geçiş rejimi belirleyip bölgeyi açma olasılığı masadan kalktı. Çünkü uluslararası toplum bu şekilde iki ülkenin kafa kafaya verip de burada yeni bir rejim oluşturmasını istemiyor. O yüzden yani bunu bir şekilde atlatmak için işte çağırdım gelmediler, kimseyi istemiyorum artık vesaire diyerek kendince yaptığı yanlıştan geri dönmeye çalıştı. Ama özellikle İngiltere Kralı'nın ziyaretinden sonra konu sanki biraz daha değişti gibi geliyor bana. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz. Evet, İngiltere eski İngiltere değil, Britanya İmparatorluğu'ndan bahsetmiyoruz, o büyük. Ama denizler hala İngilizlerin koruması kanadı altında. En azından İngilizler böyle düşünüyor. O yüzden de buradaki seyri sefer güvenliğinin sağlanması, Hürmüz'ün geçiş rejimi İngiltere'yi doğrudan ilgilendiriyor. Ve kralın özellikle de bu HMS Bush'un, pardon HMS Trump'ın zilini hediye etmesiyle hala denizlerdeki yetkilinin kendinde olduğunu hatırlattığını düşünüyorum. Ve orada konu yeniden Trump'ın kafasına şöyle oturdu. Evet, bura savaş öncesi duruma çekmemiz lazım. Yoksa ben burada ne yaparsam yapayım, bugün bu krizi çözsem yarın başka krizler oluşacak. O yüzden bugün daha güçlü, daha rahat ve uluslararası topluma yeniden seslenen bir Amerikan yönetimi görüyoruz buranın açılması noktasında. Peki bu gerçekleşir mi? Şimdi çok konular artık gündeme gelmeye başlıyor. Buranın sadece petrol, yani enerji güvenliğinin ötesinde diğer malların sevkiyatı vesaire de buradan gerçekleşmediği için buranın genel olarak seyri sefer güvenliği tartışılıyor. Yani Çin'in, Japonya'nın ürün sattığı, bu körfez ülkelerine sattığı gemiler de buradan geçemiyor. Gıda da buradan geçemiyor. O yüzden seyri sefer güvenliği, gıda güvenliği, çevre güvenliği gibi birçok konu artık net şekilde masaya çıktı. O yüzden de özellikle normlar üzerinden hareket etmeye çalışan ülkelerin ya da en azından öyle gösteren ülkelerin bunu satın aldığını görüyoruz. O yüzden bu konu uluslararasılaşır mı? Eğer böyle devam ederse, yani Amerika bu çizgiyi korursa uluslararasılaşma ihtimali var. Ama bu Trump'ın istediği gibi olmaz. Yani Amerikan bayrağı altında bir koalisyon kurup bölgenin açılmasını sağlayacak olan işte Fransız, Japon, İngiliz gemilerini buraya dizmesi mümkün değil. Buraya eğer bu şekilde devam ederse büyük ihtimalle oluşacak olan koalisyonda Amerika'nın olmadığı bir koalisyon oluşturup burada iki ülkenin de gücünü çektiği ve güvenliğinin üçüncü taraflar tarafından sağlandığı bir sistem kurulabilir.
0: Belki bu geçici olur altında.
1: Belki olabilir ama BM'nin de artık çok gücünün olmadığını biliyoruz. O yüzden böyle BM üzerinden yapmak, hele bir de BMGK kararı gerekir böyle bir şey yapmak için. BMGK'da Amerika orada olduğu sürece buna izin verir mi vermez mi? Yani çok o noktada tamam ben olmayayım siz gelin diyeceğini de zannetmiyorum. O yüzden BM nezdinde olmasından ziyade ülkelerin birebir hareket etme olasılığı olabilir. Veya BM genel kurulu üzerinden bir tavsiyeyle, yani BMGK'dan karar değil ama BM tavsiyesi üzerine bazı ülkelerin bir araya gelme olasılığı olur. Burada da bunu engelleyecek olanın iyi niyeti sorgulanır hale getirerek bir saha gerçekliği oluşturulabilir. Yani Amerika burada elini kolunu bağlayan hiçbir şey olmaz ama biz koalisyon güçleri olarak işte Japon, Alman, Fransız, İngiliz gemileri örnek veriyorum. Biz buraya gelerek buranın güvenliğini sağlayacağız. Amerika ve İran buradan çekilsin dediğinde Amerika çekilmem deme lüksü o ortamda çok olmayabilir. O günün politik yapısına bakmak gerekir.
0: Şimdi dünden beri evet bölge hareketli diyoruz. Öğleden sonra da dün öğleden sonra İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ciddi bir saldırısı gerçekleşti. Füzelerle, dronlarla saldırdılar. Petrol tesisleri vuruldu.

0: Birleşik Arap Emirlikleri de bir işte 24 saat içerisinde karşılık verebiliriz dedi. Bölge bir anda acaba bir Arap-İran savaşına mı evriliyor şeklinde de düşündük. Şimdi ABD Genelkurmay Başkanı'nın bir açıklaması var. Diyor ki İran'ın saldırıları şu aşamada büyük çaplı muharebe operasyonlarının yeniden başlamasına yol açacak eşiğin altında kaldı. Genelkurmay Başkanı acaba Hürmüz'de, Körfez'de bu operasyon sırasında karşılıklı atışmaları mı kastediyor? Yoksa Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırıda ABD nezdinde ya o kadar da ciddi değil mi?
1: Yani sonuçta İran'ın kapasitesini düşük göstermek Amerikan güvenlik bürokrasisi için öncelikli hal. Onu biliyoruz. Yani ne zaman ne saldırı yapsa küçük görülüyor. Elindeki her şey küçük görülüyor. Ama burada özellikle vurgulanan eğer bir İran Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gerginliği konuşuyorsak ki bunun bugün olması yarın konuşulacağını Amerika zaten tahmin ediyordu. Hatta yine bir parantez şunu söylemiş olayım. Emirlikler Amerika'nın bir kara harekatı yapmasını da istedi. Ve eğer böyle bir operasyon başlarsa destek vereceğini de söyledi. Hatta Amerika başlamazsa kendisi doğrudan oradaki adalar üzerinden bir operasyon yapmaya niyet etti. Amerika durdurdu. Yani bölgede emirliklerin de konumunu tekrar bir konuşmak gerekiyor zaten. Sadece İran özelinde değil, belki de genel olarak Körfez ve Orta Doğu'nun güvenliği açısından. Ama yani bu iki ülkenin arasındaki gerilimin somutlaşma halinde beklenen o daha büyük yapının oluşmadığını da gördük. Çünkü İran zaten bu saldırıları üstlenmedi. Yani evet biz Füceyra Limanı'nı vurduk, buradaki tesisleri vurduk diyen bir İran da olmadı. O yüzden baktığınızda o saldırıların yapısı, kapasitesi sonucu sınırlı oldu. Çünkü yani gerilimi artıracak noktalarında bir şekilde önü de alınmaya çalışıldı bir yandan. Yani hem bu saldırı gerçekleşiyor hem de daha da devam etmesini isteniyor gibi bir durum oluştu. Ama şunu ortaya koymak lazım. Yani İran emirlikler üzerindeki baskısını artıracak. Eğer bu savaş devam ederse, bu gerilim devam ederse. Çünkü evet Amerikan ablukası burada var. Bununla zaten mücadele ediyor. Ama içeride yani Körfez içinde Amerika'nın bir müttefikine çok da tahammülü yok İran'ın. Ve Birleşik Arap Emirlikleri gittikçe Amerikan müttefiki olarak davranmaya başladı. Biliyorsunuz Körfez ülkeleri savaşın başından beri savaşın dışında kalmaya, hatta savaşı durdurmaya çalışan çok adım attılar ki zarar görmelerine rağmen hem gelirleri düştü hem ülkeleri vuruldu İran tarafından. Ona rağmen ses çıkarmadılar. Ama emirliklerin konumu değişiyor. Bir de şimdi Hürmüz'ün bypass edilmesine tahammülü yok İran'ın. Sonuçta kendi kapattığı yerin atlatılmasını istemiyor. Ve emirlikler bunu atlatacak projeler ortaya koydu. Evet Suudi Arabistan'da Doğu Batı üzerinden bir petrol boru hattı var ve bunu hani daha geliştireceğini vesaire gündeme aldı ama bu 7 milyon varillik bir günlük akışı olan maksimum boru hattı 4.8'i aşmadı bildiğim kadarıyla kullanımı ve daha da artmıyor. Ama Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz'ü bypass edecek bir rota da oluşturdu. Bu Füceyra Limanı, işte vurulan limanı, Körfez'deki bütün gemilerin içindeki o petrolü bir şekilde emirliklerin batı limanlarına boşaltıp o batıdan doğudaki Füceyra'ya hem boru hattı hem karayoluyla taşıyıp Füceyra'dan da bütün dünyaya akıtacağı bir rota belirledi. Ki OPEC'ten ayrılmasını vesaire de kattığınızda, üst üste bunları topladığınızda İran'ın Hürmüz politikasını zayıflatan adımlar atıyor. Emirlikler. Doğal olarak da emirliklerle daha çok gerileceği, karşı karşıya geleceğini de tahmin edebiliriz. Yani bu biz vurmadık dediği nokta bile o yüzden de soru işareti. Yani İran'ın biz vurmadık diyeceği, hani biz daha önce de biliyoruz Türkiye'ye düşen füzeler de İran kabul etmemişti. Yani biz atmadık o füzeleri dedi ama yani bu sefer çok hedef odaklı. Buna kimse inanmadı yani.
0: Yani Hürmüz elbette önemli İran için ama Hürmüz boğazını tutma süresi uzadıkça haliyle bölgede zarar gören ülkeler de başka çıkış yolları arıyor. Eldeki koz da bir anlamda anlamını yavaş yavaş yitiriyor. Bu abluka da çok tabii sarstı. Buyurun son cümle olsun.
1: Kesinlikle. Zaten şunu ben hep söylüyorum. Yani burada bu koz tutma noktası optimum bir süresi var. Bu süreyi aştığı anda İran avantajdan dezavantaja dönecek buranın kapalı hale gelmesi. Çünkü Körfez ülkeleri de dünyadan burayı kullanan ülkelerde artık İran'a burayı aç baskısı yapmaya başlar ve nispeten işte savaş içerisinde İran tarafında olan veya savaş karşısında olan ülkeler İran'ın burayı açması yönünde Amerika'ya destek verme olasılığı var. Ama Amerika bu ablukayı başlatarak da bu noktada kendi elini zayıflattı.
0: Peki Doktor Tolga Sakman, çok teşekkür ederim NTV yayınına katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

%0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar...

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Ayıların kış uykusuna hiç yatmaması ya da erken uyanması onların biyolojik saatlerini ve üreme kapasitesini nasıl etkiliyor? Türkiye'deki ayıların popülasyonu geçmişten bugüne değişti mi? Bir azalma var mı? Doğal Hayatı Koruma Vakfı yaban hayatı uzmanı Ahmet Emre Kütükçü anlattı.
6: Kış uykusu aslında en çok dişi bireyler için çok önemli. Çünkü dişiler yavrularını kış uykusunda dünyaya getiriyorlar. Kış uykusunda onlar yuvadan çıkabilecek, hareket edebilecek hale gelene kadar anneleri besini sunmaya, onları emzirmeye devam ediyor. Sonrasında hareket edebilecekleri bir büyüklüğe gelince de kış uykusundan beraber çıkıyorlar. İşte bu takriben yaşadığı kuzey-güney bölge farkına bağlı olarak Nisan başından Nisan sonuna kadar değişebiliyor. Ama işte bu sıcaklık farkları, sağlıksız bir kış uykusu süreci sonrasında bu hem yavrular için mesela eğer anne yeterli kiloda kış uykusuna yatıp yavrularını emzirecek enerjiyi sağlayacak bir süt üretecek stokları yoksa tabii ki yavrularda sağlıklı bir besin alma imkanı bulamıyorlar. Bunun yanında kış uykusundan uyandılar. Tabii ki bu kış uykusundan uyanmada ne etkili? Sıcak kadar ışık, mevsimsel ışık döngüsü etkili. İşte fotoperiyot dediğimiz. Şimdi uyandılar. Şu an olduğu gibi mesela mevsimler sarktığı için tabii ki vejetasyon onların uyandığı döneme eskiye nazaran daha farklı bir vejetasyon uyanıyorlar. İşte şu an mevsimler saktığı için hala neredeyse birçok bölgede kıştan bir türlü çıkamadık. Dolayısıyla da etrafta ayıların beslenebileceği uygun vejetasyon bir türlü gelişemedi. Ki ayılar her ne kadar karnivor olsalar da besinlerinin %80'i bitkisel ağırlıklı. Yani bunlar hepçil canlılar ama sadece %20'si neredeyse etçil besinden oluşturuyor. Bunun büyük çoğunluğu bitkisel kaynaklı, omnivor kaynaklı gıdalar oluyor. O yüzden vejetasyon uygun olmayınca bu sefer zaten hayvanlar kış uykusu sonrasında açlar. Ciddi bir yeme isteğiyle etrafta hareket ediyorlar. Ama yeterli yiyeceğe ulaşamadıkları zaman bu ne oluyor? İleri yani uzun vadede ayıların boyutlarında küçülmeye, yavruların sağlıklı bir şekilde kış uykusundan çıkması, yavru hayatta kalma oranının düşmesi gibi birçok beraberinde olumsuz durumu getiriyor. Bu da tabii ki popülasyonu hem orta vadede hem uzun vadede olumsuz etkileyecek durumlardan biri. Zaten iklim değişikliğinin etkileri bu şekilde devam ettiği sürece ayıların kış uykusunda kalma süreleri de kısalacak. Kış uykusunda kalma sürelerinin kısalması demek ayıların ömürlerinin de kısalması anlamına geliyor. Çünkü kış uykusunda yatan hayvanlar, hibernasyona giren memeli hayvanları kış uykusunda eğer geçirmese ömrü yarı yarıya düşüyor. Mesela bir kemirgen kış uykusunda hiç yatırmadan ömrünü tamamlayın, ömrü yarı yarıya düşer. O yüzden benzer durum ayılar için de geçerli. Yani bu boyutlarında küçülmeye, yavruların sağlıklı bir şekilde kış uykusundan uyanması, hayatta kalma oranlarının düşmesi birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiği için popülasyona da tabii ki maalesef kayıp şeklinde yansıyacak bu durum.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: Reklam.
8: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
9: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
10: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
10: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
11: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
12: Reklam. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki Hürmüz krizi derinleşiyor. Körfez'deki pek çok gemiden patlama ya da yangın haberi geldi. Peki bu iki ülke arasındaki ateşkesin bittiği anlamına mı geliyor? Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında bu soruya yanıt verdi. Ayrıntıları aktaracağız. 5HP bugün Siber Güvenlik Kurulu toplantısına ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda artan siber tehlikelere karşı alınması planlanan yeni tedbirler masada olacak. Detaylar 16 bülteninde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü ele alınsın çıkışı siyasetin gündeminde. DEM Parti Bahçeli'nin çıkışı için ne dedi? Ayrıntılar birazdan. Mersin'de misafir kaldıkları evde fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetmişti. Söz konusu evde iki kez inceleme yapıldı. Çocukların ölüm nedeni araştırılıyor. Ayrıntılar 17 bülteninde. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Kane ortak bir basın toplantısı düzenledi. Hegseth, Körfez'den geçmeye çalışan ticari gemileri durdurmaya çalışanlar ölümcül güçle karşılaşacak dedi. Genelkurmay Başkanı Kane ise İran'ın son saldırıları büyük bir askeri operasyon gerektirecek seviyenin altında kaldı ifadesini kullandı. Ateşkes sona ermedi diyen Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı, Özgürlük Projesi'nin destansı öfke operasyonunda ayrı ve geçici olduğunu vurguladı. Hürmüz'ü açma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran hava veya kara sularına girmesine gerek olmayacak ifadesini kullandı. Hegseth, diğer ülkelerin uygun zamanda sorumluluk alması gerektiğini işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sorumluluğu yakında devredeceğini de vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kane ise İran'ın son saldırılarına değindi. Bu saldırılar şu aşamada büyük çaplı askeri operasyonların yeniden başlamasına yol açacak eşiğin altında kaldı ifadesini kullandı. Kane ayrıca Körfez'de 22.500 denizcinin mahsur kaldığını ve geçiş yapamadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan gemileri geçirmek için başlattığı girişim ateşkesi zora soktu. Bu tespit Amerikan CNN kanalının internet sitesinde yer alıyor. Analizde ateşkesin sınırlarına dayandığı ve müzakere yoluyla bir çözümün yakın olduğuna dair bir işaret bulunmadığı vurgulandı.
1: Trump'ın gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçirme girişimi kırılgan ateşkesi test ediyor. Amerikan CNN International kanalının internet sitesinde yer alan analizde, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri kurtarma girişiminin ateşkesi zora soktuğu belirtildi. Ateşkesin sınırlarına dayandığı ve müzakere yoluyla bir çözümün yakında olduğuna dair bir işaret bulunmadığı vurgulandı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz ablukası karşısında pes edeceğine dair bir ibare olmadığının da altı çizildi. Ancak Hürmüz'ün kapalı kalmasının Trump'ı giderek daha çok hayal kırıklığına uğrattığı yorumunda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde artan akaryakıt fiyatları ve Çin'e gelecek hafta yapacağı ziyaretin Hürmüz'ü açması için Trump üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Kendisine yakın bazı isimlerin Trump'ın İran'a yeniden saldırmaya ikna etmeye çalıştığı kaydedildi. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından "Dünyayı terörize etmeye devam ederse, İran'a güçlü bir şekilde karşılık vermenin zamanı geldi" mesajı paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da Washington'ı ziyaret etmeye hazırlandığı ve İsrail ordusunun İran'a bombardımanı yeniden başlatmaya hazır olduğu belirtildi. Tüm bunlara karşın Trump'ın topyekün savaşı yeniden başlatmayı isteyip istemediğinin belirsiz olduğunun altı çizildi. Buna karşın gelecek hafta Pekin'e yapacağı ziyaretin Trump'ın savaşı yeniden başlatmasının önünde engel oluşturabileceği vurgulandı. Savaşın çözüme kavuşturulmamasının Trump'ı Çinli mevkidaşıyla görüşmelerde zayıf konuma düşürebileceği yorumuna da yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ablukaya rağmen İran'ın petrol üretimini sürdürdüğü de hatırlatıldı. İran'ın Trump'ın istediği gibi müzakerelerde büyük bir taviz vermeye hazır olduğu yönünde bir ibare bulunmadığının altı çizildi. Trump'ın İran'ın taviz vermesini beklerken sabrını taşabileceği yorumunda bulunuldu.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Savaşın enerji kaynaklı etkilerinin kısa vadede devam edeceğini düşünüyoruz dedi. Ayrıntılar alacağız. Sibel Can aktaracak. Sibel.
2: Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumun ardından halihazırda muhalefet vekillerinin konuşmaları başladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın öne çıkan mesajları beklendiği üzere elbette Orta Doğu'daki savaşın dezenflasyon sürecine etkileriydi. Bununla ilgili geniş bir parantez açtı ve uzun uzun değerlendirmeler yaptı. Belki de konuşmasında en önemli başlık ve en önemli cümle savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor cümlesiydi. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarının temel amaç olan fiyat istikrarı doğrultusunda kullanılmaya devam edeceğini ifade etti. Enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu söyledi. Göstergelerin son 3 aylık ortalamaları enflasyonun ana eğiliminde bir miktar yükselişi işaret ettiğini de yine ifade etti. Başta enerji ve ulaştırma, hizmet fiyatlarında olmak üzere savaşın etkilerini hissediyoruz dedi. Nisan ayındaki artışa işaret ederek de bu durumu zaten Nisan ayı enflasyonunda da etkilerini net bir biçimde gördük ifadesini kullandı. Enerji kaynaklı etkilerinde kısa vadede devam edeceğini düşündüklerini ifade etti. Yine enerji yıllık enflasyonu son 2 ayda 19 puan artış gösterdi dedi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini ifade etti. Ve fiyat istikrarı sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah için bu ön koşuldur. Bu yönde mücadelemizi sürdüreceğiz, tedbirlerimizi alacağız ifadesini de kullandı. Muhalefetin değerlendirmelerinin ardından soru cevap kısmına geçilecek. Orada da muhalefetin sorularını toplayacak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Sonrasında da kendisine verilen süre içerisinde bu sorulara yanıt verecek.
0: Sibel Can aktardı ayrıntıları. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin devam etmesi petrol piyasalarında alarma neden oldu. Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden ve yatırım bankalarından uyarılar ard arda geldi.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar nedeniyle küresel petrol arzında 1970'ler benzeri fiziksel kıtlıklar yaşanabilir. Bu uyarı dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Chevron'un CEO'su Mark Burke'den geldi. World küresel petrol arzının günde yaklaşık 10-13 milyon varil düştüğünü belirterek fiziksel kıtlık ortaya çıkmaya başlayacak dedi. World'e göre arz daralması karşısında talebin uyum sağlaması kaçınılmaz olacak. Bu da ekonomilerde yavaşlamayı beraberinde getirecek. İlk etkinin Körfez petrolüne en bağımlı bölge olan Asya'da görülmesi bekleniyor. Avrupa'nın da kısa süre içinde bu baskıyı hissedeceği öngörülüyor. Bir diğer uyarı yatırım bankası Goldman Sachs'tan geldi. Banka, Hürmüz Boğazı'ndaki arz kısıtları nedeniyle küresel petrol stoklarının hızla eridiğini ve bu durumun piyasalar için risk oluşturduğunu açıkladı. Goldman Sachs verilerine göre küresel petrol stokları şu anda dünya talebinin 101 gününü karşılayabilecek seviyede bulunuyor. Ancak bu rakamın Mayıs ayı sonuna kadar 98 güne kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor. Stoklardaki hızlı erime ve bazı bölgelerde yaşanan arz kayıplarının endişe verici olduğuna dikkat çekiliyor.
0: Sanal kumar çetelerine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda yapılan operasyonda aylık 3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan uluslararası bir mekanizma çökertildi. 38 şüpheliye yönelik PayMix 3 adını taşıyan operasyonu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdi. Kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden faaliyet gösteren suç örgütünün aylık yaklaşık 3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan bir sistemi sistemi yönettiği tespit edildi. Bu kapsamda 49 yasa dışı bahis sitesi devre dışı bırakıldı. 15 milyon kullanıcı verisine de ulaşıldı. Suç gelirleriyle finanse edilen paravan şirketlere TMSF tarafından kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek vatandaşların huzuruna ülkenin finansal güvenliğine kasten hiçbir illegal yapıya geçit verilmeyeceğini söyledi. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Siber Güvenlik Kurulu toplandı. Toplantıda neler masaya yatırılıyor cevabını Ahmet Örsoğlu verecek. Ahmet.
3: Burcu, toplantı devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda. Önce bir veri verelim. 2024 yılında Türkiye'ye tam 1,5 milyon siber saldırı gerçekleştirildi. 2025 yılında bu rakam 300 bine kadar düştü. Ancak Türkiye'ye yönelik siber saldırıların boyutuyla birlikte sofistike olma durumu yükseliş gösterdi. Yani daha hedef odaklı, amaca hizmet eder durumda siber saldırılar yapıldı. Özellikle bakanlıklara yönelik siber saldırılar yoğunlukta. İçişleri, Adalet, Sağlık ve Dışişleri Bakanlıklarına yoğun siber saldırılar söz konusu, ama bununla beraber askeri şirketlere yine yoğun bir saldırı olduğunu söylemekte fayda var. Bu saldırıların amacı siber casusluk yapabilmek veya teknolojik imkanlara erişebilmek, bunu gerçekleştirebilmek. Peki Türkiye hangi önlemleri alıyor? İşte bugünkü toplantıda tüm bu önlemler enine boyuna değerlendirilecek. Bununla beraber siber olaylara müdahale merkezinin çalışmalarının bugün değerlendirilmesini, detaylandırılmasını bekliyoruz. Türkiye yine savunma odaklı saldırılar, siber saldırılarda Avrupa'da ilk sırada yer alıyor ve bu saldırıların boyutu her geçen gün biraz daha fazla artıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yapılan toplantıda bundan sonra siber saldırılara karşı hangi önlemler alınacak? Bugüne kadar alınan tedbirler yeterli miydi? Bunun detaylandırılmasını bekliyoruz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü ele alınması çıkışı siyasetin gündeminde. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çıkışı için tarihi dedi. Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz ifadesini de kullandı.
4: Sayın Bahçeli'nin Öcalan statüsü ne olacaktır sorusu bu açıdan tarihidir. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü çıkışını tarihi olarak nitelendirdi. Altına imza atıyoruz diye de ekledi.
4: Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Sözü üzerine biz de diyoruz ki tarih cesaret edenleri yazar, buyurun tarihi birlikte yazalım.
1: Bakırhan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ise süreç kapsamında yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kayyum uygulamasına son verilmesi çağrısında da bulundu.
4: Silahlı bir örgüte gel ama hukuk yok, gel ama yasa yok diyorlar. Özel yasayı hemen meclise sunalım, bu teklif bir haftada yasallaşsın. Mardin başta olmak üzere belediyelerin iade edilmemesi sürece olan güveni zedeliyor.
0: Mersin'de misafir kaldıkları evde fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle tedavi alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetmişti. Söz konusu evde iki kez inceleme yapıldı. Çocukların ölüm nedeni otopsi raporu ile belli olacak.
1: Ailenin zehirlendiği evde ilk inceleme tamamlandı. Hayatını kaybeden iki kardeş gözyaşlarıyla defnedildi. Anne ve babanın tedavisi ise sürüyor. Karaman'da görevli polis memuru Musa Tülü hafta sonu izinde ailesiyle memleketi Mersin'e gitti. 4 kişilik aile Bozyazı ilçesinde Musa Tülü'nün annesine ait evin ikinci katında kalıyordu. Ancak dördü de gece saatlerinde rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye gittiler. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden 4 yaşındaki Ömer Selim'le 7 yaşındaki ablası Azza'nın durumu ağırdı. Çocuklar müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Musa Tülü ile 6,5 aylık hamile eşi Ebru Tülü yoğun bakıma kaldırılmıştı. Polis memuru baba hayati tehlikeyi atlattı, serbest alındı. Eşinin durumu ise hala kritik. Azza ve Ömer Selim kardeşler Paşa Konağı mezarlığında toprağa verildi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı. Söz konusu evde iki kez inceleme yapıldı. Çocukların kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Müdürlüğü'nün yanı sıra Adana Adli Tıp Kurumu'ndan da rapor istendi. Ailenin neden zehirlenmiş olabileceği ayrıntılı incelemeyle belli olacak.
0: AK Parti varlık barışı düzenlemesinin de içinde olduğu yeni kanun teklifini meclise sundu. Yabancı yatırımcı için teşviklerin de yer aldığı teklifte ihracat ve transit ticarete ilişkin yeni vergi indirimleri de bulunuyor. 15 maddelik düzenlemenin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı.
5: İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi %9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız, şirketlerimiz içinse %14'e indiriyoruz. Transit ticaret kazançlarının %95'ini vergi dışı bırakıyoruz. Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz. Yurt dışındaki bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz. Sadece yurt dışı değil, yurt içinde olan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarında banka ve aracı kurumlara bildirilerek sisteme dahil edilmesini sağlıyoruz. Normal şartlarda %5 olarak uygulanan vergi oranını varlıkların devlet iç borçlanma senetlerinde veya kira sertifikalarında tutulma taahhüdüne göre sıfıra kadar indiriyoruz. Bildirilen bu varlıklar için hiçbir surette vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağını da kanuni teminat altına alıyoruz. Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
0: Noterlerde aray sorgulama artık ücretli. Yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlandı. Değişikliğe göre Türkiye Noterler Birliği tarafından işletilen veri tabanına erişim ücretli olacak. Araç sicil ve tescil veri tabanındaki bilgiler için sorgu veya kayıt başına 2 lira işlem ücreti alınacak. Bu ücret her yıl yeniden değerleme oranına göre artacak. Yılda bir kez yapılacak sorgulama ise ücretsiz olacak. Kamu kurumları ücretlendirmeden muaf tutuldu. Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. 16 Ekim ve sonrasında doğum yapan anneler de ilave 8 haftalık izinden faydalanabilecek. Ancak 11 Mayıs'a kadar başvuru yapılması gerekiyor.
1: Doğum iznini uzatmak için son başvuru tarihi 11 Mayıs. Doğum iznini uzatan düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. 16 haftalık analık izni süresi 24 haftaya yükseltildi. Özel kamu ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar bu haktan yararlanabilecek. 1 Nisan itibarıyla doğumun üzerinden 24 hafta geçmeyen kadın çalışanlara ilave 8 haftalık analık izni hakkı tanındı.
6: Bu hesaplama şuna dayanıyor. Doğumun üzerinden 24 haftalık süreyi hesaplayıp 1 Nisan 2026'ya getirdiğinizde 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış kadın çalışanların ilave 8 haftalık analık izni var demektir.
1: Ek izin talebini işverene iletmek için 10 günlük süre tanındı. Bu süre gelecek hafta pazartesi günü dolacak.
6: İşverene başvurmaları gerekiyor. İşverene başvurmadan önce analık durum bildirir sağlık raporunu almaları da önemli. Çünkü bu 8 haftalık süre ücretli bir izin. Dolayısıyla bu sürede SGK'nın geçici iş göremezlik ödeneği ödeyebilmesi için kişilere bu raporun alınması gerekiyor. Asgari ücret üzerinden hesaplarsak 41.104 TL'lik aslında bir geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek en düşük.
1: Hali hazırda ücretsiz izinde olan çalışanlar bunu ücretli izne çevirebilecek. Ücretsiz izinlerine süre sonunda devam edebilecekler.
0: İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren bir kadının bebek arabasında asılı olan çantası çalındı. Çantanın 10 yaşında bir çocuk tarafından alındığı tespit edildi. Emniyete götürülen çocuğun hırsızlıktan 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay İsinye'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Melike A. çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçirdiği sırada bebek arabasında asılı bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti. Çantasında telefon ve parası bulunan kadın polise şikayetçi oldu. Polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda çantayı alan kişinin alışveriş merkezinde dolaştığı, bir süre sonra bebek arabasının yanına yaklaşarak çantayı aldığı, ardından da taksiyle kaçtığı belirlendi. Şüpheli çaldığı eşyalarla yakalandı. Şüphelinin hırsızlıktan 92 suç kaydı olduğu öğrenildi. Türk Savunma Sanayi'nin yerli ve milli gücünün küresel vitrine çıktığı Saha 2026 İstanbul'da kapılarını açtı. Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi birçok Türk savunma sanayi şirketi yeni teknolojilerini fuarda görücüye çıkardı. Sinan Kunter de orada ilk kez sergilenen Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'ı bize gösterecek. Sinan, sana bırakalım sözü.
7: Evet Burcu, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük füze Yıldırım Han az evvel Milli Savunma Bakanı tarafından ilk kez gösterildi. Üzerindeki örtü kalktı ve Yıldırım Han ilk kez bir anlamda dünya savunma sanayinin huzuruna sunuldu diyebiliriz. Uluslararası anlaşmalar nedeniyle tam menzil belirtilemiyor ama kıtalar arası füze olması itibariyle Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği, hatta dünyada bu tip bir üretimi yapabilen çok az sayıda ülke olarak, füze olarak ön plana çıkıyor Yıldırım Han füzesi. Burak Sevinç sizlere göstermeye çalışıyor füzeyi ama tabii çok kadraja sığabilecek boyutta değil. Aşırı bir büyüklüğü var ve bu füze ilk kez bir anlamda dünya savunma sanayinin huzuruna çıkartılmış oldu. Hızı Mach 9, Mach 25 aralığında, yakıt tipi sıvı yakıt, sıvı nitrojen tetrosit diye geçiyor. 4 adet de roket motoru var üzerinde ve Türkiye'nin ürettiği ilk kıtalar arası füze, Türkiye'nin ürettiği en büyük füze olma özelliğiyle Milli Savunma Bakanlığı ARGE merkezi tarafından üretildi ve ilk kez de bugün burada savunma ve havacılık sanayi ve uzay teknolojileri fuarında ilk kez görücüye çıktı. Boyut olarak baktığımızda yaklaşık 20 metreye yakın bir yapı olduğunu görüyoruz Yıldırım Han füzesinin. Tabii sadece Yıldırım Han füzesi değil, aynı zamanda yine Milli Savunma Bakanlığı ARGE merkezi çerçevesinde çok sayıda yeni ürün de bugün ilk kez sergileniyor. Aralarında sualtı araçları var. Farklı noktalardan ateşlenme kapasitesine sahip yeni teknolojik sistemler var. Hava savunma sistemleri, kara savunma sistemleri gibi. Ve yine Makine Kimya Enstitüsü, ki o da yine Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteriyor. Onun da çok sayıda savunma sisteminin bugün ilk kez görücüye çıktığını görüyoruz. Yerli ve milli üretimin önemi açısından ve çeşitliliği açısından fuar çok büyük önem arz ediyor. Yaklaşık 1700 firma var ki bunun 1300'den fazlası hepsi yerli firmalar ve yerli üretimi, milli üretimi gücünü ortaya koyan bir yapıya sahip. Yine aynı şekilde bir torpido sualtı savunma sistemi aracı. Bunun gibi çok sayıda savunma sistemini bugün burada savunma ve havacılık sanayi uzay teknolojileri fuarında görüyoruz. Aselsan'dan Roketsan'a, Baykar'a kadar çok çeşitli alanlarda geliştirilen yeni ürünler var. Aslında çok kısa bir süre önce yazın gerçekleştirilen yine savunma sanayi fuarında çok sayıda yenilik gösterilmişti. Ama bugün gösterilen fuarda, bugün başlayan fuarda da görüyoruz ki o kısa sürede çok sayıda yenilik yine yerli ve milli kuruluşlar tarafından ön plana çıkartılmış, üzerlerine konarak ilerlenmiş ve bugün de onlar tekrardan görücüye çıktılar. Fuar 4 gün devam edecek ve 4 gün boyunca da sürekli yeni lansmanlar, yeni ürünler bizlerle buluşacak.
0: Sinan Kunter aktardı ayrıntıları. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El Suud yarın Türkiye'ye geliyor. Gündemde hem bölgede süren savaş hem ikili ilişkiler var. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El Suud, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı için yarın Ankara'da olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve mevkidaşının diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize yükümlülüğünden muaf tutulmasına dair anlaşmayı imzalaması öngörülüyor. Orta Doğu'daki savaşta gündemde olacak. Fidan, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yeni gerilim ve provokasyonlara yol açmasının önlenmesi gerektiğinin altını çizecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da savaş ve teknofaşizm karşıtı olduğunu söyleyen bir aktivist 1 Mayıs'ta Frederick Douglass Memorial Köprüsü'ne çıktı. 5. gününe giren eylemi yakında sonlandıracağını duyurdu.
1: Merhaba, benim adım Guido Reichstadt'tır ve şu anda Washington DC'deki Frederick Douglass Memorial Köprüsü'nü işgal ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden savaş karşıtı aktivist köprü eylemini sosyal medya hesabından bu sözlerle 1 Mayıs'ta duyurdu. Guido, Trump rejiminin İran'a karşı yürüttüğü savaşa derhal son vermesini istiyor. Ayrıca eyleminin hedefinde hızla ilerleyen yapay zeka teknolojisi de var. Guido paylaşımında Amerika Birleşik Devletleri halkını ve dünyayı, insanlığı felaket düzeyinde zarara, hatta insanlığın yok oluşuna kadar götürebilecek yapay zekanın gelişimiyle ilgili geri dönüş olmayan bir noktaya yaklaşma tehlikesi konusunda acilen uyarıyorum ifadelerini kullandı. Dünyanın tüm hükümetlerine yapay zeka geliştirilmesinin kalıcı olarak yasaklanması yoluyla bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için derhal harekete geçme çağrısı yaptı. Matematik ve fizik alanında yüksek lisans mezunu olduğunu söyleyen 45 yaşındaki Amerikalı aktiviste sosyal medyadan pek çok kişi destek verdi. Aktivist, köprüdeki tek bir kişi güçsüzdür. Ancak itaatimizin ve desteğimizin topluca geri çekilmesi, rejimi ve onun savaşlarını hızla sona erdirebilir diyerek, Amerika Birleşik Devletleri hükümetine karşı toplu şekilde harekete geçirmesi gerektiğini söyledi.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Macron pek çok Avrupalı lider gibi Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesine katılmak için Ermenistan'ın başkenti Erivan'daydı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Fransa Cumhurbaşkanı Macron onuruna resmi devlet yemeği verdi. Yemekte Macron Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Aznavur'un La Bohème şarkısını söyledi. Paşinyan davulun başına geçerek Macron'a eşlik etti.

0: Denizli'de bir kuyumcunun müşterilerine ait emanet altınlarla ortadan kaybolduğu iddiası ilçede büyük yankı uyandırdı. Kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. İddiaya göre Çivril ilçesinde yaklaşık 30 yıldır sarraflık yapan Seyçe'nin cuma gününden beri iş yerinin açılmaması ve kendisine ulaşılamaması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis iş yerinde inceleme yaptı ve yaklaşık 25 kilogram altına el koydu. Araştırmalar sonunda kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Mağdur vatandaşların hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı belirtildi. Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe seçimli genel kurulunda aday olmayacağını açıkladı. Ayrıntıları NTV Spor Müdürü Emin Çağlar aktaracak. Emin.
1: Burcu, Anadolu Ajansı'na 7 dakika önce geldi. Anadolu Ajansı'nın özel haberi olarak paylaşıldı. X hesabından Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe Kulübü'nde başkan adayı olmayacağını açıklıyor. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım diyor Mehmet Ali Aydınlar. Şimdi bunu biraz açalım. Fenerbahçe'de Saadettin Saran yönetim kurulu geçen hafta yaptığı olağanüstü toplantıda 6-7 Haziran'da kulübün olağanüstü seçime gideceğini açıklamıştı. Bu karardan sonra herkes özellikle gözler Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar'a çevrilmişti. Mehmet Ali Aydınlar'dan şu ana kadar hiç biri bir resmi bir açıklama gelmemişti. Spor basınının önde gelen isimlerine konuştuğunu biliyoruz ama herkes hep duyumdu. İlk açıklama geldi ve aday olmayacağını söylüyor. Hakan Safi'nin, Barış Göktürk'ün şu ana kadar Fenerbahçe'deki olağanüstü seçimde aday olduğunu biliyoruz. Saadettin Saran yönetimi o yaptığı uzun açıklamada neden aday olmayacağını belirtmişti. Bırakmayı da doğru zamanda biliyoruz açıklaması vardı. Camianın Mehmet Ali Aydınlar'ın üzerinde birleşmesi konusundaki bu durumun ardından Mehmet Ali Aydınlar bu açıklamayı yaptı. Anadolu Ajansı'na bir kez daha tekrar edelim. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimde genel kurulda aday olmayacağım. Burada şimdi şahsım üzerindeki konuyu da açalım. Bilmeyen ya da hatırlatalım daha doğrusu. Mehmet Ali Aydınlar 3 Temmuz sürecinde 3 Temmuz 2011'deki o Türk futbolunun şike sürecinde adı öyle konulmuştu. O süreçte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ydı. Ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gitmemesinde Mehmet Ali Aydınlar yönetiminin imzası vardı. Bunun ortaya çıkmasından sonra Mehmet Ali Aydınlar istifa etmişti ve Fenerbahçe camiasından büyük tepki almıştı. İşte buradaki o şahsın üzerinden oluşacak tartışmaların açılımı da buraya geliyor. Yani o 3 Temmuz 2011'deki süreç nedeniyle Mehmet Ali Aydınlar 6-7 Haziran'da yapılacak Fenerbahçe seçimine aday olmayacağını ilk defa kendisi dile getirdi. Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklama bir kez daha hatırlatalım. Gözler şimdi Aziz Yıldırım'a çevrilecek veya diğer adaylara çevrilecek ama Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olmayacağını açıklaması o 6-7 Haziran'a kadar havayı çok değiştirecektir. Onu bir kez daha söyleyelim. Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe Başkanlığı'na aday değil.
0: Emin Çağlar'dan aldık ayrıntıları. İstanbul Bahçeli Evler'de bir doğum günü kutlaması cinayetle son buldu. Kıskançlık tartışmasından dolayı çıktığı öne sürülen kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
2: Doğum günü kutlamasında kıskançlık kavgası yaşandı. Sokağa taşan kavga cinayetle bitti. Görüntüler İstanbul Bahçeli Evler'den. Türkmenistan uyruklu Devlet Mehmet Aşirov, kız arkadaşının doğum günü için kafeteryada arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kafeden ayrılan iki grup kavgayı dışarıda sürdürdü.
3: İki grup kafeden yaklaşık 30 metre ileride bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu kez üstlerinde bıçak da vardı. Taraflar bıçaklı kavgaya tutuştu. 4 kişi yaralandı.
2: Yaralanan şüphelilerden biri olay yerinden taksiyle uzaklaştı. Ağır yaralanan 30 yaşındaki Aşirov'sa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Cinayetin ardından gözaltına alınan iki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Türkiye Barolar Birliği yönetimi ve birçok ilin baro başkanı Ankara'da bir araya geldi. Avukatlar geçen hafta Bursa'da icra takibi yapan meslektaşlarının cinayete kurban gitmesini hatırlattı. Şiddet olaylarına tepki gösterdi. Güven Park'ta bir araya gelen avukatların taleplerini Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan okudu. Sakan geçen hafta Hatice Kocaefe'nin Bursa'da, avukat Zekeriya Polat'ın ise Yalova'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Şiddet olaylarına karşı toplumun tamamından destek beklediklerini belirten Sakan, artık bir meslektaşımızı daha toprağa vermek istemiyoruz ifadelerini kullandı. Avukatlar daha sonra yönetim toplantısında belirledikleri çözüm önerilerini meclis başkanlığına sundu. Ankara'da kaldırımda yürüyen iki kız kardeşe çarparak ölümlerine sebep olan sürücü 9 ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edildi. Sürücünün daha önce de bir trafik kazasında 3 kişinin yaralanmasına sebep olduğu belirtiliyor.
4: İki kişinin ölümüne sebep olan şoför tahliye edildi. Sadece 9 ay hapiste kaldı. İddiaya göre ehliyeti de iptal edilmedi. Üstelik yeniden çalışmaya başladı. Olay 4 Ağustos 2025'te Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Murat Üneş'in kullandığı hafriyat kamyonu yol kenarında yürüyen 74 yaşındaki Semra Çevik de 66 yaşındaki Anıl Gülçür'e çarptı. Kamyonun altında kalan iki kız kardeş hayatını kaybetti. Tutuklanan şoför Murat Üneş hakkında 15 yıl hapis sistemiyle dava açıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı. Üneş'in tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Duruşma 17 Haziran'a ertelendi. Duruşmada mahkeme bilirkişi raporunu da okudu. Raporda sürücünün tamamen kusurlu olduğu, yayaların ise kusurunun bulunmadığı belirtildi. Şoför Murat Üneş'in daha önce de otomobille karıştığı bir kazada 3 kişiyi yaraladığı ifade ediliyor. Toplamda 10 suç kaydı bulunan Üneş'in ehliyetinin de iptal edilmediği öne sürülüyor.
0: İstanbul Balat'taki bir berbere giden Brezilyalı turistin iddiası dikkat çekti. 400 liralık saç tıraşı için 7100 lira ödediğini öne sürdü. Kaydettiği görüntüler sosyal medyada yayılınca Ticaret Bakanlığı dükkanı mühürledi.
5: Turkish people, it's very nice. What you guys doing is not right. What you guys doing is not correct. Like from 10 euros, I pay 133 euros. This is not correct.
6: Fiyat listemde ne yazıyorsa ben onu aldım, onu uyguladım.
7: Tepki çeken video 1 Mayıs günü İstanbul Balat'taki bir berberde kaydedilmişti. Tıraş olmaya giden Brezilyalı bir turist çıkışta hesabı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
5: You guys are joking with me? I'm Brazilian, man. Come on.
8: Çok itiraz ediyorsa verelim şeyi, içim burasını gönderelim.
7: Turist tepkiliydi. 400 liralık saç tıraşı için 7100 lira ödediğini söyledi.
5: From 10 euros I pay 133 euros. This is not correct.
9: Biz şimdi elimizden geleni yaptı çocuğu sana sorulmuş yani.
7: Faturayı da gösteren turist dükkandan çıkarken bir daha bu kuaföre gelmeyin diyerek sitem etti. Video sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı. İşletme sahibi Brezilyalı turisti buldu. Videoyu kaldırması karşılığında ödediği parayı iade etti ve el sıkışarak ayrıldılar. Ancak Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
10: Videoya gelen yoğun tepkiler sonrası ekipler buraya geldi ve kuaför dükkanına mühür vurdu. Dükkan olayın yaşandığı günden bu yana kapalı.
11: Üzüldüm. Yani yeni açmışlardı burayı arkadaşlar. Bir gaflete düştüler diye düşünüyorum.
12: Kendisiyle ben de tıraş oldum. Liste fiyatından alıyor 400 lira tıraş.
7: Berber ise dükkanın kamera kayıtlarını paylaşarak turistin saç tıraşı dışında işlemler yaptırdığını söyledi.
13: Saç bakım işlemleri yapıldı, yüz bakım işlemleri yapıldı, birçok işlem yapıldı ve fiyatı biz çoğunu yazmadık. Mesela saç yıkama, fön, bunları yazmadık bile.
5: Turkish people is very nice, you guys not.
0: Sosyal medyadaki bir anne kızın bir restorana alınmadığına ilişkin paylaşım büyük bir tartışma yarattı. Ticaret Bakanlığı işletmeye ceza kesti. Olay ünlü bir fast food zincirinin İstanbul'daki şubesinde meydana geldi. Bir müşteri dijital sipariş ekranından yaptığı alışveriş sırasında anne ve kızın yemeklerini de ödeyerek fişi aileye verdi. Kendi yemeğinin tepside servis edildiğini, anne ve küçük kızınsa yemeğinin alelacele paketlerine

0: yerinde çalıştıklarını açıkladı.
1: Japonya en büyük sorunlardan biriydi. Artık sigara kimlik veriyor insanlara. Bizim ikramlarımızdan birisi bu.
2: Kimlikle sigara satışı yolda. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, tütünle mücadele için farklı formüller üzerinde çalıştıklarını söyledi. O formüllerden birinin Japonya'da uygulanan kimlikle satış olduğunu açıkladı. Bu yolla belirlenecek yaş sınırının altında olanlara satışın engellenmesi hedefleniyor. Yaş sınırının ne olacağı konusunda henüz net açıklama yok. Çalışma sürüyor. Birinci Erzurum'da düzenlenen MedAI 2026 tıpta yapay zeka kongresinde konuştu. Türkiye'nin sigara kullanımında dünyada ikinci sırada olduğunu belirten Birinci, en etkili faktörün ise fiyatlar olduğunu belirtti.
1: Alarm seviyesinde bir tablo yakan yüzdeyiz. En etkili şey aslında fiyat. Siz hangi politikayı bilirseniz belirleyin. Ama fiyatı artarsa sigara için alanı %2.1 azalıyor. Toplam tüketim miktarı da 3.8, 4 azalıyor.
2: Birinci, elektronik sigara tehlikesine de dikkat çekti. Elektronik sigaraların sigaraya başlama oranını 3 kat arttırdığını söyledi.
0: Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostluk hikayesi filmlere konu olan Yaren Heykel Leylek, düzeltelim Leylek, bu yıl 15. kez eski Karaağaç köyünü ziyaret etmişti. Yaren Leylek yavruladı. Yaren'le eşi Nazlı Leylek'in 5 yavrusu oldu.
3: Yaren Leylek'in yavruları dünyaya geldi, yuvasında 5 yavru olduğu görüldü. Bursa'nın eski Karaağaç köyünde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren Leylek'in dostluğu yıllardır sürüyor. Her yıl Ağustos'ta göçen Yaren Leylek, Şubat'ın sonuyla Mart'ın başında tekrar köye dönüyor. Gelenek bu yılda devam etti. Yaren Leylek ve eşi Nazlı 15 gün arayla Bursa'ya geldi. Eski Karaağaç köyündeki yuvayı görüntüleyen kamerada yavrular olduğu görüldü. İlk yavrusu 30 Nisan'da yumurtadan çıkan Yaren Leylek'in dün de 5. yavrusu dünyaya geldi. Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğu uluslararası bir üne sahip. Hikaye Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatılmış, Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu olmuştu. 2019'da Burak Doğan Soysal'ın çektiği Yaren adlı belgesel de Prag Film Ödülleri'nden en iyi belgesel ünvanıyla dönmüştü.
0: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz efendim.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Vakıfbank Spor Kulübü, biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
6: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Teknoclub'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
8: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Reklam. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir dinleyenimiz, bir erkek sigortalımız aslında 1993 yılında çalışmaya başlamış. Ancak o dönem muhtemelen işvereni prim ödemelerini yapmamış. Yani prim ödemesi bulunmuyor. İlk kez uzun vadeli sigorta kollarına, yani kişiyi emekli edecek olan sigorta kollarına 1998 yılında girmiş ve bugün itibariyle de 3450 günü var. Ne zaman emekli olurum diye bize soruyor. Emekliye esas sigorta başlangıç tarihi, kişi adına ilk defa SGK'ya çalışma süresi bildirilen, yani prim ödenen gündür. Dolayısıyla dinleyenimizin 1993'teki girişi emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmayacaktır. Aynı zamanda doğum ve askerlik konularında da bilgi vermemiş ama 1998'deki başlangıcına göre dinleyenimizin yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş koşulları var. Dolayısıyla vermiş olduğu prim gün sayısına bakacak olursak 150 gün daha prim ödeyerek primini 3600 güne tamamlayacağı tarihte 60 yaşı da doldurunca emekli olabilir. Eğer bu süreyi dolduramazsa 60 yaşını, yani prim günlerini dolduramaz ise 60 yaşını dolduracağı tarihte de yine emekli olması mümkündür.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bahar geri geliyor. Batıdan başlayarak sıcaklık hızla artacak. İstanbul, Ankara, Bursa'da hava parçalı bulutlu. Rüzgar hafif. İzmir ve Antalya ise daha güneşli. İstanbul 18, Ankara 14, İzmir 23, Bursa 20, Antalya 22 derece. Marmara'da 3 gün hava az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 20 dereceyi geçerken Edirne ise 25 derece. İç Anadolu'da Yozgat, Nevşehir, Sivas kesiminde hala kısa süreli sağanak geçişi oluyor. Eskişehir 15, Sivas 13 derece. Ege'de rüzgarların da hafiflemesiyle ılık günler yeniden başladı. Manisa 23, Muğla 22, Afyonkarahisar 12 derece. Akdeniz'de yağış çok az noktada var. Güneş kısım kısım görülecek. Adana 22, Hatay 20, Isparta 17 derece. Karadeniz'in batısında yağış çok hafifliyor, ara ara güneş de çıkacak. Trabzon, Rize kesimi ise daha yağışlı. Bolu 15, Samsun 17, Trabzon 14 derece. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azaldı. Artık daha kısa süre etkili oluyor. Doğu Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanak var. Erzurum 10, Malatya 14, Diyarbakır 17 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Reklam. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Yapı Kredi. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
7: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 5 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Eta Aku Arit göktaşı yağmurunun en aktif olacağı gece, yarın ve sonraki gece. Bu göktaşı yağmurunun kaynağı 2061 yılında dünyadan tekrar gözlenebilecek bir konumda olacağı tahmin edilen Halley kuyruklu yıldızından ayrılan küçük kayaç ve toz parçaları. Halley kuyruklu yıldızı güneş etrafındaki yörüngesini 76 yılda bir tamamlıyor. Dünya da Halley kuyruklu yıldızının bıraktığı artık alanlardan yılda iki kez geçiyor. Bu geçişlerin yol açtığı göktaşı yağmurlarından birisi olan Eta Aku Aritler 15 Nisan'la 27 Mayıs tarihleri arasında gözlenebiliyor. Ama 6 ve 7 Mayıs gecesi en aktif olacakları gece. Uygun gözlem şartlarında saatte en fazla 50 meteorun gözlenebileceği düşünülüyor. Ay neredeyse dolunay evresinde olacağı için gözlenebilecek meteor sayısı önemli ölçüde azalabilir. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Ve doğa takviminde yarın önemli günlerden biri, Hıdır Ellez. Dilek dileme ritüellerinin bu geceden başladığını hatırlatalım.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %69 seviyesinde. Bu akşam Beşiktaş'ta oynanacak maç nedeniyle stat çevresindeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtiliyor. Ayrıca Beylikdüzü Büyükçekmece, Uzunçayır Koşu Yolu, Küçükçekmece Hacışerif, Büyükdere Caddesi Maslak Sanayi Mahallesi, Basın Ekspres Sefaköy Güneşli, Haliç Orta Köprü Ok Meydanı, Bağlantı Yolu Ok Meydanı Nurtepe, Yeni Bosna Şirin Evler, Şile Yolu Alemdar Ömerli ve Reşadiye Riva ile Seyrantepe Yan Yol Maslak yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bir şeridin kapandığı belirtiliyor. Ana arterlerde sıkışıklık giderek artarken Avrasya Tüneli 1. ve 2. köprü çift yönü yoğun, yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 17.
6: Eve dönerken kuşağı başlıyor.
4: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkanları. Hürmüz'de tansiyon düşmüyor. İran, Amerikan askeri gemilerini vurduk derken ABD iddiayı yalanlıyor. Ateşkes çıkmaz da. Amerikan Savunma Bakanı ticari gemileri durdurmaya çalışanlar ölümcül güçle karşılaşacak dedi. Dünyayı sorumluluk almaya davet etti. Karşılıklı açıklamalara, Hürmüz'deki gelişmelere ve petrol fiyatlarındaki son duruma bakacağız. Siber tehdit Beştepe'de masaya yatırılıyor. Siber Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Masada siber tehlikelere karşı alınması planlanan tedbirler var. Ankara bağlantı duraklarımızdan birisi olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup kürsüsünden yaptığı çağrı siyasetin gündemini belirledi. Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşurken sözü Öcalan'ın statüsüne getirdi. Dikkat çeken bir öneride bulundu. Bahçeli'nin çıkışına ve gelen tepkilere bakacağız. Sigara satışında kimlik göstermek zorunlu hale gelebilir. Sağlık Bakanlığı, Japonya'da uygulanan metodu mercek altına aldı. Yaş sınırının ne olacağı konusundaysa henüz netlik yok. Türkiye Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. Beşiktaş evinde Konya Spor'u ağırlayacak. Fenerbahçe'de ise başkanlık için ismi konuşulan Mehmet Ali Aydınlar seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Gündemden birkaç başlık böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Siyasetin manşetinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri var. Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı. Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi, önerisini sundu.
7: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
8: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'nın statü sorunu çözülmeli dedi. Önerisini ortaya koydu. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir dedi.
7: Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı birlikte gözetmelidir.
8: Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, süreçte sırada hukuki düzenlemeler olduğunu da söyledi. Terörsüz Türkiye vizyonu küçük hesaplara, günlük çekişmelere ve dar parti menfaatlerine sıkıştırılamaz dedi.
7: Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı, aynı istikamete yürümeli, aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz.
8: Bahçeli'ye toplantı çıkışında CHP'ye yönelik süren mutlak butlan davası soruldu.
7: Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
4: CHP lideri Özgür Özel'in de gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Özel desteğini yineledi. Süreci muhalefet alanı olarak görmüyoruz dedi. Gündeminde mutlak butlan tartışması da vardı.
9: Terörsüz Türkiye, bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. İnisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı atıyoruz.
10: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci muhalefet alanı olarak görmüyoruz dedi. Sözü partisi üzerinden devam eden mutlak butlan tartışmalarına getirdi.
9: Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin.
10: Özel partinin grup toplantısında konuştu. Enflasyon rakamları üzerinden iktidarın ekonomi politikasını ekmek hesabıyla eleştirdi.
9: 3 ay önce asgari ücret 1870 ekmek alırken şu anda 1605 ekmek alıyor. 3 ayda asgari ücrette 265 ekmek kaybı var.
4: CHP'nin 38. olağan kurultayında şaibe yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında 5. duruşma yarın görülecek. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 12 sanık yargılanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Davada oylamaya hile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü ele alınmalı çıkışı siyasetin gündeminde. DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin sözleri için tarihi ifadesini kullandı.
11: Sayın Bahçeli'nin Öcalan statüsü ne olacaktır sorusu bu açıdan tarihidir. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz.
10: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü çıkışını tarihi olarak nitelendirdi. Altına imza atıyoruz diye de ekledi.
11: Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Sözü üzerine biz de diyoruz ki tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım.
10: Bakırhan süreç için barış izleme ve takip kurulu oluşturulmasını da önerdi.
11: Meclisteki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin. Bu kurul denetleyen değil, takip eden ve kolaylaştıran bir mekanizma olabilir.
5: NTV Radyo.
4: ABD'nin Hürmüz'de mahsur kalan gemileri kurtarmak için başlattığı girişim sonrası Boğaz'da tansiyon yüksek. İran'ın müzakere heyetine başkanlık eden Meclis Başkanı Muhammed Galibaf, mevcut durumun Amerika için sürdürülemez olduğunu savundu. Biz daha başlamadık dedi.
8: Amerika Birleşik Devletleri ile İran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü için bilek güreşine girişti. Boğaz'da karşılıklı saldırılar nedeniyle taraflar arasındaki kırılgan ateşkes riske girdi. Körfez'de suları ısıtan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Özgürlük Projesi adını verdiği girişim oldu. Proje, Körfez'de mahsur kalan gemilerin tahliyesi için başlatıldı. Trump, gemilere refakat etmesi için donanmayı Hürmüz'e gönderdi. Haftanın ilk günü Körfez'deki pek çok gemiden patlama ya da yangın haberi geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde İran füzesiyle vurulan bir petrol limanında da yangın çıktı. İran'ın müzakere heyetine başkanlık eden Meclis Başkanı Muhammed Galibaf'tan "biz daha başlamadık" bile açıklaması geldi. Garibaf, mevcut durumun Amerika Birleşik Devletleri için sürdürülemez olduğunu çok iyi biliyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin ateşkesi idare ederek deniz taşımacılığını ve enerji akışını tehlikeye attığını belirtti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de, pazartesi günkü olaylar krizi askeri çözüm olmadığını gösteriyor dedi. Ateşkes görüşmelerinin ilerlediğini belirten Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni bataklığa çekilmemeleri için uyardı. Körfez'deki durumla ilgili taraflardan birbiriyle çelişen açıklamalar geliyor. Amerikan ordusu, iki Amerikan ticaret gemisinin güdümlü füze taşıyan destroyerlerin refakatinde boğazdan geçtiğini duyurdu. Maersk şirketi de Amerikan bandıralı Alliance Fairfax gemisinin Hürmüz üzerinden Körfez'den çıktığını açıkladı. İran boğazdan hiçbir geminin geçmediğini iddia ediyor. Amerikalı bir komutan emrindeki filonun İran'ın 6 askeri sürat teknesini batırdığını söyledi. İran ise Körfez'e yaklaşan Amerikan savaş gemisine ateş açtığını, geminin geri döndüğünü açıkladı. İranlı yetkinler daha sonra açılan ateşin uyarı ateşi olduğunu belirtti. Güney Kore, Körfez'deki ticari gemilerinden birinde patlama meydana geldiğini, makine dairesinde yangın çıktığını açıklasa da geminin saldırıya uğrayıp uğramadığı bilinmiyor. İngiltere Deniz Güvenliği Ajansı da Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarında iki geminin saldırıya uğradığını duyurdu. Emirliklerin petrol şirketi de boş bir petrol tankerine İran drone'u isabet ettiğini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gün boyu füze ve drone saldırısı haberleri geldi. Petrol ihracatı yapılan Fujairah limanında da yangın çıktı. İran'ın Körfez'deki limanlarından Deir'deki Vaizi iskelesinde 4 ticari gemide yangın çıktı. Yangının neden çıktığı bilinmiyor.
4: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz'deki son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi. Hegseth, Körfez'den geçmeye çalışan ticari gemileri durdurmaya çalışanlar ölümcül güçle karşılaşacak dedi. Ateşkes sona ermedi diyen ABD Savunma Bakanı, Özgürlük Projesi'nin destansı öfke operasyonunda ayrı ve geçici olduğunu vurguladı. Hürmüz'ü açma kapsamında Amerika'nın İran hava veya kara sularına girmesine gerek olmayacak ifadesini de kullandı. Hegseth, diğer ülkelerin uygun zamanda sorumluluk alması gerektiğine işaret etti. Amerikan Genelkurmay Başkanı Dan Kane ise İran'ın son saldırılarına değindi. Bu saldırılar askeri operasyonların yeniden başlamasına yol açacak eşiğin altında kaldığı ifadesini kullandı. Kane ayrıca Körfez'de 22.500 denizcinin mahsur kaldığını ve geçiş yapamadığını söyledi. Hürmüz'deki krizle ilgili Amerikan basınında analizler yer alıyor. CNN International'a göre Amerika'nın gemileri geçirmek için başlattığı girişim ateşkesi zora soktu.
8: Trump'ın gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçirme girişimi kırılgan ateşkesi test ediyor. Amerikan CNN International kanalının internet sitesinde yer alan analizde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri kurtarma girişiminin ateşkesi zora soktuğu belirtildi. Ateşkesin sınırlarına dayandığı ve müzakere yoluyla bir çözümün yakında olduğuna dair bir işaret bulunmadığı vurgulandı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz ablukası karşısında pes edeceğine dair bir ibare olmadığının da altı çizildi. Ancak Hürmüz'ün kapalı kalmasının Trump'ı giderek daha çok hayal kırıklığına uğrattığı yorumunda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde artan akaryakıt fiyatları ve Çin'e gidecek hafta yapacağı ziyaretin Hürmüz'ü açması için Trump üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Kendisine yakın bazı isimlerin Trump'ın İran'a yeniden saldırmaya ikna etmeye çalıştığı kaydedildi. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından "Dünyayı terörize etmeye devam ederse, İran'a güçlü bir şekilde karşılık vermenin zamanı geldi" mesajı paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da Washington'ı ziyaret etmeye hazırlandığı ve İsrail ordusunun İran'a bombardımanı yeniden başlatmaya hazır olduğu belirtildi. Tüm bunlara karşın Trump'ın topyekün savaşı yeniden başlatmayı isteyip istemediğinin belirsiz olduğunun altı çizildi. Buna karşın gelecek hafta Pekin'e yapacağı ziyaretin Trump'ın savaşı yeniden başlatmasının önünde engel oluşturabileceği vurgulandı. Savaşın çözüme kavuşturulmamasının Trump'ı Çinli mevkidaşıyla görüşmelerde zayıf konuma düşürebileceği yorumuna da yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ablukaya rağmen İran'ın petrol üretimini sürdürdüğü de hatırlatıldı. İran'ın Trump'ın istediği gibi müzakerelerde büyük bir taviz vermeye hazır olduğu yönünde bir ibare bulunmadığının altı çizildi. Trump'ın İran'ın taviz vermesini beklerken sabrının taşabileceği yorumunda bulunuldu.
4: Hürmüz Boğazı'nda devam eden gerilim petrol piyasasında alarm zillerinin çalmasına yol açtı. Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden ve yatırım bankalarından uyarılar geldi.
8: Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar nedeniyle küresel petrol arzında 1970'ler benzeri fiziksel kıtlıklar yaşanabilir. Bu uyarı dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Chevron'un CEO'su Mark Wirth'ten geldi. Wirth, küresel petrol arzının günde yaklaşık 10-13 milyon varil düştüğünü belirterek fiziksel kıtlık ortaya çıkmaya başlayacak dedi. Wirth'e göre arz daralması karşısında talebin uyum sağlaması kaçınılmaz olacak. Bu da ekonomilerde yavaşlamayı beraberinde getirecek. İlk etkinin Körfez petrolüne en bağımlı bölge olan Asya'da görülmesi bekleniyor. Avrupa'nın da kısa süre içinde bu baskıyı hissedeceği öngörülüyor. Bir diğer uyarı yatırım bankası Goldman Sachs'tan geldi. Banka, Hürmüz Boğazı'ndaki arz kısıtları nedeniyle küresel petrol stoklarının hızla eridiğini ve bu durumun piyasalar için risk oluşturduğunu açıkladı. Goldman Sachs verilerine göre küresel petrol stokları şu anda dünya talebinin 101 günlük karşılayabilecek seviyede bulunuyor. Ancak bu rakamın Mayıs ayı sonuna kadar 98 güne kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor. Stoklardaki hızlı erime ve bazı bölgelerde yaşanan arz kayıplarının endişe verici olduğuna dikkat çekiliyor.
5: NTV Radyo.
4: Meclise gidelim. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Savaşın enflasyona etkisi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Neler söyledi? Sibel Can'dan öğreneceğiz. Sibel, söz sende.
12: Önemli mesajları vardı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın. Özellikle Nisan ayındaki o artış nedeniyle açıklamaları piyasa tarafından merakla bekleniyordu. Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor ifadesini kullandı sunumunda. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz mesajını verdi. Başta enerji ve ulaştırma hizmet fiyatlarında olmak üzere savaşın etkilerini hissediyoruz dedi. Nisan ayındaki enflasyon rakamına işaret ederek Nisan'da da zaten etkili enflasyon üzerindeki etkileri net bir biçimde gördük dedi. Enerji kaynaklı etkilerin ise kısa vadede devam edeceğini düşünüyoruz ifadesini kullandı. Yine enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu söyledi. Göstergelerin son 3 yıllık ortalamaları enflasyonun ana eğiliminde bir miktar yükselişi işaret ediyor ifadesini kullandı. Ve enerjide yıllık enflasyonun son 2 ayda 19 puan artış gösterdiğini söyledi savaşa bağlı olarak. Hali hazırda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalefet kanadından açıklamalarla devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan muhalefetin yorumlarını, değerlendirmelerini dinliyor. Birazdan da muhalefet sorularını iletecek. Bu sorular üzerine de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yeniden söz alacak ve bu sorulara yanıt verecek.
4: Ayrıntıları Ankara'dan Sibel Can'dan aldık. AK Parti, varlık barışı düzenlemesinin de içinde olduğu yeni kanun teklifini meclise sundu. Yabancı yatırımcı için teşviklerin de yer aldığı teklifte ihracat ve transit ticarete ilişkin yeni vergi indirimleri bulunuyor. Düzenlemenin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı.
13: İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi %9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız, şirketlerimiz içinse %14'e indiriyoruz. Transit ticaret kazançlarının %95'ini vergi dışı bırakıyoruz. Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz. Yurt dışındaki bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz. Sadece yurt dışı değil, yurt içinde olan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarında banka ve aracı kurumlara bildirilerek sisteme dahil edilmesini sağlıyoruz. Normal şartlarda %5 olarak uygulanan vergi oranını varlıkların devlet iç borçlanma senetlerinde veya kira sertifikalarında tutulma taahhüdüne göre sıfıra kadar indiriyoruz. Bildirilen bu varlıklar için hiçbir surette verici incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağında kanuni teminat altına alıyoruz. Ambe borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
4: Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. 16 Ekim ve sonrasında doğum yapan anneler de ilave 8 haftalık izinden faydalanabilecek. Ancak dikkat edilmesi gereken hususlar var. Sosyal güvenlik uzmanı doçent Okan Güray Bülbül'ün uyarılarını dinleyelim.
8: Doğum iznini uzatmak için son başvuru tarihi 11 Mayıs. Doğum iznini uzatan düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. 16 haftalık analık izni süresi 24 haftaya yükseltildi. Özel kamu ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar bu haktan yararlanabilecek. 1 Nisan itibarıyla doğumun üzerinden 24 hafta geçmeyen kadın çalışanlara ilave 8 haftalık analık izni hakkı tanındı.
14: Bu hesaplama şuna dayanıyor. Doğumun üzerinden 24 haftalık süreyi hesaplayıp 1 Nisan 2026'ya getirdiğinizde 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış kadın çalışanların ilave 8 haftalık analık izni var demektir.
8: Ek izin talebini işverene iletmek için 10 günlük süre tanındı. Bu süre gelecek hafta pazartesi günü dolacak.
14: İşverene başvurmaları gerekiyor. İşverene başvurmadan önce analık durum bildirir sağlık raporunu almaları da önemli. Çünkü bu 8 haftalık süre ücretli bir izin. Dolayısıyla bu sürede SGK'nın geçici iş göremezlik ödeneği ödeyebilmesi için kişilere bu raporun alınması gerekiyor. Asgari ücret üzerinden hesaplarsak 41.104 TL'lik aslında bir geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek en düşük.
8: Hali hazırda ücretsiz izinde olan çalışanlar bunu ücretli izne çevirebilecek. Ücretsiz izinlerine süre sonunda devam edebilecekler.
4: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşının telefonundaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği belirlendi.
8: Gülistan Doku soruşturmasındaki ilk şüpheli oydu. Genç kızın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği ortaya çıktı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Gözler ilk olarak Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'a çevrilmişti. Şüphelinin adli emaneti bulunan telefonundaki verilerin 1 ve 6 Mayıs 2020 tarihlerinde özel bir program kullanılarak silindiği belirlendi. Zaynal Abakarov ifadesinde silme işlemini kimin, neden ve ne amaçla yaptığını bilmiyorum dedi. Belirtilen tarihler arasında telefonun kendisinde olmadığını, bu nedenle işlem hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü.
15: Bahse konu telefon ve sim kart Antalya'da benden alındıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi. Telefon ve sim kart hala bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez.
8: Yine 18 Nisan 2020'de bu kez telefondan Instagram şifresinin değiştirildiği, hesabının kalıcı olarak silinmesi için işlem yapıldığı tespit edildi. Şüpheliye bu da soruldu.
15: Telefonuma el koyulacağını o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi. Ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim. Bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak ya da Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu.
8: Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Soner de Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Soner'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
4: Mayıs geldi ancak sıcaklıklar halen yükselmedi. Yurdun birçok noktasında şiddetli yağış sele ve su baskınlarına neden oldu.
8: Dereler taştı, tarım alanlarını su bastı. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Yağış nedeniyle çöken istinat duvarı evlere zarar verdi. Nevşehir'de aşırı yağışların ardından bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çöken duvar yan taraftaki binaya zarar verdi.
16: Sabaha karşı namaza kalkacaktım. Bir de bir gurut oldu. Allah var ya, ben yıldırım attı belledim yanımda. Ben yukarıda bina geldi belledim ama bina değilmiş. İstinat duvarıymış. Geldi karşı komşuyla bizim ikimizin binasını da yırttı.
8: Risk altındaki 4 katlı apartman ve özel anaokulu tahliye edildi.
17: Yani sadece yaptıkları istinat duvarı bile bizim istinat duvarına yük bindirdiği için onu şikayet etmiştik. Hani buranın çökeceği belliydi. Cimer'de de yazdık zaten. Çökecek buralar birkaç seneye dedik. Sonuçta çöktü.
8: Sakarya'da şiddetli yağış nedeniyle Meren Çayı taştı. Bazı yollar ve köprüler zarar gördü. Tarım arazileri su altında kaldı. Alt geçitten geçmeye çalışan bir araç suya gömüldü. Araçta mahsur kalan sürücüyle annesi iş makinesiyle kurtarıldı. Şırnak'ın Beytülşebap ilçesinde karların erimesi ve son günlerdeki yağışlarla birlikte Habur Çayı'nın debisi yükseldi. Taşkın nedeniyle köprüler yıkıldı, ev ve ahırları su bastı. Erzincan'da da sağanak su baskınlarına neden oldu. Derelerden akan su tarım arazilerine taştı, ev ve ahırlar zarar gördü. Tokat'ta Yeşilırmak'ın taşmasıyla binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Evinde mahsur kalan bir kadın botla kurtarıldı. Sivas'ın Değeryer köyündeki bir cenazeye gitmek isteyen vatandaşlar suyla kaplanan yolda ilerleyemedi. Vatandaşlar gidecekleri yere kepçeyle taşındı. Hakkari'de de Kaval Deresi taşınca bir araç suya kapılarak sürüklenmeye başladı. Araçtaki 3 kişi iş makinesiyle kurtarıldı. Tunceli ve Bayburt'ta ise kar ulaşımı aksattı. Kopdağ'a geçidinde yolda kalan araçlar oldu.
4: Haber turuyla devam edelim. İstanbul'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklanan şarkıcı İzzet Yıldızhan tahliye edildi. Yıldızhan, cinayetin faili Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kaçırılması sürecinde etkin rol oynadığı suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren bir kadının bebek arabasında asılı olan çantası çalındı. Çantanın 10 yaşında bir çocuk tarafından alındığı tespit edildi. Emniyete götürülen çocuğun hırsızlıktan 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Denizli'de bir kuyumcu müşterilerine ait emanet altınlarla ortadan kayboldu. Çivril ilçesinde 30 yıldır sarraflık yapan kişiye ulaşılamayınca vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis iş yerinde inceleme yaptı. Araştırmalar sonunda kuyumcunun 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Mağdur vatandaşlar hukuk mücadelesi başlatacak. Sosyal medyada anne kızın bir restorana alınmadığına ilişkin paylaşım tepki çekti. Ticaret Bakanlığı işletmeye ceza kesti. İşletmenin anne kızı görünümleri nedeniyle içeri almadığı iddia edildi. Olayı sosyal medyadan paylaşarak tepki gösteren müşteriye destek mesajları geldi. Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. İşletmede gerçekleştirilen denetimde mevzuata aykırılık tespit edildi. Firmaya para cezası kesildi. Edirne'de Hıdrellez şenlikleri kapsamında geleneksel kakava ateşi yakıldı. Şenliklere katılmak için kente gelen çok sayıda turist kutlamaların yapıldığı saray içinde müzik eşliğinde eğlendi. Geleneksel kıyafetler giyen roman müzik topluluklarının hareketli ezgilerine eşlik eden turistler renkli görüntüler oluşturdu. Hatay'da 16 yaşındaki öğrenci staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Genç öğrencinin kısa süre önce de aynı iş yerinde akıma kapıldığı öğrenildi. Pastanenin elektrik işlerini yapan kişi tutuklandı.
8: Pasta ustası olmak istiyordu. Staj yaptığı pastanede çalışırken elektrik akımına kapıldı. Liseli Mahir hayatını kaybetti. Allahu Ekber. Mahir Burak Karagön 16 yaşındaydı. Hatay Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü 10. sınıf öğrencisiydi. İskenderun ilçesindeki bir pastanede stajyer olarak çalışıyordu. 1 Mayıs'ta iş yerinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
18: Benim oğlum Saray Pastanesi'nde stajyer olaraktan çalışıyordu. Benim oğlum orada elektrikçi değildi. Ve benim oğluma elektrik işi vermişler. Ve benim oğlum elektrik akımına kurban gitti.
8: Pastanenin elektrik işlerini yapan bir kişi taksirle adam öldürme suçundan tutuklandı. Ailesi Mahir Buğra Karagön'ün kısa süre önce de aynı iş yerinde akıma kapıldığını söyledi.
18: Benim oğlumu bundan bir ay önce yine elektrik vakasıyla benim yanıma geldi. Anne dedi, beni bugün dedi elektrik çok kötü çarptı dedi. Nasıl çarptı oğlum dedim. Fırından dedi. Oğlum dedim, ya kaçak vardır ya bir şey vardır dedim. Ustana söyle dedim, baktırsın dedim.
8: Mahir Buğra Karagön, İskenderun ilçesinde toprağa verildi.
4: Sigara satışında kimlik gösterme zorunluluğu gelebilir. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci bu plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
19: Japon en sorunlardan biri artık sigara kimlik veriyor insan. Bizim ikramlarımızdan birisi.
8: kimlikle sigara satışı yolda. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, tütünle mücadele için farklı formüller üzerinde çalıştıklarını söyledi. O formüllerden birinin Japonya'da uygulanan kimlikle satış olduğunu açıkladı. Bu yolla belirlenecek yaş sınırının altında olanlara satışın engellenmesi hedefleniyor. Yaş sınırının ne olacağı konusunda henüz net açıklama yok. Çalışma sürüyor. Birinci Erzurum'da düzenlenen MedAI 2026 Tıpta Yapay Zeka Kongresi'nde konuştu. Türkiye'nin sigara kullanımında dünyada ikinci sırada olduğunu belirten Birinci, en etkili faktörün ise fiyatlar olduğunu belirtti.
20: Alarm seviyesinde bir tabloya karşı yüz yüzeyiz. En etkili şey aslında fiyat. Siz hangi pozisyonu bilirlerseniz belirleyin. Ama fiyatı artarsa sigara için alanı %2.1 azalıyor. Toplam tüketim miktarı da 3.8, 4 azalıyor.
8: Birinci, elektronik sigara tehlikesine de dikkat çekti. Elektronik sigaraların sigaraya başlama oranını 3 kat arttırdığını söyledi.
4: Dünyada yeni paniğin adı hantavirüs. Atlas Okyanusu'nda bir gemide 3 kişi virüs nedeniyle öldü. Bazı yolcuların durumu ise kritik. Kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olan hantavirüsü yeni bir salgın riski olup olmadığını enfeksiyon hastalıkları uzmanı Sıla Akan NTV Radyo'da anlattı.
12: Hantavirüs aslında eski yıllardan beri, 1900'lerden beri bilinen bir virüs, bir RNA virüsü. Yine bir zoonoz aslında, diğer RNA virüsleri gibi, yani hayvanlardan insana bulaşıyor. Özellikle kemirici dediğimiz memelilerden, fareler ve diğer kemiricilerin aslında dışkısı, idrarı ya da tükrüğünün insana bulaşmasıyla söz konusu oluyor. Daha çok böyle Avrupa'da, Asya'da ve Afrika'da görülen eski bir formu var. Hatta Kore Savaşı'ndan beri ismi tam olarak konmamış ama oradaki klinik semptomlarla onun aslında düşündüğü bir durumu vardı. Fakat daha yenice dediğimiz 1995'ten beri Amerika kıtasında da bir başka form var. Yani klinik formu iki tane, böbrek fonksiyonlarıyla giden formda ya da yenisinde de aslında yüksek ateşle başlıyor. Fakat daha sonra kanda dolaşarak böbreklerde böbrek yetmezliğine yol açıyor ve oldukça zor bir tabloya yol açıyor. Diğeri ise solunum sıkıntısı şeklinde gidiyor. Gene yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma gibi böyle viral enfeksiyon semptomlarıyla karşımıza geliyor. Ve aslında kuska dönemi uzun, 3 hafta diyebileceğimiz bir süre ama bu muhtemelen bu gemi seyahatindekinde hemen bu kadar süre olmadığı için çok hızlı bir seyir göstermiş. Yani bir haftaya kadar da kısalabiliyor. Çünkü çok fazla miktarda bir virüsle karşılaştığında daha hızlı bir seyir söz konusu olabiliyor. Ama sonuçta Güney Amerika'da özellikle böyle solunum problemiyle giden formu var. Bu geminin de daha çok Güney Amerika'dan ilk başta yola çıktığını biliyoruz. Muhtemelen gemide karşılaştıktan sonra bununla ilgili semptomlar ortaya çıkmış. Yani insanların insana bulaşması çok nadir ama burada bir kemiricilerin dışkıları ve çıkartılarıyla karşılaşan bir durum söz konusu olunca birçok kişiyi etkilemiş gibi duruyor. Üçte biri gibi hastaların ne yazık ki kaybediliyor. Ölümcül olma olasılığı yüksek, mortalitesi yüksek bir hastalık. Özel bir antiviral tedavisi yok ya da aşısı yok ama semptomatik tedavi dediğimiz ateşin düşürülmesi, beslenmesinin sağlanması, solunum sıkıntısının giderilmesi ya da böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesi gibi destek tedavileriyle hastalar kurtulabiliyor. Fakat ölüm oranı oldukça yüksek.
4: İstanbul Balat'taki bir berbere giden Brezilyalı turistin iddiası dikkat çekti. 400 liralık saç tıraşı için 7100 lira ödediğini öne sürdü. Kaydettiği görüntüler sosyal medyada yayılınca Ticaret Bakanlığı dükkanı mühürledi. Türk insanı çok iyi ama buradakiler haksız. Doğruyu söylemiyor. 10 euro yerine 133 euro ödedim. Bu doğru değil. Benimle dalga mı geçiyorlar? Ben Brezilyalıyım, yapmayın. 10 euro yerine 133 euro ödedim. Bu doğru değil.
21: Fiyat listemde ne yazıyorsa ben onu aldım, onu uyguladım.
22: Tepki çeken video 1 Mayıs günü İstanbul Balat'taki bir berberde kaydedilmişti. Tıraş olmaya giden Brezilyalı bir turist çıkışta hesabı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
23: Çok itiraz ediyorsa verelim şeyi, içim burasını gönderelim. Yok.
22: Turist tepkiliydi. 400 liralık saç tıraşı için 7100 lira ödediğini söyledi.
24: From 10 euros I pay 133 euros. This is not correct.
25: Biz şimdi elimizden geleni yaptı, çocuğu sana sormuş yani.
22: Faturayı da gösteren turist dükkandan çıkarken bir daha bu kuaföre gelmeyin diyerek sitem etti. Video sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı. İşletme sahibi Brezilyalı turisti buldu. Videoyu kaldırması karşılığında ödediği parayı iade etti ve el sıkışarak ayrıldılar. Ancak Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
0: Videoya gelen yoğun tepkiler sonrası ekipler buraya geldi ve kuaför dükkanına mühür vurdu. Dükkan olayın yaşandığı günden bu yana kapalı.
1: Üzüldüm. Yani yeni açmışlardı burayı arkadaşlar. Bir gaflete düştüler diye düşünüyorum.
2: Kendisiyle ben de tıraş oldum diye. Liste fiyatından alıyor. 400 lira tıraş.
0: Berber ise dükkanın kamera kayıtlarını paylaşarak turistin saç tıraşı dışında işlemler yaptırdığını söyledi.
3: Saç bakım işlemleri yapıldı, yüz bakım işlemleri yapıldı, birçok işlem yapıldı ve fiyata biz çoğunu yazmadık. Mesela saç yıkama, fön, bunları yazmadık bile.
4: Türk insanı çok iyi ama siz değilsiniz. Pandemi döneminden beri konser vermeyen, albüm yayınlamayan Şebnem Ferah sahnelere geri dönüyor. Ferah 3 Haziran'da İstanbul'da sevenlerinin karşısına çıkacak.
6: Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek. Bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere. Bu mesaj Şebnem Ferah'tan geldi. Pandemiden bu yana gözlerden uzak bir yaşam süren Ferah, sosyal medya paylaşımında 03.06.2026 İstanbul ifadesine yer verdi. Ferah, 3 Haziran 2026'da Küçük Çiftlik Park'ta vereceği konserle dinleyicisiyle yeniden buluşacak. Kısa zamanda on binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım, sosyal medya platformlarında en çok okunanlar arasına girdi. Şebnem Ferah'ın ses getiren paylaşımı sanat dünyasında da geniş yankı buldu. Murat Boz, Derya Ulu, Kıvılcım Ural, Fatma Turgut gibi müzisyenlerin yanı sıra Ezgi Mola, Gonca Vuslateri ve Burcu Biricik gibi ünlü isimler de beğeni ve yorumlarıyla Ferah'a destek verdi. ...1996'da hayatımıza giren ve kısa zamanda şarkı sözleri ve vokal yeteneğiyle gönülleri kazanan Şebnem Ferah, Küllerinden ve Koridor gibi şarkıların yer aldığı son albümü Parmak İzini 2018 yılında yayınladı. Ondan yeni bir şarkı duyduğumuz son albüm, 7 Şubat 2020'de çıkan Murat Anmunga'nın 2020 model albümü oldu.

0: Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostluk hikayesi filmlere konu olan Yaren Leylek bu yıl 15. kez eski Karaağaç köyünü ziyaret etmişti. Yaren Leylek yavruladı. Yaren'le eşi Nazlı Leylek'in 5 yavrusu oldu.
1: Yaren Leylek'in yavruları dünyaya geldi. Yuvasında 5 yavru olduğu görüldü. Bursa'nın eski Karaağaç köyünde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren Leylek'in dostluğu yıllardır sürüyor. Her yıl Ağustos'ta göçen Yaren Leylek, Şubat'ın sonuyla Mart'ın başında tekrar köye dönüyor. Gelenek bu yılda devam etti. Yaren Leylek ve eşi Nazlı 15 gün arayla Bursa'ya geldi. Eski Karaağaç köyündeki yuvayı görüntüleyen kamerada yavrular olduğu görüldü. İlk yavrusu 30 Nisan'da yumurtadan çıkan Yaren Leylek'in dün de 5. yavrusu dünyaya geldi. Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğu uluslararası bir üne sahip. Hikaye Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatılmış, Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu olmuştu. 2019'da Burak Doğan Soysal'ın çektiği Yaren adlı belgesel de Prag Film Ödülleri'nden en iyi belgesel ünvanıyla dönmüştü.
2: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Bugün özellikle doğuda etkili yağışlarla birlikte ani su baskınları ve görüş mesafesinde düşüş riski var. İç kesimlerde yükseklerde sulu kar ve düşük sıcaklık ulaşımda aksamalara neden olabilir. Ayrıca batıda yağış zayıflasa da ıslak zemin kayganlık riski yaratıyor. Sürücüler tedbirli olmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
4: Mobiliz. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
5: Kale kilit.

0: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreami küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB

0: spor haberleri başlıyor.
1: Fenerbahçe'de seçim heyecanı başladı. Olası adaylardan ismi en çok geçen Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını duyurdu. Aydınlar açıklamasında Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım ifadelerini kullandı. Şu ana kadar Hakan Safi ve Barış Göktürk seçime yönelik çalışma yaptıklarını duyurdu. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı ise henüz belli değil. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da yapılacak. Galatasaray'da Mayıs ayında sandık başına gidecek. Başkanlık seçiminde tek aday mevcut başkan Dursun Özbek. Mevcut yöneticilerden Niyazi Yelkencioğlu, İbrahim Hatipoğlu, Timur Kuban, Ece Bora'ya yeni listede yer verilmedi. Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ile yöneticiler Ömer Sarıgül, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Burak Kutlu ve Özen Kuzu'yu yeni yönetim listesine dahil etti. İlk başkanlık deneyimini 2015-2018 arasında yaşayan Dursun Özbek, ikinci döneminin dördüncü yılında seçim 16 veya 23 Mayıs'ta yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'la Konyaspor saat 20.30'da karşılaşacak.
2: Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Dolmabahçe'de belli olacak. Beşiktaş Tümosan Konyaspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak. Ligde şampiyonluk şansı kalmayan siyah beyazlılarda hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak.
3: Kupa bizim için çok değerli. Yani bizim için artık son çıkış Türkiye Kupası yarı finali. Final biletini yakalarsak en azından bir hedef doğrultusunda ligin sonunu görmüş oluruz.
2: Beşiktaş'ta Gaziantep maçından önce dizindeki ağrılar nedeniyle kadrodan çıkarılan Milot Rashica'nın durumu maç saatinde belli olacak. Kartal Kayra Yılmaz'sa sezonu kapatmıştı. Sergen Yalçın'ın takımını sahaya Ersin, Murillo Agbadu Emirhan Rıdvan, Ndidi, Çerni, Orkun, Olaytan, Ture ve Oh 11 ile sürmesi bekleniyor. Çeyrek finalde Beşiktaş Alanya Spor, Konya Spor'da Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finalde eşleşti.
4: Yarı finale çıktık, mutluyuz. Camiye olarak böyle galibiyetlere de ihtiyacı vardı bence taraftarımızın.
2: Konya Spor'da sakatlığını atlatan Blas Kremer kafilede. Ufuk Akyol ve Tunahan Taşçı'nın ise sakatlıkları sürüyor. İlhan Palut'un takımını sahaya Bahadır, Uğurcan Nagalo Adil Berkan, Melih Yevtoviç, Deniz Gonsalves Olaigbe ve Muleka 11 ile sürmesi bekleniyor. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Diğer yarı finalde Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor 13 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacak. Türkiye Kupası finali 24 Mayıs Pazar günü Antalya'da oynanacak.
1: Gençler Birliği'nde ikinci Volkan Demirel dönemi 2 ay sürdü. Başkent ekibi teknik direktörüyle yollarını ayırdığını duyurdu. Gençler Birliği Demirel yönetiminde 8 maçta 1 galibiyet alabildi. 1 kez berabere kaldı ve 6 kez yenildi. Kırmızı Siyahlı ekibi Türkiye Kupası'nda ise Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükseldi. Gençler Birliği Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 28 puanla 16. sırada. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanşları başlıyor. Arsenal'la Atletico Madrid birbirinin rövanşında İngiltere'de sahaya çıkacak.
5: Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist İngiltere'de belli olacak. Birbirinin rövanşında Arsenal'la Atletico Madrid karşılaşacak. İngiliz ekibi Premier Lig'de şampiyonluğa yürürken Devler Ligi'nde de ilk kez mutlu sona ulaşmanın peşinde.
6: Maçın başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. 20 yıl aradan sonra bu seviyeye geldik ve şimdi finale çıkmayı çok istiyoruz. Büyük kupalar kazanacağınıza söz veremezsiniz. Ancak her gün bu hedef için çok çalışacağınızı gösterebilirsiniz. Avrupa'nın en iyi takımı olmak istiyoruz ve bunu başarmaya çok yakınız.
5: Atletico Madrid'de 10 yıllık Şampiyonlar Ligi finali özlemini gidermenin hayalinde.
7: Umarım tecrübemizi performansımıza yansıtabiliriz. Yaptığımız işe inanıyoruz. Özgüvenimiz yüksek. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.
5: İki takımın lig aşamasındaki eşleşmesini Arsenal 4-0 kazandı. İngiliz ekibi bu sezon Devler Ligi'nde 13 maçta sadece 6 gol yedi. Londra'daki maç saat 22'de başlayacak. Diğer yarı finalde Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih'e yarım konuk olacak.
1: Manchester City Premier Lig'de şampiyonluk yarışında yer aldı. Guardiola'nın ekibi Everton'la 3-3 berabere kaldı. Bir maçı eksik City, lider Arsenal'ın 5 puan gerisinde yer alıyor. Arsenal'ın 3, City'nin ise 4 karşılaşması kaldı.

NBA playofflarında konferans yarı finalleri başladı. Batı konferansında Minnesota Timberwolves deplasmanda San Antonio Spurs'u 104-102 yendi ve seride 1-0 öne geçti. Victor Wembanyama'nın tarihe geçen 11 sayı, 15 rebound, 12 blokluk triple-double performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Minnesota'da Randall 21, Edwards 18 sayıyla yıldızlaştı. Doğu konferansında ise New York Knicks, Philadelphia 76ers'ı 137-98 mağlup etti. Seride 1-0'lık avantajı yakalayan New York'ta Brunson 35 sayıyla takımını galibiyete taşıdı. NBA'de heyecan bu gece oynanacak iki maçla devam edecek.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 39-42. Kilometrelerinde ve Muğla-Denizli yolunun 19-23. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Sura Sura.
3: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
4: Niçin?
3: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
5: geçmişe dönmek de lazım.
3: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
5: Bu mesajın etkisi ne olacak?
4: Sizce bu ikilemden hangisi gerçekten?
3: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
6: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
7: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Asu, senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele, Kılçık Hocam.
10: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
11: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
10: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
11: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
10: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
12: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Ben QNB'ye geçiyorum.
14: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı TOŞ Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
15: NTV Radyo.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Bahar geri geliyor. Batıdan başlayarak sıcaklık hızla artacak. İstanbul, Ankara, Bursa'da hava parçalı bulutlu. Rüzgar hafif. İzmir ve Antalya ise daha güneşli. İstanbul 18, Ankara 14, İzmir 23, Bursa 20, Antalya 22 derece. Marmara'da 3 gün hava az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 20 dereceyi geçerken Edirne ise 25 derece. İç Anadolu'da Yozgat, Nevşehir, Sivas kesiminde hala kısa süreli sağanak geçişi oluyor. Eskişehir 15, Sivas 13 derece. Ege'de rüzgarların da hafiflemesiyle ılık günler yeniden başladı. Manisa 23, Muğla 22, Afyonkarahisar 12 derece. Akdeniz'de yağış çok az noktada var. Güneş kısım kısım görülecek. Adana 22, Hatay 20, Isparta 17 derece. Karadeniz'in batısında yağış çok hafifliyor, ara ara güneş de çıkacak. Trabzon, Rize kesimi ise daha yağışlı. Bolu 15, Samsun 17, Trabzon 14 derece. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azaldı. Artık daha kısa süre etkili oluyor. Doğu Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanak var. Erzurum 10, Malatya 14, Diyarbakır 17 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam.
3: İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko Final Four için Žalgiris Kaunas karşısında. Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko Çarşamba 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Annemi

0: liraya. LG 190 ekran, Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklam. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %78 seviyesinde. Beşiktaş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak futbol maçı nedeniyle alınan önlemler kapsamında stat çevresindeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtiliyor. Bunlardan biri Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidi, Tarlabaşı, Mecidiyeköy yönü Dolmabahçe dönüşü kapandı belirtiliyor. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yönü için bir araç arızası nedeniyle sol şeridin kapandığı, ayrıca da Uzunçayır Koşu yolu yönünde de sağ şeridin bakım onarım çalışması nedeniyle kapalı olduğu belirtilmiş. Ana arterlerde yoğunluk en üst seviyede. Avrasya Tüneli 1. ve 2. köprü ise çift yönlü bir hayli yoğun. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Siber Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda ilk kez toplandı. Toplantıda bir dizi yeni karar alındı. Bunların neler olduğunu NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu aktaracak.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplanan Siber Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında yazılı bir açıklama yapıldı ve siber tehdit konusunda riskler bir kere daha değerlendirildi Burcu. Ülkenin siber güvenliğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı şekilde bu toplantıda ele alındı. Mevcut risklerin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin eğilimler de bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildi ifadesi kullanıldı. Bununla birlikte artan rekabet, bölgesel gerilimler ve çatışma alanları, siber tehditlerin her geçen gün daha karmaşık ve çok boyutlu bir nitelik kazandığını ortaya koymaktadır ifadesine yer verildi açıklamada. Yine bu çerçevede siber güvenliğin ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutları ile birlikte ele alınması gereken stratejik bir mesele olduğu vurgulandı ve aynı zamanda bu konunun milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu güçlü şekilde vurgulanmıştır da denildi. Bundan sonra siber tehditlere karşı kurumlar arası eşgüdüm güçlendirilecek, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasite arttırılacak, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyeti geliştirilecek ve yine dijital altyapılar, dijital hizmetler, elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, İmalat, sanayi, kamu hizmetleri, medya, kriz iletişimi, posta, kargo, sağlık, savunma sanayi, su yönetimi, ulaştırma, uzay alanları, kritik altyapı sektörleri bu kapsamda önemli kurumlar olarak, başlıklar olarak belirlendi. Siber saldırılara karşı bu alanlarda yeni tedbirler geliştirilmesi kararlaştırıldı bu.
3: Ankara'dan Ahmet Örsoğlu aktardı. Orta Doğu'da tansiyon yüksek. Hürmüz Boğazı çevresinde sıcak temas var. Boğaz'da dün yaşanan ateş açma geriliminden sonra ateşkesin sürüp sürmediği merak ediliyordu. Washington'dan yeni açıklamalar geldi. Amerikan Savunma Bakanı Hexet ateşkes devam ediyor dedi. Bununla birlikte Tahran'ı uyardı. Gemiler geçmeye devam edecek, müdahale olursa sert karşılık vereceğiz diye konuştu. Ayrıntıları NTV muhabiri Begüm Dönmezer sözden alalım.
6: Trump yönetimi hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Savunma Bakanı Pete Hexet biraz önce senin atıfta bulunduğun mesajı tekrarladı. Ateşkes bitmedi, hala devam ediyor. Savunma Bakanı Pete Hexet ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kane sabah saatlerinde Pentagon'da bir basın toplantısı düzenledi. Özellikle Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda sivil gemilerin geçişini kolaylaştırmak amacıyla başlatmış olduğu özgürlük projesi kapsamında bunun başlangıcı başlangıcında bir miktar hareketlilik olmasını bekliyorduk dedi. Savunma Bakanı Hegseth hareketlilik ve dalgalanma bekliyorduk dedi. Eğer bu gelişmeler bir ateşkes ihlaline doğru evrilirse ya da tırmanırsa ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda bir karar vereceğini İran'da biliyor ifadesini kullandı. Şimdi 1 Mayıs'ta hatırlanacağı üzere Kongre'den onay almadan İran Savaşı başladığı için tanınan süre dolmuştu. Trump yönetimi bu konuda ne yapacak diye soru işaretleri vardı. Ateşkes hala yürürlükte olduğu için Trump yönetimi yetkililerinin görüşü Kongre'den bir onay alma ihtiyacının olmadığı yönünde. Bunu bugün Savunma Bakanı Pete Hegseth de tekrarladı. Çünkü ateşkes devam ediyor. Dolayısıyla ateşkes olduğu için de o süre donmuş durumda. Eğer çatışmalar yeniden başlarsa o zaman ona başkan karar verir ifadesini kullandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kane'in de görüşü yine ateşkesin devam ettiği yönünde. Ateşkesin başlamasından bu yana İran'ın ticari gemilere 9 kez ateş açtığını söyledi Orgeneral Kane ve 2 konteyner gemisine de el koyduğunu söyledi. 10 kezden fazla ABD güçlerine saldırdığını söyledi ama bütün bu gelişmelerin bu noktada muharip operasyonlarının başlatılmasına yönelik eşiğin altında kaldığını söyledi. Yani Trump yönetimi yetkilileri hem Savunma Bakanı hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Genelkurmay Başkanı'nın görüşü ateşkesin hala geçerli olduğu görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump da sabah saatlerinde Fox News'a konuştu. O da dedi ki İran'la savaş 2-3 hafta daha sürebilir. Yapmamız gereken çoğu şeyi yaptık. Belki 2-3 hafta daha devam edebiliriz dedi ama zamanın bizim açımızdan bir önemi yok ifadesini kullandı ABD Başkanı Donald Trump Burcu.
7: Begüm şunu da sormak isterim. Washington Post gazetesi kongredeki bazı demokratların tabii İsrail'in nükleer silahlarına yönelik aslında sessizliğini bozması için Trump'a baskı yaptığı yönünde iddialar var. Demokratlar Trump'tan ne istiyor?
6: Burcu, Temsilciler Meclisi'nde 24'ten fazla demokrat diyor ki şimdiye kadar Amerika'nın uygulamış olduğu politika, İsrail'in nükleer silahlara sahip olup olmadığı konusu aslında Amerika'da 1960'ların sonundan bu yana yani istihbarat yetkilileri tarafından bilinen bir sır diyelim şimdiye kadar. Şimdi demokratlar Trump yönetiminde İsrail'in şimdiye kadar deklare edilmemiş nükleer programını açıklamasını istiyor, talep ediyorlar. Şimdi ne istiyor demokratlar? Şunu söyleyelim, İsrail'in ne gibi bir nükleer silah kabiliyeti var? İsrail'in savaş başlıkları ve rampalar dahil olmak üzere ne gibi nükleer silah sistemleri var? Bu konuda bilgi talep ediyorlar Trump yönetiminden. İsrail'in şu anda uranyum zenginleştirme kabiliyeti var mı? Varsa hangi düzeyde? Bu yöneltilen sorulardan bir tanesi. İsrail'de Negev Nükleer Araştırma Merkezi'nde nükleer materyal üretiliyor mu? Yine bu demokratların sorduğu sorulardan bir tanesi. Negev Nükleer Araştırma Merkezi'nde yine plütonyum üretiliyor mu? Eğer evetse hem ne seviyede, üretilen miktar nedir? Bu konuda bilgi talep ediliyor ve ne için kullanılıyor? Bununla ilgili de demokratlar Trump yönetiminden bilgi talep ediyor. Şimdi bu aslında şu açıdan önem taşıyor. Demokrat Parti içerisinde son dönemde bir süredir İsrail'e yönelik yaklaşımda bir değişiklik, farklılık gözlemleniyor. En son örneğin Pew Araştırma Merkezi'nin anketinde demokratların %80'inin İsrail'e karşı olumsuz bakış açısına sahip olduğu anket verisi aktarılmıştı ki bu 2022'de %53'tü. Şunu da hatırlatalım, geçtiğimiz ay Senato'da 40 demokrat İsrail'e silah transferini bloke edilmesine destek vermişti. Dolayısıyla demokratların, temsilciler meclisindeki demokratların İsrail'in nükleer programı ile ilgili Trump yönetiminden bilgi talep etmesi parti içerisindeki bu İsrail konusundaki bakış açısına dair, onun biraz değiştiğine dair de bir işaret olarak yorumlanabilir.
3: Begüm Dönmezer söz NTV ile ortak yayında aktardı. Türk savunma sanayinin yerli ve milli gücünün küresel vitrine çıkacağı Saha 2026 İstanbul'da kapılarını açtı. Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi birçok Türk savunma sanayi şirketi yeni teknolojilerini fuarda görücüye çıkardı. Şimdi fuara gidelim, yine NTV ile ortak yayına geçip Sinan Kuntar'ın notlarını dinleyelim.
8: Yine sürprizlerle dolu ama bugünün en büyük sürprizi bir anlamda Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge merkezinden geldi. Çünkü Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük füze Yıldırım Han ilk kez burada sergilendi. Kimse de beklemiyordu açıkçası böyle bir haberi ama arkamda gördüğünüz 17 metre uzunluğundaki Yıldırım Han füzesi Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi mühendislerinin çalışması sonucunda prototip olarak hazırlandı ve burada da ilk kez sergilendi. Milli Savunma Bakanı bizzat sundu, yaptığı açılışı. Neler var özellik olarak? Neden en büyük? Onları bir parça açıklayalım. Öncelikle arkasında 4 adet sıvı yakıtla çalışan roket motorunu görüyorsunuz ki bunlar atmosferi de aşmasını sağlayan tipte bir özellik kazandırıyor Yıldırım Han'a. Devamında ne var? 17 metre uzunluğunda demiştik. Menzili belki de en önemlisi. Çünkü kıtalar arası bir menzile sahip, kıtalar arası yer değiştirme yetisine sahip. Bu da demek oluyor ki balistik füze alanında Türkiye'nin daha önce geliştirdiği Tayfun blok serisi yaklaşık 4000 metre menzile sahipti. Bu füze yani Yıldırım Han onu da aşmış durumda. Yıldırım Han'ın menzili kıtalar arası yani Avrupa kıtasına veya Asya kıtasına ulaşabilecek kapasiteye sahip. Şimdi bunlarla sınırlı değil Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi'nin bugünkü sürprizleri. Bir başka konu da bu gördüğünüz jammer. Küçük yeşil bir kutu gibi gözüküyor ama Gölge Han isimli bu jammer şu anda Türkiye'de bugüne dek üretilmiş en yüksek frekans aralığına sahip ve neredeyse en büyük kapasiteye sahip jammer. Bir anlamda Türkiye üzerinde bulunabilecek tüm frekansları, sinyalleri etkisiz hale getirme kabiliyetine, yetisine sahip bir jammer bu Gölge Han.
3: Sinan Kuntar aktardı. Siyasetin manşetinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri var. Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çekici bir çıkış yaptı. Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi, önerisini sundu.
9: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
10: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'nın statü sorunu çözülmeli dedi. Önerisini ortaya koydu. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir dedi.
9: Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı birlikte gözetmelidir.
10: Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, süreçte sırada hukuki düzenlemeler olduğunu da söyledi. Terörsüz Türkiye vizyonu küçük hesaplara, günlük çekişmelere ve dar parti menfaatlerine sıkıştırılamaz dedi.
9: Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı, aynı istikamete yürümeli, aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz.
10: Bahçeli'ye toplantı çıkışında CHP'ye yönelik süren mutlak butlan davası soruldu.
9: Bu kurumun işinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü ele alınmalı çıkışına DEM Parti'den destek geldi. Eş Başkan Tuncer Bakırhan'ın açıklamasını dinleyelim.
11: Sayın Bahçeli'nin Öcalan statüsü ne olacaktır sorusu bu açıdan tarihidir. Bu soru orta yerde hala duruyor ve hala cevabını beklemektedir sayın iktidar. Bugün Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz. Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Sözü üzerine biz de diyoruz ki Tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım.
3: CHP lideri Özgür Özel de terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Sürece destek verdi. Gündeminde mutlak butlan tartışması da vardı.
12: Terörsüz Türkiye, bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. İnisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı atıyoruz. Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin.
3: İran savaşı enflasyon üzerinde olumsuz etki yarattı. Enflasyondaki artış Nisan'da tahminleri aştı. Yabancı bankalar yıl sonu için enflasyon beklentilerini yükseltiyor.
10: Enflasyon beklentileri aştı. Yıl sonu tahminleri yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da %4,18 oldu. Beklentiler %3,20 seviyesindeydi. Enflasyon üzerinde savaşın etkisi daha net hissedilmeye başlandı. Bu nedenle uluslararası bankalar yıl sonu tahminlerini revize ediyor. BBVA Research yıl sonu enflasyon tahminini %28,5'ten %30'a çıkardı. Citi %29'dan %30'a revize etti. ING Global ise enflasyon raporunda hedef ve tahminlerin artırılmasını bekliyor.
13: Doğrudan ortada olan petrol. Herkes tabii ki haliyle oraya bakılıyor ama ondan çok daha hızlı artan başka ürünler de var ithal edilen. Onların da tedarik açısından sorunları söz konusu.
10: Yılın ikinci enflasyon raporu gelecek hafta Perşembe günü açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan raporun sunumunu gerçekleştirecek. Katılımcıların sorularını yanıtlayacak.
13: %30'un altına çok zor gelir yıl sonu enflasyonu.
10: Merkez Bankası'nın şu an yıl sonu enflasyon tahmin aradığı %15-21 düzeyinde. Enflasyon ara hedef ise %16.
3: Mersin'de misafir kaldıkları evde fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetmişti. Evde iki kez inceleme yapıldı. Çocukların ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak.
10: Ailenin zehirlendiği evde ilk inceleme tamamlandı. Hayatını kaybeden iki kardeş gözyaşlarıyla defnedildi. Anne ve babanın tedavisi ise sürüyor. Karaman'da görevli polis memuru Musa Tülü hafta sonu izinde ailesiyle memleketi Mersin'e gitti. 4 kişilik aile Bozyazı ilçesinde Musa Tülü'nün annesine ait evin ikinci katında kalıyordu. Ancak dördü de gece saatlerinde rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye gittiler. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden 4 yaşındaki Ömer Selim'le 7 yaşındaki ablası Azza'nın durumu ağırdı. Çocuklar müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Musa Tülü ile 6,5 aylık hamile eşi Ebru Tülü yoğun bakıma kaldırılmıştı. Polis memuru baba hayati tehlikeyi atlattı, serbeste alındı. Eşinin durumuysa hala kritik. Azza ve Ömer Selim kardeşler Paşa Konağı mezarlığında toprağa verildi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı. Söz konusu evde iki kez inceleme yapıldı. Çocukların kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Müdürlüğü'nün yanı sıra Adana Adli Tıp Kurumu'ndan da rapor istendi. Ailenin neden zehirlenmiş olabileceği ayrıntılı inceleme ile belli olacak.
3: 8 yaşındaki kızıyla İstanbul Zeytinburnu sahilinde cansız bedeni bulunan Fatma Nur Çelik başıma bir şey gelirse intihar demeyin mesajıyla gündeme gelmişti. Eski eşinin hem kendisini hem de kızını cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla adliye önünde nöbet tutmuştu. Çelik'in eski eşi bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
14: Biz öldükten sonra ben adaletin sağlanmasını istemiyorum. Çünkü ben 5 Mayıs'a kadar hayatta kalabileceğimi düşünmüyorum.
15: Mart ayında 8 yaşındaki kızı Hifa İkra ile birlikte cenazeleri Zeytinburnu sahilinde bulunan anne Fatma Nur Çelik sesini duyurmak için günlerce adliye önünde nöbet tutmuştu. Çelik kendisi gibi kızına da cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği eski eşinin tutuksuz yargılanmasına tepki göstermişti. Fatma Nur Çelik'in eski eşi Kur'an'a Hizmet Vakfı yöneticisi sanık Ayhan Şengüler'in yargılanmasına devam edildi.
16: Duruşmanın tüm herkese açık hale getirilmesini istedik. Talebimiz tabii ki reddedildi. Babanın tutuklanmasını istedik. Tabii ki heyet talebimizi yine reddetti.
15: Davayı kadın dernekleri ve siyasi parti temsilcileri de takip etti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Fatma Nur Çelik'in ailesinin dinlenmesi için duruşmayı 14 Ekim erteledi.
3: Ankara'da kaldırımda yürüyen iki kız kardeşe çarparak ölümlerine sebep olan sürücü 9 ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edildi. Sürücünün daha önce de yaralanmalı trafik kazasına karıştığı ortaya çıktı.
10: İki kişinin ölümüne sebep olan şoför tahliye edildi. Sadece 9 ay hapiste kaldı. İddiaya göre ehliyeti de iptal edilmedi. Üstelik yeniden çalışmaya başladı. Olay 4 Ağustos 2025'te Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Murat Üneş'in kullandığı hafriyat kamyonu yol kenarında yürüyen 74 yaşındaki Semra Çevik de 66 yaşındaki Anıl Gülçür'e çarptı. Kamyonun altında kalan iki kız kardeş hayatını kaybetti. Tutuklanan şoför Murat Üneş hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı. Üneş'in tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Duruşma 17 Haziran'a ertelendi. Duruşmada mahkeme bilirkişi raporunu da okudu. Raporda sürücünün tamamen kusurlu olduğu, yayaların ise kusurunun bulunmadığı belirtildi. Şoför Murat Üneş'in daha önce de otomobille karıştığı bir kazada 3 kişiyi yaraladığı ifade ediliyor. Toplamda 10 suç kaydı bulunan Üneş'in ehliyetinin de iptal edilmediği öne sürülüyor.
3: Gaziantep'te etkili olan fırtına ve hortum nedeniyle fıstık ağaçları büyük zarar gördü. Bazı ağaçlar kökünden söküldü. Geçen yıl zirai don ve kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşayan çiftçiler bu yıl yeni bir zararla karşı karşıya kaldı.
10: Süper yüce fırtınası 100 yıllık fıstık ağaçlarının kökünden söktü. Gaziantep'te fıstık bahçelerinde büyük hasar meydana geldi.
17: Bu bir yağış da değildi, bir afet oldu. Çiftçilerimize önceden %30 riski tarımda, şu anda %80. Ağaç 100 yıllık var, kaç tane ağaçları böyle devrilik.
10: Kentte pazar günü sadece 20 dakika etkili olan fırtına, dolu, sağanak ve hortumun ardından Antep fıstığı bahçeleri yerle bir oldu. Şehit Kamin, Kargamış ve Nizip ilçelerindeki bahçelerde ciddi hasar var. Fırtına o kadar şiddetliydi ki bazı bahçelerde asırlık Antep fıstığı, zeytin ve ceviz ağaçları söküldü.
17: Geçen sene bugünlere bir don oldu. Tövbe, çiftçimiz hiçbir ne fıstık alabildi ne üzüm alabildi. Bu mahsulları zaten olan da hem dökük hem de tolu dağdı. Tolu dağın yerlerde mahsul yok. Olması artı seneye de olmaz.
18: Ağacı kökünden devirmiş. Bu da bizim 10-15 tane ağacı devirmiş. O da ağaçlarımız nereden baksan 100 kilo kuru ben veren ağaç.
10: Hasarın boyutunun belirlenmesi için kırsal mahallelerde çalışma başlatıldı.
3: Tokat'ta bağ evinin bahçesindeki kaçak kazıyla ortaya çıkarılan mozaikler gün yüzüne çıkarılıyor. O eserlerden biri Zeugma Müzesi'ndeki Çingene Kızı'na benzerliğiyle dikkat çekiyor.
15: Bereketi, bolluğu ve lüksü simgeliyor. Bağ evinin bahçesindeki kaçak kazıyla bulunmuştu. Çingene Kızı'na benzeyen mozaik gün yüzüne çıkarılıyor.
19: Mozaikler üzerinde özellikle Yunanca yazılı bir trüfe ifadesinde mozaikteki kadın figürünün bir personifikasyon yapılarak kişileştirildiği görülmektedir. Burada bu bereketi, bolluğu ve lüksü simgelemektedir.
15: Tokat'ın Zile ilçesinde defineciler 2025 yılında bir bağ evinin bahçesinde kaçak kazı başlattı. Buldukları eserleri sosyal medyada paylaşınca kaçak kazı ortaya çıktı ve tutuklandılar. Uzmanların yaptığı incelemede tarihi kalıntıların Roma dönemine ait olduğu belirlendi. O eserlerden en önemlisi üzerinde süslemelerin bulunduğu taban mozaiklerinden biriydi. Gaziantep Zeugma Müzesi'ndeki Çingene Kızı'na benzerliğiyle dikkat çeken eser kurtarma çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor. Tarihi eserin milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu ve sosyal bir yapının zeminini süslediği öğrenildi.
19: Ve bu mozaikler barındırdığı özellikleriyle beraber Anadolu mozaik repertuarı, Anadolu kültür repertuarı için son derece önemli verileri bize göstermektedir.
15: Bölgedeki kazılar uzman arkeologlar tarafından yürütülüyor. Turizme büyük katkı sağlaması hedeflenen tarihi mozaik çalışmaların ardından Tokat Müzesi'nde sergilenecek.
3: Turizmde yaz sezonu rezervasyonları savaş nedeniyle azaldı. Umutlar son dakika yapılacak rezervasyonlara kaldı. Tur şirketi yöneticisi Ali Onaran, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının sektöre nefes aldıracağını söylüyor.
10: Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması turizmde umutları artırdı. Turizmde yüksek sezon bu yıl savaş gölgesinde başlayacak. Yurt dışından yapılan rezervasyonlarda düşüş var. Sektör yetkililerine göre bu nedenle bayram tatilinin uzatılması kritik önemdeydi.
20: Bunu bekleyen zaten bir kesim var. Yani kesin rezervasyonunu yaptırmıyor. Bekliyor ki hiç olmazsa hani o yani bir buçuk günü alırsa belki işte bir haftalık tatil yapacak. Ciddi bir talebin arttığını hemen görebiliyoruz.
10: Bayram öncesi hem kültür hem deniz tatiline talep yüksek. Fiyatlar bölgeden bölgeye ve otel kalitesine göre değişiklik gösteriyor. 4 günlük Karadeniz turları 25 bin liradan başlıyor. Yurt dışında Balkan ülkelerine de benzer fiyatlarda tur bulunabiliyor. Güney inlerindeki deniz tatillerinde ise fiyat artıyor.
20: Bu bayram, bu Kurban Bayramı öyle bir tarihe denk geliyor ki esasında her yere gidebilirsiniz. Yani esasında Antalya'ya gittiğiniz zaman hani denize girebilirsiniz. Sezon başlamıştır. Kıbrıs harika zaten en yoğun satılan dolan destinasyonumuzdan bir tanesi. Etmesi Kapadokya da çok güzel veya Karadeniz'in de en güzel zamanı.
3: Bu bölümü yeni bir açıklamayla noktalayalım. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la ilgili konuştu. İran'ın hiç şansı yok, bunu kendileri de biliyor. Donanmaları, hava kuvvetleri, liderleri yok edildi dedi. Trump, İran nükleer silaha ulaşmış olsaydı bugün hiçbirimiz burada olmazdık. Harekete geçmeseydik 2 hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı ifadesini kullandı. Kendisinin Hindistan-Pakistan dahil olmak üzere 8 savaşı bitirdiğini savundu.
4: NTV Radyo. Radyo tiyatrosu.
21: NTV Radyo'da radyo tiyatrosu keyfi sürüyor. Artık bir gelenek haline gelen, romanlarımdan uyarlanan radyo tiyatrolarına bir yenisi ekleniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleri. İttihat ve Terakki'nin fırtınalı yılları.
22: Vatanın kalkınması için başka çare yok.
21: Elveda güzel vatanım, yakında radyo tiyatrosu olarak NTV Radyo'da.
4: Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
23: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik, medeniyet.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursan
3: Next. Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
4: New Life B12 Plus eczanelerde.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
6: Paytr. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
7: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
3: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Hasan İzzettin Dinamo 11. Sone şiirine şöyle başlıyor. Kendimi varisi sanırdım şiir imparatorluğunun. Belki de bu yüzden ömrüm boyunca sürgünlerde gezdim. İçimdeki altın yeleli aslanı görmeseydi kanun, bir canavar gibi gurbet gurbet böyle sürülmezdim. Kanun sözcüğünü gözden geçirmek amacıyla bu şiirle başladık söyleşimize. Hem günlük hayatımızın her anında karşımıza çıkıverdiği için hem de kanun sözcüğüyle söylenişi karışmasın diye. Kanun sözcüğünü asıl olarak yasa anlamıyla kullanıyoruz. Arapça kanun. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Gündelik kullanımda o pek uzatılmıyor. Kanun çıkarmak, kanun koyucu, kanun teklifi, kanun hükmünde kararname gibi. Ancak ek geldiğinde iş değişiyor. U da uzun söyleniyor. Türk Ticaret Kanunu. Öte yandan doğa olaylarının bağlı olduğu değişmez düzen için yer çekimi kanunu, fizik kanunları diyoruz. Bir kanun daha var ki o bir müzik terimi. Bir köşesi kesik bir dikdörtgen biçiminde, yassı bir sandık üzerine gerilmiş genellikle 72 telden ve burgulardan oluşan, dizler üzerinde iki elin işaret parmağındaki yüksüklere tutturulmuş tırnak denilen mızraplarla çalınan çalgı. Bunu çalanlara eskiden kanuni denirdi. Kanuni aynı zamanda yazılı hukuk hükümlerine uygun olan da demek. Peki ka ince söylendiğinde ne oluyor? Kanun. Arapça karşılığı ateş ocağı, fırın anlamındaki bu sözcük, eskiden ay adları olan Kanunu Evvel ve Kanunu Sani sözlerinde geçer. Bilirsiniz, Aralık ayına Kanunu Evvel, Ocak ayına da Kanunu Sani denirdi. Gelin Edip Cansever'in dizeleriyle noktalayalım programımızı. Bir göz atıyorum denize. Çın çın ötüyor balıklar. Bu bir giyilmiş ayakkabıdır diyorum. Bu bir sulanmış peynirdir diyorum. Bu bir haşlanmış patates elinizdeki. Bu insandaki ezgi. Bu insandaki akıl. Bu kanundur, kanun. Çileğin çilek oluşu gibi.
3: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
6: Ayıların kış uykusuna hiç yatmaması ya da erken uyanması onların biyolojik saatlerini ve üreme kapasitesini nasıl etkiliyor? Türkiye'deki ayıların popülasyonu geçmişten bugüne değişti mi? Bir azalma var mı? Doğal Hayatı Koruma Vakfı, yaban hayatı uzmanı Ahmet Emre Kütükçü anlattı.
7: kış uykusu aslında en çok dişi bireyler için çok önemli. Çünkü dişiler yavrularını kış uykusunda dünyaya getiriyorlar. Kış uykusunda onlar yuvadan çıkabilecek, hareket edebilecek hale gelene kadar anneleri besini sunmaya, onları emzirmeye devam ediyor. Sonrasında hareket edebilecekleri bir büyüklüğe gelince de kış uykusundan beraber çıkıyorlar. İşte bu takriben yaşadığı kuzey-güney bölge farkına bağlı olarak Nisan başından Nisan sonuna kadar değişebiliyor. Ama işte bu sıcaklık farkları, sağlıksız bir kış uykusu süreci sonrasında bu hem yavrular için mesela eğer anne yeterli kiloda kış uykusuna yatıp yavrularını emzirecek, enerjiyi sağlayacak bir süt üretecek stokları yoksa tabii ki yavrularda sağlıklı bir besin alma imkanı bulamıyorlar. Bunun yanında kış uykusundan uyandılar. Tabii ki bu kış uykusundan uyanmada ne etkili? Sıcak kadar ışık, mevsimsel ışık döngüsü etkili. İşte fotoperiyot dediğimiz. Şimdi uyandılar. Şu an olduğu gibi mesela mevsimler sarktığı için tabii ki vejetasyon onların uyandığı döneme eskiye nazaran daha farklı bir vejetasyona uyanıyorlar. İşte şu an mevsimler sarktığı için hala neredeyse birçok bölgede kıştan bir türlü çıkamadık. Dolayısıyla da etrafta ayıların beslenebileceği uygun vejetasyon bir türlü gelişemedi. Ki ayılar her ne kadar karnivor olsalar da besinlerinin %80'i bitkisel ağırlıklı. Yani bunlar hepçil canlılar ama sadece %20'si neredeyse etçil besinler oluşturuyor. Bunun büyük çoğunluğu bitkisel kaynaklı, omnivor kaynaklı gıdalar oluyor. O yüzden vejetasyon uygun olmayınca bu sefer zaten hayvanlar kış uykusu sonrasında açlar. Ciddi bir yeme isteğiyle etrafta hareket ediyorlar. Ama yeterli yiyeceğe ulaşamadıkları zaman bu ne oluyor? İleri yani uzun vadede ayıların boyutlarında küçülmeye, yavruların sağlıklı bir şekilde kış uykusundan çıkması, yavru hayatta kalma oranının düşmesi gibi birçok beraberinde olumsuz durumu getiriyor. Bu da tabii ki popülasyonu hem orta vadede hem uzun vadede olumsuz etkileyecek durumlardan biri. Zaten iklim değişikliğinin etkileri bu şekilde devam ettiği sürece ayıların kış uykusunda kalma süreleri de kısalacak. Kış uykusunda kalma sürelerinin kısalması demek ayıların ömürlerinin de kısalması anlamına geliyor. Çünkü kış uykusunda yatan hayvanlar, hibernasyona giren memeli hayvanların kış uykusunda eğer geçirmese ömrü yarı yarıya düşüyor. Mesela bir kemirgen kış uykusunda hiç yatırmadan ömrünü tamamlayın, ömrü yarı yarıya düşer. O yüzden benzer durum ayılar için de geçerli. Yani bu boyutlarında küçülmeye, yavruların sağlıklı bir şekilde kış uykusundan uyanması, hayatta kalma oranlarının düşmesi birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiği için popülasyona da tabii ki maalesef kayıp şeklinde yansıyacak bu durum.
8: Doğa konuşmaları.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: Reklam.
6: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
2: New Life B12 Plus eczanelerde.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Binaenaleyh Kılçık Hocam.
6: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
7: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
14: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
15: Merhabalar. Hindistan cevizinden bahsediyoruz, kabıyla, etiyle, sütüyle. Şimdi önce şu kabıyla meselesine girelim. Aslında o kabuğu bütün olarak ortaya çıkartmak son derece zor. İçinin etini böyle hani parça parça kabuğundan ayırınca hani kırmadan kabını ortaya çıkartmak mümkün. Şimdi o kabının veya kabuğunun tüylü böyle bir dışı var ya, orayı hafif böyle temizleyip zımparalayıp parlatınca son derece güzel bir kap ortaya çıkıyor. Zaten Osmanlı zamanında da pek güzel kap olarak kullanılmış ya da kaşık olarak kullanılmış. Böyle çok zarif bir şekilde Hindistan cevizi kabuğuna bir sap monte edince çok güzel bir kaşık veya kepçe oluyor. Müzelerde görebilirsiniz. Bende de böyle Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış kepçeler var. Hep böyle Asya ülkelerinden toplanmış. Keşkülü fukaranın da temelinde olan Coco de Mer var. Coco de Mer deniz Hindistan cevizi demek. Sadece Seyşeller'de yetişen, Seyşel adalarına ait bir başka kabuklu yemişin kabuğu. İki lobu var. O da parlatıldığı zaman kocaman bir kap oluyor. Gerçekten.

0: Aynen orada da var. Sonra düşündüm, herhalde Anadolu'da da en ücra köylere kadar giden dervişler böyle işte İslamiyet'i yaydılar. Gerçekten bir lokma bir hırka felsefesiyle o bir lokmayı kapı kapı dolaşıp topladılar, fikirlerini de yaydılar. Şimdi tekkeye gelen malzemelerle yapılan o Keşkülü Fıkara'nın da içeriğine bakalım. Aslında pirinç su ve sütten oluşuyor. Bir de her türlü kabuklu yemiş. Şimdilerde sadece bademle yapılsa da eskiden Hindistan ceviziyle de yapılırmış ya da hepsinin karışımından, ama son derece kolay aslında. Hindistan ceviziyle yaparsanız şöyle bir 50 gram 100 gram kadar Hindistan cevizini iyicene bol 1 litre suda haşlayın. Onun içine de şöyle dövülmüş sübiye, pirincin suyla beraber şöyle dövülmesi ve bir macun haline getirilmesi, onun süzülerek pirinç nişastası olarak kullanılması ya da doğrudan pirinç unu veya nişastası, o zaman 40 gram yeter. 150 gram ile az şekerli seviyorsanız ya da maksimum 200-250 gram şeker, bunları kaynatın, bir muhallebi gibi yapın. Yani Hindistan cevizi muhallebi yapın, özgün bir keşkülü fukara. İsterseniz tabii badem de ekleyebilirsiniz. Keşkülü fukaranın hikayesi böyle kökü çok eskilere dayanan, ilk İslam felsefesine dayanan bir tatlı. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Beyşehir-Antalya yolunun 25-26. kilometrelerinde ve Bartın-Kurucaşile yolunun 51-53. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Fransız felsefeci Frédéric Gros'un Utanç Devrimci Bir Duygudur isimli kitabı Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye Olcay Kunal çevirmiş. 1965 doğumlu Frédéric Gros bir Michel Foucault uzmanı. Foucault'un son makalelerinin editörü. Psikiyatri, hukuk ve savaş üzerine eserleri var. Türkçe'de yayınlanan kitapları Yürümenin Felsefesi, Güvenlik İlkesi, İtaat Etmemek ve Michel Foucault. Bugün sözünü ettiğimiz Utanç Devrimci Bir Duygudur, Gross'un İtaat Etmemek isimli kitabının devamı niteliğinde. Karl Marx'ın Utanç Devrimci Bir Duygudur sözünden hareketle yeni mücadele yöntemlerine kapı aralayan bir utanç felsefesi inşa ediyor Frédéric Gross. Bunu yaparken de Annie Arnaud'dan Didier Eribon'a, Primo Levi'den Jacques Lacan'a pek çok ismin metinleriyle birlikte toplumun bu önemli duyguyla ilişkisini ters yüz ederek yeniden tanımlıyor. Gross kitabında dünyanın içinde bulunduğu duruma dair son derece sade ama etkileyici felsefi yorumlarda bulunuyor. Fransız düşünür Roger Garodi'nin Kadim Dinler ve Bilgelikler isimli kitabı Timaş'tan yayımlandı. Kitabı dilimize Cemal Aydın çevirmiş. Roger Garodi 1913 Marsilya doğumlu. İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'da Nazi işgaline karşı direniş hareketine katıldı. 1952 yılında Sorbonne Üniversitesi'nden felsefe, 1954 yılında da Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi'nden doktor unvanını aldı. Bir ara Marksist İnceleme ve Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü'nde bulundu. Fransız parlamentosunda milletvekili, meclis başkan yardımcısı ve senatör olarak görev yaptı. Fransız Komünist Partisi'nin yöneticilerindendi. Varşova Paktı'nın Çekoslovakya'yı işgaline karşı çıktığı için Komünist Parti'den ihraç edilen Garodi, 1982 yılında Müslüman oldu. 2012 yılında 98 yaşında ölen Roger Garodi'nin Türkçedeki kitaplarından bazılarını hatırlayalım. Medeniyetler Diyaloğu, Çöküşün Öncüsü Amerika Birleşik Devletleri, Karl Marx Entelektüel Bir Biyografi, İslam ve İnsanlığın Geleceği, Kıyısız Bir Gerçekçilik. Roger Garodi, Kadim Dinler ve Bilgelikler isimli kitabında Mısır'ın Ölüler kitabından Zerdüşt'e, Hinduizm'den Budizm'e, Taoizm'den Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'a uzanan

0: tarihsel bir anlatıya imza atıyor. Garodi, kadim dinleri birer geçmiş kalıntısı olarak değil, bugünün krizine ışık tutabilecek canlı bilgelik kaynakları olarak ele alıyor. Şöyle diyor Garodi kitaba yazdığı giriş bölümünde: "Amacımız ne hayali bir dinler ve devrimler müzesi kurmak, ne de onların tarihini, ölülerin tarihini yazar gibi yazmaktır. Amacımız, insanlara ve halklara daha önce yeni imkanlar sunmuş olan insanları ve halkları hatırlatmaktır. Dinleri ve devrimleri de onların peygamberleri ve onların şehitleri aracılığıyla yad etmektir." Gerilim romanlarından tanıdığımız İrlandalı yazar Glenn Mead'in Brandenburg isimli romanı Siyah Kitap'tan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Ali Cevat Akkoyunlu çevirmiş. Glenn Mead 1957 Dublin doğumlu. Yazarlığa 1980'lerde başladı. Önceleri kendi oyunlarını yazdı ve yönetti. 1994'te ilk romanı, bugün sözünü ettiğimiz Brandenburg'u yayımladı. Kitapları çok sayıda dile çevrilen Mead'in romanlarından bazılarını hatırlayalım. Sakkara'nın Kumları, Kar Kurdu, Sekizinci Gün, Buz Kapanı, Şeytanın Müridi, Son Tanık, Huzursuz Hayaletler. Efendim, Brandenburg'a gelirsek, Paraguay'da yaşlı bir Alman iş adamı intihar eder. Berlin'de bir siyasi aktivist sokak ortasında vurularak öldürülür. Dünyanın iki farklı noktasında gerçekleşen, görünüşte birbirleriyle alakasız ölümler kısa süre sonra tek bir korkunç amaca işaret etmeye başlar. Avrupa'nın önemli güvenlik projelerinden biri için çalışan Joseph Volkmann, bu cinayetler arasındaki bağı araştırırken kendini karanlık bir komplonun ortasında bulur. İpuçlarının peşine düşen Volkmann'ın yolculuğu onu Paraguay'ın ücra bölgelerinden Meksika'daki ıssız çiftliklere, İtalyan limanlarından terk edilmiş Alman manastırlarına uzanan tehlikeli bir takibe sürükler. Volkmann, dünyaya en karanlık dönemini yaşatan Hitler'in ardından 4. Reich'ı hayata geçirmeyi amaçlayan gerçek kötülükle karşı karşıya kalacaktır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Reklam.
2: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Akta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatlı.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Güneydoğu'da hafta sonu sık görülmeyen bir hava olayı yaşandı. Oluşan çoklu hücre ve süper hücreler dolu, hortum ve kısa süren ama çok şiddetli yağan yağmura neden oldu. Hatırlarsanız 2017 Temmuz ayında da İstanbul'da böyle bir durum yaşanmıştı. Altını çizmek gerekiyor ki insan ömrü hayatı boyunca en az 2-3 defa rekor hava koşulları yaşayabilir. Yani hiç bu kadar yağmurla karşılaşmadım, hiç bu büyüklükte dolu görmedim gibi cümleleri hepimiz bir gün kullanacağız. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran mesajlarıyla başlıyoruz. Trump, İran'ın hiç şansı yok, bunu kendileri de biliyor. Donanmaları, hava kuvvetleri, liderleri yok edildi dedi. Trump, İran nükleer silaha ulaşmış olsaydı bugün hiçbirimiz burada olmazdık. Harekete geçmeseydik 2 hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı ifadesini kullandı. Ateşkesin sona ermemesi için İran ne yapmaması gerektiğini biliyor. Ellerinde sadece küçük tekneler kaldı. Üzerindeki silahlar oyuncak sayılır. Şu anda hayatta kalmaya çalışıyorlar. Artık teslim bayrağını çekmeliler. Attıkları füzeler savaş gemilerimize yaklaşamıyor dedi. İran'daki muhaliflere de değinen Trump, rejimi protesto etmek istiyorlar ama silahları yok ifadesini kullandı. Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Bu kapsamda kurumlar arası eşgüdümün güçlendirileceği, kritik alanlarda yerli kapasitenin artırılacağı ve siber risklere karşı hazırlık kabiliyetinin geliştirileceği ifade edildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Bahçeli, Öcalan'ın statü meselesi ele alınmalı dedi, önerisini sundu.
4: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'nın statü sorunu çözülmeli dedi. Önerisini ortaya koydu. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir dedi.
4: Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı birlikte gözetmelidir.
5: Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, süreçte sırada hukuki düzenlemeler olduğunu da söyledi. Terörsüz Türkiye vizyonu küçük hesaplara, günlük çekişmelere ve dar parti menfaatlerine sıkıştırılamaz dedi.
4: Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı, aynı istikamete yürümeli, aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz.
5: Bahçeli'ye toplantı çıkışında CHP'ye yönelik süren mutlak butlan davası soruldu.
4: Bu kurumun işinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın görülmesine 32. günde devam ediliyor. Duruşma tutuklu sanıklardan Ahmet Güldü'nün savunmasıyla başladı. Güldü, maden sahasında yapılan hafriyat dökümü nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddiasıyla suçlanıyor. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Güldü, iddia edilen örgütten de haberdar olmadığını öne sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da duruşmada söz aldı. Tutukluluk incelemesinin ayda bir kez yapılmasına tepki gösterdi. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada geride kalan günlerde 33 sanık tahliye edilmişti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Orta Doğu'daki savaşın dezenflasyon sürecini olumsuz etkilediğini söyledi. Buna rağmen kararlılığımız devam ediyor, para politikası araçlarını temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz dedi. Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini söyledi. Karahan, Mayıs 2024'teki zirve noktasıyla kıyaslandığında enflasyonun düştüğünü ancak yüksek seyrini hala koruduğunu belirtti. Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. 16 Ekim ve sonrasında doğum yapan anneler de ilave 8 haftalık izinden faydalanabilecek. Ancak dikkat edilmesi gereken hususlar var. Sosyal güvenlik uzmanı doçent Okan Güray Bülbül'ün uyarılarını dinleyelim.
5: Doğum iznini uzatmak için son başvuru tarihi 11 Mayıs. Doğum iznini uzatan düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. 16 haftalık analık izni süresi 24 haftaya yükseltildi. Özel kamu ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar bu aktan yararlanabilecek. 1 Nisan itibarıyla doğumun üzerinden 24 hafta geçmeyen kadın çalışanlara ilave 8 haftalık analık izni hakkı tanındı.
6: Bu hesaplama şuna dayanıyor. Doğumun üzerinden 24 haftalık süreyi hesaplayıp 1 Nisan 2026'ya getirdiğinizde 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış kadın çalışanların ilave 8 haftalık analık izni var demektir.
5: Ek izin talebini işverene iletmek için 10 günlük süre tanındı. Bu süre gelecek hafta pazartesi günü dolacak.
6: İşverene başvurmaları gerekiyor. İşverene başvurmadan önce analık durum bildirir sağlık raporunu almaları da önemli. Çünkü bu 8 haftalık süre ücretli bir izin. Dolayısıyla bu sürede SGK'nın geçici iş göremezlik ödeneği ödeyebilmesi için kişilere bu raporun alınması gerekiyor. Asgari ücret üzerinden hesaplarsak 41.104 TL'lik aslında bir geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek en düşük.
5: Hali hazırda ücretsiz izinde olan çalışanlar bunu ücretli izne çevirebilecek. Ücretsiz izinlerine süre sonunda devam edebilecekler.
3: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşının telefonundaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin de değiştirildiği belirlendi.
5: Gülistan Doku soruşturmasındaki ilk şüpheli oydu. Genç kızın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği ortaya çıktı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Gözler ilk olarak Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'a çevrilmişti. Şüphelinin adli emaneti bulunan telefonundaki verilerin 1 ve 6 Mayıs 2020 tarihlerinde özel bir program kullanılarak silindiği belirlendi. Zaynal Abakarov ifadesinde silme işlemini kimin, neden ve ne amaçla yaptığını bilmiyorum dedi. Belirtilen tarihler arasında telefonun kendisinde olmadığını, bu nedenle işlem hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü.
7: Bahse konu telefon ve sim kart Antalya'da benden alındıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi. Telefon ve sim kart hala bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez.
5: Yine 18 Nisan 2020'de bu kez telefondan Instagram şifresinin değiştirildiği, hesabının kalıcı olarak silinmesi için işlem yapıldığı tespit edildi. Şüpheliye bu da soruldu.
7: Telefonuma el koyulacağını o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi. Ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim. Bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak ya da Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu.
5: Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Soner de Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Soner'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
3: İstanbul'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklanan şarkıcı İzzet Yıldızhan tahliye edildi. Yıldızhan cinayetin faili Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kaçırılması sürecinde etkin rol oynadığı suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul Havalimanı her gün 1400 uçuş ve 250 bine yaklaşan yolcu sayısıyla Avrupa'nın en büyükleri arasında. Talebin sürekli arttığı havalimanına yeni bir terminal binası daha inşa edildi.
8: İstanbul Havalimanı her yıl 100 milyona yakın yolcuya ev sahipliği yapıyor. 145 ülkeye uçuşlar düzenleniyor. Talebin sürekli arttığı havalimanındaki terminallere bir yenisi daha eklendi.
9: Üst segment yolcu dediğimiz CVIP segmentinde yeni bir hizmetle buluşturmak istediğimizde onlarla bir araya geldik. Onların bu küresel tecrübesini bizim İstanbul Havalimanı'ndaki deneyimlerimiz ve Türk misafirperverliği konseptiyle bir araya getirdiğimiz bir yatırımı bugün devreye almış bulunuyoruz. Buranın esas katma değeri aslında İstanbul'un ve İstanbul Havalimanı'nın imajına yaratacağı katkı.
8: İstanbul Havalimanı günlük yaklaşık 1400 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı. Yeni terminal özellikle iş dünyasının ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı. Açılışa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yatırımın stratejik önemde olduğunu vurguladı.
10: Bu stratejik yatırımla ülkemizin küresel havacılık ekosistemindeki lider konumunu özel havacılık alanında da daha yukarıya çıkarıyoruz, taçlandırıyoruz.
11: NTV Radyo. Neden gözünüzde zehir var?
12: Mikrobiyata vücudumuzda özellikle de bağırsaklarda yaşayan bakteriler, virüsler, mantarlar ve diğer mikroorganizmaların tamamına deniyor. Artık yardımcı değil, hayati bir sistem olarak kabul ediliyor. Pek çok hastalığın tedavisinde uzmanlar mikrobiyatanın da kontrol edilmesini önemli buluyor. Peki mikrobiyatanın sağlıklı olması bizim için neden bu kadar önemli? Genetik ve mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Recep Keşti'ye sorduk.
13: Şimdi mikrobiyota bizimle birlikte yaşayan mikroorganizmaların tamamı. Yani bu bakteri olabilir, virüs olabilir, parazit olabilir. Ona göre farklı isimleri var. Mikrobiyota, virobiyota gibi virüslerde. Bu mikroorganizmaların insan vücuduyla olan ilişkileri ve doğurduğu tıbbi sonuçlar bu ileri araştırmalarda günümüz şartlarında ortaya konuldu. Bu nedenle de insan sağlığıyla ve hastalıklarla ilişkili çok önemli sonuçlar ortaya çıktı. Bu açıdan sağlığımızı ve hastalıklarımızı etkilediği için hastalıkların patojenezi dediğimiz başlama mekanizmalarına öncülük etmesi açısından çok çok önemli olduğu anlaşıldı. Steril kabul ettiğimiz vücut bölgeleri var. Mesela işte kan sterildir. Beyin omurilik sıvısı, sinovyal sıvı, perikardiyal sıvı gibi. Bunun dışındaki birçok bölgede, mukozal yüzeylerde, ağız bölgesinde birçok bölgede var. En çok miktarda da bağırsak sisteminde var. Vücudumuzdaki toplam bakterilerin en yüksek oranı bağırsaktadır. Dolayısıyla mikrobiyota denilince akla bağırsak gelir ve bakteri gelir. Çünkü total mikrobiyom DNA yükünün kütle analizleri yapıldı ve %93'ünün bakteriyel DNA olduğu, %6'sının viral olduğu tespit edildi, virüslere bağlı.
12: Genetik ve mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Recep Keşli NTV Radyo'daydı.
11: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
2: Eve dönerken kuşağı devam edecek.

0: Mart'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.
1: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
2: New Life B12 Plus.

0: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı TOŞ Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı TeknoClub'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Anneme yakışan hediyeler vatanda. 1-10 Mayıs tarihleri arasında 10 bin lira ve üzeri Braun kişisel bakım ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: Çatıda en doğru malzeme kiremit. Doğru kiremitin markası Kılıçoğlu.
7: Her mevsimde, her havada.
8: Çatın Kılıçoğlu'yla.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Reklam. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
11: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
12: Merhaba, ben Elif Gamze Bozo. 1984 Ankara'da can kemik hastası olarak dünyaya geldim. Yazarlık, fotoğraf sanatı ve amatör olarak resimle ilgileniyorum. Resim sanatıyla ilgileniyorum. Can kemik hastalığı kemiklerin kolayca kırılabilmesi, yani sayısız kırıklara neden oluyor. İç organların sıkışık ve basık olması, tabii ki bir dizi operasyon ve ilaç tedavisiyle hayatınızı biraz daha kaliteli yaşamanıza neden oluyor. 2008 yılında kendi çalışmam olan Hayata Bir de Buradan Bakınız adlı ilk fotoğraf sergimi gerçekleştirdim. 2010 yılında İlle de Hayat adını verdiğim şiir kitabımı, 2012 yılında Gitmek İçin Gelir Aşk, 2015 yılında Kambur Güvercin, 2016 yılında Kendime Engel Olamıyorum Senegal adlı fotoğraf albüm kitabımı okuyucumla buluşturdum. Ben can kemik hastası olmam nedeniyle yapmadım bunları açıkçası. Yani bu hiçbir şekilde engelimi ortaya koyarak değil, normalleştirdim bu süreci. Yani engelli yazar, engelli fotoğrafçı değil. Fotoğrafçı Elif Gamze Bozo, yazar Elif Gamze Bozo, muhabir Elif Gamze Bozo. O engelli kelimesi benim hayatımda yok ki zaten. Çünkü ben işimi yapıyorum. Engelimle hiçbir işim yok açıkçası. Edebiyat alanında şöyle ki, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Uluslararası Edebiyat ve Kültür Sanat Şöleni'nde yılın başarılı yazarı olarak seçildi ve Azerbaycan'da şiirlerim yayınlandı. 2010 yılında TÜBİTAK Yürüyen Akıl Projesi'nde onur ödülüne layık görüldüm. 2013 yılında Memursen tarafından başarılı engelli birey olarak ödül aldım. 2013 yılında Engel Sanat Derneği'nin Yorgan Altında Kimse Kalmasın hareketi kapsamında Anadolu'yu Tanıyor Muyuz? İkinci Gezici Belgesel Fotoğraf Dergimi açtım. Bunun yanı sıra en son Kendime Engel Olamıyorum Senegal projemde belgesel fotoğraf çalışması ve video belgeseli hazırladım. Dünya Engeller Birliği tarafından Rusya'da düzenlenen konferansta engellerin home office ve sanat alanında çalışmalarını tanıtarak Rusya'da onur ödülüne layık görüldüm. Şöyle ki aslında benim fotoğraflarımın hepsi o kadar değerli ve kıymetli ki hepsinin bende bir hikayesi, bir anısı var. Ama internette çok tabii sosyal medya üzerinden çok dağılan bir fotoğrafım var, ağlayan bir bebeğimiz. O bebeği hiç unutamıyorum çünkü onunla yaşadığım diyalog çok üzücüydü benim için. 2,5-3 yaşlarında bir bebek. Sokakta zaten Afrika ülkesi sokakta genellikle dilenen insanlardır. Çünkü yok, açlık var. Bizde her şey var ama mutluluk yok. Ama onlarda hiçbir şey yok. Çok mutlular çünkü dayanışma var. Ve bebek beni Fransızlara benzetti. Korktu benden. Onlar tekerlekli sandalyede olandan korkmuyorlar. Onlar beyaz insanlardan korkuyorlar. Çünkü sömürge altında oldukları için ister istemez beyazlara karşı bir tepki veriyorlar. Beni de görünce tabii ki beyaz olarak korktu ve ağlamaya başladı. O anda fotoğrafını çektim ağlarken ama o fotoğraf beni çok etkilemişti ve hala da aklıma geldikçe gerçekten yüreğim sızlıyor. Beyazlardan korkuyorlar ister istemez. Fotoğraf çekmek biraz sıkıntılı bir bölge Afrika'da. Kolay kolay fotoğraf çekemezsiniz öyle. Çok zor şartlar altında çektim ben o fotoğrafları. Kimse için başarmak değil benim hedefim. Ben Elif Gamzeboz olarak iyi belgesel yapıp bu dünyadan göçüp gittiğimizde Ara Güler gibi kalmak istiyorum. Fotoğrafı yarınlara bırakmak istiyorum. Fotoğraf bir belgedir ve sınırsızdır, sonsuzdur. Ben yarından sonra çocuklara bırakmak istiyorum bu eserleri. Hedefim, amacım bu yönde. Sadece şunu söylemek isterim. Çünkü burada asıl başa düştük zaman engelli bireylerdi. Ben engelli bireylerin öncelikle ailelerine şunu söylemek istiyorum. Sakın yılmasınlar. Bu kadar zorluğun içinde evet belki engelli ve engelsiz kavramı doğru değil ama engelli bir çocuğa sahip olan insanların engelli çocuklarına yaptığı her şeyde büyük bir saygı duymaları gerekiyor. Çünkü iş ailede bitiyor. Hem sevgi anlamında hem o başarı kısmında doyurulması gerekiyor.
13: Elif Gamze Bozo, cam kemik hastası, şair, yazar ve fotoğrafçı. Hikayesini NTV Radyo'da anlattı.
11: Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
14: Sora sora.
15: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
16: Niçin?
15: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
17: geçmişe dönmek de lazım.
15: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
17: Bu mesajın etkisi ne olacak?
16: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten doğru?
15: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
14: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
11: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüzde kuşlar yangın çıkarabilir mi sorusuna yanıt aramıştık. Avustralya'da gözlemlenen ilginç bir davranıştan söz ettik. Karaçaylak gibi bazı yırtıcılar yangınların etrafında toplanıyor. Çünkü kaçan canlılar onlar için kolay ava dönüşüyor dedik. Firehawk olarak anılan bu kuşların ateşi bilinçli şekilde kullandığına dair hem bilimsel gözlemler hem de yerli anlatılar var.
1: Evet ve en çarpıcı kısmı da o ateşte yarı yanmakta olan dalların yanmayan ucundan tutup onları başka yerlere taşıyıp alevi iyice büyütmeleri, ateşi yaymalarıydı. Gerçekten çok büyüleyici bir hikaye.
0: Evet, geçen haftamız çok büyüleyici, ilgi çekici bir başlıkla yaptığımız bir bölümdü. Bu haftaya geçmeden önce klasik sorumu sormak istiyorum sana. Çünkü bu hafta da çok ilgi çekici bir bölümümüz var. Geçtiğimiz haftadan bu yana bir şeyler yaptın mı Kerem? Kuşlar gördün mü? Kesin görmüşsündür.
1: Gördüm tabii. Çok güzel bir balkon gözlemim oldu. Balkon gözlemini aslında kediyle beraber yapıyordum. Çocukların siyah küçük bir kedisi var ve balkona gelen güvercinleri görünce heyecanlanıp cama yapışıyor. Ama dışarıya çıkması yasak kedinin. Ben de kediye bakıyordum. Cama yapışmış güvercin bekliyordu. Uzaktan bir kuş uçarak geldi. Aa dedim, karga geldi. Ne güzel dedim. Dürbünü kaldırdım. Yok dedim, bu karga değil. Sesi de geldi böyle. Rok rok rok diye. Aa dedim, kuzgun bu dedim. Kuzgun gerçekten tam bizim balkonun seviyesinde geldi, yavaştan bir çember yaptı ve bir yay şeklinde rota çizdi. Tam balkonun önünden geçti ve gitti. Ve o sırada kediyi gördüm. Yani o güvercinler için kuyruğunu oynatan, ağzından komik sesler çıkaran kedi bir anda pusup korku halinde o kuzgunun geçmesini seyretti. Ben de dedim, bak kediciğim, dikkatli ol, yani her kuş kuş gibi değil. Kuzgunları dikkat etmek lazım. Yani kuzgunu zaten dinleyicilerimiz iyi tanıyordur. Karganın büyüğü. Ama şehir içlerine kadar her yerlerde gözükmeye başlıyorlar. Sürü halinde olmasa da birer ikişer geçiyorlar şehirlerin üzerinden. Dağlarda, ormanlarda, deniz kenarında, kurak arazilerde bütün alanlara uyum sağlamış. Çok başarılı ve çok zeki bir karga türü.
0: Büyük şehirlerimizde de bu kadar yakından görebiliyor muyuz Kerem? Apartmanın balkonundan mesela.
1: Ya bilmiyorum, hatırlıyor musun? Seninle beraber Doğal Hayat Koruma Vakfı'nda çalışırken en üst katta ben Eylül ayında kuş gözlem günleri yapıyordum. Ya da saatleri yapıyordum öğle arasında. O sırada iki kere Eminönü'nde sirkecinin üzerinden kuzgun geçti. İnanamadım. Adalara doğru gittiler. Hani herhalde adalarda geceyi geçiren hayvanlar onlar. Sonra beslenmek üzere Alibeyköy tepelerinde çöplüklere falan gidiyorlar herhalde. Bilmiyorum.
0: Evet, o gözlemler çok keyifliydi. Tüm çalışanlar hatırlıyordur.
1: O zaman ben de sana sorayım. Sen neler gördün görüşmeyeli?
0: Ben de görüşmeyeli sana söyledim aslında. Sarıyer Kuş Gözlem Kulesi'ne gittim ilk defa Kerem. Sen de hep söylüyordun sık sık boşluklarında git diye. Ve Sinan Talipoğlu ile tanıştık orada. Gerçekten çok değerli bir kuş gözlemcisi. Sana da selamını yolladı. Her hafta sonu orada, Ağustos ortasına kadar, sonra da Çamlıca'ya gidiyormuş. Ve bize bayağı bir yırtıcı kuş gözlemi dersi vermiş oldu. Benim için çok değerli. 4 saat boyunca 25'e yakın tür gördük. Tabii hepsi yırtıcı değil. Yer kovanları da görüyoruz oradan. Denize bakıyoruz. Ama küçük orman kartalı tabii bolca gördüğümüz bir türdü. Küçük kartal, balık kartalı, yılan kartalı benim için çok değerliydi. Çakır, saz delicesi, çayır delicesi gibi enteresan türler gördük. Bol bol gitmek gerekiyor oraya. Bir yandan Uygar Özesmi ve Murat Yarar'la da beraberdik. Onlara da selam göndermek gerekir buradan. Güzel bir gözlemdi benim için. Boş vakitlerimde oraya gitmeyi planlıyorum şimdi.
1: Tam zamanı, iyi yapmışsın. Çok keyiflidir. Benden de herkese selamlar.
0: 30. bölümümüzde biz aslında kuşların hikayesi yumurtadan başlar demiştik ve kuş yumurtalarına değinmeye başlamıştık. Bugün de biraz renklerden, pigmentlerden, guguk kuşundan ve yumurta toplayıcılarından bahsedeceğimiz bir bölüm bizi bekliyor. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum Kerem. Genelde insanlar kuş yumurtaları beyaz oluyor, bazıları kahverengi oluyor diyebilir. Ama durum böyle değil galiba. Biraz ondan bahsedelim istersen. Kuş yumurtaları ne renk oluyor? Çeşitlilik var değil mi?
1: Kesinlikle öyle. İlk önce kuş yumurtalarının beyaz olur, işte ya da kahverengi olur gibi düşünürüz ama muazzam bir çeşitlilik var. Genellikle tonları beyaz, krem rengi, sarımsı, yeşil, zümrüt, fosforlu yeşil, mavi, turkuaz, cam göbeği mavisi, kahverengi, koyu kahverengi, hatta siyahımsı olabiliyor yumurtalar. Çok çok farklı. Üzerinde de desenler oluyor. Bazen rastgele benekler oluyor. Düzenli benekler oluyor. Çizgiler olabiliyor. Benekli komalar olabiliyor. Virgül gibi çizgiler olabiliyor. Muazzam bir çeşitlilik var. Özellikle herkese bu serimizi dinlerken internette Google'da bir kuş yumurtaları diye aratmalarını tavsiye ederim. İnanamayacaklar. Çok renkli, çakıl taşları gibi muazzam bir çeşitlilik onları bekliyor.
0: Peki kuş yumurtalarının bu kadar farklı renk ve desenlere sahip olmasının temel nedeni nedir?
1: Bu çok ilginç bir soru. İlk önce akla gelen ve aslında en etkili olan şeylerden biri kamuflaj. Örnek veriyorum. Mesela martılar çakıllı adalara yuva yaparlar çoğunlukla doğal ortamlarında. Ve bu çakıl taşlarına benzeyen renkleri vardır. Yani böyle açık, bej gibi, üzeri hafif desenli ve o taşların arasında yumurtalar görülmez, fark edilmez. Bu şekilde de başka hayvanların, karga, kuzgun gibi yumurtaları yemesine engel olur. Kıyı kuşlarında da çok benzer şeyler var. Genellikle otların arasında yuva yapan kuşlar da kahverengi renkli yumurtalar koyuyorlar. Ve çok ilginç olarak ağaç kovuğunda yuva yapan kuşlar ya beyaz ya da çok açık renkli yumurtalar koyuyorlar. Örnek veriyorum baykuşlar. Ya da devamlı olarak anne babanın çok yoğun kolladığı yumurtalar, hiçbir zaman ayrılmadığı yumurtalar da beyaz oluyorlar. Güvercinlerin büyük bir yumurtaları beyaz oluyor. Bir şekilde böyle bir şey var ama o yumurta renklerinin başka işlevleri de var. Mesela o yeni kapı beyaz kalçenin üzerine geldiği zaman kalsiyumdan oluşan, kireç taşından oluşan yapının üzerine geldiği zaman bir şekilde ultraviyole ışıklara karşı da yumurtayı koruyor. Onun için güneşe karşı koruma gibi hatta kabuğun kendisini güçlendirme gibi bir işlevi de var. Çünkü yumurta kabuğu oluşuyor ve onun üzerine bir boya katmanı geliyor. O boya katmanı aynı zamanda güçlendiriyor. Fakat bir de çok ilginç bir özelliği var. O da kuşların kendi yumurtalarını tanımalarını sağlaması ya da kuşların yuvalarına gelen yabancı yumurtaları tanıması. Yanlışlıkla yabancı bir yumurta yuvaya girmemesini sağlıyor. Mesela ördeklerde de bakıyor böyle, ha bunların hepsi benim yumurtalarım mı? Arada birisi başka bir yumurta koymuş mu diye kontrol edebiliyor. Yani bir kimlik de meselesi yumurta. Her tür kendi yumurta rengini tercih ediyor, tanıyor ve biliyor.
0: Bu kadar çeşit renk ve desendeki yumurtayı dişi kuş nasıl oluşturuyor?
1: Ne o çok ilginç. Yumurta oluşurken ilk önce yumurtanın içindeki embriyo ya da yumurta döllenmiş yumurta ve besini bir paket olarak duruyor. O yumurta zarının içinde. Sonra bu yumurta yolundan kloaka doğru ilerlerken kalsiyum kabuk oluşuyor. Kalsiyum kabuk oluşturduktan sonra da yumurta salgıları kabuğun üzerine o rengi buluyorlar. Yani orada gerçekten bir ebru sanatı gibi bir boyama sanatı var. Fakat en ilginç kısmını söyleyeceğim sana. Bütün bunlar olurken o kadar çeşitli yumurtaların olduğundan saydım. Bütün bu işlerle ilgili olarak kuş yumurtalarının renklerini belirleyen sadece iki tane pigment var. Biri mavi yeşil pigment, diğer ise kırmızı kahverengi pigment. Başka hiçbir pigment yok ve bu pigmentin bütün kombinasyonlarıyla o siyah benekler, beyaz tonlar, ondan sonra yeşiller, maviler, turkuazlar sadece bu iki pigmentle oluşturuluyor. Muazzam bir şey.
0: Sadece iki pigmentle bu kadar çeşit oluşuyor diyorsun.
1: Evet, hatta ben sana pigmentlerin isimlerini de alayım. Mavi yeşil pigmentin adı biliverdin. Kızıl kahverengi olan pigmentin adı da protoporfirin.
0: Çok
1: Porfirin
0: enteresanmış.
1: böyle mor gibi bir renktir. Hatta bilmiyorum, eskiden Roma imparatorlarının elbiseleri mor olurdu. Çünkü mor en zor üretilen, tekstilde en zor üretilen renktir. Tabi doğal böyle kök boyalar gibi doğal maddelerle üretiliyor onlar, pigmentlerle. Porfirin, o bu protoporfirin isimli bir kızıl kahverengi pigment var. Bu iki pigmenti karıştırarak muazzam çeşitlilik üretiyorlar.
0: Biraz şimdi guguk kuşuna geçmek istiyorum Kerem. Guguk kuşu yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakıyor. Böyle sosyal medyada da çokça videosu dolaşır. Guguk'un yumurtalarını diğer dişi kuş fark etmiyor mu?
1: Fark etmiyor, inanılmaz bir şey var. Guguk gibi kuşlar, yani yumurta paraziti, yuva paraziti olan kuşlar, konak bir türün yuvasına kendi yumurtalarını koyup terk edip gidiyorlar. Sonra yumurtanın içinden yavru çıkıyor ve o yavruyu konak dişi, konak anne, yuva anne besliyor, büyütüyor ve uçuruyor. Guguk sadece yumurta koyuyor ve kendi yavrusuna bakmıyor. Bu hatırlatmayı yapalım çünkü gerçekten çok büyüleyici bir şey. Ve inanır mısın? Guguk bir yumurtaya, bir yuvaya kendi yumurtasını koyduğu zaman Guguk'un yumurtası yuvadaki diğer konak türün yumurtaların hepsine benziyor. Aynı renk, aynı desen de yumurta üretebiliyor Guguk. Taklit ediyor yani.
0: Peki Guguk birçok farklı türün yuvasına yumurta bırakmıyor mu? Yani her birini mi taklit ediyor bu durumda?
1: Evet, gerçekten her birini taklit edebiliyor. bazı guguk türleri var Afrika'da. Mesela böyle bir dokumacı kuşunun yuvasına yumurta koyduğu zaman böyle açık turkuaz mavi bir yumurta koyuyor. İşte bir incir kuşuna koyduğu zaman onun kahverengi ya da bej renkli benekli yumurtasını oluşturuyor. Mesela bir çinteye yumurtasını koyduğu zaman kahverengi renkli yumurta koyuyor. Ya da bir kovukta yapan da beyaz yumurta da koyabiliyor. Yani bu guguk dişisi yumurtayı koyarken hedeflediği yuvaya göre yumurtanın rengini ayarlayabiliyor. Muazzam bir şey yani bu.
0: Guguk'un dışında başka bir kuşta var mı bu özellik?
1: Çok iyi söyledin. Bizim guguk'un dışında dünyada birçok yumurta paraziti hayvan var. Konak türler olarak değişik olana. Mesela bizde guguklar biliniyor. Bizdeki ördekler bilinmez ama ördekler de çok fırsat bulduğu zaman başka yumurtalara, başka yuvalara yumurta koymayı severler. Ev kırlangıcı komşularına yumurtasını koymayı çok seviyor. Ama guguk gibi sadece hiç yumurta yetiştirmeyen, başkasına bırakan mesela inek kuşları var Kuzey Amerika'da. Bunlar sığırcığa benzeyen siyah kuşlar. Onlar da bunu yapabiliyorlar. Bu yumurtayı oluştururken bir genetik çalışma da yapmışlar. Yani guguk nasıl bu kadar? Hani aynı konuya geri dönüyorum. Nasıl değişik türlerin yumurtalarını taklit edebiliyor? Galiba en son şöyle bir şey okumuştum ama ben onu takip edemedim. Buna ilgili genetik çalışmalar yapıyorlar. Çok karmaşık bir evrimsel bir yapı burada söz konusu. Anladığım kadarıyla belli guguklar belli tür hayvanları taklit, yani tür olarak guguk evet birçok türü taklit edebiliyor. Ama aslında bireysel olarak baktığında her biri belli bir gruba uzmanlaşıyor diye anlıyorum ben. Ama bu uzmanlaşma genetik mi, sonradan görerek mi yapıyor onu bilmiyorum.
0: İnsanların bu yumurtalara duyduğu ilginin tarihçesi nedir, Kerem?
1: Tarihçesi aslında çok geriye gittiğimizde avcı toplayıcı toplumların çok önemli bir besinini oluşturuyor yumurtalar. Sadece insanlar için değil, ayılar, tilkiler, diğer kuşlar için, kargalar için yumurtalar muazzam besleyici bir besin. Sen de bilirsin, sağlıklı yaşamda yumurta yemek önerilir. Her sabah bir yumurta protein almak açısından. Bu toplama sırasında zaten binlerce yıldır insanlar bu renkli şekil, renk, desen çeşitliliğini kuş yumurtalarında fark etmişler. Sonra 1850'lerde İngiltere'de Viktoryen dönemde muazzam bir doğa tarihi sevdası başlıyor. Ve aristokratlar kendi aralarında yarışma yapıyorlar. Bende en fazla deniz kabuğu var, bende en fazla doldurulmuş kuş numunesi var falan diye. Hatta onun için Darwin'in kendisi değil ama Darwin'in eline beraber evrim teorisini ona paralel bulan Wallace gibi birçok keşkaşif aristokratlar tarafından finanse ediliyor ki değişik türleri, hayvanları, bitkileri değişik ülkelerden getirsinler ve koleksiyonlarına katsınlar diye. Bu koleksiyonun da ayrılmaz bir parçası kuş yumurtaları olmuş. Başta kendi ülkelerindeki yumurtalar. Ve bu koleksiyonerlik daha sonra bir hobiye de dönüşmüş ve geçen 20. yüzyılın ortalarında kuş yumurtası toplayıcılığı İngiltere'de yaygın bir hobi. Yani insanlar bizim gibi, o zaman çünkü çok ciddi bir çevre felaketi de yok, kuşlar da çok fazla var, yuva da biliyorlar. Çok başarılı bir şekilde doğaya çıkıp kuş yumurtalarını bulup, bir tane 5 tane yumurtası var, bir tanesini alıyor, kendisine koleksiyonuna koyuyor. Bu hala devam ediyordu yakın zamana kadar, 20 yıl öncesine kadar da çok ciddiydi İngiltere'de. Çok ciddi bir bölüm oluşturuldu polis teşkilatında sırf bu yumurta toplayıcılarını yakalayabilmek, takip edebilmek amacıyla. Onlar değişik iletişim kanallarından takip edildi, bulundu. Muazzam cezalar verildi. Bundan yumurtalar imha edildi falan. Yani böyle bir şeyimiz var. Fakat buradan bugüne nasıl geliyoruz? Bugüne çok güzel bir şekilde geldik. Bu şu anlama geliyor. Kuş yumurtaları konusunda muazzam bir bilgi birikimi var. Biraz da bu toplayıcılar nedeniyle çok fazla kuş yumurtası kitabı var internette. Ben ilgili olan insanlara da çok şiddetle tavsiye ederim. Çoğu İngilizce dilindedir ama çok güzel kuş yumurtaları kitapları var. Ben onlardan da edinmelerini insanların, ilgililerin öneririm. Muazzam çeşitler, renkler, desenler onların hepsini bu güzel kitaplarda görebilirsiniz.
0: Türkiye'de çok yok ama kaynak galiba, değil mi Kerem? Yani İngilizce daha çok. Ben de kitapları biraz takip ediyorum Türkiye'de ama zaten
1: İngilizce.
0: kuş gözlemcilik
1: Evet.
0: kitapları da çok o kadar da yaygın değil yurt dışına kıyasla Türkiye'de.
1: Tabii yani o konular öyle. Diğer ülkelerde daha az yani sadece Türkçe'de değil işte Sırpça'da da azdır,
0: Evet.
1: Yunanca'da da azdır yani normal bir şey. Yumurtalarla ilgili eğer hasbelkader bir popüler bilim kitabı tercüme edilmiş olabilir. Benim bildiğim kadarıyla yok, şimdi bir araştıralım sayeden ben de merak ettim. Ama güzel kitaplar var.
0: Son sorularımıza yaklaştık. Şehirde yürürken bir kuş yumurtası ya da yuva görürsek ne yapmalı ya da yapmamalıyız?
1: Bence bir yumurtayı bulduk, yuvayı da bulduk, o yumurtayı aldık, o yuvaya geri koyduk. Çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu güzel fikir, bu hani ahlaki fikir çok uygulanabilir değil realitede. Bence bir geri adım atıp incelemek, bakmak lazım. Bir kere yumurta bulduğumuzda çoğu zaman kırık olabilir ya da kabuğun bir parçası olur. Öyle pek yumurta bulduğumu ben hatırlamıyorum. Yani o yuvarlanacak ve kırılmayacak, zor. Ya da başka bir hayvan almıştır, onu orada bırakmıştır, tekrar uçarken almayı unutmuştur ya da bir panik bir halde unutmuştur. Yavru konusunda biliyorsun, diğer programlarda ele almıştık yavru bulunca ne yapmalı. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, bir yumurta bulduğunuzda ya da yavru bulursanız dokunmayın, bir adım atın, geri adım atın, bir 5-10 dakika izleyin. Eğer aceleniz varsa hiç dokunmayın, yolunuza devam edin.
0: Merak ettiğim birkaç soru daha var Kerem. Bir kuş yumurtasının canlı olup olmadığını anlayabilir mi mesela?
1: İyi bir soru. Ben bilmiyorum bu konuyu. Birincisi aklıma gelen şeyleri söylüyorum. Ağırlığı. Canlı bir yumurta her zaman daha ağır oluyor. Ölmüş, kurumuş, boşalmış yumurta zaman içinde çürüyor. Onlar daha boş oluyorlar. Ya da çürüdükten sonra yumurtanın içindeki bazı besin maddeleri karbondioksit olarak atmosfere karışıyor. Hani biliyorsun yumurta zaten porlu bir yapı, havayı geçiren bir yapı. Dolayısıyla hafif oluyorlar. İşe tutma gibi özellikler var. Bunu tavuk yumurtacıları bilir herhalde. Onlar zaten erkek dişi olduğunu da anlıyorlar. Ama ben bu konularda çok tecrübeli değilim açıkçası. Yani uzak duruyorum hep o konuları. Çünkü yumurtayı almak, dokunmak, onları incelemek çok riskli şeyler. Hani doğada da bir yumurta bulduğum zaman kesinlikle ben almam yani onu.
0: Peki kuş yani aslında dişi bunu fark edebilir tabii değil mi kendi yumurtası olduğu için? Asıl soru biraz daha öyleydi hani insanlar değil de kuş onu nasıl fark edebilir?
1: Dişiler fark edemeyebiliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Dünyada bazı şehirlerde özellikle çöplükler ve diğer nedenlerle sayıları çok fazla artan kuşların nüfusları kontrol edilmeye çalışılıyor. Hem binaları pisledikleri için hem hava alanları gibi riskli bölgeler olduğu için hem de bazen ekosisteme etkilerinden dolayı diğer türleri veya mesela su kirliliğine etkilerinden dolayı. Bunların başında Marslar geliyor ve Karabataklar geliyor. Türkiye'de de bu yapıldı. Mesela kuş cenneti, Manyas kuş cennetinde karabatak nüfusu o kadar arttı ki o karabatakların fiziklerinden dolayı diğer balıkçıların da yuva yaptığı üreme kolonileri ne oluşturan söğüt ağaçları zaman içinde kurudular ve öldüler. Onların yenilerinin çıkması çok daha zaman alıyor ve bu şekilde bazen karabatak bölgelerinde karabatak yumurtaları yağlanıyor. Bu bir en medeni şekilde kuş nüfusunu kontrol etme yöntemi. Yağlamak şu anlama geliyor. İnce bir yağ tabakası koyulduğunda yumurta artık nefes alamaz oluyor ve zaman içinde gelişim duruyor. Ve bunu en başında yaptığın zaman aslında canlı olmayan bir hayvanı da öldürmüş olmuyorsun. Tabii ki tepkiler görebilir bazı dinleyicimiz açısından ama başka ülkelerde, başka yerlerde de yaygın uygulanan bir şey. Yani gerektiği zaman uygulanan bir şey. Böyle yağlanan yumurtalar, erin kuşlar o yumurtanın gelişmediğini anlamıyorlar. Ve devamlı olarak kuluçkaya yatmaya devam ediyorlar sonuna kadar, bıkana kadar. Sonra bakıyorlar kendi halleri kalmıyor, enerjileri kalmıyor. Terk ediyorlar. Yani böyle bir şey yapıyorlar. Sana bu şeyi verebilirim. Neden mesela bunu yapıyorlar gümüş martı gibi türleri? Çünkü bazen bu martıların nüfusunu biz muazzam çöplükler oluşturarak besliyoruz. Ve martılar da diğer yabani türlerin nüfuslarını baskılıyorlar. Bazı soyu tükenen türler oluyor. İspanya'da ada martısının soyunun tükenmesine neden oluyordu. Çünkü gümüş martı o adalarda ada martısının yuvalayacağı hiçbir yer bırakmıyordu. Tamamen işgal ediyordu. Onun için gümüş martı yuvalarını yağlıyorlardı bir müddet. Onların sayılarını biraz daha azaltmak veya kontrol altına almak için. Böyle de bir uygulama dünya üzerinde var. Burada Kanada'da da Toronto'da karabatak yumurtalarını yağlıyorlar. Hani yumurtayı kırmak, yuvayı kırmak ve buna hem zarar verici, hayvana öldürücü şeyler hem de hayvanın tekrar yumurtlamaya teşvik eden hareketler. Onun için en iyi çözüm olarak bunu bulmuşlar. Durumlar böyle.
0: Türkiye'de de papağanlar için sanki yapmışlardı bir ara ya da bu uygulama mıydı?
1: Evet doğru. Papağanlar için bir kere yapıldı. O bir projeydi. Devamından getirildiğini zannetmiyorum. Papağanları zaten yumurtasını bulmak, onlara ulaşmak, onlara zarar vermeden yumurtadan alıp yağlayıp koymak çok çok zor. Vinçlerle yukarılara, çınar ağaçlarında 15-20 metre yukarıya çıkmak lazım. Kolay değil, çok yapılabilir bir şey değil. Bir martı yapmak çok daha kolay.
0: Teşekkürler. Bu bonus sorumla da merakımı giderdin Kerem.
1: Bu programda dinlediğiniz kuş sesi kayıtlarından yaban tavuğunu Timber Tayland'da, kuzgunu İlgihan Ergan Bursa'da, balık kartalını Deborah House Amerika Birleşik Devletleri'nde, Gugu Kay Claire Iğdır'da, kaya güvercinini Paul Marvin, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kır incir kuşunu, Eloisa Mateu, Kars'ta. Ve Gümüş Marti Aynur Tosun İstanbul'da kaydettiler ve Cornell Üniversitesi'nin e-board sisteminin Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bu hafta kuş yumurtalarını ve renklerini konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde

0: Eve dönerken. Murat Ferman'la evdeki hesap.
1: TÜİK tarafından kamuoyuna açıklanan Nisan ayı enflasyon raporları bu kez beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 3,5'un altında genel olarak bir eğilim vardı, beklenti eğilimi vardı. Anadolu Ajansı başta olmak üzere daha evvel yapılan tüm eğilim yoklamaları da bu yönde bir sonuca işaret ediyordu. Ancak TÜİK özellikle belirli çevrelerin beklenti ve kaygılarının üstünde bir rakamla kamuoyunun karşısına çıktı. Evet, Nisan ayında enflasyon 4.18 manşetiyle deklare edildi. Senelik 32.37'lik rakam sene sonu itibariyle %30'un üzerinde seyredecek bir enflasyonu ortaya koyuyor. Tabii manşetler önemli. Bu manşet çerçevesinde ilk 4 aylık enflasyon toplamı şimdiden 13.92 yani %14'e erişmiş bulunuyor. Bu daha evvel deklare edilen %16'lık, tabii sapmalarla veya ara bant aralığıyla 19'a kadar çıkabilir. Sene sonu enflasyonunun daha senenin 1/3 arkada bırakılmış ve 2/3 henüz yaşanmamışken şimdiden gerçekleştiğini gösteriyor. Bazı uzmanlar 5-10 gün beklemeden enflasyon ara görünüm raporu beklenmeden derhal ve hemen sene sonu enflasyon beklentilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından revize edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Aynı zamanda orta vadeli program yaklaşımındaki enflasyon kalemi de geçerliliğini ve isabet oranını şimdiden kaybetmiş bulunuyor. Tabii bu moral kırıcı ve şevk bozucu manşetin arka planına, arka plan okumalarına, kırımlarına da bakmak lazım. Çünkü enflasyon için olmuş, bitmiş, yapılabilecek herhangi bir ifadenin veya bir operasyonun olmadığı durumu ifade eder, yansıtır. Şimdi bundan sonra ne olacak? Esas ona bakmak lazım. Tabii yurt içi enflasyon dinamiklerine baktığımızda bütün dünyada olduğu gibi çekirdek enflasyon önemli. Körfez Savaşı dolayısıyla enerji fiyatlarındaki bir takım yüksek hareketler bir tetikleme etkisi yaratmış olabilir. Ama çekirdek enflasyona C klasmanına baktığımızda enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün ürünleri ve altın hariç tüfenin de 3.46 olduğunu görüyoruz. Senelikte 29.83. Ez cümle, çekirdek enflasyon, katılık ve yapışkanlığın henüz bertaraf edilmediğini, tam tersine ısrar ve inatla enflasyon yapısı içerisindeki ana karakter olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Bu da şimdiye kadar enflasyon karşısında yürütülen tedavinin veya karşı programın etkisiz kaldığını gösteriyor. Çekirdek enflasyondaki katılık ve yapışkanlık ortadan kalkmadan enflasyonun aşağı yönlü gitmesi mümkün değil. Tabii bir başka önemli nokta da bakkal hesabı dediğimiz ekonomik aktörlerin fiyat artırımı konusunda tavır ve hallerini, duruşlarını değiştirip değiştirmediğine dair gösterdi. 174 alt sınıf endeksi üzerinden TÜİK enflasyon endeksini hesaplıyor. 174 alt sınıf endeksinin 147'sinde fiyat artışı görülüyor. Bir kere daha söyleyelim, 174'ün 147'sinde. Sadece 19 alt sınıf endeksinde fiyat düşüşü var. Bu da neyi gösteriyor? Ekonomik aktörler esnafından holdingine fiyat arttırma konusunda ellerini korkak alıştırmamaya devam ediyorlar. Üstelik alt kurbalara baktığımızda gıda, konut, eğitim ve ulaştırma alanlarında manşet enflasyonun üzerinde kalan rakamlar var. Bu da katılık ve yapışkanlığa işaret ediyor. TEPAV'ın daha evvel 3.5'un üzerinde, Türk İş'in 5.5'un üzerinde ortaya koyduğu gıda enflasyonu da TÜİK tarafından 3.70 olarak açıklanıyor. O halde katılık ve yapışkanlık adeta enflasyonun her zerresine, her bünyesine, her alt kulvarına çoktan sinmiş bulunuyor. Anlaşılıyor ki üçlü yaklaşımın yani parasal politikalar, mali politikalar ve yapısal reformların senkronize şekilde bir arada yürütülmediği bir ortamda sonuç almak mümkün değil. Üstelik sadece talep bacağına yüklenerek sıkılaştırıcı politikalarla parasal politikalar ağırlıklı elde edilebilecek sonuçlar ortada. Arz bacağına da mutlaka eğilmek lazım. Yakın bir dönemde 40'ı çıkacak olan bu yeni enflasyonla mücadele paketinin henüz sunum aşamasında özellikle talep ağırlıklı sıkılaştırma politikalarının bir zayıf noktasına işaret etmiştik. Herhangi bir

0: ülkede, bırakınız Türkiye'yi veya başka bir ülkeyi, herhangi bir ülkede eğer kısa bir süre içerisinde talep bir tarafa, gelir dağılımı ve servet transferinde beklenen ve normalin ötesinde bir bozulma, bir gelişme olursa, talep üzerinden sıkılaştırıcı politikalar sonuç vermiyor. Çünkü başkalarının kıstığı talebi diğerleri misliyle telafi ediyor. En son rakamlarda Türkiye'de gelir dağılımında üst düzey gelir grubu ile alt düzey gelir grubu arasındaki gelir farkının tam 8 kata çıktığını gösteriyor. O bakımdan şimdi tedavi protokolünü yeniden yazma ve buna bağlı reçeteleri uygulama zamanıdır. Değerli dinleyenlerimize bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net Sigortam.net.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.

0: hayat.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 39-42. Kilometrelerinde ve Muğla-Denizli yolunun 19-23. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir dinleyenimiz, bir erkek sigortalımız aslında 1993 yılında çalışmaya başlamış. Ancak o dönem muhtemelen işvereni prim ödemelerini yapmamış. Yani prim ödemesi bulunmuyor. İlk kez uzun vadeli sigorta kollarına, yani kişiyi emekli edecek olan sigorta kollarına 1998 yılında girmiş ve bugün itibariyle de 3450 günü var. Ne zaman emekli olurum diye bize soruyor. Emekliliğe esas sigorta başlangıç tarihi, kişi adına ilk defa SGK'ya çalışma süresi bildirilen, yani prim ödenen gündür. Dolayısıyla dinleyenimizin 1993'teki girişi emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmayacaktır. Aynı zamanda doğum ve askerlik konularında da bilgi vermemiş ama 1998'deki başlangıcına göre dinleyenimizin yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş koşulları var. Dolayısıyla vermiş olduğu prim gün sayısına bakacak olursak 150 gün daha prim ödeyerek primini 3600 güne tamamlayacağı tarihte 60 yaşı da doldurunca emekli olabilir. Eğer bu süreyi dolduramazsa 60 yaşını, yani prim günlerini dolduramaz ise 60 yaşını dolduracağı tarihte de yine emekli olması mümkündür.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 5 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Eta Aku Arit Göktaşı yağmurunun en aktif olacağı gece, yarın ve sonraki gece. Bu göktaşı yağmurunun kaynağı 2061 yılında dünyadan tekrar gözlenebilecek bir konumda olacağı tahmin edilen Halley kuyruklu yıldızından ayrılan küçük kayaç ve toz parçaları. Halley kuyruklu yıldızı güneş etrafındaki yörüngesini 76 yılda bir tamamlıyor. Dünya da Halley kuyruklu yıldızının bıraktığı artık alanlardan yılda iki kez geçiyor. Bu geçişlerin yol açtığı göktaşı yağmurlarından birisi olan Eta Aku Aritler 15 Nisan'la 27 Mayıs tarihleri arasında gözlenebiliyor. Ama 6 ve 7 Mayıs gecesi en aktif olacakları gece. Uygun gözlem şartlarında saatte en fazla 50 meteorun gözlenebileceği düşünülüyor. Ay neredeyse dolunay evresinde olacağı için gözlenebilecek meteor sayısı önemli ölçüde azalabilir. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Ve doğa takviminde yarın önemli günlerden biri, Hıdır Ellez. Dilek dileme ritüellerinin bu geceden başladığını hatırlatalım.
4: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
2: Reklam.
6: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
7: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Vatan. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
7: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: İstanbul'da hava parçalı bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 18 derece. Marmara'da 3 gün az bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Edirne 25 derece. İç Anadolu'da kısa süreli sağanak geçişi olabilir. Ankara 14, Sivas 13 derece. Ege'de rüzgarlar hafifledi, ılık günler yeniden başladı. İzmir 23, Muğla 22 derece. Akdeniz'de yağış çok az noktada var. Antalya ve Adana 22 derece. Karadeniz'de yalnızca Trabzon-Rize kesiminde yağış bekleniyor. Bolu 15, Trabzon 14 derece. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azalıyor. Erzurum 10, Diyarbakır 17 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Önemli birkaç başlık var. Onlara bakalım, bültenimize başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok konuşulacak iki farklı açıklamayla gündeme yine imzasını attı. İmralı'nın statü sorunu var dedi. Bu sorun çözülmeli dedi ve çözüm için de öneri açıkladı. Bahçeli İmralı'ya bir koordinatörlük öneriyor. Makamın adını da koydu. Paylaşacağız. Bahçeli'nin çarpıcı diğer açıklamasıysa Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik süren mutlak mutlan davasına ilişkin. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü çıkışına ayrıca DEM Partisi'nden de bir destek var. Hatta Bahçeli'nin çıkışı için tarihi ifadesini de kullandı DEM Parti. CHP'de sürece desteğini yineledi. Hepsine bakacağız. Orta Doğu'daki savaşta devam eden ateşkese rağmen Hürmüz'den çatışma haberleri geliyor. Bu haberlere taraflardan gelen çelişkili açıklamalar eşlik ediyor. En son Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump konuştu. İran beyaz teslim bayrağı çekmeli dedi. Washington ateşkes sona ermedi derken Tahran biz daha yeni başladık mesajları veriyor. Hepsine bakacağız bu konuyla ilgili de. 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynel Abakarov'un adli emanetteki telefonundaki verilerin iki ayrı tarihte özel bir program kullanılarak silindiği ortaya çıktı. Hatırlayacaksınız, bu kişi anne ve babasıyla Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde aylarca konaklatılmıştı. Abakarov ifadesinde bu işlemle silinme işleriyle ilgili neler söyledi ona da bakacağız. Dönemin Tunceli valisi, onun oğlu ve Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen polis dahil 12 kişi halen tutuklu. Ayrıca bir kişi de Amerika'da kırmızı bültenle aranıyor, hatırlatalım. Ana habere başladık. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok konuşulacak iki farklı açıklamayla gündeme yine imza attı bugün. İmralı'nın statü sorunu var dedi. Bu sorun çözülmeli dedi ve çözüm için de önerisini açıkladı. Bahçeli İmralı'ya bir koordinatörlük önerdi ve makamın adını da koydu. Diğer çarpıcı açıklaması Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan davasına ilişkindi. Bahçeli'ye göre birileri CHP'nin içini karıştırmak istiyor ve bu olmamalı.
1: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine teröristsiz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'nın statü sorunu çözülmeli dedi. Önerisini ortaya koydu. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir dedi.
1: Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı birlikte gözetmelidir.
2: Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, süreçte sırada hukuki düzenlemeler olduğunu da söyledi. Terörsüz Türkiye vizyonu küçük hesaplara, günlük çekişmelere ve dar parti menfaatlerine sıkıştırılamaz dedi.
1: Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı, aynı istikamete yürümeli, aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz.
2: Bahçeli'ye toplantı çıkışında CHP'ye yönelik süren mutlak butlan davası soruldu.
1: Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
0: Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü çıkışına DEM Parti'den tam destek geldi. Hatta eş genel başkan Tuncer Bakırhan Bahçeli'nin çıkışı için tarihi ifadesini kullandı.
3: Sayın Bahçeli'nin Öcalan statüsü ne olacaktır sorusu bu açıdan tarihidir. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz.
4: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü çıkışını tarihi olarak nitelendirdi. altına imza atıyoruz diye de ekledi.
3: Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Sözü üzerine biz de diyoruz ki tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım.
4: Bakırhan süreç için barış izleme ve takip kurulu oluşturulmasını da önerdi.
3: Meclisteki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin. Bu kurul denetleyen değil, takip eden ve kolaylaştıran bir mekanizma olabilir.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e de soruldu. Özel sürece bir kez daha destek verirken kendi partisindeki mutlak butlan tartışmalarına da değindi.
5: Terörsüz Türkiye, bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. İnisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı atıyoruz.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci muhalefet alanı olarak görmüyoruz dedi. Sözü partisi üzerinden devam eden mutlak butlan tartışmalarına getirdi.
5: Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin.
4: Özel partinin grup toplantısında konuştu. Enflasyon rakamları üzerinden iktidarın ekonomi politikasını ekmek hesabıyla eleştirdi.
5: 3 ay önce asgari ücret 1870 ekmek alırken şu anda 1605 ekmek alıyor. 3 ayda asgari ücrette 265 ekmek kaybı var.
0: İran'ın Amerika Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırısı ve Hürmüz'de yaşanan ateş açma geriliminden sonra ateşkesin hala sürüp sürmediği merak ediliyordu. Washington'dan ateşkes devam ediyor açıklaması geldi. Şimdi NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer sözle konuşacağız. En son Trump'ın da açıklamaları vardı. Neler dedi Begüm?
6: Seda, ABD Başkanı Donald Trump bir süre önce Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Dün İran'la savaş için önce askeri operasyon demişti, sonra savaş dedi. Bugün küçük çaplı çatışma ifadesini kullandı. Çocuklar, gençler ve spor temalı bir etkinlikte. Oval Ofis'te etrafında çocuklar vardı. Ona rağmen İran konusuna da değindi ABD Başkanı Donald Trump. Çocuklara bakıp dedi ki çok küçük olabilirsiniz belki bunun için ama dedi bilmiyorum. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz dedi. İçeri girip insanları öldürmek istemiyoruz ama zor bir durum ifadesini kullandı. İran'ın anlaşma yapmak istediği tezini tekrarladı ABD Başkanı Donald Trump. Ama dedi şu hoşuma gitmiyor. Benle konuşuyorlar, saygı göstererek, saygı duyarak benimle konuşuyorlar. Ama sonrasında da televizyona, medyaya çıkıp konuşmadıklarını söylüyorlar. Görüşmeleri yalanlıyorlar, oyun oynuyorlar ifadesini kullandı. Anlaşma yapmak istiyorlar çünkü kim istemez ki orduları bitmiş durumda dedi. Şu anda onlara istediğimiz her şeyi yapabilecek durumdayız diye de tehditkar bir ifade kullandı. Şimdi ateşkes hala geçerli mi, yürürlükte mi, yoksa bu son hamleler ateşkes ihlali anlamına mı geliyor diye tartışıyorduk. ABD Başkanı Donald Trump'a ateşkes ihlali sayılması için İran'ın ne yapması lazım diye soruldu. ABD Başkanı Donald Trump ne yapmaları gerektiğini de biliyorlar, ne yapmamaları gerektiğini de biliyorlar ifadesini kullandı, muğlak konuştu. ABD Başkanı Donald Trump gün içerisinde de İran'la savaşın 2-3 hafta kadar sürebileceğini söylemişti. Tabii İran savaşının hem küresel ekonomi ve finans piyasalarında etkisi, bir yandan Amerika'da da benzin fiyatlarında etkisi çok konuşuluyor. Trump petrolün 200-250 hatta belki 300'e çıkabileceğini tahmin etmiştim ama bugün baktım 102 dolar dedi. Dolayısıyla bu İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için ödenecek küçük bir bedel ifadesini kullandı ABD Başkanı Donald Trump, Seda.
0: Peki Begüm, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı da bugün açıklamalarıyla kürsüdeydi. Onların açıklamalarında neler dikkat çekti?
6: Seda, her iki yetkili de, yani hem Hegseth hem de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kane ateşkesin yürürlükte ve geçerli olduğu mesajını verdi. Özellikle Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen sivil gemilere kılavuzluk ettiği bu özgürlük projesi ya da özgürlük misyonunun başlangıcında zaten bir miktar hareketlilik ve dalgalanma bekliyorduk dedi. Ama eğer bu durum daha da tırmanırsa ve ateşkes ihlali sayılabilecek bir boyuta, bir düzeye gelirse, o zaman ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda bir karar vereceğini İran'da biliyor ifadesini kullandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kane de son yaşanan gelişmelerin ve hareketliliğin karşılıklı ateşle belli başlı önemli ya da ciddi düzeyde diyelim muharip operasyonların eşiğinin altında kaldığını söyledi. Yani şu aşamada yetkililer ateşkesin hala yürürlükte olduğu mesajını veriyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth bazen devrim muhafızlarından İranlı müzakerecilerin çizdiği sınırların ya da onların hoşuna giden sınırların diyelim ötesine geçen bazı adımlar, eylemler gelebiliyor ama onları kontrol altında tutmak ve anlaşma için elverişli koşulları oluşturmak da onların görevi ifadesini kullandı. Şunu söyleyelim, Trump yönetiminden üst düzey bir yetkilinin aslında Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere kılavuzluk ettiği bu operasyon proje konusunda İran'ı önceden bilgilendirdiği de ifade ediliyor Amerikalı kaynaklara göre. Amaç da aslında tabii bu gerilimin tırmanması riskini en aza indirmekte ama gelinen noktada durumun pek öyle olmadığı anlaşılıyor. Bazı Amerikalı ve İsrailli yetkililer ABD Başkanı Donald Trump'ın eğer diplomatik görüşmeler tıkanmaya devam ederse yeniden operasyonların, saldırıların başlaması emrini verebileceği görüşünü dile getiriyor Seda.
0: Trump'ın özgürlük projesi adını verdiği girişimi hayata geçirmesiyle dün Hürmüz'den çatışma haberleri gelmişti ve İran'ın müzakere heyetine başkanlık eden Meclis Başkanı Galibaf da biz daha başlamadık bile ifadesini kullandı. Mevcut durumun Amerika için sürdürülemez olduğunu çok iyi biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin ateşkesi ihlal ederek deniz taşımacılığını ve enerji akışını tehlikeye attığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de dünkü olaylar krize askeri çözümü olmadığını gösteriyor ifadesini kullandı. Ateşkes görüşmelerinin ilerlediğini söyleyen Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni bataklığa çekilmemeleri için uyardı. Orta Doğu'daki savaş siber güvenliğin önemini de bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'de de bir siber güvenlik kurulu var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında da ilk kez toplandı bu kurul. Siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesine karar verildi. Kritik altyapı sektörleri de belirlendi.
4: Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kurulun ardından yapılan yazılı açıklamada siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Toplantıda alınan kararlara ilişkinde bilgi verildi.
7: Kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi, dijital altyapılar, dijital hizmetler, elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, posta ve kargo, sağlık, savunma sanayi, su yönetimi, ulaştırma, uzay alanlarının kritik altyapı sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
4: Toplantıda ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurları gözden geçirildi. Özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirildi. Veri egemenliği konusu da ele alındı. Verinin aynı zamanda stratejik bir değer olduğu belirtildi. Bu kapsamda dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık vurgusu yapıldı.
0: Siber güvenlik gibi savunma sanayi de günümüz dünyasında önemi artan alanlardan. İstanbul'da da Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fuarı açıldı. 120 ülke bu fuara katıldı. 1700'den fazla firma yine fuarda ve Türkiye'de geliştirilen çok sayıda yerli ve milli savunma sistemi de fuarda ilk kez sergileniyor. Aralarında kıtalar arası füze de var.
4: Balistik füzeler, hava savunma sistemleri, kamikaze sualtı dronları ve çok daha fazlası. İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı.
8: İnşallah bunları sadece caydırıcılık olarak kullanırız diye düşünüyoruz. Ama kullanmamız gerekirse de hiç düşünmeden kullanacağımızdan kimse de şüphesi olmasın.
4: Fuarda Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen silah sistemleri dikkat çekiyor. Bunlar arasında Türkiye'nin şimdiye kadar ürettiği en uzun menzilli ve en hızlı füze olma özelliğine sahip 6000 kilometre menzilli kıtalar arası füze Yıldırım Han'da var.
9: Geniş bir etki ve bant kapatma kapasitesine sahip Gölge Han Jammer'ımız var. Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı hipersonik hızda seyir yapabilen, şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli Yıldırım Han uzun menzilli füzemiz var. Bütün kritik parçaları Ar-Ge'miz tarafından üretilen Güçhan turbofan uçak motorumuz var.
4: Turbofan uçak motoru Güçhan ve tüm iletişim ve haberleşme sistemlerini bozma özelliğine sahip Jammer Gölge Han'da ilk kez sergilendi. Aselsan ve Roketsan'da geliştirdikleri sualtı saldırı dronu ve balistik füze sistemleriyle fuarda yer aldı.
10: Bizler sadece ürün ihraç etmiyor, güven ve stratejik ortaklık inşa ediyoruz. 2000'lerin başında %20'lerde olan yerlilik oranımız milli teknoloji hamlesinin itici gücüyle %83'e ulaştı.
4: Türkiye'nin öncü savunma sanayi firmalarından Baykar'da fuara K2 kamikaze dronuyla Sivrisinek ve Mızrak adlı 3 yeni çalışmayla katıldı.
11: Bunlar yapay zeka ile donatılmış akıllı sürü otonomisiyle görev yapabilen, kendi içlerinde sinerjiyle koordine olup akıllı bir şekilde küresel konumlama sistemlerinden bağımsız bir şekilde hedefe gidip hedefi bulup etkisiz hale getirebilen farklı kabiliyetlerdeki kamikaze insansız hava araçları.
4: Fuar 9 Mayıs'a kadar devam edecek.
0: Gülistan dokuyla ilgili soruşturmada Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un adli emanetteki telefonda verilerinin 1 ve 6 Mayıs tarihlerinde özel bir program kullanılarak silindiği ortaya çıktı. Hatırlayacaksınız, bu kişi annesiyle babasıyla Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde aylarca konaklatılmıştı. Abakarov ifadesinde bu silinme işlemleriyle ilgili ne dedi bakalım.
12: Gülistan Doku soruşturmasındaki ilk şüpheli oydu. Genç kızın erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği ortaya çıktı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Gözler ilk olarak Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'a çevrilmişti. Şüphelinin adli emanette bulunan telefonundaki verilerin 1 ve 6 Mayıs 2020 tarihlerinde özel bir program kullanılarak silindiği belirlendi. Zeynel Abakarov ifadesinde silme işlemini kimin, neden ve ne amaçla yaptığını bilmiyorum dedi. Belirtilen tarihler arasında telefonun kendisinde olmadığını, bu nedenle işlem hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü.
13: Bahse konu telefon ve sim kart Antalya'da benden alındıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi. Telefon ve sim kart hala bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez.
12: Yine 18 Nisan 2020'de bu kez telefondan Instagram şifresinin değiştirildiği, hesabının kalıcı olarak silinmesi için işlem yapıldığı tespit edildi. Şüpheliye bu da soruldu.
13: Telefonuma el koyulacağını o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi. Ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim. Bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak ya da Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu.
12: Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Soner de Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Soner'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
0: Fatma Nur Çelik Mart ayında 8 yaşındaki kızıyla İstanbul'da Zeytinburnu sahilinde ölü bulunmuştu. Ve başıma bir şey gelirse buna intihar demeyin mesajını bırakmıştı. Bu şekilde gündeme gelmişti. Eski eşinin hem kendisine hem de kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla adliye önünde nöbet tutmuştu. Çelik'in eski eşinin cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davaya bugün devam edildi.
14: Biz öldükten sonra ben adaletin sağlanmasını istemiyorum. Çünkü ben 5 Mayıs'a kadar hayatta kalabileceğimi düşünmüyorum.
4: Mart ayında 8 yaşındaki kızı Hifa İkra ile birlikte cenazeleri Zeytinburnu sahilinde bulunan anne Fatma Nur Çelik sesini duyurmak için günlerce adliye önünde nöbet tutmuştu. Çelik kendisi gibi kızına da cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği eski eşinin tutuksuz yargılanmasına tepki göstermişti. Fatma Nur Çelik'in eski eşi Kur'an'a Hizmet Vakfı yöneticisi sanık Ayhan Şengüler'in yargılanmasına devam edildi.
15: Duruşmanın tüm herkese açık hale getirilmesini istedik. Talebimiz tabii ki reddedildi. Babanın tutuklanmasını istedik. Tabii ki heyet talebimizi yine reddetti.
4: Davayı kadın dernekleri ve siyasi parti temsilcileri de takip etti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Fatma Nur Çelik'in ailesinin dinlenmesi için duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.
0: 10 yaşında bir çocuk alışveriş merkezinde hırsızlık yaptı ve bir kadının bebek arabasını astığı el çantasını çaldı. Her yerde güvenlik kamerası olduğu için de hemen yakalandı. Haberin çarpıcı yeri de burada geldi. 10 yaşındaki bu çocuk daha önce tam 92 kez yakalanmış. Yani 92 suç kaydı var. Burası İstinye'deki bir alışveriş merkezi, büyük bir alışveriş merkezi ve Melike A çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçirdiği sırada bebek arabasında asılı olan çantasının yerinde olmadığını fark ediyor. Ve çantasında telefon var, bir miktarda para var. Polise gidip şikayetçi oluyor. Polis de güvenlik kameralarını inceleyip çantayı alan kişiyi buluyor. Ve o sırada hala alışveriş merkezinde dolaştığı fark ediliyor. Sonrasında da taksiyle kaçtığı ortaya çıkıyor alışveriş merkezinin dışına çıkıp şüpheli kısa süre içerisinde çaldığı eşyayla yakalanıyor. Hırsızlıktan 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı ve henüz 10 yaşında. Bir hırsızlık vakası haberi daha var. Bu kez hırsız kuyumcu. Üstelik küçük bir ilçede 30 yıldır herkesin tanıdığı bildiği bir esnaf. Ama müşterilerine ait emanet altınlarla ki yaklaşık 100 kilo altından bahsediyoruz ortadan kayboluyor. Hatta yurt dışına çıktığı da ortaya çıktı, kaçtı. Denizli'nin Çivril ilçesinde sarraf olan SÇ'nin cuma gününden bu yana dükkanının açılmaması dikkat çekti. Kendisine de ulaşılamayınca vatandaşlar bu durumu bildirdiler polise. Polis iş yerine gidip bir inceleme yaptı. 25 kilogram altına orada el koydu. Ve sonra yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı belirtilen kuyumcunun hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı. Mağdur vatandaşlar hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandıklarını söyledi. Sanal kumar çetelerine yönelik büyük bir operasyon daha yapıldı. Aylık 3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan uluslararası mekanizma çökertildi. Operasyonda 15 milyon kullanıcı verisinin sistemde tutulduğu belirlendi.
4: Sanal bahis operasyonunun 3. ayağı yapıldı. 3 milyar dolarlık işlem hacmi olan şebeke çökertildi. Binlerce internet uzantısı kapatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan PayMix adı verilen operasyonun yeni ayağında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK raporları ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı incelemelerde şebekenin Malta merkezli kripto hizmet sağlayıcısı PayMix isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis işlemlerinde altyapısını kullandığı belirlendi. Elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve kripto varlıklarla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Geçmişteki operasyonlarda kayyum atanan şirketlerin birinde yapılan incelemeler gerçeği gün yüzüne çıkardı. bilişim şirketinin 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı, 15 milyon kullanıcı verisinin sistemde tutulduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin suç gelirlerini kripto varlık ve altın üzerinden sahte ticari işlemlerle sisteme sokmaya çalıştıkları anlaşıldı. Operasyonla ilgili detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek operasyonlarla ilgili kararlılık mesajı paylaştı.
16: Aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma, adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir.
4: Savcılık yurt dışındaki şüpheliler için kırmızı bülten talebinde bulundu. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının araştırıldığı operasyonda şüphelilerin şirketlerine kayyum atandı.
0: Yağmur şiddetli olunca pek çok yerde sele neden oldu. Mahsur kalanlar oldu, botlarla iş makineleriyle kurtarıldılar. Ve Nevşehir'de de yağış sonrasında bir inşaatın istinat duvarı yandaki binanın üzerine devrildi. Bu yüzden de iki ev zarar gördü. Tunceli'de ve Bayburt'ta ise Mayıs ayında kışı aratmayan görüntüler var.
12: Dereler taştı, tarım alanlarını su bastı. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Yağış nedeniyle çöken istinat duvarı evlere zarar verdi. Nevşehir'de aşırı yağışların ardından bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çöken duvar yan taraftaki binaya zarar verdi.
17: Sabaha karşı namaza kalkacaktım, bir de bir gurut oldu. Allah var ya, ben yıldırım attı belledim yanımda. Ben yukarıda bina geldi belledim ama bina değilmiş, istinat duvarıymış. Geldi karşı komşuyla bizim ikimizin binasını da yırttı.
12: Risk altındaki 4 katlı apartman ve özel anaokulu tahliye edildi.
18: Yani sadece yaptıkları istinat duvarı bile bizim istinat duvarına yük bindirdiği için onu şikayet etmiştik. Hani buranın çökeceği belliydi, CİMER'de de yazdık zaten, çökecek buralar birkaç seneye dedik. Sonuçta çöktü.
12: Sakarya'da şiddetli yağış nedeniyle Meren Çayı taştı. Bazı yollar ve köprüler zarar gördü. Tarım arazileri su altında kaldı. Alt geçitten geçmeye çalışan bir araç suya gömüldü. Araçta mahsur kalan sürücüyle annesi iş makinesiyle kurtarıldı. Bu görüntülerde Şırnak'ın Beykülşebap ilçesinden. Karların erimesi ve son günlerdeki yağışlarla birlikte Habur Çayı'nın debisi yükseldi. Taşkın nedeniyle köprüler yıkıldı, ev ve ahırları su bastı. Erzincan'da da sağanak su baskınlarına neden oldu. Derelerden akan su tarım arazilerine taştı, ev ve ahırlar zarar gördü. Tokat'ta Yeşilırmak'ın taşmasıyla binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Evinde mahsur kalan bir kadın botla kurtarıldı. Sivas'ın Değeryer köyündeki bir cenazeye gitmek isteyen vatandaşlar suyla kaplanan yolda ilerleyemedi. Vatandaşlar gidecekleri yere kepçeyle taşındı. Hakkari'de de Kaval Deresi taşınca bir araç suya kapılarak sürüklenmeye başladı. Araçtaki 3 kişi iş makinesiyle kurtarıldı. Tunceli ve Bayburt'ta ise kar ulaşımı aksattı. Kopdağ geçidinde yolda kalan araçlar oldu.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz krizinin ekonomiye etkilerini anlattı. TRT Haber'e konuşan Şimşek, küresel anlamda büyük bir şok yaşandığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu etkilediğini de anlattı.
19: Bu şok çok büyük bir şok. Küresel ekonomiye etkisi de tabii ciddi boyutlarda olacak. Enerji arz güvenliği boyutuyla şu an itibariyle bir sorunumuz yok. Petrol fiyatlarındaki artış bizim takdir edersiniz ki dış dengede ilave açığa sebep olacak. Enflasyonist etkisi var. Bütün bunlar bir gerçek. Yani bir realite. Biz ayrı bir gezegende değiliz. Dünyada çok büyük bir arz şoku var. Ve bu Türkiye'yi etkileyecek. Eşel Mobil olmasaydı bugün mazot 89.4 lira olurdu. Şu anda Eşel sayesinde, Eşel Mobil sayesinde fiyat 72.7 lira. Yani 73 lira diyelim. Benzin fiyatı, yani Eşel Mobil olmasaydı yaklaşık 79 lira olacaktı. Şu anda 64.665 lira diyelim. Dolayısıyla dikkat ederseniz, yani şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza yansıtmadık. Eşel Mobil sistemini devreye almasaydık enflasyondaki artış çok daha dramatik olacaktı. Yani şu anda ki yansıma üçte bir oranında bile değil.
0: Enflasyonu belirleyen en önemli gruplardan biri gıda. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre gıda fiyatları geçen yıla göre %34 arttı. Et ve sütteki artış resmi enflasyon verisinin de üzerinde.
2: TÜİK yıllık enflasyonu %32 olarak açıkladı. Ancak gıda ve alkolsüz içeceklerde bu oran daha fazla. Resmi verilere göre bir yılda %34 artış var.
20: Evde de yemek yapmanın artık bir esprisi kalmadı. Dışarıyla aynı paraya mal oluyor yani.
21: Mesela tavuk çorbası satıyorum. Biz zam yapmayı çok zorlanıyoruz. Hani müşteri kaybedebiliyoruz.
2: Ancak gıda fiyatları içinde farklı farklı ürünlerde çok daha yüksek zamlar var. Kırmızı et fiyatları ortalama %40 arttı.
22: Kıyma çoğunlukla tüketilenin birinci temel tüketim maddesidir. Fiyatları şu an 1200 maksimum seviyelerde gidiyor. Kuşbaşı 1300-1400 seviyelerde gidiyor. Bonfile 2900-3000 seviyelerinde. Geçen yıla göre fiyatlar neredeyse %50-%60 bazlarında artmış durumda. Örneğin ambalaj sektöründeki maliyetlerin artıyor olmasa bunlar bize de bir eksi olarak yansıyor.
23: Et almak imkansız artık. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Gelip ayda bir tavuk alıp çıkıyorum yani.
2: Çiğ ve tam yağlı sütteki zam oranı ise yıllık %42.
24: Ye, saman, süt yemi toplamda bir ay boyunca 175 bin TL gibi bir rakamı buluyor. Artan İşçilik ve mazot maliyetlerinden kaynaklı da 280 bin TL'ye yakın bir maliyetin söz konusu. Geçen yıl bu işletmemizde 50 adet süt ineği bulunurken bu yıl ise 20 adet bulunuyor.
2: Artan maliyetler, yem fiyatları, mazot fiyatları artışı etkileyen nedenler arasında.
0: Doğum izni artık 16 hafta değil 24 hafta. Özelde ya da kamuda çalışan fark etmiyor. Bütün kadınlar bu haktan yararlanabilecek. Hangi tarihten itibaren doğum yapan anneler ilave 8 haftalık izinden faydalanabilecek? Bunun için ne zamana kadar başvuru yapılması şart ve hali hazırda ücretsiz izinde olanlar ne yapabilir? Hepsinin yanıtı haberimizde.
2: Doğum iznini uzatmak için son başvuru tarihi 11 Mayıs. Doğum iznini uzatan düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. 16 haftalık analık izni süresi 24 haftaya yükseltildi. Özel kamu ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar bu haktan yararlanabilecek. 1 Nisan itibarıyla doğumun üzerinden 24 hafta geçmeyen kadın çalışanlara ilave 8 haftalık analık izni hakkı tanındı.
25: Bu hesaplama şuna dayanıyor. Doğumun üzerinden 24 haftalık süreyi hesaplayıp 1 Nisan 2026'ya getirdiğinizde 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış kadın çalışanların ilave 8 haftalık analık izni var demektir.
2: Ek izin talebini işverene iletmek için 10 günlük süre tanındı. Bu süre gelecek hafta pazartesi günü dolacak.
25: İşverene başvurmaları gerekiyor. İşverene başvurmadan önce analık durum bildirir sağlık raporunu almaları da önemli. Çünkü bu 8 haftalık süre ücretli bir izin. Dolayısıyla bu sürede SGK'nın geçici iş göremezlik ödeneği ödeyebilmesi için kişilere bu raporun alınması gerekiyor. Asgari ücret üzerinden hesaplarsak 41.104 TL'lik aslında bir geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek en düşük.
2: Hali hazırda ücretsiz izinde olan çalışanlar bunu ücretli izne çevirebilecek. Ücretsiz izinlerine süre sonunda devam edebilecekler.
0: Sigara satışlarına kimlik şartı gelebilir. Hükümet Japonya'da uygulanan yöntem üzerinde çalışıyor şu sıralarda. Amaç belirlenecek bir yaş sınırının altında olanlara sigara satışını engellemek.
26: Japonya en büyük sorunlardan biri artık sigara kimlik veriyor insan. Bizim ikramlarımızdan birisi bu.
2: Kimlikle sigara satışı yolda. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, tütünle mücadele için farklı formüller üzerinde çalıştıklarını söyledi. O formüllerden birinin Japonya'da uygulanan kimlikle satış olduğunu açıkladı. Bu yolla belirlenecek yaş sınırının altında olanlara satışın engellenmesi hedefleniyor. Yaş sınırının ne olacağı konusunda henüz net açıklama yok. Çalışma sürüyor. Birinci Erzurum'da düzenlenen MedAI 2026 Tıpta Yapay Zeka Kongresi'nde konuştu. Türkiye'nin sigara kullanımında dünyada ikinci sırada olduğunu belirten Birinci, en etkili faktörün ise fiyatlar olduğunu belirtti.
26: Alarm seviyesinde bir tablo yakan yüz yüzeyiz. En etkili şey aslında fiyat.
1: siz hangi portföyü bilirsiniz benim gibi. Ama fiyatım artarsa sigara için alanı %2.1 azalıyor. Toplam tüketim miktarı da 3.8, 4 azalıyor.
2: Birinci elektronik sigara tehlikesine de dikkat çekti. Elektronik sigaraların sigaraya başlama oranını 3 kat arttırdığını söyledi.
0: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula yaklaşık bir ay kaldı. Olası adaylardan ismi en çok geçen Mehmet Ali Aydınlar seçime girmeyeceğini açıkladı.
3: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi heyecan artıyor. Olağanüstü seçimli kongre için uzun süredir hazırlanan Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıkladı.
5: Adımın başkan adaylığıyla anıldığı ilk andan itibaren ortaya çıkan tartışma ortamı hayatım boyunca savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir. İsmim üzerinden yürüyen tartışmaların Fenerbahçe'nin birlik duygusuna katkı sağlamaktan uzaklaştığı bir ortam oluşmuştur. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım.
3: Aydınlar 2013'teki olağanüstü seçime girmiş, Aziz Yıldırım oyların %74'ünü alarak başkanlığa devam etmişti. 3 Temmuz döneminin Futbol Federasyonu Başkanı olan Mehmet Ali Aydınlar seçime hazırlandığını duyurduğunda camiada tepkilere neden oldu.
5: Bugüne kadar kulübümüz için yaptıklarım ve taşıdığım her sorumluluk vicdanımla ve Fenerbahçe sevgimle örtüşmektedir. Bunun hesabını her zeminde herkese verebilirim.
3: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da yapılacak. Mevcut Başkan Saadettin Saran seçim kararını bu koltuğa gelmek kadar zamanı geldiğinde bırakabilmek de bir erdemdir açıklamasıyla duyurmuştu. Hakan Safi ve Barış Göktürk kongre için çalışmalarını sürdürüyor. 20 yıllık başkanlığından sonra iki seçim kaybeden Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı ise henüz belli değil.
0: Bu fotoğraftaki kişi bir aktivist ve bir eylem yapıyor. Bulunduğu yerde bir köprü, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Frederick Douglass Memorial Köprüsü Washington'da bulunuyor. Savaş ve teknofaşizm karşıtı olduğunu söyleyerek bu köprüye çıkmış ve 5 gündür orada, yakında da eylemini sonlandıracağını duyurmuş.
2: Merhaba, benim adım Guido Reichstadt'tır ve şu anda Washington DC'deki Frederick Douglass Memorial Köprüsü'nü işgal ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden savaş karşıtı aktivist köprü eylemini sosyal medya hesabından bu sözlerle 1 Mayıs'ta duyurdu. Guido, Trump rejiminin İran'a karşı yürüttüğü savaşa derhal son vermesini istiyor. Ayrıca eyleminin hedefinde hızla ilerleyen yapay zeka teknolojisi de var. Guido paylaşımında Amerika Birleşik Devletleri halkını ve dünyayı, insanlığı felaket düzeyinde zarara, hatta insanlığın yok oluşuna kadar götürebilecek yapay zekanın gelişimiyle ilgili geri dönüş olmayan bir noktaya yaklaşma tehlikesi konusunda acilen uyarıyorum ifadelerini kullandı. Dünyanın tüm hükümetlerine yapay zeka geliştirilmesinin kalıcı olarak yasaklanması yoluyla bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için derhal harekete geçme çağrısı yaptı. Matematik ve fizik alanında yüksek lisans mezunu olduğunu söyleyen 45 yaşındaki Amerikalı aktiviste sosyal medyadan pek çok kişi destek verdi. Aktivist, köprüdeki tek bir kişi güçsüzdür. Ancak itaatimizin ve desteğimizin topluca geri çekilmesi, rejimi ve onun savaşlarını hızla sona erdirebilir diyerek, Amerika Birleşik Devletleri hükümetine karşı toplu şekilde harekete geçirmesi gerektiğini söyledi.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pek çok Avrupalı lider gibi Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesine katılmak için Ermenistan'a, Erivan'a gitti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Macron onuruna bir yemek verdi. O yemekte Macron şarkı söylemeye başladı ve ona Paşinyan davulun başına geçerek eşlik etti.

0: Çok uzun zamandır pandeminin başından bu yana konser vermeyen, albüm yayınlamayan Şebnem Ferah yeni haberi, müjdeyi verdi. Hayranları sosyal medyada geri dön diye kampanyalar başlatmıştı. Sonunda açıkladı.
1: Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek. Bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere. Bu mesaj Şebnem Ferah'tan geldi. Pandemiden bu yana gözlerden uzak bir yaşam süren Ferah, sosyal medya paylaşımında 03.06.2026 İstanbul ifadesine yer verdi. Ferah, 3 Haziran 2026'da Küçük Çiftlik Park'ta vereceği konserle dinleyicisiyle yeniden buluşacak. Kısa zamanda on binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım, sosyal medya platformlarında en çok okunanlar arasına girdi. Şebnem Ferah'ın ses getiren paylaşımı sanat dünyasında da geniş yankı buldu. Murat Boz, Derya Ulu, Kıvılcım Ural, Fatma Turgut gibi müzisyenlerin yanı sıra Ezgi Mola, Gonca Vuslateri ve Burcu Biricik gibi ünlü isimler de beğeni ve yorumlarıyla Ferah'a destek verdi. ...1996'da hayatımıza giren ve kısa zamanda şarkı sözleri ve vokal yeteneğiyle gönülleri kazanan Şebnem Ferah, Küllerinden ve Koridor gibi şarkıların yer aldığı son albümü Parmak İzini 2018 yılında yayınladı. Ondan yeni bir şarkı duyduğumuz son albüm, 7 Şubat 2020'de çıkan Murat Anmunga'nın 2020 model albümü oldu.

0: görkemli görüntüler vardı. Ama gece öncesinde bazı protestolar oldu ki Met Gala'nın eski ihtişamına dönemeyeceği konusunda soru işaretleri doğurdu. Yine de ve her şeye rağmen gösterişliydi. İşte o görüntülerle ana haberi noktalıyoruz bu akşam. Hoşçakalın.
1: Bezos Met Gala'sını boykot edin. Dünyanın en prestijli moda etkinliği bu çağrıların gölgesinde gerçekleşti. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'la eşi Lauren Sanchez Bezos'un hem eş başkanlar arasında yer alması hem de etkinliğe sponsor olması, aralarında Bella Hadid ve Zendaya'nın da olduğu bazı yıldızların daveti geri çevirmesine yol açtı. Etkinliğin gerçekleşeceği New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi çevresine Bezos Met Galası'nı boykot edin ve ICE'yi ayakta tutan şirket tarafından sunuluyor yazılı afişler asıldı. Bezos'un etkinliğe ev sahipliği yapmak için yaklaşık 20 milyon dolar harcadığı iddia edildi. Vogue'un global editoryal direktörü Anna Wintour'un bu yıl eş başkanlık görevini Beyoncé, Nicole Kidman ve Venus Williams'a emanet ettiği gecede bu yılın teması kostüm sanatı, kıyafet koduysa moda sanattır olarak belirlendi. Gecede Beyoncé, Rihanna, Tiana Taylor ve Tessa Thompson öne çıktı. Rihanna eşi A$AP Rocky ile, Beyoncé ise eşi Jay-Z ve kızı Blue Ivy ile poz verdi. Her yıl kostümleriyle haber olmayı başaran Kardashian ailesi bu yılda geceye katılan isimler arasında yer aldı. Dünyanın en ünlü K-pop grubu Blackpink'in üyesi Jennie de törende boy gösterdi.

0: Gram altın 6630, çeyrek 10874, tam altın 43363 lira da. BIST yüz endeksi 14495, BIST 30 16637 puandan kapandı.
1: NTV Radyo. Dünya aynı hızla dönüyor ama farkında mısınız? Her şey çok hızlı değişiyor, her şey çok hızlı gelişiyor. Ve tüm bunları anlamak, anlamlandırmak her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Gündemin hızına yetişmek güç.
3: Gündemin hızına yetişen program diye devam edebiliriz.
4: Bunda olmayan her şey onda da var.
5: Oo, yandı gülüm keten eli
3: var. Burada şöyle hassas bir nokta var. Hepsini bir yana bırak.
5: Hiç papatya falan açmaya gerek yok.
1: Görünenin ardındaki için bir NTV klasiği. Siyasi işler.
5: Bir anda düşen son dakika bilgisiyle tepe taklak oldular.
3: Bardağın yarısının dolu olduğu noktayı anlatmaya çalışıyorum. Onlar da boş olduğu tarafı anlatmaya çalışıyor.
4: Bardağın içine bakıyorsun, lep düştün mü bardağa, bittin zaten.
5: Aralarında bunların çok büyük farklar var.
1: Ahmet Arpat yönetiminde Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Kasımhan ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Barış Doster'le siyasi işler bugün 21'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: NTV Radyo.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Ne dersiniz? Ahlakın mı, ahlağın mı? Tek başına kullandığımızda ahlak diyoruz, değil mi? Ama ünlü harfle başlayan bir ek aldığında K yumuşayıp yumuşak G olacak mı genel kurala uygun olarak? Hayır. Çünkü bu kural Türkçe sözcükler için geçerli. Yabancı dillerden Türkçemize giren sözcüklerde bu kural genellikle uygulanmıyor. Ahlak da Arapça. O nedenle ek geldiğinde K yumuşamıyor. Ahlakın değil, ahlakın şeklinde yazılıp okunuyor. Onun önce ahlakını düzeltmesi lazım. Bugün PCTK sert ünsüzlerinden yalnızca K'yı gözden geçiriyoruz. Böyle pek çok sözcük var kullandığımız. Ev, arsa, bahçe, tarla gibi taşınamayan malların ortak adı olarak kullanılan emlak örneğin. Kazandığı tüm parayı emlake yatırıyor. Daha çok resmi kurumlarda işlem gören belgeler anlamında kullandığımız evrak. Belediyeden tüm evrakı istediler. K yine yumuşamadı. Bu arada bir başka programımızda işaret ettiğimiz gibi evrak esasen çoğul olduğundan tüm evrakları demediğimizde dikkatinizi çekmiştir. Tüm evrakı istediler. Sonra bol bol kullandığımız hukuk. Türk ticaret hukuku değil, Türk ticaret hukuku. Daha pek çok sözcük var ama şimdilik birkaç tanesiyle yetinelim. Oldum bittim güzel giyinmeye merakı vardır değil, oldum bittim güzel giyinmeye merakı vardır. Bütün dostları tebriğe gelip elini sıktılar. Hayır, bütün dostları tebrike gelip elini sıktılar. O mahlukun adını bile anmak istemiyorum. Değil, o mahlukun adını bile anmak istemiyorum. Bakın büyük ozan Aşık Veysel nasıl kullanıyor mahluku. Aslıma karışıp toprak olunca çiçek olur mezarımı süslerim. Dağlar yeşil giyer, bulutlar ağlar. Gökyüzünde dalgalanır seslerim. Ne zaman toprakla birleşir cismim, cümle mahluk ile bir olur ismim. Ne hasudum kalır ne de bir hasmım, eski düşmanlarım olur dostlarım. Burada hasut kıskançlık anlamında. Hiçbirinizin düşmanı kalmaması dileğiyle.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Müzik arası.

0: me, honey. Shirley, listen. Love without money is no fun at all.
1: I think you're right about that, Jim.
0: I think that well-to-do women need love just as much as poor girls.
1: Yeah. You're right about that.
0: Oh, boy. Love and money makes beautiful honey.
2: Müzik arası.
3: Reklam. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: NTV Radyo.

0: reklam. Hava durumu.
1: Bahar geri geliyor. Batıdan başlayarak sıcaklık hızla artacak. İstanbul, Ankara, Bursa'da hava parçalı bulutlu. Rüzgar hafif. İzmir ve Antalya ise daha güneşli. İstanbul 18, Ankara 14, İzmir 23, Bursa 20, Antalya 22 derece. Marmara'da 3 gün hava az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 20 dereceyi geçerken Edirne ise 25 derece. İç Anadolu'da Yozgat, Nevşehir, Sivas kesiminde hala kısa süreli sağanak geçişi oluyor. Eskişehir 15, Sivas 13 derece. Ege'de rüzgarların da hafiflemesiyle ılık günler yeniden başladı. Manisa 23, Muğla 22, Afyonkarahisar 12 derece. Akdeniz'de yağış çok az noktada var. Güneş kısım kısım görülecek. Adana 22, Hatay 20, Isparta 17 derece. Karadeniz'in batısında yağış çok hafifliyor, ara ara güneş de çıkacak. Trabzon, Rize kesimi ise daha yağışlı. Bolu 15, Samsun 17, Trabzon 14 derece. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azaldı. Artık daha kısa süre etkili oluyor. Doğu Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanak var. Erzurum 10, Malatya 14, Diyarbakır 17 derece.
0: Hava durumu. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.

Burası NTV Radyo. Saat 21. Siyasi işler başlıyor.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşlere hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Bu akşamın manşetini, konuşulacak önemli başlığını MHP lideri Devlet Bahçeli verdi. Grup toplantısında kürsüdeydi. Terörsüz Türkiye başlığına değindi. Daha önce de İmralı'nın statüsüne dair konuşmuş, çözülmeli demişti. Ve bu kez yine ezber bozdu Bahçeli. Soyut öneriyi somuda çevirdi, ete kemiğe bürüdü. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum dedi siyasi statü için. Bahçeli sürecin ağır aksak ilerlemesinden de şikayetçi, net konuştu. Ani reflekslere, duygusal tepkimelere, sosyal medya gürültülerine, siyasi bağrışmalara mahal veremeyiz diye çıkıştı. Bahçeli'nin bu çıkışında muhatap kim? Öcalan'ın statüsü denince ne denmek istiyor? Süreçte nasıl bir etki yaratır eğer bu sorun çözülürse ya da bu statü verilirse? Sahadan yansıyan görüntü ne? Konuşacağız siyasi işlerde. Siyasetin konuştuğu bir diğer başlık, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına yönelik şaibe iddiaları ve mutlak mutlan davası. Yarın duruşma günü. Ne olur? CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yaptığı açıklamayla seçim startını verdi. CHP tabanı sokağa indi. Ne olur? Ne yapacak Cumhuriyet Halk Partisi? Soracağım konuklarıma. Ve Orta Doğu'daki savaş, tüm olay Hürmüz'e sıkışmış durumda. ABD Başkanı Trump özgürlük projesi diye bir girişim başlattı. Körfez'de sıkışan ve Hürmüz'den geçemeyen gemiler için ABD donanması koruma sağlıyor. Birkaç gemi de geçti Boğaz'dan. İran'ın taciz atışları var. Olay nereye evrilecek? Masaya yatıracağız programın son bölümünde. Bu akşam Ankara-İstanbul birlikte yapıyoruz programımızı. Ankara stüdyomuzda Okan Müderrisoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Okan Müderrisoğlu.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. İstanbul stüdyomuzda Profesör Doktor Barış Doster bizimle birlikte, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Doster.
2: Çok teşekkürler. Hepimize iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Ve Profesör Doktor Ahmet Kasıman da şu anda karşımda, birazdan yerine geçecek. Ona da buradan ben hoş geldiniz diyeyim. Kendisini de yerine alalım ve programa başlayalım. Okan Müderrisoğlu, Sayın Bahçeli evet zaman zaman bu konuya değiniyor. Zamanlama açısından neden tekrar Öcalan'ın statüsü konusu gündeme geldi? Bunu merak ediyorum. Süreçte gitmeyen bir şeyler mi var, bir tıkanıklık mı var da Sayın Bahçeli bir çözüm arayışında?
1: Bence bir Bahçeli algoritmasıyla karşı karşıyayız. Çünkü Sayın Bahçeli'nin hakikaten çok gönlü, bence dengeli, çıkışının zeminini, sınırlarını, gerekçesini anlattığı, kimilerine göre ayar verme diye tabir edilen, bence 22 Ekim 2024'ten bu yana izlediği çizgiyi tahkim eden ve aradaki önemli dönüm noktalarını hatırlayınca da bu zincire yeni bir halka eklemiş oldu. Şunu unutmayalım, yani 30 Ağustos 2024 şartlarında iç cepheyi güçlendirme perspektifinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu yaklaşım, 1 Ekim 2024'te meclis yeni yasama yılına başlarken tokalaşma seremonisiyle farklılıkları siyaset yoluyla birbirine nasıl yakınlaştırabiliriz ve bunu bir milli projeye nasıl dönüştürebiliriz resmi olarak kamuoyuna yansımıştı ve Sayın Bahçeli'nin aslında 22 Ekim 2024'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı düşününce bugünkü çıkışı diye ifade edilen çerçeve aslında tabiri caizse bundan 2 yıla yakın süre önceki çıkışının bile gerisinde. Neden? Çünkü Sayın Bahçeli o zaman terörist başı demişti ki şimdi PKK'nın kurucu önderi diye daha farklı bir tanım ya da statü kullanıyor. Terörist başının tecrit şartları kaldırılırsa gelsin meclisteki DEM grubunda konuşsun, örgütünü, lavettini haykırsın. Bundan sonrasında umut hakkı çerçevesinde yasal düzenlemenin de önü açılabilir diye. Şimdi bu o kadar yukarıdan aslında çizilmiş bir çizgi idi ve sonrasını hatırlayalım. 27 Şubat 2025'te İmralı'nın Demokratik Toplum Barış Çağrısı adı altındaki örgütün artık misyonunu doldurduğunu ve kendisini feshetmesi gerektiğini, silahlı mücadele diye ifade edilen, aslında terör diye bildiğimiz ve aslında yine terör diye de tekrar tekrar vurgulamamız gereken Bize göre bu yöntem uluslararası hukuk ve kabul de bunu ifade ediyor. Örgüt dili ayrı. Netice itibariyle örgütün artık silahı bırakması ve kendini siyaset yoluyla ifade etmesine benzer bir mesajı vardı. Mayıs 2025'te örgüt lağvedildiğine ilişkin kararı aldı. Fakat örgüt tüm unsurlarıyla lağvedildi mi, Suriye unsurunu kapsıyor mu, kapsamıyor mu gibi ciddi tartışmaları yapa geldik. Bence hala bir bölümü itibariyle bu tartışma canlıdır. Temmuz 2025'te sembolik bir silah yakma hadisesine tanık olduk. Ama şunu biliyoruz, Suriye'de özellikle Kamışlı, Haseke, Şam'ın bazı mahalleleri, Rakka, bu bölgedeki PKK-YPG terör örgütü unsurlarının bölgeden çekilerek Suriye'nin bütünlüğünün sağlanmış olması, silahlı unsurların Suriye merkezi hükümetine entegre olması, bu tabii birçoklar açısından dramatik ve travmatik bir gelişme gibi görüldü ama aslında önemliydi. Ve bu silahlı unsurların bir kısmının Kandil ve Irak'a silahlarını da aktararak geçip geçmediğine ilişkin ciddi soru işaretleri. Neden? Çünkü örgütün silahtan arındırıldığı, büyük ölçüde arındırıldığı ve artık bunun raporlandığı bir süreç eşittir yasal düzenleme diye birbirine çok bağlı ama aynı zamanda satrançtaki açmaz durumunu da tanımlayan bir tablo ortaya çıkarmıştı. Bunun da formülasyonunu burada konuşmuştuk. Bir cümle söyleyeceğim. Bu bölümü hızlı toparlıyorum. Kronolojiyi hatırlatmamız lazım. Çünkü Sayın Bahçeli'nin ifadelerinin bu anlamda da bir bütünlük ifade ettiğini ve bir seriyi tamamladığını düşünüyorum en azından kanaat olarak. Ve günün sonunda İran'daki gelişmeler diye ifade edilen aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı kirli savaş, Başkan Trump'ın herkesin bildiği sırrı ifşa ederek Kürt grupları silahlandırdık ama onlar gereğini yapmadı, beni üzdüler, beni hiç mutlu etmediler şeklindeki ifadesi. İsrail'in oradaki farklı Kürt siyasi partileri ve veya grupları organize ederek rejime karşı başkaldırının aracı haline, aparatı haline getirme girişimleri. Türkiye'nin Irak bölgesel Kürt yönetimi gerek Talabani gerek Barzani ile yaptığı görüşmeler. Bu görüşmelerden aynı zamanda hani Irak tarafından İran'a geçişlerin engellenmesi, yine o noktada İmralı'nın üstlendiği rol ve gönderdiği mesaj ve açıkçası Kürtlerin bu tarihi akış içinde İsrail'in bir koçbaşı olmaması gerektiğine ilişkin Türkiye'nin de zaten katıldığı görüşlerin teyit edilmesi önemli bir eşiği aslında aşmaya ama aynı zamanda da yeniden silahlandırılmış PKK terör örgütünün İran'daki kolu PEJAK aracılığıyla bir yandan silah bırakması beklenirken bir yandan da yeniden silahlanmış ve İran'da neyin ne olacağı belli değil. Bölgede de neyin ne olacağı belli değil. Kendimizi garantide tutmak için bu silahı şu anda bırakmalı mıyız sorusunu yeniden ortaya atan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Bu aslında sistemin, daha doğrusu sürecin bir anlamda kilitlenme noktasına dönüşmüştü. Esasen o noktada da şöyle bir çözüm önerisi gündeme gelmişti. Bir, bazı adımlar atılabilir. Kayyum konusunda, hasta, tutuklu ve hükümlüler konusunda bir takım esneklikler sağlanabilir. Başka, evet, bir yasal çerçeve oluşturulabilir, süreli. Bir tür şarta bağlı uygulanabilecek yasal çerçeve olur bu. Peki örgütün silah bıraktığı netleşmeden bu yasal çerçeve çıkar mı? İşte oradaki açmazı çözmek için bu çerçeve kamuoyuyla paylaşılır. Örgütün silahtan arındırıldığı, raporlandığı andan itibaren neyin nasıl yürürlüğe gireceği ortaya konulur dendi. Fakat gelinen aşama bunun da şu anda yeterli olmadığını gösteriyor. Neden? Çünkü Sayın Bahçeli esasen 18 Şubat 2026'da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun mecliste hazırladığı raporun hemen ardından takip eden hafta bu statü konusunu grup toplantısında gündeme getirmişti.
3: Doğru.
1: Bir statü sorunu varsa bu çözülmelidir ve bizce de böyle bir sorun vardır deyip bunu bırakmıştı. Bunu bir kamuoyu tartışmasını, evet, kamuoyu tartışmasına açmak istemişti Sayın Bahçeli. Bunu da büyük ölçüde başardı. Fakat yine geldiğimiz aşamada şunu gördük ki İmralı'dan da yansıyan bir takım mesajlar var. Her ne kadar DEM grubu biz ve aile üzerinden bir şey paylaşılmadıkça itibar edilmesin dese de, yani biz bunu sızdıran tarafta değiliz diyerek kendi konumunu pekiştirmeye çalışsa da, aksini de söylemek çok mümkün değildi. İmralı da şunu söyledi. Yani yapabileceklerimin ben sınırına geldim. Dolayısıyla bu ne devedir ne kuştur mealinde, ne cezaevindeyim ne ev hapsindeyim. Artık bunun bir adı konulmalı şeklinde. Neden? Çünkü az önce bahsettiğim Suriye denklemi, bugünkü İran denklemi, silah bırakmanın artık tavsaması, örgütün farklı unsurlarla kendini yeniden var etmeye de yapılandırma arayışları, Türkiye'nin bu büyük projesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projesi bakımından handikaplar üretmeye başladı. O zaman Talabani, Barzani gibi bölgesel aktörlerin yeniden devreye girmesini istiyorsanız, esasen örgüte silah bıraktıran, lav ettiren ve bundan sonraki süreç açısından da yine devreye gir tırnak içinde, beklentisi içinde olunan İmralı da hani devreye gireyim ama nasıl devreye gireyim? Artık benim çalışma şartlarım iyileştirilmeli, iletişim şartlarım iyileştirilmeli, aktif rol oynamalıyım. Artık buna bir karar verilmeli şeklinde de açık örtülü çıkışlar yapıyor. Bunu daha çok da devletin ilgili istihbari kuruluşunun yetkililerine ifade ettiği yine kamuoyuna doğrudan dolaylı yansıyordu. Ben Sayın Bahçeli'nin bu statü konusunun biraz sonra konuşuruz, yasal mı, idari bir çerçeve mi oturtulması gerektiği konusunu burada biraz açmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Konuşacağız.
1: Ama bir cümle daha söyleyip tamamlayayım. Sayın Bahçeli'nin bu konuşmasında bir, terörsüz Türkiye sürecinde MHP'nin aldığı inisiyatif, rol ve sorumluluk ve kararlılıkla ilgili vurgusu, bunun bir devlet projesi olduğuna ilişkin hatırlatması, muhalefetin sorumluluğuna ilişkin ifadeleri, Cumhur İttifakı'nın anlam ve önemiyle devletin bekasını ve bu terörsüz Türkiye nedir, ne değildir'e ilişkin çok dikkatli, aynı zamanda bu çıkışının beraberinde getireceği riskleri yönetmeye dönük tahkim edici cümleler de kurduğu, yani mimariyi sarsmaya değil, hareketlendirirken aslında sarsıntılara karşı dayanıklılığını da güçlendirmeye dönük ifadeleri de var. Şehit yakınlarından gazilere, şehitlerin aziz hatıralarına vurgudan başlayın. Bunun bir pazarlık ve teslimiyet süreci olmadığına ilişkin ifadeleriyle devam edin. Cumhur İttifakı'nın sadece bir sandık birlikteliği olmadığına ilişkin hatırlatmasıyla muhalefete dönüp, yani Türkiye'yi eleştirmek ayrı bir şeydir, iktidarı eleştirmek ayrı bir şeydir, Türkiye'ye karşı olmayın ve Türkiye'yi yönetmek dirayet bir sorumluluk ister şeklindeki ifadeleri. Bütün bunları da biraz sonra bu çerçevenin içini dolduracak şekilde konuşmak için sadece başlık olarak paylaşayım dedim bu aşamada.
0: Teşekkür ederim. Şimdi Ahmet Kasman Okan Müderrisoğlu hatırlattı. Yani evet, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını bugün takip ettik. Daha önce de bu statü konusu ele alınmalı demişti. Okan Müderrisoğlu'nun hatırlattığı, yani İmralı'dan gelen mesajlar, ya da sızdırılan mesaj. Ona da baktığımızda aslında İmralı'nın da net bir statü talebi var. Diyor ki bu işi ben başlattım, ben bitiririm. Hatta diyor ki Selahattin Demirtaş mı yapacak bu işi? O yapamaz ki diyor. Sonra işte bir binadan bahsediyor. Bu binaya ben hangi sıfatla gireceğim diyor. Ve bu statünün bir şekilde kendisine verilmesi, yani Okan Müderrisoğlu söyledi. Yani ne olarak biz bu işin, ben bu işin içindeyim, bunun adını bir koyalım talebi var. Şimdi Okan Müderrisoğlu yine anlattı. Yani birbirine şarta bağlanmış bir süreç var. Silah bırakılacak. Silah bırakma aşamasında meclis yasaları çalışacak. Silah bırakıldığı, tespit edildiği andan itibaren yasalaşma başlayacak. Yasalar çıkarılacak. Ama bir kilitlenme de söz konusu. Burada bu statü meselesi o kilitlenmeyi nasıl çözebilir?
3: Statü meselesi kilitlenmenin bütününü çözmez ama önemli bir adım teşkil eder. Neden önemli bir adım teşkil eder? Çünkü belli ki o bir sonraki aşamada bir kere adamın, terörist başının bu süreçte ne kadar faydalı olup olmayacağını belirleyecek olan test, bu test. Yani dediklerini yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Yani işte Demirtaş çözemez, ben çözerim. İyi tamam, sen çözersin. Çözersin.
0: Yapabildim mi şimdiye kadar?
3: Çözersen çöz. Şimdi bugüne kadar belli ki istenilen mesafeyi kat edebilmiş değil ama onun bu konudaki iddiası, ben yeterli statüye sahip olmadığım için zaten bu olmuyor. Şimdi öyle mi değil mi biz bilmiyoruz. Yani kamuoyu olarak biz bunu gözlemliyoruz. Öyle mi değil mi anlamamız için bir hareket olması lazım. Bu hareket için hususiyetle bir statü talebi var. O statü talebi tabii bir anlamda aklanma manasına da geliyor onun için. Yani aklanma derken tabii elindeki kandan, efendim, devlete karşı isyan etmiş olduğu gerçeğinden, bunun getirdiği bütün sonuçlardan, kendisi örgütün başındayken işlenmiş cinayetlerden, onun burada ait olduğu yere konulmasının ardından örgütün giriştiği eylemlerde ortaya çıkmış olan ve yüreğimizi yakan kayıplara kadar sorumluluğunu aklayacak bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Ama o kendi adına, kendi kamuoyuna, kendi statüsü bakımından bir resim vermek istiyor. Ve o verdiği resmin de Türkiye Cumhuriyeti tarafından da tanınmış bir statü haline dönmesini arzu ediyor. Ve bu, bunun hukuki bir tarafı var, açık. Ama hukuki tarafından önce olmamakla birlikte herhalde, yani hukuk çünkü hepimizin suyu ekmeği, ama onun ötesinde pratik olarak bir karşılığının olduğunun da gösterilmesini istiyor. Yani bir anlamda harcadığı, yani bunlar benim katıldığım şeyler değil, ifadeler değil, ama harcadığı çabanın karşısında bir karşılık talebi var. Kendisine bu karşılığın da sadece pragmatik bir al-ver ilişkisinden ibaret olmadığını, o statü kendisine tanınırsa bu meseleyi çözebileceğini iddia ediyor. Şimdi bu iddianın bir karşılığı var mı yok mu, dediğim gibi o statü tanınmadan biz göremeyeceğiz. Hı hı. Yani onunla ilgili ne söylersek
1: şimdiye kadar yaşananları, şimdiye kadar atılan adımları nasıl değerlendiriyorsunuz o zaman? Yani 27 Şubat 2025'ten bu yana ne oldu bu ülkede?
3: 27 Şubat 2000 bilmem ne oldu, siz anlatın yani.
1: Ben anlattım kronolojiyi, hani yani sizi tatmin etmeyebilir, beni de tatmin etmiyor, ama hani bir inisiyatif alındı ve belli yani gelişmeler olmadı mı? Yani hani neyi yapabildiği, yapamayacağı anlamadım.
0: Yani işte silah bırakıldı, örgüt kendisini lağvetti, Suriye'deki yapılanma bir şekilde çözüldü.
3: Yani örgüt kendisini lağvettinin karşılığının ne olduğunu ben bilmiyorum.
1: Sembolik silah bırakıldı.
3: Ondan sonra sembolik silah bırakmanın da orada... İngilizce'de bir laf vardır, operatif kelime derler, yani bütün cümleyi tanımlayıcı olan kelime sembolik.
1: Yani onu biz söylüyoruz, bizi tatmin etmediği için.
3: Biz sembolik olan bir şeyle, yani tamam, sizi de tatmin etmiyor, güzel, beni de tatmin etmiyor, harika, yani sonuç değişmiyor. Bunları neyle ve nasıl ve ne şekilde çerçevelediğimizin bence bir önemi yok. Hı hı. Netice bu sembolik silah bırakma eylemi. İşte yani ben bunu söylediğim zaman belki bu bir sinir bozukluğuna da yol açıyor. Yani halay çekiyoruz, tamam, yani güzel de sonuç ne? Sonuç, şu anda bir sonuç yok. Semboller var ortada. Semboller önemsiz midir? Semboller önemlidir elbette. Yani 1980'lerin ortasından, 84'ten beri devam eden bir şey var ortada. Devlete meydan okuma, bir terör, bir insan canına kast, devlet altyapısını hedef alma, devletin sahip olduğu ve devleti tanımlayıcı olan en önemli özellik nedir? Şiddet kullanma tekeli. O şiddet kullanma tekeline meydan okuma. Hatta ve hatta yeri geldiğinde, zaman içerisinde bunları da yaşadık, adalet mekanizmasını paralel bir takım unsurlarla kendine göre yorumlama.
1: Şiddet kullanma mı, silah kullanma mı?
3: Tevdi etme, şiddet kullanma. Şiddettir onun adı şeyde, literatürde. Siz şöyle veya böyle bir takım şeyler söyleyebilirsiniz ama sonu...
1: Yani güç kullanma, derken, güç kullanma, silah kullanma. Hani şiddet biraz...
0: Şiddet negatif bir tanımlama olarak belki yorumladıysa Okan Müderris.
3: Yani bunun literatürü bu.
1: Şiddet, teşekkür
3: devlet,
1: ediyorum.
3: Devlet şiddet kullanma tekeline sahip olan örgütlenmenin adıdır. Tamam mı? Meşru olarak sadece ve sadece bir devlet sınırları içerisinde. Bu sınırların ne olduğu da uluslararası hukukta, iç hukukta bellidir. O sınırlar içerisinde. Ancak ve ancak devletin güvenlik güçleri silah taşıyabilirler. Onlar bu silahı kullanma, kanunla belirlenmiş yetki Geçiler. Ve sınırlar içerisinde kullanma tekeline sahiptir. Tamam mı? Bu devleti devlet yapan unsurdur zaten. Ben bunu da defaten söylemişimdir bu programda. Hani siz elinize silah alıp dağa çıkarsanız devletin hiçbir toprağının hiçbir parçasında devletin resmi güvenlik güçlerinin dışında birileri eline silah alıp bunu böyle dandun oraya buraya sıkıp insan canına kastedip kullanamazlar yani.
0: Hiçbir devlet de buna
3: tamam
0: izin
3: hiçbir
0: vermez.
3: Devlet buna izin vermez. Bunu yapan adamı da tepeler devlet. Tamam? Şimdi bu manzara ortada. Şimdi bu manzaranın ortada olduğu yerde bu herif diyor ki ben bu işi çözerim. Yani çözebilir, çözemez meselesini de sembolik adımların ötesinde herhangi bir şey görmüşlüğümüz yok. Sayın Bahçeli de diyor ki hadi çık meydana. Yani çıksın bu meydana. Meydana çıkmak için de böyle bir talebi var. Onu da geçen hafta işi artık bu olmamakla birlikte 20 küsur sene Bab-ı Ali'de kendi sevdiği ifadeleri kullanayım. Gazetecilik yapmış olan sevgili dostumuz Barış Doster geçen hafta terörist başının ağzından yansıtılmış olan sözleri içeren bir röportajda da dikkatimizi çekmişti. Orada söyledi bunu. Yani adamın kendisi söylüyordu. Adam derken küçük aile söylüyordu. Bunları söylediği noktada zaten talebinin ne olduğu belli. Sayın Bahçeli de diyor ki talebi bu. Bu noktadan sonra bu işleri gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine dair yapılabilecek olan tek şey bu adama bu istediği gene küçük aile istediği statünün verilmesi. Bu istediği statüyü verelim. Arkasından da görelim diyor. Benim anladığım bu. Ha bu böyle mi yapılmalı yapılmamalı mı? Bu ayrı bir tartışma konusu. Benim anladım. Orada ciddi çekince ve rezervlerim var ama ancak o zaman göreceğiz. Hakikaten işte siyasi rakibinin kim olduğunu da açıkça ortaya koymuş Demirtaş belli ki. Orada bir kaygısı var. Ne rol oynayabileceğine dair bir tanımlaması var. Bunların hepsini yerine getirebilmem için benim bu statüye sahip olmam peki lazım diyor. Sayın Bahçeli de diyor ki ona bu statü verilmeden zaten bunlar görülemez. Statü. Buradaki çekincem ne? Bu statü bir kere verildikten sonra beceremedi deyip geri alabilir misiniz? Bunu geri aldığınız zaman bunun sonuçları ne olur falan falan. Bunlar ayrı tartışmaların, tartışmaların konusu.
0: Bu bir siyasi statü mü, idari statü mü, ne olacak, ne bir hukuki bir statü mü? Bunları
3: İdari yatırırız. Statü, ben tabii Okan Müdürisoğlu'nun idari statü ifadesini söylerken rastgele kullandığını düşünmüyorum.
0: Birazdan sonra
3: eminim bir tanımlaması var. Ben o idari ne manaya geliyor onu bilmiyorum. Peki. Yani siyasi statüyü anlıyorum.
0: Barış Doster, şimdi biraz önce konuşuyoruz. Bu silah bırakma konusunu konuşuyoruz. İşte sembolik bir adım. İşte karşılığı var mı yok mu? Şimdi bir süreç yönetiliyor. Sürecin tarafları var. Sürecin tarafları karşılarında samimi bir takım hamleler bekliyor olabilir. İşte devlet diyor ki sembolik bıraktın, aslını yap. Karşı taraftan da bilmiyorum mesela bu meclisteki komisyon, o komisyon raporu karşı taraf açısından sembolik olarak yorumlanıyor olabilir mi? Çünkü onlar da bir şekilde bazı adımlar bekliyorlar. Ne dersiniz bu yasal düzenleme kısmında birazcık ağırdan mı alınıyor? Bu da süreci tıkıyor mu? Bununla birlikte ben şu yorumları da okuyorum zaman zaman. Sürecin önündeki en büyük engel Öcalan'ın statüsü meselesi. Bu statü meselesi çözülürse süreçte rayına girecektir. Katılır mısınız?
2: Şimdi süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başladı ve Devlet Bahçeli o günden bugüne kendi içerisinde, kendi talepleri, kendi rotası içerisinde adımlar atıyor. Hatta şunu da diyebiliriz yani iş biraz böyle duraksadığı zamanlar MHP Genel Başkanı'nın daha iddialı çıkışları geliyor ve anında da DEM Parti'den biz buna imza atarız ki bugün de benzer açıklama geldi. Mealinde açıklamalar geliyor. Fakat şimdi bu statü meselesi gerçekten önemli, zorlu, çetin bir mesele. Neden? Çünkü buna ister yasal zemini var deyin, ister az evvel Okan Bey'in kullandığı kavramla bir idari tasarrufa dayanacak deyin, ne derseniz deyin. Bu siyaset mekanizmasından çıktığı an bunu siyasetçiler hayata geçirdiği an hangi boyutta olursa olsun, ister idari ister hukuki, bu artık bir siyasal muhataplığa da dönüşür. Evet, bugün Devlet Bahçeli adını koymuş. Diyor ki benim önerim, diyor Devlet Bahçeli, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olsun. Bu bir siyasi mekanizmanın tasarrufuyla gündeme geldiği an artık karşıdaki muhatap da bir siyasal muhatap olur ki, ya arkadaş sen bize verdiğin sözü tutamadın, bu işi kotaramadın, hadi biz bu kart viziti, biz bu statüyü geri alıyoruz demek de o aşamadan sonra çok zor olabilir. Bunun çünkü bir siyasal maliyeti olur. İkincisi, açık kaynaklardan takip edelim. Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosu açıklama yapıyor ve şu adı kullanıyorlar: APO'cu Hareket Yönetimi. APO'cu Hareket Yönetimi adına bir açıklama yapılmış ki gene KCK, yani KCK ki çatı örgütüdür bu terör örgütünün, o da durduğu yerde duruyor. Gene yürütme konseyi ifadesi kullanılıyor. Gene eş başkanlar ifadesi kullanılıyor.
4: Bu APO'cu ne demiştiniz?
2: APO'cu Hareket Yönetimi.
4: Var mıydı böyle daha önce?
2: Bu ilk kez tanık oluyoruz. APO'cu Hareket Yönetimi adına açıklama yapıyorlar dağdaki teröristler. Ha demek ki evet, terör örgütlerinin çağrısıyla, talebiyle, talimatıyla PKK terör örgütü kendini feshetti, lağvetti ve simgesel olarak silahları bıraktı. Simgeselin altını çizeyim renkli kalemlerle defaten. Ama üst örgütü, terör örgütünün KCK durduğu yerde duruyor ve dağdaki teröristler de APO'cu Hareket Yönetimi adına açıklamalar yapıyor.
4: Acaba bu tanımlamayı Öcalan'ın işte basına da yansıyan bu statü talebine bir işaret olarak mı kullanıyorlar? Yani APO'cu Hareket diyerek, yani o, bu işi çözerse o çözer mesajımı vermeye çalışıyorlar.
2: Ya da tamamen kendileri bu işin içinden sıyrılıp kendi bildiklerini okumak istiyorlar da başka bir ad yerine bu adı kullanarak üzerlerine gelebilecek tazdiki azaltmaya mı çalışıyorlar?
4: Olabilir.
2: Yani PKK yerine DKK ile yol yürümektense, terör örgütlerine onun talimatına uymadıklarını DKK adı altında bir örgüt kurarak yürütmektense, bu eleştirileri, tazyikleri, bizzat terör örgütleri Öcalan tarafından da gelebilecek eleştirileri APO'cu Hareket Yönetimi tırnak içerisinde adıyla biraz yumuşatmanın çabası için nelerdi? Onu ben bilemiyorum. Bir diğer saptamam şu, onu zaten Okan Bey de değindi, Ahmet de dikkat çekti. Önceki programlarımızda da siyasi işlerde hepimiz defaten altını çizdik. Sahadaki yansımalar önemli. Yani gerçekten bu silah bırakma simgesel düzeyde mi kaldı, yoksa gerçekten ete kemiğe büründü ve beklenenin de ötesinde bir silah bırakma oldu mu? Bunu elbette kim saptayacaktır? Bu sorumuzun en sağlıklı, en doğru, en gerçekçi yanıtı güvenlik kuvvetlerimiz. Ama en başta da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın raporlarından gelecektir. Acaba o gelen raporlar, sahadan sürekli olarak ilgili birimlere gelen raporlar ne yönde? Simgeselin ötesine geçmiş mi, yoksa beklenen hızda gerçekleşmemiş mi bu silah bırakma? Bir de şunu ekleyeyim, eminim her iki yorumcu arkadaşım da katılacaklardır. Ben ta başından beri, ilk günden beri bu sürecin iç dinamiklerden daha ziyade dış dinamiklerin dayatmasıyla gündemimize geldiğini, evet iç dinamikler var ama asıl Suriye'deki gelişmelerin dayatmasıyla gündemimize geldiğini söyleye geldim ki son aylarda buna bir de İran eklendi. Doğru. Şimdi Suriye sahasına baktığımızda PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD-YPG umduğunu bulamadı. Şam'daki merkez yönetimden sahada da ciddi şekilde dayak yediler ve ABD-İsrail ikilisi daha fazla dayak yemelerini engelledi. Ama tasfiyede olmadılar. Evet, istediklerinin tamamını idari anlamda, siyasi anlamda, bürokratik anlamda, coğrafi anlamda, Suriye yüz ölçümü özelinde elde ettiler, edemediler ama tasfiyede olmadılar. Hala onlara el altında bir cepçikte talep ettiklerinin bir kısmı karşılanarak bir yaşam alanı bırakıldı. Belli ki İsrail Siyonizmi artı ABD emperyalizmi bunları gün gelir kullanabilirim. Ama diğer terör örgütlerine karşı kullanabilirim. Ama bölge ülkelerine karşı kullanabilirim diye el altında tutmaya devam edecek. İstediklerinin tamamını vermese de bunları tasfiye etmeyecek. Ama zaten bu büyük devletlerin güdümlerindeki, elinin altındaki, takım çantasındaki terör örgütlerine karşı kullandığı en temel yöntemdir. Fakat Suriye'deki bu gelişmelere, iktidar değişimine son aylarda ABD-İsrail saldırganlığının İran'a taarruzu, İran'a saldırısı eklenince şimdi iş biraz daha dallanmış, budaklanmış oldu. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu terör örgütünün Irak'ta da unsurları var, Suriye'de de unsurları var, PYD-YPG, İran'da da unsuru var, TEJAK. Şimdi geçtiğimiz günlerde az evvel...
4: İştahını kabartıyor terör örgütü.
2: Az evvel Okan Bey de teyit etti. ABD Başkanı Trump'ın ikinci, üçüncü kez, ya ben bu Orta Doğu'daki Kürtlere silah verdim, bunlar beni aldattılar, kandırdılar, dediğimi de yapmadılar, silahlarımı şimdi ben geri toplamak istiyorum. Mealinde, hani mealinde, birebir değil de yakınmaları ya da azarlamaları ya da düşkırıklığı önemli. Çünkü belli ki her ne kadar Irak'tan aman bu işe alet olmayın şeklinde öneriler, uyarılar gelse de İran içindeki terör örgütü uzantısı PEJAK belli ABD İsrail'le hala bir şekilde flörte devam ediyor. İran'daki mevcut rejime karşı ABD ve İsrail başkentlerine emrinizdeyiz şeklindeki mesajlar gidiyor. Dolayısıyla biz Suriye'deki gelişmelere ilaveten İran'daki gelişmeleri de gözetmek durumundayız. İçerideki belli hamlelerin atılması ya da duraksanması konusunda.
4: Peki. Teşekkür ederim. Bir kısa reklam aramız var. 4 dakika devam edeceğiz bu konuda.
5: Siyasi işler devam edecek.
6: Müzik arası.

0: Siyasi işler devam ediyor.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı konuşma Öcalan'ın statüsü ele alınmalı çıkışı ve önerisi, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü şeklinde de bir statü önerisi var. Ama farklı öneriler de gelebilir diyor Sayın Bahçeli. Okan Müderrisoğlu, sizinle başlamak isterim bu bölüme de. Şimdi bir takım çıkışları da var. Ne diyelim, serzenişleri de var Sayın Bahçeli'nin bu konuşmayı yaparken. Diyor ki Türkiye'nin güvenliği ve geleceği söz konusuysa ani reflekslere, duygusal tepkimelere, sosyal medya gürültülerine, siyasi yaygaralara, temelsiz muhalefet tantanalarına, takvimi meçhul belirsizliklere mahal veremeyiz. Şimdi Sayın Bahçeli'nin bu çıkışının ya da serzenişinin muhatabı kimdir? Bunu merak ediyorum. Yani şimdi 23 Nisan'da resepsiyonda Sayın Cumhurbaşkanı'nın DEM partililerle bir diyaloğu, bir şakalaşması söz konusuydu. Devirmediniz değil mi masayı diye sormuştu. Sonrasında Sayın Bahçeli Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi, görüştüler. Sonrasında da bu çıkış geldi. Acaba Sayın Bahçeli'nin bu mesajının adresi iktidar mı, Cumhur İttifakı ortağı mı?
2: Hemen öncesinde Ahmet Kasım Han Hoca da oradaydı. 23 Nisan'da meclis resepsiyonunda Sayın Cumhurbaşkanı'na, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş eşlik ettiği sırada gazeteci arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımıza terörsüz Türkiye süreci ve atılacak adımların ne aşamada olduğunu sorunca Numan Bey siz cevaplayın bu soruyu dedi. Sayın Kurtulmuş da komisyona üye veren partilerin kendi iç çalışmalarını yaptıklarını, bunları bir ortak paydada ve tek bir metinde buluşturma gayreti içinde olduklarını ifade etti. Yani arka tarafta çok önemli bir siyasi diplomasi yürüyor. Tabii bunun hızı ve zamanlaması önemli bir konu. Şimdi bir hususa dikkat çekeceğim. Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamasını aslında pekiştiren veya bugünkü açıklamasının aslında kodlarını belki okuyabileceğimiz nedir o? Ahmet Sportif Faaliyetler Kulübü'nün Süper Lig'e yükselmesi. Sayın Bahçeli'nin, rica ediyorum bizi izleyenlerden, şu anda veya sonrasında o tebrik mesajını bir okusunlar. Çünkü şu anda çok kritik bir eşikteyiz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinde Sayın Bahçeli'nin aldığı sorumluluk, inisiyatif ve bir devlet projesinin yürümesiyle toplumun hatır sayılır kesimlerindeki o kaygı eşiği. Nedir o? Şimdi Ahmet Spor'u Diyarbakır üzerinden, Diyarbakır'ın kadim kimliği üzerinden Sayın Bahçeli tebrik ederken, şimdi burada bizim temel sorumuz şu: acaba tüm Kürtler Ahmet Spor taraftarı olmalı, desteklemeli şeklinde bir etnik ayrıştırma söylemini mi esas alacağız ki kulüp yöneticilerinden bu yönde mesajlar var? Yoksa Sayın Bahçeli'nin dediği gibi kardeşlik hukuku futbolun birleştirici gücü ve heyecanı ve coşkusu üzerinden mi okuyacağız? Yani terörsüz Türkiye'yi biz Türkiye'nin terör illetinden ebediyen kurtuluşu vesilesiyle alınan bütün sorumluluk, inisiyatif ve gösterilen iradenin yanı sıra acaba bir şekilde eve dönüş yasası diye nitelendirebileceğimiz, artık siyaset yoluyla kendisini ifade etmek isteyen insanların Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik bütünlüğü ve bu coğrafyada oynayacağı rol üzerinden kendisine düşen sorumluluğu yerine getirme noktasında farklı politika, farklı araçlar, farklı söylemler olabilir ama silahla yapamadığını, etnik ayrışmayı, özerkliği ve benzeri bir takım yöntem ve söylemleri canlı tutma aracı olarak, manevra aracı olarak tekrar kaldığı yerden devam mı edecek? Sinyaller bunu gösteriyor. Şimdi o yüzden Sayın Bahçeli'nin Ahmet Spor'u tebrik ederken özellikle Diyarbakır üzerinden, kadim kimliği üzerinden ve yöneticileri ve elbette rakipleri bakımından da çok hassas bir hususa işaret ediyor. Neden? Çünkü etnik bir temelde bu işi tanımlayanların oyununa gelirsek, az önce senin söylediğin hani sosyal medya gargarası vesaire filan gürültüsü işte tam buna denk düşüyor. İşte orada çok hassas bir sınırda duruyoruz. Neden? Çünkü o zaman yani herhangi bir şekilde Ahmet Spor'la oynayan takım kimse, sizinle hiç ilgisi olmasa bile siz onu desteklemek durumunda kalabilirsiniz. Niye Ahmet Spor'a karşı mücadele ediyor diye. Önümüzdeki dönemde çok dikkat etmemiz gereken, Sayın Bahçeli'nin az önce söylediğin cümle dizisi içinde merkezine Ahmet Spor'u koyduğumuzda Türkiye'de oynanabilecek oyunlar ve yaşanabilecek problemler bazında da ciddi bir uyarısı ama aynı zamanda da çıkış yolunu gösterdiği bir metni olduğunu düşünüyorum. Statü konusuna gelince.
3: Statü konusuna gelmeden Sayın Bahçeli ittifak gelmeyelim. Ortağının bu sürece yaklaşımı konusunda ne düşünüyor sizce? Ya da Milliyetçi Hareket Partisi
2: ben,
3: nasıl bakıyor?
2: Şöyle söyleyeyim. Sayın Bahçeli'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza görüşmelerinde her zamanki devlet adamı kimliği ve nezaketi içinde konuları açtığı fakat genellikle yorum ya da değerlendirme bulunma konusunda ise daha ihtiyatlı davrandığı ve genellikle de ortaya konulan perspektifi dinledikten sonra fazla bir yorumda bulunmadan bu görüşmeleri yürüttüğü şeklinde bağlayıcı ve genelleyici konuşmayayım ama bunun ipuçları var. Dolayısıyla Sayın Bahçeli cari olarak elde ettiği bilgiler işin gidişatı ile kendisinin bu süreci ivmelendirme alınan sorumluluk biz bu yola baş koyduk diye cümlesi var mesela. Şimdi bu hakikaten öyle genel geçer.

0: yıktın, eyledin, perdeyi viran gibi bir yaklaşım görmüyorum. Aksine bu sürecin özellikle meclis Temmuz ayında olağan şekilde tatile girmeden önce en azından çerçevesinin, yasal çerçevesinin belirlenmesi için İmralı'nın da oynayacağı rol bağlamında da adının konulması gerektiğine ilişkin bir perspektif ortaya koyduğunu düşünüyorum. İmralı'ya da bir koordinatör rolü mü veriyor? Yoksa barış süreci ve hani siyasallaşma koordinatörlüğü diye daha genel bir tanım yapıp bu tanımın içinin nasıl doldurulacağı veya bu ismin nasıl olacağı, bence isimden ziyade fonksiyon önemli. Anladım. İki cümleyle bitireyim burayı. Biraz sonra açarız. Ben bir sağ yasal statü konusunda acele edilmemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Hı hı. O umut hakkına kadar gidecek başka bir aşamayı içeriyor. Onun için bence çok erken açıkçası. Ama idari statüden de kasıt aslında idarenin inisiyatifiyle gelişebilecek pratik bir takım çözümler. İşte yani fiziki şartlarda iyileşme, çalışma ofisi, belli isimlerin görüşmesi ve mesaj trafiğinin iletilmesi, hatta imkan tanınırsa tabii bunun için de belli düzeltmelere ya da düzenlemelere ihtiyaç var. Hani dijital ortamda işte video konferans dahil olmak üzere doğrudan muhataplarıyla adrese teslim görüşme yapıp yapamayacağı ilişkin hususlar. Yani idari statü diyebileceğimiz aslında idarenin inisiyatifiyle yapılabilecek süreç yönetimine katkı. Çünkü ben kendimi tam olarak anlatamıyorum. İşte bana bebek katili denmesini artık istemiyorum. Ben tam olarak kendimi anlatamadığım gibi aslında 1990'larda bu iş çözülecekti. Araya o kadar çok karışan unsur ve faktör oldu ki biraz bunları da anlatmak istiyorum. Hani benim de dışımda gelişen, benim inisiyatifim dışında da gelişen hususlar var. Ve ben emin olun bu işte samimiyim ve gerçekten bunu sonuçlandırmak istiyorum. Mealinde ifadeleri var. Bununla ne kadar itibar edilir, ne kadar samimi Anladım. Bulur tartışmasının içinde değilim. Ama bugünden itibaren yani baktığımızda 27 Şubat 2025-26 işte yaklaşık 15 ay içinde yapabileceklerimin sınırındayım. Bunun ötesine geçmek için benim ne demek istediğimi anlamak konusunda direnç gösteren, kuşkusu olanlar veya benimle yol yürümek istemeyenler bazında da gerçek anlamda son noktayı koyacak şekilde bir rol oynamak istiyorum. Ve bu çerçeveyi de ben nihayete erdirecek samimi inisiyatif ve kararlılıkla ortaya koymaktan imtina etmeyeceğim mealinde sözler. Evet. O yüzden az önce Ahmet Kasımhan Hoca dedi ki gerçek anlamda testi de şimdi göreceğiz. Niye? Şimdiye kadar çok önemli psikolojik eşikler aşıldı. Yani Peki. çağrı yapıldı, evet. örgüt lağvedildi, sembolik silah bırakıldı. Sonrasında Suriye, Peki. İran gelişmeleri bu işi belli bir yere götürmedi belki. Ama artık bu silah oyununun sonuna geldiğimizi sadece söylem değil, bir mantık ve zihniyet dönüşümü bağlamında da ele almak lazım. O zaman da tabii bir çerçeve yasa ve için nasıl dolacağı ve bu arada Peki. da örgütün diğer kadrolarına İmralı'nın nasıl etki edeceğine ilişkin boyuta geleceğiz elbette.
1: Peki Ahmet Kasım'a şimdi bakıyoruz. Sayın Bahçeli'nin açıklaması çok net. Bugün Sayın Özgür Özel altına imza atarım diyor. Yani bu çözüm için, barış için bir şey gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Tam ifadede burada gerekirse onu da üzerinden geçeriz. Hatta yanlış olmasın.
2: DEM Parti diyor, altına imza atarız.
1: DEM Parti Sayın Bahçeli'nin sözlerine imza atarız diyor. Sayın Özel ise işte sürece gösterdikleri yaklaşımın devam edeceğini ve de işte en eşit... Türkiye'nin, ülkenin birlik ve beraberliği için en eşit şekilde yaşayacakları bir yarın için inisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı koyuyoruz diyor Sayın Özgür Özel de. Yani baktığımızda aslında muhalefet, tamam İYİ Parti'yi Zafer Partisi'ne ayırırsak muhalefet de bu işe destek veriyor. İktidar Partisi hakeza destek veriyor ama bir türlü siyasi parti liderlerinden ya da muhalefet olsun, iktidar olsun Sayın Bahçeli kadar ne diyelim iştahlı bir şekilde bu işe sarılmadıklarını görüyoruz. Neden?
3: Bir matematiği var bunun. Bir de ilkesel vaziyet. Sayın Bahçeli bu süreci başlatan hı hı. siyasi iradeyi ortaya koymuş olan kişi. Sayın Bahçeli'nin de öyle bir karar verdikten sonra o kararın etrafından dolaştığı ya da geri adım attığı vaki değil. Yani öyle manevra yapan bir siyasetçi değil Sayın Bahçeli. Bir şey söyle.

0: Seçim diyor seçim. İşte barış diyor barış. İşte, statü diyor o durumda ben statüden de statü kastettiğini düşünürüm. Dolayısıyla onun tutumu bu. İkincisi matematik. Matematik de şunu gösteriyor. Yani anketlere baktığın zaman, saha çalışmalarına baktığın zaman şunu görüyorsun ki bu inisiyatifi almış olmanın Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarına artık bir etkisi yok. Olan oldu. Olduktan sonra bir toparlama da oldu arkasından. Onu da görüyoruz. Ve belli bir noktada Sayın Bahçeli duruyor.
1: Sayın Bahçeli yani, tabanını ikna edebildi mi sizce?
0: Evet. Etti. Yani, şimdi taban MHP'den kopmadığına göre ki yani MHP kimliğini düşünürsen o tabanın buna vereceği tepkinin hani siyasi ezberlerimizle bakarsak böyle blok oy kopuşları halinde olması beklenirdi. Böyle bir şey yok ortada. Dolayısıyla senin sorunun cevabının ben matematiğe yansıdığı haliyle hayır bu taban bu işi benimsemiştir. Tabanın bundan daha yüksek bir alerjik reaksiyon göstermeyeceği amiyane tabiriyle gözüküyor derim. Ha bu göstermedikleri alerjik reaksiyonu tabanı oluşturan bireyler Milliyetçi Hareket Partisi özelinde mi göstermiyor yoksa Cumhur İttifakı özelinde mi göstermiyor o başka bir matematik. Onu göreceğiz. O matematiğin nihai şey var o konuda da çalışmalar ama onun nihai etkisini ancak ve ancak sandık milletin önüne konduğu zaman göreceğiz ama gördüğümüz kadarıyla 3 hilalin marka etkisi ile birleştirildiğinde Sayın Bahçeli'nin siyasi iletişim problemi yok bu noktada. Veya bunun üzerinden yaşadığı bir maliyet de yok. Bir kere riski aldı. Çok büyük bir risk aldı. O aldığı riskin Türkiye'ye geçen hafta da söylemiştim bunu sağladığı bir bağışıklık var. O bağışıklık bu Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı giriştiği saldırının arkasından ortaya çıkmış olan özellikle ama ta Suriye'den, Suriye'deki rejim değişikliğinden bu yana gelen etkileri üst üste koyduğumuz zaman Türkiye'ye çok ciddi bir artısının olduğu da gözüküyor. Dolayısıyla o noktada bu okumanın isabetsiz olmadığını rahatlıkla iddia edebilir durumda Sayın Bahçeli ve taban da bu iddiayı içselleştirmiş gibi duruyor. Eşittir. Zaten herhangi bir hamle yaptığında bu hamleden geri atma, adım atma gibi bir huyu olmayan, böyle bir siyasi kültürü olmayan bir liderin ayrıca siyasi bedeli de göze alarak girdiği bu yolda siyasi bedel de ödemediği gözüküyor. Şimdi hal böyle olunca Sayın Bahçeli'nin frene basması için ancak ve ancak konuya dair okumasının yani bizim işte 2026'dayız 30 küsur senedir tanıdığımız Devlet Bahçeli davranışını bir şey olarak önümüze koyarsak, bir referans olarak önümüze koyarsak o referans üzerinden baktığımızda
1: bu işin olmayacağına belki ikna olması
0: yani
1: lazım
0: ancak,
1: ki
0: ancak ve ancak karşı tarafın faul yaptığına amiyane tabiriyle veya bunun bir yere doğru ilerlemediğine hatta ve hatta iyi niyetin kötüye doğru kullanıldığına dair bir algısının olması gerekir.
1: 30 saniye içinde reklam etmek
0: lazım. Onun ötesinde ben Devlet Bahçeli'nin buradan bir geri adımının olacağını hiç düşünmüyorum. Aksine Türk siyasetinin Bahçeli'nin attığı adımlara uyum sağlamak konusunda bir takım sıkıntılarının olduğunu düşünüyorum. Çünkü o bir hareket partisi olmanın ötesinde kitle partisi olma iddiasındaki partiler açısından bir problem.
1: Peki. Bir reklam arası sonrasında Barış Dostlar'sinde de devam edeceğiz. Ara.
2: C siyasi işler devam edecek.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Siyasi işler devam ediyor.
2: Siyasi işlere devam ediyoruz. Sayın Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü ele alınmalı çıkışı sonrası siyaset gündemi haliyle bu tartışmaya döndü. Biz de bunu konuşarak başladık. Devam da edeceğiz. Ahmet Kasman sizde kalmıştık. Bir nevi siyasi partiler tabanlarının ne kadar bu duruma ya da sürece ikna etti edemedi bunu anlatıyordunuz. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Bahçeli başardı dediniz.
3: Hı hı. Şunu söylemek lazım. Biz tam araya girerken Barış Toster'in kullandığı bir ifadeden yola çıkarak söyleyeyim. Yani eğer tutarlık bir siyasi erdemse Devlet Bahçeli ile kimse baş edemez. Hı hı. Tek siyasi erdemse Devlet Bahçeli bunun altın standardını oluşturuyor diyebiliriz. Çünkü onun dışında kalan bütün partiler için söylüyorum bunu. Mütereddit bir durumdalar. Utangaç diyeceğim. Ürkek ya da. Çünkü kitle partisiysen, son söylediğim şeyden devam edeyim. Kitle partisiysen kamuoyunun değişik kesimlerinin birbirinden farklı tepkileri var. Konjonktür bu tepkilerin bir kısmını izale edebilir. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi adına şu andaki dış konjonktür bu konuda herhangi bir kırılma olmadığı müddetçe mevzuyu idare edilebilir kılıyor. CHP açısından baktığın zaman eğer bu Kürt siyasi güdülenmesiyle oy veren seçmen ile ters düşmek istemiyorsan bir tavır tutturman lazım ama öte taraftan kendi tabanını da rahatsız etmemen lazım gibi bir ikilem var. İyi Parti, Zafer, onlar da gayet tutarlı. Anahtar, bunlar şey diyorlar. Yok yani bu olmaz bu iş. Bunun karşısında istiyorlar. Şimdi Sayın Bahçeli burada durduğu müddetçe şöyle bir hikaye var. Ortada hikaye derken aslında şey yani bir Tunç kanunu var ortada. Şimdi ya aşağı
4: biliyorum. Reklam sonrası dönüşte Barış Hoca'ya söz verecekti. Ahmet Hoca rol mü çaldı? Eksik bir şey mi kaldı?
3: Yani ufak, evet, eksik kalan
2: kısa bir ekleme yapacağım dedi. Yani, o yüzden
4: bir kitle partisiyle bir fikir partisi arasındaki farkı ve Bahçeli'nin aldığı inisiyatif, sorumluluk, ona göre risk MHP'ye bir şey kaybettirmedi. Sayın Bahçeli zaten önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben diyen doktrinin ana temsilcisi bildiği yolda yürümeye devam ediyor. Bir kaybı olmadığını gördüğü için de daha cesur devam ediyor. Mealinde bir şeyleri zaten söylemişti.
2: Yani yine Okan müdürüsü olan Ankara'da sıkılmış. Hayır, bir tek şey, başına ya da onu anladım ben.
3: Bir şeyleri söylemişti diyerek benim söylediklerimi değersizleştirmiyor herhalde Okan.
2: Hadi tamamlayın o zaman Barış Dostoyevski.
4: Tamam, hayır, Barış Hoca'nın ne diyeceğini merak ediyorum.
3: Hani. Çünkü bir yere geleceğim. Burada daha uzun vadede Sayın Bahçeli'nin başka bir siyasi manevrada yaptığını düşünüyorum. Kendi demin söylediklerimin ötesinde. Onlar sabit. İyi Parti'de var %6 gibi bir oy. İşte Anahtar'da, Zafer'de toplasan orada da topladığında %10 üstü bir oy var. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir zirve oyu var. 18-19. Burada eğer bir mesafe kat edilir ve bu kat edilen mesafe milliyetçi hassasiyetlere dokunmayan bir noktaya gelirse o %10 oyun da daha uzun vadede evine kayıtlı markasına dönme ihtimali de var. Bu da ayrıca bütün bu genel hesabın içerisinde bir rol oynuyor diye düşünüyorum. Diğerlerinin buradan böyle bir hesabı yok. Olamaz da yani.
4: Peki. Bugün Sayın Bahçeli'nin mecliste yaptığı grup konuşması da zaten Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve bu milliyetçiliğin tanımını ifade ettiği ve kurumsal karşılığının da altını çizdiği bölümlerde hemen hemen bu anlattıklarınız var zaten.
3: Demek ki doğru bir şey söylemişim. Bana hak verdiniz. Teşekkür ederim.
4: Hani ben de demek ki değersizleştirmiyormuşum.
3: Yok. Demek ki zaten öyle yaptığınızı düşünmedim ama hani en sonunda aynı noktada buluşmuş olmamızın da bir faydasının olduğunu düşünüyorum memleketle.
2: Barış Sosyal, şimdi bu süreç başladığında...
3: Biz seninle
2: izin verin artık Barış Sosyal'e döneyim lütfen. Okan Minderisoğlu. Şimdi bu süreç başladığında...
3: Yani ben onun için çaba sarf ettim, şimdi bana çakıyorsun.
2: Şimdi bu süreç...
3: Bana çakan benle konuşsun.
2: Süreç başladığında hep şunu diyorduk, diyordunuz. İletişim doğru yapılmalı. Sayın Bahçeli kendi tabanı açısından bu işin iletişimini çok doğru yaptı ve Ahmet Kasım'ın da altını çiziyor. İkna etti kendi tabanını. Ama diğer siyasi partilerde bilmiyorum o kadar gayret mi göstermediler. Çok fazla ikna etme yoluna gitmediler. En azından sonuçlar onu gösteriyor. Çünkü kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Deniyor ki herkes ya evet barış olsun.
3: Ben sana
2: ama
3: Okan Müfessizoğlu gibi müdahale
2: ama edeyim. Ama Öcalan
3: değil, ama
2: olunca...
3: onun sebebini anlattık. Başka bir yere geçelim.
2: Ama işin içine Öcalan girince mesela bir anda moderatöre karşısına duruluyor.
4: Moderatöre konu karışmayalım. Ben de kendi sözümden bana düşecek bölümden hocaya ayrıca vakit ayrılması gerekiyor.
3: Ben de verdim 2 dakika.
4: Hoşgörüsü için teşekkür ediyorum.
2: Hocam nasıl olacak Öcalan?
4: Öyle hocanın bağışa ihtiyacı yok. Hakkını istiyor.
2: Öcalan...
3: Yani bütün Türkiye televizyonlarında moderatörün zulme uğradığı tek program bu herhalde.
2: Yani teşekkür ediyorum. Hakkımı teslim ettiniz herhalde.
3: Öyle. Doğrusu o.
2: Ya bu kadar...
4: Benim bir günahım yok.
2: Öcalan bu kadar bir reaksiyon görürken toplumda nasıl ikna edebilirsiniz bu süreçte vatandaşı, halkı?
0: Zor olacaktır. Zaten hepimiz başından beri diyoruz ya, dördümüz de hemen programımızda. Bunun bir maliyeti olacaktır siyaset. Az olur, çok olur. İktidara yansır, muhalefete de yansır ama muhakkak bunun bir maliyeti
2: olacaktır. Peki süreci uzatmak, zamana yaymak. Sonuçta şimdilik evet baktığımızda seçime belli bir süre var. Ama zaman geçtikçe seçime de yaklaşıyoruz. Daha büyük bir maliyet yaratmaz mı? Yani bu sürecin bu kadar uzaması, bir şekilde nihayete ermesi en azından siyasi partiler için de daha avantajlı olmaz mı?
0: İşte burada siyasal yönetim devreye giriyor. Yani bizim başından beri vurguladığımız, hepimizin ayrı ayrı teker teker, Okan Bey'in dahilinde benim dediğim gibi, süreç yönetimi dediğimiz şey, kriz yönetimi dediğimiz şey, iletişim yönetimi dediğimiz şey çok önemli siyasetçiler için. Bunu seçim satım haline girildiğinde elbette iktidar da muhalefet de sürecin gelişimine koşut olarak kullanacaklardır. Bu bir. İki, terör örgütleri de zaten dikkat ederseniz ama dolaylı yoldan, ama doğrudan, ama mektuplar yazarak, ama kendisini görmeye gelen DEM Parti heyeti aracılığıyla kamuoyuna mesaj vererek o da kendi iletişimini yapmaya çalışıyor. Mesela az evvel Okan Bey değinirken ben not aldım. Acaba terör örgütlerinin statü talebi de dahil olmak üzere yaptığı açıklamalarda hedef kitlesi kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi mi? Gazi Meclisi mi? Soru bir. Cumhur İttifakı mı? Soru iki. Türk milleti mi? Türk ulusu mu? Türk kamuoyu mu? Soru üç. DEM Parti'ye oy veren yurttaşlar, seçmenlerimiz mi? Soru dört. Yoksa hep ipe un seren terör örgütünün dağ kanadı mı? Bu da bir başka soru. Şimdi bakınız, terör örgütünün dağ kanadından gelen mesaj, ki kendilerine APO'cu hareket yönetimi diyorlar ve hala KCK terör örgütü, çatı örgüt durduğu yerde duruyor. Ne diyor? Süreç diyor bizim açımızdan donmuştur, durmuştur diyor. Şimdi bunu söyleyenler ki mealen, bunu söyleyenler terör örgütünün dağ kadrosu. Acaba Öcalan'ın muhataplarından bir tanesi de o olmasın sakın ve bu statüyü asıl onlara söz geçirmek için, ya bunlar beni dinlemiyorlar, bunlar Brüksel'i, Paris'i, Washington'u dinliyorlar, bunlar İsrail'i, İngiltere'yi, ABD'yi, Almanya'yı, Belçika'yı, Hollanda'yı dinliyorlar ama beni dinlemiyorlar diye bir yakınması da mı var? Bebek katilinde acaba bu statüyü asıl onlar üzerinde biraz hükmü, biraz iradesi, biraz talimatların karşılığı oluşsun diye istiyor. Şimdi bunu biz bilemeyiz ama eminiz Türk güvenlik güçlerinde, Milli İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere konunun bütün uzmanı olan kurumlarımızda Hani iletişim bilimcilerin içerik analizi artı söylem analizi dedikleri hemen hemen bütün yüksek lisans ve doktora tezlerinde de çok sık kullanılan bir metotları vardır. İçerik analizini de yapan terör örgütlerinin söylem analizini de yapan ve bu konuda uzmanlaşmış olan, bu konuda yetkinleşmiş olan çok deneyimli kadroları vardır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Şimdi onlar da eminim bu açıklamalara bakıyorlar. Acaba burada verdiği mesaj kim? Verdiği alt mesaj ne? Buradaki asıl muhatap, hedef kitle kim? Bu işin elbette çok önemli boyutu. Bir diğeri...
2: Yani o sızdırılan mesaj ya da mektup ya da açıklamalara baktığınızda her yere bir mesaj var. Yani hani saydınız kesinlikle. Ya yani Türk milletine de bir mesaj var. Kendisini anlatmaya çalışıyor.
0: Aynen öyle.
2: İşte siyasi muhataplara bir şeyler söylemeye çalışıyor.
0: İktidara da var, muhalefete de var.
2: Söylemeye çalışıyor.
0: Tabii ki. DEM Parti seçmenine de var, Kandil'deki teröristlere de var. Yani o anlamda terör örgütleri de herhalde uzun yılların vermiş olduğu bu süreç sonrasında hani eline fırsat geçtiğinde ki bu muhtemelen hayatında artık son fırsatıdır bebek katilinin bir statü elde ederek kendince bir oyun planı yapıyor. Ve şimdi gelelim diğer boyutuna. Ben MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü bu açıklamasının Ahmet Spor'un Süper Lig'e çıkması sonrasındaki gelişmelerle de doğrudan bağlantılı olduğunu düşünenlerdenim. Ha, bu elbette benim kanaatim. Alakasız da diyebilirsiniz. Fakat Ahmet Spor'un Süper Lig'e çıkmasından sonra yaşananlar, sosyal medyadaki tartışmalar, hatta bu sosyal medya üzerinden yaşanan...
2: Hatırlatın bilmeyenler itiş, için. Ne oldu akış, sosyal medyada?
0: Gerilim.
2: Ne yaşandı?
0: Çok ciddi bir gerilim yaşandı. Yani Ahmet Spor'un kime unsurları, hani tamamını da kastetmeyelim, haksızlık etmeyelim kimseye karşı. Bunu adeta bir milli takım olarak kodladılar. Bunu adeta bir etnik, bir bölge kimliği üzerinden konumlandırdılar. Ve buna karşı çok sert tepkiler oldu. Futbol kulüplerinden gelen tepkiler, futbol kulüplerinin tebrik mesajına o kulüplerin taraftarlarının getirmiş oldukları itirazlar bayağı sosyal medyada gürültü kopardı. Benim sosyal medyam yok. Telefonum da çok eski. Ama hani bu işlere meraklı bir sosyal bilim öğrencisi olarak gelişmeler olabildiğince hassasiyetle takip etmeye çalışıyorum. Neden şundan? Çünkü bu hani klişe bir laf kullanayım. Futbol sadece futbol değildir deriz ya. Siz de iyi bir futbol taraftarısınız. İnsanı kategorik olarak endişelendiriyor. Mesela benim hemen aklıma Allah göstermesin, Allah yazdıysa bozsun, yıllar yıllar evvel Belçika'da Heysel Stadyumu'nda İngiliz takımıyla İtalyan takımının yaptığı maç geldi. Bu adeta iki ülke, iki devlet, iki millet arasında neredeyse savaşa dönüşüyordu. İngiliz takımları uzun yıllar boyunca uluslararası müsabakalardan öyle değil mi Ahmet? Men edildiler.
3: İngiliz Başbakanı kendi çekti zaten.
2: Tabii.
0: Ya da
3: Thatcher'dı.
0: Gene o dönem 3 aşağı 5 yukarı aynı yıllardır Yugoslavya'nın dağılması süreci akla geldi. Hatta bu konuda sosyal medyada
4: bu sizin bahsettiğiniz Liverpool Juventus maçı evet.
3: Evet.
0: Ya da Yugoslavya'nın dağılması sürecinde zaten artık toplumsal, siyasal, kültürel iklim bayağı çözülmeye başlamıştı. Hatta ben bu konuda bir hacimli ödev de yapmıştım. Hı hı. Ahmet o zaman hocam da ama Ahmet'te mi vermiştim o ödevi hatırlayamıyorum. Hırvatistan'ın ünlü bir futbol takımı ile Sırbistan'ın ki yani bunlar ünlü bir futbol takımı, bunlar Yugoslavya'yı oluşturan hani cumhuriyetlerin en etli, en güçlü takımları olanlarıydı. O maçtaki kavga, o maçtaki bir meşhur...
4: Kızıl Yıldız Dinamo Zagreb maçı
0: evet,
4: hocam.
0: Evet.
4: Hani Kızıl Yıldız Dinamo Zagreb.
0: Ben ad vermiyorum. Taraf, hani gerçi tabii reklama da girmeyebilir aslında. Ad verebilirim değil mi?
2: Niye reklam olsun? Ha.
0: Şimdi o maçtan sonra ülkenin bölünmesi, parçalanması hızlanmış. Şimdi sosyal medyadaki bu çağrışımlar, bu atıflar, bu göndermeler de insanı ne oluyor? Kaçılmaz olarak biraz endişelendiriyor. Yani yarın öbür gün Ahmet Spor Süper Lig'de bir maç yaptığında ve Ahmet Spor'un kimi yöneticileri, hani onu bir milli takım olarak kodlayan, onu bir etnisiteyle bağdaştıran kimi yöneticileri maçı kaybettiklerinde acaba diyorum bu yöneticilerin teşvik ve tahrikleriyle hepimizi kaygılandırabilecek, endişelendirebilecek sahneler olabilir mi ve bu bizi çok ne oluyor?
2: Yani zaman zaman yaşandı. Hadi. Alt liglerde yaşandı yani, bahsettiğiniz olaylar.
0: Ahmet Spor'un Süper Lig'e çıkmasını tebrik de eden Devlet Bahçeli'nin hemen arkasından bu açıklamayı yapması benim kanaatim, benim izlenimim. Hani bunu elbette size kanıtlayamam. Öyle bir duyumum, bilgim, kaynağım da yok Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde, ama birbiriyle bağlantılı diye düşünüyorum.
2: Peki. Okan Müderrisoğlu, belki şunu da konuşmak gerekir. Yani Sayın Bahçeli'nin, hani ben açılışta demiştim, soyut bir öneriyi somut bir hale getirdi. Bir adını koydu. Dedi ki barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olabilir. Bu benim bir önerim ama tartışabiliriz. Farklı fikirler de gelebilir. Şimdi bu tanımlama ne anlatıyor bize?
4: Bu tanımlama terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinde meclisteki komisyonun ortaya koyduğu raporla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları da dikkate alınarak atılması gereken adımlara da atıfta bulunulunca şunu gösteriyor. Bir, önümüzdeki dönemde belli bir süre içinde uygulanacak şarta bağlı ve aynı zamanda da bu yasanın sağladığı imkanlardan yararlanacaklar bakımından onların dünkü sicilleriyle bu yasa kapsamında takip edilecekleri süre içindeki hukuki statü, tavır ve davranışlarıyla birlikte örgütün silah bırakan unsurlarının Türkiye'ye dönmesi ve kendilerine siyaset yoluyla ne ölçüde ve ne kadar alan açılacağı ve veya onların evet biz siyaset yapmak istiyoruz ve kendimizi siyaset yoluyla ifade etmek istiyoruz konusundaki şimdiye kadar ortaya koydukları söylemlerin pratikteki karşılığını görmek durumunda kalacağız. Şimdi adını böyle koyduğunuz zaman elbette bu hukuki çerçevenin içine oturmuş siyasal kararı ve aynı zamanda da siyaset yoluyla ifade etme biçimi de tabii ki siyasallaşmayı da beraberinde getirir. Zaten eğer buna karşı çıkıyorsanız bu sürecin anlamı ve nereye evrileceği veya nerede nihayetleneceği konusunda belirgin bir yol ayrımına geliyorsunuz demektir. Ya bu süreci devam ettirmeyeceksiniz ya da bu sürecin içinde bir rol almış ama şimdi ana aktör olmaya çalışan bir figürü nereye oturtacaksınız? Burada kritik olan konu şu. Az önce içerik analizinden bahsettiği için Barış Hoca, ben onu çok kıymetli buluyorum. Öcalan sözünü dinletemiyor mu değil de Öcalan artık beni anlamıyorlar diyor. Yani onlar başka bir kafada. Ben size çoktan çözdüm denklemi. Bunu onlara anlatmam lazım. Onların buna uyum sağlaması lazım. DEM Parti bile beni anlamıyor. Artık bu partinin isminin, kuruluş yapısının, hareket noktasının, hedeflerinin de değişmesi gerekiyor gibi bir söylemle ortaya çıkıyor. Şimdi burası oldukça hassas. İşte o zaman günün sonunda umut hakkı dediğimiz işte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılıp herhangi bir af ya da ceza indiriminden yararlanmaksızın ömrünün sonuna kadar hapiste kalması gereken bir hükümlünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı suç işlemiş bir katliam şebekesi liderinin bugün gelinen aşamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve veya tavsiyeleri doğrultusunda 25 yıl cezasını çektikten sonra acaba tırnak içinde söylerim ıslah olmuş mudur ve durumu değerlendirilebilir mi şeklinde bir statü öncesi aslında değerlendirmeye tabi tutulması, bir yeniden ele alınması. Hayır, ıslah olmamıştır diyebilirsiniz. Böylece adına umut hakkı dediğiniz çıkış yolunu açmamış olabilirsiniz. Şu kadar şu kadar işler yapıldı, şu şu sonuçlar alındı. Bu da artık ıslah olduğunu gösteriyor deyip o zaman o statünün aslında gerçek anlamda hukuken hatta giderek siyaset yoluyla adını da koymuş olursunuz. Şimdi içinde bulunduğumuz süreç bizi er ya da geç ya buraya götürecek ya da biz buna hayır diyoruz ya da biz buna bu kadar evet demiyoruz şeklinde bir kavşakta bizi kilitleyecek. Şimdi gerçekçi olalım. Yani bir şekilde rol verdiğiniz ama şimdilik ana aktör olmasını istemediğiniz ama benim de yapabileceklerimin sınırına geldiğim için bana yeni bir rol tanımlayın ve bana alan açın diyen ve şimdiye kadar da söyledikleri şu ya da bu şekilde yapmış bir figürü bundan sonra oyunu istediği gibi top çevirip oynayacağı bir kimlikte veya karakterde değil de bu sürecin yönetimine hakikaten ne ölçüde katkı sağlayacak, kademe kademe tabiri caizse önünü açacak bir alanı açacak bir oyun denkleminin içine katacaksınız. Şimdi bu bence son derece önemli ve artık hani iki elimizi başımızın arasına alıp karar vermemiz gereken bir süreç. Bu şu anda bir umut hakkı değil. Yani Öcalan'ın cezasını çektiği, ıslah olduğu ve artık topluma karışması gerektiği değil. Ondan epeyce önceki aşamalardan bahsediyoruz. Ama gidişatın buraya evrilebileceğini asla göz ardı etmemek gerekiyor. Bu sürecin yönetimiyle, toplumun hazmetme kapasitesiyle ve bir siyasi istismar aracı haline getirilmemesi. Sayın Bahçeli bugünkü cümlelerinin hepsinin içinde bu mesajlar oldukça ustaca yerleştirilmiş. Ama tabii bütün buna Sayın Bahçeli'nin hakim olması mümkün değil. O yüzden bir yandan muhalefete sorumluluk hatırlatıyor. Bir yandan milliyetçi tabana MHP'nin stratejik rolünü ve kapsayıcı ve ana hareket olduğunu hatırlatıyor. Bir yandan şehit ailelerine ve gazilere ve onların aziz hatırasına ifade ediyor. Ama bir o kadar da Cumhur İttifakı, kabine ve bürokratlar diyerek çerçeveyi tahkim ediyor. Ve sonunda diyor ki bu bir teslimiyet değildir, bir taviz değildir, bir pazarlık değildir, devleti zayıflatma değildir, güvenlik ilkelerini zayıflatma değildir, milletin kırmızı çizgilerini çiğnemek değildir, milli hassasiyetleri kurcalamak hiç değildir. Şimdi zaten üzerinde durduğumuz konu da bu. Bu sürecin şu sıralananlarla ilgili her türlü kaygıdan ari bir şekilde yürütülmesi ama bunun da net bir şekilde ifade ve ikna edilerek yürütülmesi lazım.
2: Anladım.
4: Yani hem örgütü silahtan arındıracaksınız, lav edeceksiniz. Tamam, onlar bir oyun oynuyor. Biz bunun farkındayız elbette. Ama sonuçta onları bu oyunun içinden siyasi zemine çekerek onların oyununu bozacaksınız. Ama aynı zamanda onlara bir çıkış yolu ve bundan sonra atılacak adımlarla ilgili de net bir çerçeve şimdilik paylaşmayacaksınız. Yani Sayın Bahçeli veya bugün DEM Parti'nin ifade ettiklerinin hemen hemen kesişim noktasında bu var. Tekraren söylüyorum, ben PKK terör örgütü içindeki unsurların hakiki manada ıslah olduğunu, etnik ayrımcılıktan uzaklaştığını düşünmemekle birlikte, terörün ortadan kaldırıldığı, ekonomik refahın arttığı ve Türkiye'nin kendi iç cephesini güçlendirdiği senaryoda bütün bunların marjinal kalabileceğini, o nedenle toplumun sinir uçlarına basmadan bunun yönetiminin çok önemli sonuçlar doğurabileceğini düşünenlerdenim. O ayrı bir husus.
2: Peki. Kısa kısa bu Sayın Bahçeli'nin önerdiği koordinatörlük ne düşündürüyor, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü, onu size sorayım, sonrasında da konuyu değiştirelim yavaş yavaş gündemdeki diğer başlıklara.
3: Hiçbir fikrim yok.
2: Siyasallaşma kavramın
4: tanık sizindir.
3: Ya demin söylediklerimin üstüne gerçekten, yani sana şey olsun diye yapmıyorum.
2: Peki, barış olsun
3: demin
2: yani.
3: Söylediklerimin üstüne ekleyecek hiçbir fikrim yok. Çünkü bu son derece zor bir formülasyon. Çünkü Sayın Bahçeli bu formülasyonu ortaya koyma noktasında ama birileri, sorumluluk taşıyan birileri de o formülasyonu hayata geçirmek mecburiyetinde. Eğer böyle gidilecekse. Orada elbette Cumhur İttifakı içinde kendi dinamikleri çerçevesinde bir takım istişareler yapılacaktır ama yani sonunda davul Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sırtında.
2: Barış Öser.
0: Bu siyasallaşma benim dikkatimi çekti. Yani ne siyasallaşacak? Yani siyasallaşacak olan DEM Parti ise o zaten bir siyasal parti, TBMM temsil ediliyor. Bebek katili ise o zaten bebek katili olmanın yanında bir terör örgütü kurucusunun velileri olmanın yanında bir mahkum olmanın yanında siyasal aktör aynı zamanda. O yüzden ben bu siyasallaşmadan neyin kastedildiğini ben anlamış değilim.
2: Peki. Bir araya gireceğim.
3: İdari konuda da Okan Müderrisoğlu'ndan açıklama bekliyoruz. Yani onun tahminini.
2: Bir girmişti idari konuyu, yaptı açıklamayı ama. Peki o, araya gireceğim.
4: Siz o sırada burada değildiniz. Yani sen ya araya giderken sırada, hoca da konuyu sırada, araya götürmüş.
3: O sırada buradaydım da onun idari...
4: Benim sözlerimin benim sözlerimin araya gitmesinden hoşnut olmadığımı, sizi tatmin etmese bile durumun bu olduğunu bir kez daha kayda geçireyim.
5: Ama yani nasıl sonra şimdi devam ederiz. Bir sekreterya sahibi olmanın idari bir tarafı mı var yani böyle bir figür için?
4: Tabii i̇dari yani bir çerçeveyi idari olarak bir çerçeveyi çizecek ve içini doldurmak üzere belli araçları ve imkanları tanıyacaksınız eğer yapabilirseniz. Bunu anlatmaya çalıştım ben. Sizi tatmin etmemiş olabilir. Neyse abi, Ahmet'in yok. İşine karışmayalım. Bugün çok fazla moderatör olduk. Hem yorumcu hem moderatör. Ahmet'in sabrına teşekkür ediyorum. Arada bana çakmış olsa bile.
2: Yok estağfurullah, olur mu? Şimdi araya gideceğim. Araya gitmeden önce de ekrandaki son dakika gelişmesini bir seslendirelim. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio konuşuyor. Onun açıklamalarından düşen manşetler. Aslında şöyle bir bakınca gün boyu Trump'ın yaptığı açıklamalardan çok da farkı yok. Ama yeni bilgi, Rubio diyor ki Hürmüz'deki çatışmalar sonucu 10 sivil denizci yaşamını yitirdi. Özgürlük projesi diye bir proje başlattılar, operasyon başlattı Amerika Birleşik Devletleri. Sivil gemilerin geçişine eşlik ediyor, koruma sağlıyor ama zaman zaman da İran tarafından o gemilere yönelik saldırılar oluyor. 10 sivil denizcinin 10 sivil denizcinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Bununla birlikte İran'a ait 7 sürat teknesini imha edildiğini açıklıyor. Belli ki İran bu gemilere hücum botlarla ya da sürat motorlarıyla botlarla müdahale ediyor. O botlara da Amerika Birleşik Devletleri müdahale ediyor ki benzer görüntüleri Kolombiya, Venezuela kuşatmasında da görmüştük. Orada da botlara müdahale ediyordu benzeri anladığımız kadarıyla. Devam da edecek diyor. Bir kısa ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz.
1: Siyasi işler devam edecek.
6: Müzik arası.

0: Siyasi işler devam ediyor.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Son bölüm, 20 dakikalık bir süremiz var. Biraz ana muhalefet cephesinde yaşananları konuşmak isterim bu son bölümde. Okan Müderrisoğlu, sizinle başlayalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet birkaç tane başlık var. Biri kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen dava. İşte kurultaydaki yolsuzluklar, şaibe iddiaları düzeltelim, şaibe iddialarına dair yürüyen bir dava. Yarın duruşma görülecek. O beklenti nedir soracağım. Bununla birlikte seçim startını verdi Sayın Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi tüm işte yetkilileriyle, görevlileriyle sahaya indiler. Hatta örgütüyle, teşekkür ederim. Tüm örgütüyle sahaya indi. Orayı da bir konuşuruz ama öncesinde şu yarınki duruşma, ne bekliyoruz yarınki duruşmadan? Mutlak butlan, bu gündem Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok konuşuluyor. Bugün Sayın Bahçeli'nin de bir açıklaması vardı. Sanki birazcık mesafeli yaklaştığını da gördük o açıklamada, bu mutlak butlan işine. Ne dersiniz? Ne beklenti nedir yarın için?
2: Şimdi adında halk olan bir partinin zaten halkın içinde olması beklenir ama bu sahaya iniyoruz. Tüm ekibimizle, tüm örgütümüzle seçim çalışmaları erkenden başlatıyoruz, sahadayız ifadesinin aslında bu mutlak butlanla ilişkili olduğunu düşünüyorum ben. Yani 4-5 Kasım 2023'teki 38'in CHP olağan kurultayında olağan işler döndü. Bu kurultay hükümsüzdür. Butlan derken bunu kastediyoruz. Şimdi ben sıcak bir paylaşımı size okumak istiyorum çünkü benim görüşlerimi de yansıtıyor. MHP'nin hukukçu kimliğiyle bilinen ve gerçekten dikkate değer bir ismi Sayın Fethi Yıldız, aynı zamanda parti yöneticisi malum, diyor ki Sayın Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. kurultayda delege iradesinin mutlak butlanda sakatlandığı iddiasıyla iptal davası açılmıştı. Yerel mahkeme bu mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti. Mahkemenin red kararı istinaf incelemesi için bölge adliye mahkemesine gitti. Ondan sonrasındaki sürece ilişkin vurgusu önemli. Neden? Çünkü bölge adliye mahkemesi diyor. İstanbul ve Ankara'daki yerel mahkemelerden tüm delil ve dava dosyalarını istedi ve bunları şu anda inceliyor. Eğer diyor mutlak buradan kararı çıkar ve kesinleşirse Özgür Özel yönetim yerine Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir. Az önce söylediğim husus şu, Ankara'da 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, yani bu butlan süreciyle ilişkilendirilebilecek ama o daha hukuk davası olarak cereyan ettiği için bu ceza mahkemesinde görülen davada işte usulsüzlük, oylemeye hile karıştırma iddiasıyla 12 sanık yargılanıyor. Yarınki duruşma bununla ilgili, yarın bir karar çıkması ihtimalini an itibariyle ben çok beklemiyorum ama önemli
1: peki,
2: bir
1: neden
2: eşik.
1: Neden uzuyor bu süreç? Yani
2: çünkü iddialar var, iddialara verilen cevaplar var. Muhataplarının bazıları tutuklu, dolayısıyla yargılama sürecine doğrudan doğruya kendilerini savunarak katılmaları da belli prosedürleri gerektiriyor. Aynı zamanda yargılandıkları başka konular var. Orada savunma hazırlamaları gerekiyor, ister istemez zaman talebinde bulunuyor. Ayrıca yani bu kurultayda işte hile karıştırıldığı, menfaat temin edildiği, delegenin iradesinin sakatlandığı, işte bunlara iş vaadinde bulunulduğu, bunlara ihale vaadinde bulunulduğu, bunlara nakit para verildiği, döviz bürolarının açıldığı vesaire gibi konularda bütün bunların aynı zamanda delillerinin de hem sağlamlığının hem tutarlılığının teyit edilmesi gerekiyor. O yüzden de istinaf incelemesi yapılırken elbette ilk derece mahkemesinin karar verme biçimine ilişkin husus gözetiliyor ama aynı zamanda mahkeme müstakilen de hepsine yeniden ve daha detaylı bakma gereği duyuyor ki bir üst mahkemeden de beklenen bu. Fakat benim için önemli olan şu, Sayın Fethi Yıldız diyor ki liderimiz Devlet Bahçeli, az önce sen atıfta bulundun, grup sonrasında çıkışta gazeteci arkadaşlarımızın sorusu üzerine, CHP Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli siyasi kurumlardan biridir. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi ve farklı amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. CHP milletle buluşmayı tercih etsin. Şimdi buradan Sayın Bahçeli'nin ve MHP'nin kurumsal kimliğinin mutlak butlan konusuyla ilgili tavrının aslında net olduğu ve böyle bir kararın çıkmaması, işte Cumhuriyet'in kurucusu olduğunu sıkça ifade eden bir partinin yani bu iç dinamiklerini karıştıracak bu gelişmeden siyaset ve CHP ve Türkiye için hayır çıkmaz biçiminde de okumak mümkün. Ama yani Bölge Adliye Mahkemesi dediğimiz istinaf mahkemesi, Ankara ve İstanbul'daki yerel mahkemeler ve ceza davası ile ilgili süreçleri ve bütün belgeleri de inceliyor. Oradan da böyle bir karar çıkması halinde Kılıçdaroğlu ekibinin iş başına gelmesi de kuvvetle muhtemeldir şeklinde baktığınızda bir anlamda bu benim şahsi yorumum olsun. Aslında bu kurultayda sağlıksız işler dönmüş. Yani mahkeme böyle bir karar verirse kimse mahkemeye niye böyle bir karar verdin dememeli. Ama biz ister ve dileriz ki bu işi millet kendisi görsün. CHP bu hesabı millete versin. Ve mümkünse bu konu hani yargılama eliyle değil de siyaset eliyle siyasi bir konu olarak değerlendirilsin gibi de okumak mümkün. Ama hakikaten bıçak sırtı bir değerlendirmeyi de içerdiğini reddetmemek lazım. Ama genel temenninin siyasi partilerin kongresi kurultayıyla ilgili eğer bir hile hurda olduysa benim tabirimle ceza mahkemesinde suçun bireyselliği çerçevesinde ilgililerin yargılanıp varsa evet. sorumlulukları ceza almaları ama aynı zamanda siyasi partilerle ilgili konuların hukuk mahkemesi konusu haline getirilmeden Yüksek Seçim Kurulu eliyle
1: peki.
2: ve veya aynı anda milletin kararıyla şekillendirilmesinin işin daha doğru olduğunu düşünüyorum ama şu andaki mevzuat bütün bunların yapılmasını gerektiriyor. Onu da söyleyeyim. Bizimki atılması gereken adımları da içeren bir temenni bölümü ama cari hukuki mevzuat bütün bu süreçlerin bu şekilde işlemesine hem imkan veriyor hem de gerekli kılıyor.
1: Ahmet Kasman, siz bu süreci yani bu mutlak mutlan davası sürecini işte istinaf mahkemesi karar çıktı çıkmadı Cumhuriyet Halk Partililer diyor ki ya bunu bilerek uzatıyorlar bizim işte üzerimizde bir demokrasinin kılıcı gibi sallandırıyorlar diyorlar bu davaya ve tabii tartışılıyor sürekli. Bu kadar uzaması normal midir?
3: Yani bu kadar uzaması normal midir sorusunun cevabını vermek için yargılamanın safahatinin her aşamasına hakim olmak ve o hakim olduğun aşamaların her birinin de ne kadar hızlı gitmesi gerektiği konusunda da sağlıklı bir fikir üretmek
1: gerekir. Yani istinaf
3: gerekir.
1: Mahkemesi eldeki delilleri değerlendiriyor değil mi? Yani yeni bir delile...
3: Türkiye'de yargı zaten Ahmet Arpat yavaş çalışıyor. Hı hı. Bunun en adet nedeni var. Hı hı. Ama netice itibariyle böyle bir davanın öncelikli olarak ele alınması ve hızla karara ulaştırılması gerektiği de açık. Fakat tabii böyle gökyüzünde var olan yıldızlar kadar çok davayı bir araya getirdiğiniz zaman bununla ilgili bin tane laf etme imkanınız da var. Ben işe hukuk değil siyaset perspektifinden bakarım. Siyasi sonucunun bunun şu olduğu çok açık. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin biraz da onların bu işi yönetebilmeye ilişkin yaklaşımları, becerileri, yetenekleri neyse ne diyeceksen üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapmasının yani normal fonksiyonunu bugünkü iklim içerisinde yürütmesini engellediği açık. Dolayısıyla eğer böyle bakarsan evet bir demokrasinin kılıcı fonksiyonu var bunun. Siyaseten yarattığı sonuç bakımından söylüyorum bunu. Kim bunu ister, kim bunu istemez meselesi ayrı bir konu. Yani o zaman parmakla göstermek lazım. Yani iktidar böyle olsun istiyor vesaire. Ama bu tartışmayı bir yana bırakırsan da netice buna gelmiş vaziyette. CHP de buna karşılık üretebilmiş durumda değil. Yapabildiği şu saniye itibariyle işte bütün teşkilatı sahaya çıkarmak ve sahaya çıkmış olan teşkilatın dinamizmi üzerinden çıkacak olan kararı bugünkü parti yönetimi lehine yönetilebilir halde tutabilmenin
1: ne yapılabilir yok. Mesela yani mutlak karar çıkarsa parti yönetimi ne yapabilir?
3: Parti yönetimi bir kere buna direnecektir. Yani nasıl direnecek?
1: İstanbul İl Başkanlığı için oluşan durum, fiili durum bir şekilde
3: buna benzer bir durum ortaya çıkması hiç şaşırtıcı olmaz. neden böyle oldu dememeli dedi ya Okan Müderrisoğlu Fethi Bey'in söylediklerini yorumlarken. Yani dememeli diye bir şey yok, denir, denecektir. Bu herhalde şüpheden bütünüyle bağımsız.
1: Mesela bir ikili böyle genel merkez olur mu böyle yani? İkili genel başkanlık.
3: Yani o olamaz. O bir süre yani direniş aksını kurmak açısından bir söylem ve eylem olarak sahaya konulabilir ama bir süre sonra onun işlerliği olmayacaktır. Çünkü bir karar var. O kararı fiilen ve yani fiilen derken adli ve kolluk güçlerinin cebri vasıtasıyla herhalde gerçekleştirmek isteyecek Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi şu ana kadar ki şey onu gösteriyor. Ya
1: mesela İstanbul'dan oldu işte farklı bir bina il başkanlığı yani olarak kabul edildi. Genel merkezde olmaz.
3: Bu o değil. Bu o değil. Çünkü yani bunun çok daha kapsamlı ve bugünkü yönetimin meşruiyet iddiasının hukuken belini kırıcı bir tarafı var. Dolayısıyla bu oraya kadar uzamaz. Ama biz olay görür müyüz? Dilemem ve umarım olmaz. Ama görürüz böyle bir karar çıkması durumunda. Fakat ben en azından bugünkü konjonktürde böyle bir kararın çıkmayacağını, bu tırnak içinde demokrasinin kılıcının sallanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Buna bugünkü iktisadi konjonktür de cevaz vermez. Çıkacak mı böyle bir karar? Ben çıkacağını zannetmiyorum işin açıkçası. Fakat uzadıkça uzayacaktır. Ve bunda
2: bir şey
3: da
2: soracağım. Kasım 2025'te Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitmiş. Yani Kasım'ın ilk haftasında ilk derece mahkemesi gerekçeli kararını açıklamış. Demek ki Kasım ayının ortası gibi Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitmiş. Yani daha şurada 5-6 aylık bir süre geçmiş. İncelenmesi gereken İstanbul ve Ankara'daki mahkemelere sunulan deliller, sonradan eklenen deliller, iddialar vesaire devam
4: ama
2: eden ceza davasından.
4: İstinaf görüşmesi hani öyle değil mi?
2: Bir dakika. Uzadıkça şöyle bir şey. İstinaf mahkemesi

0: Bütün bu süreçlerin ilk derece mahkemesindeki evrakının istenmiş olması elbette konunun ele alındığını gösterir. Demek ki 2025 dosyaları görüşülebilir aşamaya geldi veya önden mahkeme bunları görerek hazırlık yapmak istedi. Ama şurada 5 ay içinde bu kadar karmaşık iddiaların, devam eden davaların, farklı delillerin veya söylemlerin olduğu bir ortamda hani uzattıkça uzuyor ya da uzadıkça uzuyor demek biraz bence haksızlık olabilir ya da iddialı bir ifade olabilir.
1: Gene biraz evvel verdiğim cevabı tekrar edeceğim. Çünkü baştan söylediğim kısım bu. Yani o,
2: ama daha kısa tekrar edeceğim.
1: Ne kadar etkili işliyor, işlemiyor meselesi. Bir, bunu söyledim. İki, Türkiye'de zaten hukuki süreçler bence gereğinden fazla uzamakta. Bu da iki. Bir şeyle ilgili karar vermek istediğimizde hızlı karar verebildiğimizi de biliyoruz. Bu öyle eften püften sıradan seriden bir dava değil. Bunun sonuca ulaştırılması Türkiye'nin siyasal sistemi ve içinde bulunduğumuz konjonktür bakımından elzem. Bu tür aciliyetler göz önüne alınarak karar verilmesinin önünde herhangi bir engel de yok. Yani o zaman ben şunu söylemedim yani. Onu söyleyecek durumda değilim. İpe un seriliyor demedim. Ama sonucunun ne olduğunun açık olduğunu söyledim. Bunun sonucu bu. Şimdi eğer bu sonuçla ilgili olarak bir eleştiriyle karşılaşılmak istenmiyorsa bununla ilgili harekete geçersin. Bunu bitirirsin. Yani zaten Cumhuriyet Halk Partisi etrafında şekillenen hukuki süreçlerle ilgili olarak kitap yazılabilir. Hı hı. Ama yani o kitap Türkiye'de yani mi yazılır? Işte, dünya hukuk tarihi yani bakımından
2: öyle
1: mı yazılır?
2: Ya da böyle seçime onu doğru gidiliyor. Yani tamam belki önümüzde daha bir süre var ama yani bu seçime dair bir takım kararlar alacak bir yönetim var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda. Genel
1: ne güzel söyledi.
2: Şimdi tam oraya giderken bir mutlak butlan kararıyla o kararlar kadük mü kalacak, ne olacak? Yani dediğiniz gibi bir an önce bu işin çözümlenmesi
1: sonuçta
2: gerekiyor.
1: Türkiye'nin siyasi sağlığı bakımından bu işin çözümlenmesi
2: Barış
1: gerekiyor.
2: Barış Soser'in beklentisi nedir?
3: Şimdi adeta bir mutlak butlan totu oynanıyor medyada. Mutlak butlan totu. Bugün mesela hani adını vermeyelim, bir medya organı işte bir kulis haberi yayınladı. Mutlak butlana ilişkin Kemal Bey'in yakın çevresinin beklentileri. Ondan sonra apar topar bu haber
2: yalanlandı.
3: Kaldırıldı diye. Yani yalanlandı demeyelim de daha diplomatik bir ifade.
2: Diyelim.
3: Çekildi diyelim. Ya da Okan Bey'in de çok iyi tanıdığı, yıllarca beraber çalıştığı, bizim de imzasını bildiğimiz, politik kimliği de olan bir kıdemli Ankara gazetecisi şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki mutlak mutlak dedi kararı yazıldı. Uygun siyasal ortam, siyasal iklim bekleniyor dedi bu kıdemli Ankara gazetesi ki milletvekilliği de var yani. Şimdi demek ki bir mutlak butlan totu oynanıyor. Ya bu demokrasinin kılıcına döndü. Yargının kararından bağımsız süreç uzadıkça CHP dışa dönük siyaset yapamıyor. İçinde hep motive oluyor diyenler var ki bu doğru bir saptama. Arkadaş, önemli gazeteciler, önemli medya mecraları diyorlar ki karar yazıldı, politik iklim bekleniyor diyenler var. Kemal Bey'in eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinde mutlak butlan çıkacak şeklinde pozisyon olan kıdemli siyasetçiler, eski milletvekilleri, eski parti meclisi üyeleri var ve bir de elbette işin ekonomik boyutu var. Yani eğer bu yönde bir karar çıkarsa, mutlak butlan yönde bir karar çıkarsa acaba dolar kaça fırlar şeklinde kaygılanan ekonomistler, siyasal analistler var. Bütün bunların ışığında ben de yarın bir karar çıkacağını düşünmüyorum.
2: Peki şunu mesela sıklıkla altını çizdiniz. İşte politik olarak doğru zaman bekleniyor. Karar çıktı ama işte nedir o doğru zaman? Yani o politik açıdan zamanlama
3: ekonominin
0: özür
3: en
0: diyorum,
3: az...
0: Yarın bir karar beklemiyorum derken yarın bu kurultayla ilgili hile ve işte
3: yarından kastım yarın değil yani ilişkin. Kısa vadede.
0: Hani yarın bir ceza davası yarın ceza davası görülecek de
3: yok,
0: onlar
3: yani kısa vadedeyi kastettim Okan Bey, teşekkür ederim katkınızda.
0: Anladım.
3: Kısa vadede beklemiyorum. Ha, politikten kastım tam da şu. Yani ekonomi ne olur? O yönde bir karar doları nasıl fırlatır?

0: hükümetin enflasyonla mücadele programını nasıl etkiler ve elbette iktidar ve muhalefet buna karşı nasıl bir tavır geliştirir?
1: Hangi program?
0: Hükümetin enflasyonla mücadele programı var ya hani.
1: Ha.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da hani kimi duraksamalar olmakla beraber arkasındayız dediği program.
1: Anladım o program. Hı.
2: Peki. Son sözler varsa bir dakika kaldı.
1: Şu imalı konuşmada enteresan yani. Evet.
2: Taktik.
1: Beğenmeyebiliriz.
2: Ahmet Hoca'nın taktiklerinden.
1: Beğenmeyebiliriz. Ama böyle ya, ama yani beğenmeyebilirsiniz, yeterli bulmayabilirsiniz.
3: Yok, anlamadım ama ben hangi hani program diye.
1: Sizin siyasi işler programdaki taktik manevra programı. Evet.
2: Yok, Okan Bilir'i solda haftaya bekliyoruz İstanbul'a. Birlikte olursak daha da keyifli olur.
1: İnşallah her şey yolunda giderse.
0: İnşallah.
3: İnşallah acil şifalar.
0: Evet, tekrar babanıza, tekrar. Kıbrıs gazisi tekrar babanıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz.
2: Teşekkür ediyorum. Okan Bilirsoğlu. Ankara'ya çok teşekkürler. Barış Doster, çok teşekkür ederim. Ben Ahmet Kasım'a çok teşekkürler. Bu akşamlık programı noktalama zamanı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: NTV Radyo.
1: İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyabiliyorsa insandır demiş Tolstoy.
2: Ben Türkiye'ye geldiğimde sen de biliyorsun benim halimi. Yabancılaştım. Yani bu Fransız bilmez. Hatta setlerde de problem yaşadı.
1: Babana dair bir şeyler taşıyor musun?
2: Ben babamın karakterini taşıyorum çok.
1: Öyle mi?
2: Ve çok seviyorum onu, gezgin karakterini. Sakın insanlardan korkma derdi. Lütfen utanma ve korkma derdi. Atlas'ı görmesini çok isterim.
0: Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oyuncu Cansel Elçin.
1: Aşk tanımıyor.
2: Kadınların şöyle bir olayı var. Bir şeyleri net şekilde söylemiyorlar. İstiyorlar ki biz bulalım. Aldım böyle bir öpücük kondurdum, flaşlar patladı.
1: Yakalandınız mı?
2: Cansel Bey, evlilik ne zaman, çocuk düşünüyor musunuz?
1: Atlas nasıl bir dünyada yaşasın istersin?
2: Bu soruyu soracaksın diye çok korkuyorum. O hırs, o şey, bunu alacağım, o haz peşinde değilim artık.
0: Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati, Çarşamba 21'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da.
3: Müzik arası.

0: Yolculuğu. Bahar geri geliyor. Batıdan başlayarak sıcaklık hızla artacak. İstanbul, Ankara, Bursa'da hava parçalı bulutlu. Rüzgar hafif. İzmir ve Antalya ise daha güneşli. İstanbul 18, Ankara 14, İzmir 23, Bursa 20, Antalya 22 derece. Marmara'da 3 gün hava az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 20 dereceyi geçerken Edirne ise 25 derece. İç Anadolu'da Yozgat, Nevşehir, Sivas kesiminde hala kısa süreli sağanak geçişi oluyor. Eskişehir 15, Sivas 13 derece. Ege'de rüzgarların da hafiflemesiyle ılık günler yeniden başladı. Manisa 23, Muğla 22, Afyonkarahisar 12 derece. Akdeniz'de yağış çok az noktada var. Güneş kısım kısım görülecek. Adana 22, Hatay 20, Isparta 17 derece. Karadeniz'in batısında yağış çok hafifliyor, ara ara güneş de çıkacak. Trabzon, Rize kesimi ise daha yağışlı. Bolu 15, Samsun 17, Trabzon 14 derece. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azaldı. Artık daha kısa süre etkili oluyor. Doğu Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanak var. Erzurum 10, Malatya 14, Diyarbakır 17 derece.
1: Hava durumu. Sonra sonra.
2: Herkes soru sorabilir.
3: Ne? Nasıl? Niçin?
2: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
4: geçmişe dönmek de lazım.
5: Netleştirelim.
2: Bunu mu demek istedin?
4: Bu mesajın etkisi ne olacak?
3: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
2: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
1: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Reklam. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Yine iç siyasetten dış politikaya pek çok farklı konuda haberlerimiz ekranlarınızda olacak. Gelin önce günün öne çıkanlarını teker teker sizlerle paylaşalım.

0: Evet, iç siyasette önemli bir günü geride bırakıyoruz. Siyasette gündem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı açıklamalarıydı. Bahçeli, İmralı'nın statü sorunu var dedi ve çözüm için önerisini açıkladı. İmralı'ya bir koordinatörlük önerdi. Makamın adını da koydu. Peki o ad ne? Birazdan paylaşacağız. Bahçeli'nin çarpıcı diğer açıklaması ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik süren mutlak butlan davasına ilişkindi. Bahçeli'nin mesajlarını ekranlarınıza getireceğiz ve Orta Doğu'daki savaşa bakacağız. Savaşta devam eden ateşkese rağmen Hürmüz'den çatışma haberleri geliyor. Bu haberlere taraflardan gelen çelişkili açıklamalar tabii eşlik ediyor hemen her gün. En son Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump konuştu. İran beyaz teslim bayrağı çekmeli dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio da konuştu. Hürmüz'deki çatışma son bilgileri verdi. Çatışmaya dair son bilgileri verdi. Aktaracağız neler yaşandığını. Ve tekrar yurda dönecek olursak Gülistan Doku soruşturması hala gündemimizde. Yeni ayrıntılara ulaşıldı bu noktada. Erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un telefonundaki verileri sildiğini, Instagram şifresinin değiştirildiğini, hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi. Soruşturmadaki son bilgiler de ekranlarınızda olacak efendim. Ve doğum izni artık 16 hafta değil, 24 hafta. Özel kamu ayrımı gözetmeksizin tüm kadınlar bu haktan yararlanabilecek. Hangi tarihten itibaren doğum yapan anneler ilave 8 haftalık izinden faydalanabilecek? Bunun için ne kadar zaman içinde başvuru yapılması gerekiyor? Hali hazırda ücretsiz izinde olanlar için ne yapılmalı? Bütün bu sorulara birazdan yanıtını haberimizde paylaşacağız efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çekici bir çıkış daha geldi. Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum ifadesini kullandı.
1: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'nın statü sorunu çözülmeli dedi. Önerisini ortaya koydu. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir dedi.
1: Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı birlikte gözetmelidir.
2: Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, süreçte sırada hukuki düzenlemeler olduğunu da söyledi. Terörsüz Türkiye vizyonu küçük hesaplara, günlük çekişmelere ve dar parti menfaatlerine sıkıştırılamaz dedi.
1: Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı, aynı istikamete yürümeli, aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz.
2: Bahçeli'ye toplantı çıkışında CHP'ye yönelik süren mutlak butlan davası soruldu.
1: Bu kurumun işinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü ele alınmalı çıkışı siyasetin gündeminde. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Bahçeli'nin çıkışı için tarihi dedi. Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz ifadesini de kullandı.
3: Sayın Bahçeli'nin Öcalan statüsü ne olacaktır sorusu bu açıdan tarihidir. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz.
4: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü çıkışını tarihi olarak nitelendirdi. Altına imza atıyoruz diye de ekledi.
3: Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Sözü Üzerine biz de diyoruz ki tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım.
4: Bakırhan süreç için barış izleme ve takip kurulu oluşturulmasını da önerdi.
3: Meclisteki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin. Bu kurul denetleyen değil, takip eden ve kolaylaştıran bir mekanizma olabilir.
0: Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci bir muhalefet alanı olarak görmüyoruz diye konuştu. Özel'in gündeminde mutlak mutlan tartışmaları da vardı.
5: Terörsüz Türkiye, bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. İnisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı atıyoruz.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci muhalefet alanı olarak görmüyoruz dedi. Sözü partisi üzerinden devam eden mutlak mutlan tartışmalarına getirdi.
5: Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin.
4: Özel partinin grup toplantısında konuştu. Enflasyon rakamları üzerinden iktidarın ekonomi politikasını ekmek hesabıyla eleştirdi.
5: 3 ay önce asgari ücret 1870 ekmek alırken şu anda 1605 ekmek alıyor. 3 ayda asgari ücrette 265 ekmek kaybı var.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın görülmesine 32. günde devam ediliyor. Dün yaşanan gerginliğin ardından dava ertelenmişti. Duruşma tutuklu sanıkların Ahmet Güldü'nün savunmasıyla başladı. Güldü, Cebeci maden sahasında yapılan hafriyat dökümü nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddiasıyla suçlanıyor. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Güldü, iddia edilen örgütten de haberdar olmadığını öne sürdü. Tutuklu sanıklardan Hakan Karanis de suçlamaya konu olan hakkındaki para trafiğinin borca dayalı olduğunu savundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan sanıklardan Ekrem İmamoğlu da söz aldı. Tutukluluk incelemesinin ayda bir kez yapılmasına tepki gösterdi. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada geride kalan günlerde 33 sanık tahliye edilmişti. Değerli izleyenler, şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız. Canlı bir bağlantımız olacak. Orta Doğu'daki ateşkesi konuşacağız. İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırısı ve Hürmüz'de yaşanan ateş açma geriliminden sonra ateşkesin hala sürüp sürmediği merak konusuydu. Washington'dan ateşkes devam ediyor açıklaması geldi ama tehditler de geliyor. Ayrıntıları alalım hemen. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm, şimdi artık hemen her gün aynı soru sormaya başladık. Savaş ne zaman bitecek merak ediyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de epey merak konusu. Trump İran gündemine dair neler söyledi? Amerika'da savaşın ne zaman bitmesi bekleniyor?
6: Bursa, ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'da Oval Ofis'te çocuklar, gençler ve egzersiz sporla ilgili bir etkinlikte konuştu. İran konusunda mesajları vardı. Etrafında Oval Ofis'teki masasında çocuklar olmasına rağmen İran'la ilgili sert mesaj vermekten geri durmadı ABD Başkanı Donald Trump. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz dedi. İçeri girip insanları öldürmek istemiyoruz. Çok zor ifadesini kullandı. İran anlaşma yapmak istiyor dedi ama İran'la ilgili hoşuma gitmeyen şey şu: benimle saygı çerçevesinde saygılı bir şekilde konuşuyorlar ama sonra televizyona, medyaya çıkıp görüşmüyoruz diyorlar, müzakereleri yalanlıyorlar ifadesini kullandı. Anlaşma yapmak istiyorlar çünkü kim istemez ki dedi. İran'ın ordusunun tamamen yok olduğunu söyledi ve şu anda istediğimiz her şeyi onlara yapabilecek durumdayız diye de tehditkar bir ifade kullandı. Peki bu son gelişmeler, yani Hürmüz Boğazı etrafında yaşanan gelişmeler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılar, bütün bunlar ateşkes ihlali mi sayılıyor? Trump yönetimi bu konuya nasıl bakıyor diye soru gündeme gelmişti, tartışılıyordu. Trump yönetimi yetkililerinden gelen mesajlar bunların ateşkes ihlali olmadığı, ateşkesin hala yürürlükte olduğu yönünde. ABD Başkanı Donald Trump'a da bu soru soruldu. Yani ateşkes ihlali olarak değerlendirilmesi için ne olması lazım diye. ABD Başkanı Donald Trump, İran ne yapması gerektiğini biliyor, ne yapmaması gerektiğini de dedi. Malum İran savaşı ve Hürmüz Boğazı etrafındaki gelişmeler küresel petrol fiyatları, enerji fiyatlarını da artırmış durumda. Amerika da bundan tabii etkileniyor. ABD Başkanı Donald Trump petrolün 200-250 hatta 300 dolara çıkacağını düşünmüştüm ama bugün baktım 102 dedi. Bu da akli dengesi olmayanların elinden nükleer silahı almak için ödenebilecek küçük bir bedel ifadesini kullandı. Şimdi savaş takvimine gelelim. Aslında ABD Başkanı Donald Trump kongreye yaptığı bilgilendirmede bu operasyonun askeri kısmının önemli boyutunun geride kaldığını söylemişti. 2-3 hafta daha sürebilir dedi gün içerisinde Fox News'a verdiği röportajda. Ancak hem bazı Amerikalı yetkililer ve bazı İsrailli yetkililerse eğer diplomatik rotada, diplomatik süreçten bir sonuç çıkmazsa ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırılarının yeniden başlaması emrini verebileceği ihtimalini dile getiriyor Buse.
0: Yani savaş riski hala gündemde. Bir de Rubio'dan açıklamalar vardı. Amerikan Başkanı'nın ardından Dışişleri Bakanı da açıklamalar yaptı. Özellikle bir açıklaması var ki dikkat çekici. Yine İran halkını sokağa çağıracak nitelikte bir çağrıydı. Bu konuda hala çalışmalar var mı? Rejime yönelik bir yine darbe, saldırı ya da işte rejimi yok etmeye yönelik bir plan da hala gündemlerinde mi?
6: Aslında o soru Buse şunun üzerinden biraz gündeme geldi basın toplantısında. Şimdi zaten ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Beyaz Saray'da, Beyaz Saray sözcüsü doğum izninde olduğu için kürsüdeydi. Hatta medya kuruluşlarını ve gazetecilerin isimlerine pek aşina olmadığı için zaman zaman kaotik anlar da yaşandı. Şöyle bir soru yöneltildi Dışişleri Bakanı Rubio'ya. Başkan Kürt gruplara İran halkı için silah verildiğini söylemişti ama Kürt partiler silah almadıklarını belirtiyorlar. Bu silahlar tam olarak kime verildi? Hatta bu silahların hala bölgedeki Amerikan üslerinde olduğuna dair bazı iddialar var. Ne diyorsunuz diye soruldu. Net cevap vermedi Marco Rubio bu soruyu. Sadece İran'daki rejimin korkunç bir rejim olduğu, meydanlarda insanların vinçlerden asıldığı, herkesin izlemesi amacıyla ve başkanın da bu uygulamalara karşı halkın mücadele etmesi için bazı araçlara sahip olması gerektiği yönünde arzusunu dile getirdi dedi. Dolayısıyla net bir cevap vermekten kaçındı bu soruya Marco Rubio. Bunun dışındaki mesajlarına şöyle bir bakmak gerekirse, bir kere ateşkesin yürürlükte olduğu mesajlarını Savunma Bakanı Hegseth gibi o da tekrarladı. Hürmüz Boğazı'nda Amerika'nın yürüttüğü operasyonun taarruz değil, bir savunmaya yönelik bir operasyon olduğunu, yani bize saldırılmadıkça biz de karşılık vermiyoruz dedi Rubio. Şunu söyledi, destansı öfke operasyonunun o aşamasının artık bittiğini, şimdi özgürlük projesi misyonunun yürütüldüğünü söyledi. İran'la hakiki bir diplomasi şansı var dedi Dışişleri Bakanı Rubio ve Tahran iki seçenekle karşı karşıya. Bunlardan bir tanesi istikrarı beraberinde getirebilecek, Tahran'ın dünyaya yönelik bir tehdit olmadığı bir durum. Bunun alternatifi ise dedi mutlak ve kesin bir izolasyon, ekonomik çöküş dedi. Amerika'nın özellikle Başkan Trump döneminde, yönetiminde kararlılığını İran test etmeye kalkmasın, eğer bunu yapmaya kalkarsa kaybederler dedi. Nükleer silah istemiyoruz demek başka bir şey, bunu uluslararası topluma, dünyaya, bize gösterecek adımlar atmak başka bir şey sözleriyle seslendi Tahran'a. Dolayısıyla hep İran'ın nükleer programının gizli bir tarafı olduğunu savundu. Bu yüzden bu programın askeri bir boyutu olduğuna inanıyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'nda İran'ın eylemlerinin bütün dünyayı rehin alıyorlar bu şekilde dedi. Ki nükleer silahlara sahip olsalar yine aynı şeyi yapacaklar ifadesini kullandı. Müzakere sürecinin zorlu olduğunu kabul etti Rubio. Yani bir günde bir anlaşmaya varılması bütün detaylarıyla mümkün değil. Ama hangi konularda taviz vermeye istekliler, hangi konuları müzakere edebilirler, bunun için net bir sinyal bekliyoruz ifadesini kullandı Marco Rubio Buse.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı efendim. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndan gemileri geçirmek için başlattığı girişim ateşkesi zora soktu. Bu tespit Amerikan CNN kanalının internet sitesinde yer alıyor. Analizde ateşkesin sınırlarına dayandığı ve müzakere yoluyla bir çözümün yakın olduğuna dair bir işaret bulunmadığı vurgulandı.
2: Trump'ın gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçirme girişimi kırılgan ateşkesi test ediyor. Amerikan CNN International kanalının internet sitesinde yer alan analizde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri kurtarma girişiminin ateşkesi zora soktuğu belirtildi. Ateşkesin sınırlarına dayandığı ve müzakere yoluyla bir çözümün yakında olduğuna dair bir işaret bulunmadığı vurgulandı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz ablukası karşısında pes edeceğine dair bir ibare olmadığının da altı çizildi. Ancak Hürmüz'ün kapalı kalmasının Trump'ı giderek daha çok hayal kırıklığına uğrattığı yorumunda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde artan akaryakıt fiyatları ve Çin'e gelecek hafta yapacağı ziyaretin Hürmüz'ü açması için Trump üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Kendisine yakın bazı isimlerin Trump'ın İran'a yeniden saldırmaya ikna etmeye çalıştığı kaydedildi. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından dünyayı terörize etmeye devam ederse İran'a güçlü bir şekilde karşılık vermenin zamanı geldi mesajı paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da Washington'ı ziyaret etmeye hazırlandığı ve İsrail ordusunun İran'a bombardımanı yeniden başlatmaya hazır olduğu belirtildi. Tüm bunlara karşın Trump'ın topyekün savaşı yeniden başlatmayı isteyip istemediğinin belirsiz olduğunun altı çizildi. Buna karşın gelecek hafta Pekin'e yapacağı ziyaretin Trump'ın savaşı yeniden başlatmasının önünde engel oluşturabileceği vurgulandı. Savaşın çözüme kavuşturulmamasının Trump'ı Çinli mevkidaşıyla görüşmelerde zayıf konuma düşürebileceği yorumuna da yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ablukaya rağmen İran'ın petrol üretimini sürdürdüğü de hatırlatıldı. İran'ın Trump'ın istediği gibi müzakerelerde büyük bir taviz vermeye hazır olduğu yönünde bir ibare bulunmadığının altı çizildi. Trump'ın İran'ın taviz vermesini beklerken sabrının taşabileceği yorumunda bulunuldu.
0: Ve Hürmüz Boğazı'ndaki krizin devam etmesi petrol piyasalarında alarma neden oldu. Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden ve yatırım bankalarından uyarılar da ard arda geldi.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar nedeniyle küresel petrol arzında 1970'ler benzeri fiziksel kıtlıklar yaşanabilir. Bu uyarı dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Chevron'un CEO'su Mark Wirth'ten geldi. Wirth, küresel petrol arzının günde yaklaşık 10-13 milyon varil düştüğünü belirterek fiziksel kıtlık ortaya çıkmaya başlayacak dedi. Wirth'e göre arz daralması karşısında talebin uyum sağlaması kaçınılmaz olacak. Bu da ekonomilerde yavaşlamayı beraberinde getirecek. İlk etkinin Körfez petrolüne en bağımlı bölge olan Asya'da görülmesi bekleniyor. Avrupa'nın da kısa süre içinde bu baskıyı hissedeceği öngörülüyor. Bir diğer uyarı yatırım bankası Goldman Sachs'tan geldi. Banka, Hürmüz Boğazı'ndaki arz kısıtları nedeniyle küresel petrol stoklarının hızla eridiğini ve bu durumun piyasalar için risk oluşturduğunu açıkladı. Goldman Sachs verilerine göre küresel petrol stokları şu anda dünya talebinin 101 günlük karşılayabilecek seviyede bulunuyor. Ancak bu rakamın Mayıs ayı sonuna kadar 98 güne kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor. Stoklardaki hızlı erime ve bazı bölgelerde yaşanan arz kayıplarının endişe verici olduğuna dikkat çekiliyor.
0: Siber Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıda siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Kritik altyapı sektörleri de belirlendi.
7: Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kurulun ardından yapılan yazılı açıklamada siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Toplantıda alınan kararlara ilişkin de bilgi verildi.
8: Kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi, dijital altyapılar, dijital hizmetler, elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, posta ve kargo, sağlık, savunma sanayi, su yönetimi, ulaştırma, uzay alanlarının kritik altyapı sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
7: Toplantıda ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurları gözden geçirildi. Özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliğiyle yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirildi. Küresel internet kesintileri ve siber savaş senaryolarına ilişkin Türkiye'nin kendi izole ağ ve DNS altyapısının hazır olduğu belirtildi. Toplantıda veri egemenliği konusu da ele alındı. Veri egemenliğinin teknik bir konu değil, tam bağımsızlık meselesi olduğuna dikkat çekildi. Veri egemenliği konusunda Türkiye verisi Türkiye'de kalacaktır mottosuyla hareket edileceğinin altı çizildi. Toplantıda yapay zeka döneminde yaşanabilecek manipülasyonlara karşı önlemlere de değinildi. Yerli ve milli yapay zeka kalkanının dezenflasyonla mücadelenin en önemli zırhı olduğu belirtildi. Bu çerçevede ChatGPT, UMI, Sancak ve Dilnet gibi yerli yazılımların yabancı sunuculara karşı dijital kaleler olduğu vurgulandı.
0: Dünya savunma sanayinin kalbi bugünlerde İstanbul'da atıyor. Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fuarı Saha İstanbul 120 ülkeden 1700'den fazla firmanın katılımıyla başladı. Fuarda Türkiye'de geliştirilen çok sayıda yerli ve milli savunma sistemi de ilk kez sergileniyor. Bunlar arasında kıtalar arası füze de bulunuyor.
4: Balistik füzeler, hava savunma sistemleri, kamikaze sualtı dronları ve çok daha fazlası. İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı.
9: İnşallah bunları sadece caydırıcılık olarak kullanırız diye düşünüyoruz. Ama kullanmamız gerekirse de hiç düşünmeden kullanacağımızdan kimse de şüphesi olmasın.
4: Fuarda Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen silah sistemleri dikkat çekiyor. Bunlar arasında Türkiye'nin şimdiye kadar ürettiği en uzun menzilli ve en hızlı füze olma özelliğine sahip 6000 kilometre menzilli kıtalar arası füze Yıldırım Han'da var.
9: Geniş bir etki ve bant kapatma kapasitesine sahip Gölge Han Jammer'ımız var. Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı hipersonik hızla seyir yapabilen, şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli Yıldırım Han uzun menzilli füzemiz var. Bütün kritik parçaları Ar-Ge'miz tarafından üretilen Güçhan turbofan uçak motorumuz var.
4: Turbofan uçak motoru Güçhan ve tüm iletişim ve haberleşme sistemlerini bozma özelliğine sahip Jammer Gölge Han'da ilk kez sergilendi. Aselsan ve Roketsan'da geliştirdikleri sualtı saldırı dronu ve balistik füze sistemleriyle fuarda yer aldı.
10: Bizler sadece ürün ihraç etmiyor, güven ve stratejik ortaklık inşa ediyoruz. 2000'lerin başında %20'lerde olan yerlilik oranımız milli teknoloji hamlesinin itici gücüyle %83'e ulaştı.
4: Türkiye'nin öncü savunma sanayi firmalarından Baykar'da fuara K2 kamikaze dronuyla Sivrisinek ve Mızrak adlı 3 yeni çalışmayla katıldı.
11: Bunlar yapay zeka ile donatılmış akıllı sürü otonomisiyle görev yapabilen, kendi işlerinde sinerjiyle koordine olup akıllı bir şekilde küresel konumlama sistemlerinden bağımsız bir şekilde hedefe gidip hedefi bulup etkisiz hale getirebilen farklı kabiliyetlerdeki kamikaze insansız hava araçları.
4: Fuar 9 Mayıs'a kadar devam edecek.
0: Değerli izleyenler, Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği, hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi.
2: Gülistan Doku soruşturmasındaki ilk şüpheli oydu. Genç kızın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği ortaya çıktı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Gözler ilk olarak Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'a çevrilmişti. Şüphelinin adli emanete bulunan telefonundaki verilerin 1 ve 6 Mayıs 2020 tarihlerinde özel bir program kullanılarak silindiği belirlendi. Zaynal Abakarov ifadesinde silme işlemini kimin, neden ve ne amaçla yaptığını bilmiyorum dedi. Belirtilen tarihler arasında telefonun kendisinde olmadığını, bu nedenle işlem hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü.
12: Bahse konu telefon ve sim kart Antalya'da benden alındıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi. Telefon ve sim kart hala bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez.
2: Yine 18 Nisan 2020'de bu kez telefondan Instagram şifresinin değiştirildiği, hesabının kalıcı olarak silinmesi için işlem yapıldığı tespit edildi. Şüpheliye bu da soruldu.
12: Telefonuma el koyulacağını o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi. Ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim. Bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak ya da Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu.
2: Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Soner de Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Soner'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş için ise kırmızı bülten çıkarılmıştı.
0: İstanbul'da yolcu vapuruna bindikten sonra kaybolan kadın ölü bulundu. Dün hatırlayacaksınız, haber ekranlarınıza getirmiştik haberi. Azerbaycan uyruklu Makfura Hüseyinova isimli kadın için yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu ve yapılan kamera incelemelerinde kadının 2 Mayıs gecesi Kadıköy'den Beşiktaş'a giden motora bindiği ancak inen yolcular arasında bulunmadığı tespit edildi. Kadının bulunması için polis ve kıyı emniyetine bağlı ekipler denizde arama çalışması başlattı. 44 yaşındaki kadının cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu. Mersin'de misafir kaldıkları evde fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetmişti. Yine dün aktardığımız haberlerden biriydi. Söz konusu evde iki kez inceleme yapıldı. Çocukların ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak.
2: Ailenin zehirlendiği evde ilk inceleme tamamlandı. Hayatını kaybeden iki kardeş gözyaşlarıyla defnedildi. Anne ve babanın tedavisi ise sürüyor. Karaman'da görevli polis memuru Musa Tülü hafta sonu izinde ailesiyle memleketi Mersin'e gitti. 4 kişilik aile Bozyazı ilçesinde Musa Tülü'nün annesine ait evin ikinci katında kalıyordu. Ancak dördü de gece saatlerinde rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye gittiler. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden 4 yaşındaki Ömer Selim'le 7 yaşındaki ablası Azza'nın durumu ağırdı. Çocuklar müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Musa Tülü ile 6,5 aylık hamile eşi Ebru Tülü yoğun bakıma kaldırılmıştı. Polis memuru baba hayati tehlikeyi atlattı, serbest alındı. Eşinin durumuysa hala kritik. Azza ve Ömer Selim kardeşler Paşa Konağı mezarlığında toprağa verildi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı. Söz konusu evde iki kez inceleme yapıldı. Çocukların kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Müdürlüğü'nün yanı sıra Adana Adli Tıp Kurumu'ndan da rapor istendi. Ailenin neden zehirlenmiş olabileceği ayrıntılı inceleme ile belli olacak.
0: Ankara'da kaldırımda yürüyen iki kız kardeşe çarparak ölümlerine sebep olan sürücü 9 ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edildi. Sürücünün daha önce de bir trafik kazasında 3 kişinin yaralanmasına sebep olduğu belirtiliyor.
2: İki kişinin ölümüne sebep olan şoför tahliye edildi. Sadece 9 ay hapiste kaldı. İddiaya göre ehliyeti de iptal edilmedi. Üstelik yeniden çalışmaya başladı. Olay 4 Ağustos 2025'te Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Murat Üneş'in kullandığı hafriyat kamyonu yol kenarında yürüyen 74 yaşındaki Semra Çevik de 66 yaşındaki Anıl Gülçür'e çarptı. Kamyonun altında kalan iki kız kardeş hayatını kaybetti. Tutuklanan şoför Murat Güneş hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı. Güneş'in tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Duruşma 17 Haziran'a ertelendi. Duruşmada mahkeme bilirkişi raporunu da okudu. Raporda sürücünün tamamen kusurlu olduğu, yayaların ise kusurunun bulunmadığı belirtildi. Şoför Murat Güneş'in daha önce de otomobille karıştığı bir kazada 3 kişiyi yaraladığı ifade ediliyor. Toplamda 10 suç kaydı bulunan Güneş'in ehliyetinin de iptal edilmediği öne sürülüyor.
0: Denizli'de bir kuyumcunun müşterilerine ait emanet altınlarla ortadan kaybolduğu iddiası ilçede büyük yankı uyandırdı. Kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. İddiaya göre Çivril ilçesinde yaklaşık 30 yıldır sarraf olan SÇ'nin cuma gününden beri iş yerinin açılmaması ve kendisine ulaşılamaması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis iş yerinde inceleme yaptı ve yaklaşık 25 kilogram altına el koydu. Araştırmalar sonunda kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Mağdur vatandaşların hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı belirtildi. Şimdi bir kısa reklam arasına gidelim, ardından bugün yarın da dış politikayı konuşacağız efendim, kısacık bir ara.
13: Doğa takvimi. Bugün 5 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
14: Eta Aku Arit göktaşı yağmurunun en aktif olacağı gece yarın ve sonraki gece. Bu göktaşı yağmurunun kaynağı 2061 yılında dünyadan tekrar gözlenebilecek bir konumda olacağı tahmin edilen Halley kuyruklu yıldızından ayrılan küçük kayaç ve toz parçaları. Halley kuyruklu yıldızı güneş etrafındaki yörüngesini 76 yılda bir tamamlıyor. Dünya da Halley kuyruklu yıldızının bıraktığı artık alanlardan yılda iki kez geçiyor. Bu geçişlerin yol açtığı göktaşı yağmurlarından birisi olan Eta Aku Aritler 15 Nisan'la 27 Mayıs tarihleri arasında gözlenebiliyor. Ama 6 ve 7 Mayıs gecesi en aktif olacakları gece. Uygun gözlem şartlarında saatte en fazla 50 meteorun gözlenebileceği düşünülüyor. Ay neredeyse dolunay evresinde olacağı için gözlenebilecek meteor sayısı önemli ölçüde azalabilir. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Ve doğa takviminde yarın önemli günlerden biri, Hıdır Ellez. Dilek dileme ritüellerinin bu geceden başladığını hatırlatalım.
13: Doğa takvimi.
15: Albümlerin B yüzünde kalan şarkılar ve onların bilinmeyen hikayeleri yıllar sonra gün yüzüne çıkıyor.

0: müziğin zirvesi. 80'ler, 90'lar.
1: Bir kaset alıyorsun, kapağına bir bakıyorsun, D yüzünde çok böyle televizyonda izlemediğin şarkılar var.
0: Kesinlikle.
2: NTV Radyo'nun sevilen programı NTV'ye taşınıyor. Ömer Vatan Artıran ve Suat Kavuklu sunduğu Beyyüzü şarkıları her pazar 23.30'da NTV ve NTV Radyo'da.

0: Aranın ardından karşınızdayız. Bugün yarın da haberleri aktarmaya, gecenin gündemini aktarmaya devam ediyoruz efendim. Bu bölümde hem dış hem de iç politikaya bir parantez açacağız. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk yayın konuğumuz. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Buse Hanım. İyi geceler, selamlar.
0: Çok teşekkürler efendim. Şimdi Orta Doğu'da barış sağlanamıyor. Yeniden savaşma ihtimali de tabii ki gündemden düşmüyor. İçeride ise bugün Bahçeli'nin İmralı'ya statü çıkışı konuşuluyor. Bu konularda tabii değerlendirmelerinizi alacağız ama önce dış politikayla başlayalım dilerseniz. Şimdi Amerikan Başkanı Trump savaş uzayabilir mesajı vardı. Hatta bir 3 hafta olarak öngörülüyor şimdilik. İran'ın beyaz teslim bayrağını çekmesi gerektiğini söyledi ve akıllıca olanı yapmalılar, gidip insanları öldürmek istemiyorum dedi. Böyle bir tehdit savurdu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Amerika'nın maksimum baskı politikası yürüttüğünü belirterek İran'ın müzakere masası oturarak tek taraflı taleplere teslim olmasını istiyorlar ama bu imkansız dedi. Son bilgiler bu şekilde. Bu noktada bir analizi de paylaşarak sorumu yöneltmek isterim. Amerikan CNN International kanalının internet sitesinde yer alan bir analizde Amerikan Başkanı'nın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri kurtarma girişiminin ateşkesi zora soktuğu belirtildi. Bu hamle olmasa sizce ateşkes sağlanabilir miydi? Amerika bu adımı anlaşmaya yokuşa sürmek adına mı attı sizce? Yani Amerika'nın bu adımı bilinçli miydi?
1: Savaşı anlaşmaya bağlama seçeneğinden gittikçe uzaklaşıyoruz bu sanırım. Onu söyleyeyim. Şu an yaşadığımız şey bakımından. Yani kontrollü bir şekilde gerilimi arttırmayla sıcak çatışmaya dönme seçenekleri arasında bir yerde durmakta tüm taraflar ve Orta Doğu gerçekliği. Tabii sıcak çatışma derken şunu da parantez içinde söyleyeyim. Yani aslında İran'da Amerika Birleşik Devletleri de mental açıdan savaşı zihinlerini bitirmiş durumdalar. Yani savaşa dönülse dahi o dönme savaşın 40 günlük savaşın ilk başladığı dönemdeki harareti asla yansıtmayacak. Çünkü her bir ülkenin de kendi iç gündemleri nedeniyle iç enerjileri önemli ölçüde tükenmiş ve savaş gündemi siyasi skalanın öncelikli konusu olmaktan çıkmış durumda. Ama ateşkes kırılgan, biz bunun böyle olduğunu zaten biliyorduk. Son 48 saat içinde yaşadıklarımız, yani İran'ın Amerika'nın bu ablukayı derinleştirme stratejisine verdiği yanıt, yani bir Amerikan savaş gemisine uyarı ateşi açılması ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrokimya tesislerinin bombalanması aslında bu kırılgan zeminin gerçekten de kırılabileceğini göstermekte. Sorunuz da bu Trump'ın kullandığı stratejinin aslında müzakereleri ve barış olasılığını geciktirip geciktirmediğine dair de bir hatırlatma vardı. Açıkçası durum şu, yani Trump'ın İran limanlarına abluka kararı aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin maksimalist taleplerine İran'ı kabul ettirme yönünde bir baskı unsuru olarak başladı. Ve bu süreç içerisinde İran'da bu ablukayı yarmak yerine, yani karşı bir güç kullanmak yerine, işte ateşkesi bozan taraf, ilk ateş eden taraf olmamak için diplomatik süreci dolaylı olsa da yürüttü. İşte hepimiz tanıklık ettik. Tahran'la Washington arasında bir takım taslaklar gidip geldi. Ama sonuçta son kertede Tahran'dan gelen son taslağı da Trump kabul etmedi. Ablukanın genişletilmesi kararını aldı. Hatta Özgürlük Operasyonu adı altında Hürmüz'ü açmaya dair bir girişim başlattı. Ve İran'ın verdiği yanıt aslında İran'daki bu stratejik sabrın sonuna gelindiğini göstermekte. Amerikan donanmasının Hürmüz'e yaklaşması durumunda ateş açılacağını ve ateşkesin de artık bir korunması gereken bir önemli husus olmaktan çıkacağını İran göstermiş oldu. Sonuçta geldiğimiz nokta şu: nasıl olup da hangi formülle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu donmuş savaşın bir barış anlaşmasıyla sonuçlanacağı hususu hala askıda kalmakta. Yani süreç belirsizliğini koruyor.
0: Evet, şimdi Financial Times'ta yer alan bir analiz var. Burada da şöyle bir cümle kuruluyor. Trump savaşı Trump başlattı ancak ne zaman biteceğine İran karar verecek. İran'da uzun savaşa hazır olun değerlendirmesi yer aldı. Katılır mısınız bu görüşe?
1: Şimdi şöyle, her iki tarafında bir takım avantaj ve dezavantajları var. İran'ın mesela 50 yıldır ambargo altında olan bir ülke, defalarca iç ayaklanma atlattı. Ayrıca 40 günlük bombardımanda birinci gün Ali Hamene'nin öldürülmesine rağmen rejimi ayakta tutan temel figür, devlet aygıtı varlığını korudu, bölünmedi. Bir takım avantajları var ama mesela ablukanın İran'ı çok zor durumda bıraktığı da açıkça ortada. Çünkü İran bir rantiye devlet, petrol satarak hayatını devam ettirmekte. Bir biçimde bu ablukanın yarattığı ekonomik tahribat, bu arada İran ekonomisi zaten iyi durumda değildi, bunu aşmanın bir yolunu bulmak zorunda. Umman'la biliyorsunuz İran arasında bir takım görüşmeler devam ediyor. Yani İran'ın bir biçimde Amerika'yı dışarıda da bırakarak Hürmüz'le ilgili yeni bir statü belirleyip yoluna devam etmesi lazım. Aksi takdirde ekonomik ve siyasi açıdan ciddi yükler üzerine binecek.
0: Peki,
1: veya dış yardım
0: Amerika'nın
1: bulması gerekiyor.
0: Bu işte Hürmüz ablukasına ne kadar süre dayanabilir? Buna dair de çeşitli görüşler var. Kim aslında çok dirayetli olduğunu, yıllardır sizin bahsettiğiniz gibi aslında alışılageldik bir süreç olduğu, biraz daha zorlansa da dayanabileceği yönünde bir takım yorumlar yapılıyor. Kimi de gerçekten sayılı haftanın olduğuna dair değerlendirmede bulunuyor. Sizin görüşünüz nedir?
1: Yani bence her iki tarafında, mesela Trump şey demişti, bizim zamanımız çok ama İran'ın zamanı yok. Bu doğru değil aslında. Bu savaş her iki taraf açısından propaganda savaşı. Trump'ın da İran'ın da zamanı kısıtlı. Ama mesela Trump bakımından bu sene seçim senesi. Dolayısıyla Kasım konjektürüne girmeden, bu arada epey de bir geriden geliyor, İran meselesini defteri kapatıp kendince bir zafer ilan edip iç politikaya dönmek zorunda. İran ise dış yardımla veya Hürmüz'ü kısmen açarak, Umman'la anlaşarak, şimdi mesela şunu unutmayalım, İran'la 40 yıldır 50 yıldır Amerikan ambargosu var. Bu nükleer mesele nedeniyle epey bir süre Avrupa ambargosu da vardı. Bu süreçte mesela İran nasıl petrolünü satıyordu? Yani İran'dan gelen petrol Umman'da bayrak değiştirip İran'ın gölge filoları aracılığıyla dünyaya satılmaktaydı. Bu ve benzeri melez formüllerle İran bir süre daha dayanabilir. Ama sorunuzun tam yanıtı aslında belirsiz. Çünkü İran kapalı bir rejim. Mesela gıda stoku durumu nedir? İran, Rusya ve Çin'den ne ölçüde yardım alıyor? Bunları tam olarak kestiremiyoruz. Ama savaşı göze aldıklarına göre İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne göre daha fazla dayanmaya ihtiyacı olduğu ve buna hazır olduğunu da görmekteyiz tabii ki.
0: Şimdi siz aslında ya o 40 günlük savaştaki gibi büyük bir çatışma beklemediğinizi ifade ettiniz. Ama evet, bir yandan da işte sahadaki durumu okumak gerekiyor. Amerika ve İsrail yeni saldırılara mı hazırlanıyor diye soruyoruz. Buna dair veriler var mı elimizde? Mesela bu ateşkes sürecinde özellikle işte askeri kapasite genişledi mi, donanmalara ek geldi mi, yoksa aslında ateşkesten beri aynı seviyede mi?
1: Şimdi şöyle, zaten İsrail'i bir kenara bırakıp da konuşmak lazım. İsrail ateşkesin başından beri Lübnan meselesini derinleştirerek devam ettirdi. Aslında Trump'ın baskısıyla Lübnan'da bir ateşkese razı oldu ama aynı zamanda Lübnan'ı bombalamaya, orayı evsizleştirmeye devam ediyor. Yani İsrail askeri operasyonları devam etmekte. Her iki ülkenin, daha doğrusu her üç ülkede, İsrail'de, Amerika'da, İran'da lojistiğini arttırmak, silah stoklarını yenilemek noktasında aslında bu süreyi değerlendirdi. Çünkü ateşkes kırılgan oldu ve devletler birbirine güvenmediği için, rejimler birbirine güvenmediği için çatışmaların tekrar başlama ihtimali söz konusu. Ama hani şimdi şöyle bir, bu analizin arkasındaki mesele şuydu. Ateşkesten önce biz şunu konuşuyorduk Buse Hanım. Amerika Birleşik Devletleri İran'a Hürmüz'ü açmak için bir kara operasyonu yapacak mı? Ya da işte İran'ın petrokimya tesislerine, ya da enerji santrallerine, ya da oradaki nükleer enerjiyi dışarıya çıkarmak için bir kara operasyonu söz konusu olacak mı? Ve bu süreç içerisinde şunu gördük ki İran'a makro ya da mikro düzeyde bir kara operasyonu çok riskli. Çünkü İran hava sahasını Amerika kontrol ediyor olmasına rağmen İran'dan balistik füze atılmasını, drone kalkmasını,

0: Yani Hürmüz'e veya İran'a kara operasyonundaki sıkıntı, bunun aşırı riskli olması meselesi bugün de hala Amerika'nın ve İsrail'in sorunu. Oraya yeterince ya da daha yüksek miktarda silah göndermiş olması o riski tam olarak azaltmıyor. Bu risk devam etmekte.
1: Peki her iki taraf da işte taleplerinden vazgeçmediği sürece bu anlaşma nasıl sağlanacak? Yani burada nasıl bir diplomatik süreç işleyecektir? Çünkü pek işin içinden çıkılacakmış gibi görünmüyor. Taraflar da mı sizce aynı düşüncede? Yani bu bir stratejiyle mi ilerliyor? Bilerek mi aslında yokuşa sürülüyor? Bu da tabii ki merak konusu. Yoksa arkasında bir strateji var mı? Yani ya da
0: Yani
1: işte
0: şöyle
1: gerçekten
0: mesela
1: böyle mi ilerliyor ve onlar da bilmiyorlar mı tam olarak ne zaman sona ereceğini?
0: Trump'ın Hürmüz Boğazı kapatıldıktan sonra İran biliyorsunuz birinci haftadan sonra Hürmüz Boğazı'nı devrim muhafızları kapattı. Buna karşılık olarak abluka kararı neden almadı? Abluka kararını İran'ı zor durumda bırakacak abluka kararını tam müzakere sürecinde yani tarafların konuşmaya ihtiyacı olduğu sürede almasının aslında müzakereleri zorlaştıran bir yanının olduğunu yani bu kararın müzakere sürecine denk gelmesinin mantığı konusunda bir takım soru işaretleri var açıkçası. Yani bu böyle devam ettiği müddetçe Amerika'nın ablukayı kaldırmaması, İran'ın da Hürmüz Boğazı'na uyguladığı bu kapatma kararını kaldırmaması neticesinde bu karşılıklı sabır, bir tarafların birbirini zorlaması sürecinin ben süreceğini düşünüyorum. Ama bunu bozacak bir unsur ne olabilir? Ekonomik açıdan taraflardan birinin pes etmesi, bir yeni askeri operasyon ve veya olumlu bir senaryo da olabilir. Başta Pakistan olmak üzere bazı bölge ülkelerinin yeni bir planla devreye girmesi. Mesela biz geçen hafta Hürmüz'le ilgili Avrupa'nın öyle bir girişimi vardı konuşma. Bir konferans düzenlense, bir Hürmüz'ün statüsü belli olsa gibi bir şey de tartışmıştık. Yani başka aktörlerin de Amerika ile İran arasındaki bu bilek güreşine müdahil olması söz konusu. Bir de tabii gelecek hafta yanılmıyorsam Amerikan Başkanı Çin'e gidiyor. Çin'deki bu görüşme Trump'la işte Çin yönetimi arasındaki görüşmenin önemli olduğunu ve o görüşmenin belki de bu düğümü açacak bir formülü de gündeme getirme ihtimalinde yüksek olduğunu düşünebiliriz.
1: İşte tam olarak ben de aslında burayı soracaktım size. Bu görüşme bu savaş adına nasıl bir önem arz ediyor? Yani burada nasıl çözülebilir aslında tam olarak hesaplamalar neye işaret ediyor?
0: Yani şöyle, Çin Rusya ile birlikte İran'ın en önemli müttefiki. Savaş zamanında da böyleydi. Yani Rusya'nın istihbarat desteğini Amerika açıkça söyledi Avrupa'da. Trump Çin'den bazı gemilerde silah olduğunu, bunun Çin'den beklemediklerini söyledi. İhtimal ki Çin ve Rusya'nın savaş zamanında İran'a desteği bu bahsedilenin çok daha üstünde. Barış zamanı şu an müzakere süreçlerinde de bu iki ülkenin İran'ın yanında olduğunu diplomatik, askeri ve ekonomik açıdan görmekteyiz. Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tabii tüm mesele İran savaşı değil. Başka bir sürü konu da var. Yani mesela bu savaşlardan önce biz neyi konuşuyorduk? Amerika Orta Doğu'dan çekilecek. Aslında bütün ilgisini, ağırlık noktasını temel rakibi olarak gördüğü Çin nedeniyle Pasifik'e yöneltecekti. Başta Tayvan olmak üzere başka konu başlıkları da var. Ama İran'la ilgili bir formül pekala Trump'ın pazarlığa açık yapısı da dikkate alındığında Çin'le Amerika arasında kararlaştırabilir. O formülün içeriği nedir? Evet, bunu bence Çin tarafı da Amerika tarafı da şu an için kesin olarak bilmiyor. Ama eğer bir barış anlaşması çıkacaksa bunun mesela Pekin'deki bir görüşmeden çıkma ihtimali herhangi bir başka olasılığa göre çok daha yüksek.
1: Bir yandan da işte mesela İran'dan o petrol gemileri Çin'e ulaşabiliyor. Amerika mesela buraya bir ambargo uygulamıyor. Çünkü bu ambargo demek aslında bir anda bir savaş ilanı gibi algılanabilir, değerlendirmesi de yine mevcut. Sizce böyle mi? Çin'de işler değişebilir mi ve aslında çok başka bir senaryo ortaya çıkabilir mi?
0: Şimdi İran'a savaş başladı. İran'ın en önemli müşterilerinden birisi Çin. Yani İran zaten petrolün büyük bir kısmını Asya ülkelerine satıyor. Pakistan'a, Hindistan'a, Japonya'ya, Kore'ye, Çin'e. Çin de önemli bir işte alıcı. Ama tabii burada bir arz sorunu olunca savaşın başlangıcından itibaren Çin mesela bu arz eksikliğini daha çok Rusya'dan aldı. Bu arada bu savaşın en karlı, kazançlı ülkesi Rusya. Çünkü Amerika ambargoyu kaldırdı. Rusya çok yüksek miktarda petrolü çok ciddi paralarla satmakta.

0: fiyatlandırıyor. Ama Çin tabii İran'ı kaybetmek de istemiyor. İran'da ciddi yatırımları var. İran'da askeri teknoloji bağlamında da bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri Çin politikasına dikkatli. Çin mesela Amerika'nın İran'a yönelik ambargosunu tanımadığını açıkladı zaten. Ve eğer bu şartlarda bu angajmanla Amerikan donanmasının Çin gemilerine müdahalesi bu çatışmayı çok daha derin, uluslararası açıdan yönetilmesi çok zor bir boyuta da ulaşacak. Bizim gördüğümüz şey şu, Ukrayna'da da bir benzerini görmüştük. Yani bazı ülkeler üzerinden büyük güçlerin savaştığına tanıklık etmekteyiz. Burada da böyle bir mesele var. Yani evet, görünürde İran ve Amerika karşı karşıya ama İran'ın arkasında Çin ve Rusya'nın da olduğu dikkate alınırsa, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ve Rusya'ya yönelik tavrında daha dikkatli olduğunu ve onları incitecek, zor durumda bırakacak eylemlerden de sakındığını da söylüyoruz. Bir cümlede şunu hatırlatalım. Amerikan donanmasının durumu ablukayı tam kapasite işletmeye de müsait değil. Onu da söyleyelim. Yani İran limanlarına uğrayan bütün gemileri sınırsız ve sürekli bir şekilde kontrol edip hiçbir fire vermeden onların işte Asya'ya, işte okyanuslara açılmasını tam olarak da kontrol edemiyorlar. Çin gemilerinin de geçmesine tabii ki izin
1: Evet,
0: vermekteler.
1: bu zaten sürdürülebilir değil yani önümüzdeki haftalar için belki evet ama belki aylar söz konusu olduğu zaman Amerika için de belki bir problem haline gelebilir. Bir iç siyasete dair de sorum olacak size. Başlarken de aktarmıştım bugün iç siyasette Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Ve terörsüz Türkiye sürecinde önemli açıklamalardı bunlar. Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulmasının önemli olduğunu söyledi. Ve burada statü olarak barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum dedi. Bu statü ne getirecek, neyi değiştirecek, nasıl yorumluyorsunuz açıklamayı?
0: Şimdi bir kez Sayın Bahçeli daha önce de benzer açıklamalar yaptı. Yani Öcalan'ın statü sorununun çözülmesi gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti ve çözüm süreci lehine çözülmesi gerektiğine dair açıklamalar yaptı. Bugün bu açıklamaların dozajı yükseldi. Bunun bir ismi konuldu. İşte ben böyle bir koordinatörlük olarak düşünmekteyim şeklinde. Şimdi bu teröristi Türkiye sürecinde Buse Hanım, bu Öcalan meselesi iki yerde karşımıza çıkıyor. Bir tanesi umut hakkı, ikincisi statü. Umut hakkı hatırlarsanız aslında teröristi Türkiye sürecini başlatan Bahçeli'nin o tarihi açıklamasında da vardı. Yani Bahçeli ne demişti hatırlayalım. Yani bütün süreçler tamamlanırsa, PKK silah bırakırsa, gerekirse umut hakkında konuşuruz demişti. Şimdi bu umut hakkı meselesinde yasa dışı Kürt hareketi PKK ve yasal Kürt hareketi DEM sıklıkla tüm süreç boyunca Öcalan'ın serbest kalması, umut hakkından yararlanmasına dair bir gündemi sıcak tutmaya çalıştılar. Ama mesela Öcalan kendisi ben umut hakkından yararlanıp serbest kalayım demedi. Yani onun önceki gündemi değil. İşte buradaki boşluğu statü tartışması doldurdu. Yani statü aslında umut hakkından doğan boşluğu da dolduran bir tartışma. Mesela burada Öcalan'ın kendisi de aslında çalışma koşullarının iyileştirilmesi söylemi adı altında bir statü talep ediyor. Yani çünkü bunun süreci hızlandıracağı kanaatinde Öcalan, yasal Kürt hareketi, yasa dışı Kürt hareketi. Bu noktada şunu da hatırlatmak lazım. Şimdi tabii biz önce Suriye'yi sonra İran'ı konuştuk. Bu teröristi Türkiye sürecinde İşler o kadar da hızlı gitmedi. Süreç dondu ya da ilerlemiyor hızlı bir şekilde. Dolayısıyla bir hafızamızı tazelemek lazım. Bu teröristi Türkiye sürecinde bir maksimalist bir de minimalist kanat var. Maksimalist kanat daha çok AKP ve CHP'nin temsil ettiği şeyler. Yani onlar bu atılan adımların minimalist kanat belli bir çerçeve içinde zamana yayılarak yapılmasını istiyor. Maksimalistlerse MHP ve DEM öyle. Yani daha radikal, daha sert, daha önemli adımlar atılması kanaatinde. Ama MHP ile DEM arasında şöyle bir farklılık var. MHP mesela Kürt sorunu vardır demiyor. Terör sorunu var. Ama terör sorununu çözmek için gerekirse mesela Ahmetler göreve iade edilmeli, Selahattin Demirtaş serbest kalmalı, Öcalan'a statü verilmeli. Yani o konuda daha maksimalist, radikal adımlar atılması gerektiğini düşünmekteler.
1: Peki
0: Aynı
1: son olarak
0: kanaati
1: şunu
0: DEM de
1: sormak
0: sürdü.
1: istiyorum. Yani aslında biz artık bundan sonra Abdullah Öcalan'ı barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olarak mı anacağız? Bir cümleyle sadece yorum bekliyorum. Zamanımız sona erdiği için buyurun lütfen. Yani
0: Evet, şöyle
1: statüsü böyle olunca koordinatör olarak mı geçecek?
0: Yani MHP'nin önerisi eğer böyle bir statü verirse Öcalan'ın daha işlevsel olacağı, PKK'nın biliyorsun silah bırakmıyor PKK. PKK'nın silah bırakmasını kolaylaştıracağı yönünde. Ben o kadar iyimser değilim. PKK'nın silah bırakmasını epey bir süre Suriye nedeniyle bekledik. Şimdi İran nedeniyle bekliyoruz. Ayrıca PKK bir yasal adım atılmasını da bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti ise PKK silah bırakmadan yasal adım atmaya yanaşmamakta. Dolayısıyla Öcalan'ın statü verilmesi bu sorunların çözümünü kolaylaştırır mı? Orada ciddi bir soru işareti var.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeler için Sayın Öztürk.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi
1: Sağ olun.
0: geceler.
1: İç siyaset ve dış politikanın öne çıkan başlıklarını konuştuk Armağan Öztürk'le birlikte.
2: NTV Radyo. Neden gözünüzde jilet var? Neden başında? Neden?
3: Toplu yemekler sonrası gelen gıda zehirlenmeleri haberleriyle zaman zaman karşılaşırız. Bu yemeklerde et, balık ya da mantar olmasa bile zehirlenmeye sebep olan birkaç gıda maddesi daha var. Makarna ve pilav. Peki günlük hayatımızda evde de sık sık ısıtıp tekrar masaya koyduğumuz makarna ve pilav neden zehirliyor? Zehirlememesi için ne yapmak gerekiyor? Gıda mühendisi Ebru Ak'ta anlatıyor.
4: Beklemiş makarna pilav zehirlenmesi aslında çok bilinmeyen fakat yaygın karşılaşılan bir şeydir. Çünkü makarnalarda, pilavlarda, hububatlarda Bacillus cereus gibi bakteriler olabilir. Bunlar toprakta yer alan bakterilerdir. Dolayısıyla makarna gibi, pirinç gibi ürünlerin içerisinde de bunlar bulunabilir. Buradaki asıl sorun aslında bunların bulunması değil, pişirdikten sonra yapılan hatalardır. En büyük hata bu makarna, pilav gibi ürünleri pişirdikten sonra 2 saatten uzun süre soğutmadan, buzdolabına koymadan dışarıda bekletmektir. Çünkü bu şekilde beklediğinde bakteri üremesi hızlanır ve hızla çoğaldığı için de daha sonra oluşan toksinler tüketildiğinde aslında insanlara zarar verebilir. Dolayısıyla hatta yaz aylarında 1 saat içerisinde, normal zamanda da 2 saat içerisinde makarna pilav gibi gıdaları, aslında genel prensiptir bu, tüm pişmiş gıdaları buzdolabına koymamız ve çabuk soğumasını sağlamamız lazım. Bir hata da burada, büyük miktarlarda yapılan makarna pilav gibi ürünlerde buzdolabına koyduğumuzda hızla o soğumayı sağlayamıyorsak hacminden dolayı orada da toksin üreme şansı var. O yüzden de çok yüksek miktarlardaysa da bunları daha küçük porsiyonlara bölerek kolay soğumasını sağlayacak şekilde buzdolabına koymak gerekiyor. Öte yandan bunların tekrar ısıtılmasında da bir sorun olabilir. İşte başta toksinler ürediyse ve bunları düzgün şekilde tamamen ısınacak şekilde ısıtmadıysak burada da yine toksin oluşumu olabilir. O yüzden de ilk prensip olarak 2 saat içerisinde buzdolabına koymak gerekiyor. Bu gıdaları doğru şekilde sakladıysak 3-4 gün buzdolabında saklayabiliriz. Tekrar ısıttığımız zaman da tamamen ısındığından emin olmak lazım ve hızla tüketmek gerekir.
3: Gıda mühendisi Ebru Akdağ NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Hava durumu.
5: İstanbul'da hava parçalı bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 18 derece. Marmara'da 3 gün az bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Edirne 25 derece. İç Anadolu'da kısa süreli sağanak geçişi olabilir. Ankara 14, Sivas 13 derece. Ege'de rüzgarlar hafifledi, ılık günler yeniden başladı. İzmir 23, Muğla 22 derece. Akdeniz'de yağış çok az noktada var. Antalya ve Adana 22 derece. Karadeniz'de yalnızca Trabzon-Rize kesiminde yağış bekleniyor. Bolu 15, Trabzon 14 derece. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azalıyor. Erzurum 10, Diyarbakır 17 derece.
2: Hava durumu.

0: Değerli izleyenler, saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. NTV'de bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Gelin önce günün, dünün öne çıkanlarını teker teker sizlerle paylaşalım. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun yeni verileri açıklandı. Enflasyonu belirleyen en önemli gruplardan biri gıda. TÜİK yıllık enflasyonu %32 olarak açıkladı. Ancak gıda ve alkolsüz içeceklerde bu oran daha fazla. Resmi verilere göre bir yılda %34 artış yaşandı. Peki hangi ürünlerde yaşandı bu artış? Aktaracağız. Ve takvimler 6 Mayıs'a döndü ama havalar hala ısınmadı. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Ve hayatı olumsuz etkiliyor. Bir yandan tarım alanları büyük zarar görüyor. Bu da tabii sebze ve meyve fiyatlarına da yansıyacak belli ki önümüzdeki günlerde. Yurttan sel ve kar manzaralarını da yine bugün yarın da ekranlarınıza taşıyacağız. 10 yaşındaki bir çocuk bir alışveriş merkezinde hırsızlık yaptı. Bir kadının bebek arabasını astı, çantasını çaldı. Her yerde güvenlik kamerası olduğu için de hemen yakalandı. Şimdi bizim bu konuyu özete almamızın sebebi ve haberin asıl çarpıcı yeri de burada geldi. 10 yaşındaki bu çocuk daha önce tam 92 kez yakalanmış. Yani 92 suç kaydı var. Her seferinde yakalanmadığını da düşünürsek o yaştaki çocuğun hırsızlık için yetişkinlerce çalıştırıldığını da tabii düşünmek mümkün. Alışveriş merkezindeki kamera kaydı görüntüsünü de ekranlarınıza yansıtacağız. Ve son başlığımız sigara satışları ile ilgili. Sigara satışlarına kimlik şartı gelebilir bundan böyle. Hükümet Japonya'da uygulanan yöntem üzerine çalışıyor. Amaç belirlenecek yaş sınırının altında olanlara satışı engellemek. Sigara kullanımında Endonezya'dan sonra ikinci sırada olduğumuzu hatırlatalım ve alınacak her türlü önleme tabii ihtiyacımız olduğunda belirterek bugün yarına ikinci diliminde başlayalım tekrar. Evet, Siber Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıda siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Kritik altyapı sektörleri de belirlendi. Bakalım neler onlar.
1: Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kurulun ardından yapılan yazılı açıklamada siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Toplantıda alınan kararlara ilişkin de bilgi verildi.
2: Kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi, dijital altyapılar, dijital hizmetler, elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, posta ve kargo, sağlık, savunma sanayi, su yönetimi, ulaştırma, uzay alanlarının kritik altyapı sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
1: Toplantıda ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurları gözden geçirildi. Özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirildi. Küresel internet kesintileri ve siber savaş senaryolarına ilişkin Türkiye'nin kendi izole ağ ve DNS altyapısının hazır olduğu belirtildi. Toplantıda veri egemenliği konusu da ele alındı. Veri egemenliğinin teknik bir konu değil, tam bağımsızlık meselesi olduğuna dikkat çekildi. Veri egemenliği konusunda Türkiye verisi Türkiye'de kalacaktır mottosuyla hareket edileceğinin altı çizildi. Toplantıda yapay zeka döneminde yaşanabilecek manipülasyonlara karşı önlemlere de değinildi. Yerli ve milli yapay zeka kalkanının dezenflasyonla mücadelenin en önemli zırhı olduğu belirtildi. Bu çerçevede ChatGPT, UMI, Sancak ve Dilnet gibi yerli yazılımların yabancı sunuculara karşı dijital kaleler olduğu vurgulandı.
0: Dış politikadan haberler de aktaracağız efendim. Dün önemli bir gündü bu noktada. Amerikan Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı hedef aldı çünkü. Teslim olun çağrısı yaptı. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar sonucu 10 sivil denizcinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Trump açıklamayı Beyaz Saray'da yaptı. İran beyaz bayrak sallamalı dedi. Trump ayrıca İran'dan tutarsız açıklamalar geldiğini öne sürdü. Kendisiyle konuştuklarını ancak sonrasında iletişime geçmediklerini iddia etti. Ama şunu söyleyeyim, anlaşma yapmak istiyorlar dedi. Trump Hürmüz nedeniyle artan enerji maliyetlerini de ele aldı. Petrolün varil fiyatının 300 dolara çıkacağını düşündüğünü ama 102 dolara çıkmasıyla küçük bir bedel ödendiğini sözlerine ekledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar sonucu 10 sivil denizcinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Rubio, Hürmüz'deki savunma pozisyonunda olduklarını iddia etti. Bize ateş açılmadığı sürece biz de ateş açmayız dedi. Evet, İran Savaşı'nda Körfez ülkeleri de drone ve füzelerin hedefindeydi. Peki bu savaş Körfez ülkelerinin tutumlarında nasıl bir değişikliğe yol açtı? Foreign Affairs dergisi Körfez ülkelerinin 3 kampa ayrıldığını yazdı. Amerika ve İsrail'in arzu ettiği gibi İsrail'in egemenliğine dayalı bölgesel güvenlik mimarisine dahil olmaya karşı olduklarını vurguladı. Körfez liderlerinin silah tedarikçilerini ve güvenlik ortaklarını çeşitlendirmeye çoktan başladıkları kaydedildi.
3: İbrahim ekseninin sonu. Körfez ülkeleri ve İsrail'in yeni Orta Doğu için farklı vizyonları var. Amerikan Foreign Affairs dergisinin İran Savaşı'nın Körfez ülkelerine etkisini mercek altına alan makalesinde bu başlık kullanıldı. H.N. Hellyer imzalı makalede Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara İran'ın Körfez ülkelerinin hava ve deniz limanları, petrol sahaları ve su arıtma tesislerini hedef alarak misillemede bulunduğu hatırlatıldı. Bu saldırıların İran rejiminin hedeflediği gibi Körfez ülkelerinin küresel ticaret için güvenli liman imajına darbe vurduğu belirtildi. Körfez ülkelerinin yaklaşık 10 yıl boyunca İran konusunda tarafsız görünerek ve Washington'la derin savunma ilişkileri geliştirerek güvenliklerini sağlamaya çalıştıklarının altı çizildi. İran'la askeri gerilim önlemek için iletişim kanallarını açık tuttukları da vurgulandı. İran savaşının ardından Körfez ülkelerinin bu üç stratejiyi gözden geçirmeye başladıkları belirtildi. Körfez ülkelerinin ABD ve İsrail'in arzu ettiği gibi İsrail'in egemenliğine dayalı bölgesel güvenlik mimarisine katılmaya karşı olduklarına dikkat çekildi. Bu mimaride İsrail'in komşuları üzerinde belirleyici askeri üstünlüğünü, sınır ötesi hareket özgürlüğünü ve diğerlerinin uyması gereken şartları belirleme yeteneğini korumak istediğinin altı çizildi. İran savaşından sonra birçok Körfez liderinin artık kendilerini korumak için alternatif yollar bulmaya kararlı olduğu vurgulandı. Körfez liderlerinin silah tedarikçilerini ve güvenlik ortaklarını çeşitlendirmeye çoktan başladıkları kaydedildi. İran savaşı sürerken Körfez ülkelerinin 3 kampa ayrıldığına dikkat çekildi. Umman'ın itidalli olmayı seçtiği, tüm tarafların saldırılarını kınadığı ve İran'ın yeni lideri Müjdeba Hamene'yi tebrik ettiği hatırlatıldı. İran saldırılarına en çok maruz kalan Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise ABD ve İsrail'le ikili ilişkilerini derinleştirme niyetini açıkça ortaya koyduğu vurgulandı. İsrail'le ilişkilerini normalleştiren Bahreyn'in de genel olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne paralel bir tutum sergilediği belirtildi. Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaklaşımları arasında bir yerde konumlandığının altı çizildi. Bu hizalanmanın aynı zamanda uzun zamandır süren Körfez içi rekabeti yansıttığı yorumunda bulunuldu. Körfez ülkelerinin ABD ile işbirliğini artırsalar da Washington'ı artık tek güvenlik garantörü olarak görmedikleri vurgulandı. Sonuç olarak Körfez hükümetlerinin ortaklıklarını çeşitlendirdikleri belirtildi. Körfez hükümetlerinin ayrıca Amerikan teçhizatına alternatifler aramaya başladıkları vurgulandı. Türkiye'den dronlar, Güney Kore'den füze savunma sistemleri, Ukrayna'dan insansız hava araçları ve Japon füze savunma sistemleri aldıklarının altı çizildi. Gerçek özellik oluşturmak içinse Körfez ülkelerinin birbirleriyle savunma bağlarını güçlendirmeleri gerektiği kaydedildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Trump yönetiminden İsrail nükleer programını kamuoyuna açıklamasına, yani herkesin bildiği bir sırrı ilan etmesini istedi. Demokrat temsilciler İsrail'in gizli nükleer silahları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve nükleer doktrini ile ilgili de açıklama talep etti.
3: Temsilciler Meclisi'nin 30 Demokrat üyesi Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya mektup yazdı. Demokrat temsilciler Trump yönetimini İsrail'in ilan edilmemiş nükleer silahlarının varlığını kamuoyu önünde kabul etmeye çağırdı. Bu adım ABD'nin onlarca yıllık politikasından vazgeçmesi anlamına geliyor. Ayrıca 60'ların sonlarından beri istihbarat yetkililerince bilinen bir sırrın doğrulanması açısından önem taşıyor. Washington Post gazetesinin ortaya çıkardığı mektupta temsilciler Washington'ın sessizliğinin savunulamaz olduğunu ileri sürdü. Bu ortamda yanlış hesap, tırmanma ve nükleer kullanım riskleri teorik değildir denildi. Kongre'nin Orta Doğu'daki nükleer dengeye dair etraflıca bilgilendirilmesinin anayasal sorumluluk olduğu hatırlatıldı. Rubio'dan uranyum zenginleştirme kapasitesi ve nerede üretildiği de dahil İsrail'in nükleer programı hakkında ayrıntılı bilgi istendi. İsrail'in sürmekte olan çatışmada nükleer silah kullanımı ile ilgili kırmızı çizgilerini Amerikan yönetimine bildirip bildirmediği de soruldu. Washington Post gazetesi nükleer tırmanma konusundaki endişelerinin Trump yönetiminden bazı kişilerce de paylaşıldığını yazdı. Bir istihbarat yetkilisi İsrail'in kırmızı çizgilerinin yeterince anlaşılmamış olabileceğini söyledi. İsrail 1950'lerin sonunda başladığı gizli nükleer programını bugüne kadar ilan etmedi. Hangi durumlarda nükleer silah kullanacağına dair kamuoyuna açıklanmış bir doktrini de yok. İsrail'in nükleer belirsizlik politikasını Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan sürdürmesi mümkün değil. Washington'ın sessizliği 1969'da dönemin ABD Başkanı Nixon'la İsrail Başbakanı Golda Meir arasındaki gayri resmi anlaşmayla sağlandı. Mektubu yazan demokratlar bu politikanın Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenilirliğini sarstığını savundu. Süregelen çatışmanın merkezindeki taraflardan birinin nükleer silah kapasitesine dair resmi bir sessizlik politikası sürdürdüğümüz sürece Orta Doğu için tutarlı bir nükleer silahların yayılmasını önleme politikası geliştiremeyiz denildi. Washington Post'ta konuşan analistler mektubun yarım yüzyıla aşkın süren bir tabuyu yıktığına dikkat çekti. Bu soruların açıkça sorulması iki parti arasında İsrail'le ilgili ortak tutumun kırılmaya başlaması olarak yorumlandı.
0: Ve Gazze'ye yardım için yola çıkan küresel Sumut filosundan alıkonularak sorgulanmak üzere İsrail'e götürülen iki aktivistin gözaltı süresi 6 gün uzatıldı. İnsan Hakları Örgütü, Adala Brezilyalı aktivist Thiago Avila ve Filistin kökenli İspanya vatandaşı Seyf Abu Kişk'in durumuna ilişkin bilgi verdi. İsrail Mahkemesi'nin Avila ve Ebu Kişk'in gözaltı süresini 10 Mayıs'a kadar uzattığı belirtildi. İngiltere yönetimi Gazze saldırılarından bu yana sıkça düzenlenen Filistin yanlısı gösterileri yasaklamak için harekete geçti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer protestoların Yahudi toplumu üzerinde etki yarattığını savundu. Peki süreç nasıl işleyecek? Ayrıntılar neler? NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt anlattı.
4: Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer açıkladı aslında. Londra'da iki Yahudinin bıçaklanmasının ardından hükümetin bazı durumlarda Filistin yanlısı yürüyüşleri yasaklayabileceğini ifade etti. Ki Başbakan antisemitizmle mücadele için Downing Caddesi'nde bir zirveye ev sahipliği yaptı. Son dönemde artan saldırılar nedeniyle ülkede terör tehdit seviyesi de yükseltilmişti zaten. İşte bu önemli zirvenin ardından konuştu Starmer ve ifade özgürlüğünü ve barışçıl protesto hakkını her zaman savunacağını ifade ediyor Başbakan. Ancak diyor gösterilerde kullanılan bazı sloganlar da kabul edilemez. Buraya dikkat çekiyor. Starmer intifadayı küreselleştirin gibi sloganların kabul edilemez olduğunu özellikle vurgu yaptı ve bu ifadeleri kullanan kişilerin yargılanması gerektiğini savundu ısrarla. Filistin yanlısı yürüyüşler Hamas'ın 2023'teki İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından başlamıştı ve Gazze Savaşı'ndan bu yana Londra'da hemen hemen her hafta sonu düzenli olarak yapılıyor. Ki zaten bu konuya eleştiri getirenler de gösterilerin düşmanlık yarattığını savunuyorlar ve özellikle antisemitizmin odağına dönüştüğünü savunuyorlar bu tür gösterilerin. Bu gösterileri düzenleyenlerse Gazze'deki durumla bağlantılı insan hakları ve siyasi meseleleri gündeme getirmek için demokratik haklarını kullandıklarını ifade ediyorlar. Başbakan Keir Starmer Orta Doğu ve Gazze konusunda çok güçlü ve meşru görüşler bulunduğunu inkar etmediğini söylüyor ısrarla. Ama bir taraftan da Yahudi toplumundan birçok kişinin yürüyüşlerin tekrar eden niteliğinden kaygı duyduklarını, kendisine aktardıklarını da ifade ediyor. Buna sessiz kalamayacağını bir anlamda söylüyor. Bu bağlamda hükümet cephesinden Toplum Bakanı Steve Reed de yeni düzenlemenin İçişleri Bakanı'na daha geniş yetkiler vereceğini açıklamıştı. Hükümetin yapmış olduğu bu yeni düzenlemeyle İçişleri Bakanı'na belki de bu tür gösterileri yasaklama hakkı getirilecek. İşte Reed de buna dikkat çekiyor ve diyor ki bu yetkilerin bir dizi yürüyüşün belirli bir topluluk üzerinde oluşturduğu yıldırma etkisini birlikte değerlendirmeye imkan tanıyacak yapacağımız bu düzenleme dedi. Bu hali dikkat çekici. Şimdi son olarak şunu da eklemek gerekiyor tabii. Bu hafta sonu Filistin'e destek amacıyla bir gösteri daha planlanmış durumda. Yine başkent Londra'da yapılacak bu gösteri ve ulusal çapta olacak ve yoğun katılımla olması bekleniyor.
0: Türkiye ile Ermenistan Arpaçay Nehri üzerinde bulunan Ani Köprüsü'nü birlikte restore edecek. Dün aktardık haberi. Türkiye'nin Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç tarihi imzanın ardından NTV'ye konuştu. Normalleşme sürecine dair önemli mesajlar verdi. NTV Dış Haberler editörü Derya Acemoğlu'nun haberini getiriyoruz ekranlarınıza.
5: Tarihi bir önemi var. Bir ayağı Ermenistan'da, bir ayağı Türkiye'de köprünün ve ortasındaki tablası tamamen yıkılmış vaziyette. Ve bunu biz ortaklaşa onaracağız. Yani bu hem iki ülke uzmanlarının o konudaki bir ortak çalışma kültürünü geliştirecek. Diğer yandan da işte geçmişten günümüze intikal eden bir tarihi yapı birlikte restore edilmiş olacak.
3: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin protokol imzalandı. Türkiye'nin Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, tarihi imzanın ardından NTV'ye konuştu. Kılıç sürecin ayrıntılarına dair bilgi verdi.
5: Bu benle fark etmişsinizdir, belki abi kardeş gibi olduk. Ondan sonra yani ilk baştakinden çok farklıyız tabii. Yani 2022 Ocağı'nda başladık biz bu sürece. 2022 Ocağı'na panel sırasında da söyledim. Geri dönüp de söylenmiş olsa bugün bu noktada olacağımız kimse inanmazdı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları işte 11 Mart'ta buraya uçmaya başladı. Her gün bir sefer yapıyor. 15 Mayıs'tan itibaren de ikiye çıkacak o sefer sayısı. Pegasus'la uçuyor. Bu belki bir ekonomik getiri olabilir firmalar açısından ama halkların teması açısından özellikle bu önemli.
3: Büyükelçi Kılıç iki ülke sınırının ne zaman açılacağı sorusuna da yanıt verdi.
5: Sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır. Fakat bir takım bürokratik ve teknik çalışmalar var tamamlanması gereken. Yani yarın sabah sınırı açtığını deyip de insanları sınırdan sokamayacak noktada olursunuz. Yani fiber optik kablolar döşenmesi gerekiyor. Güvenlik görevlileri, işte gümrük görevlileri, onların hepsi gelmesi gerekiyor. Bütün bunlar yapılmadan, yani sırf sınırı açtım demek için açılmaz. O toplantı yapmak için toplantı yapmak gibi olur.
0: İran savaşı enflasyon üzerinde olumsuz etki yarattı. Tüketici fiyatlarındaki artış Nisan'da tahminleri aştı. Yabancı bankalar yıl sonu için enflasyon beklentilerini yükseltiyor.
6: Enflasyon beklentileri aştı. Yıl sonu tahminleri yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da %4,18 oldu. Beklentiler %3,20 seviyesindeydi. Enflasyon üzerinde savaşın etkisi daha net hissedilmeye başlandı. Bu nedenle uluslararası bankalar yıl sonu tahminlerini revize ediyor. BBVA Research yıl sonu enflasyon tahminini %28,5'ten %30'a çıkardı. Citi %29'dan %30'a revize etti. ING Global ise enflasyon raporunda hedef ve tahminlerin artırılmasını bekliyor.
7: Doğrudan ortada olan petrol. Herkes tabii ki haliyle oraya bakılıyor ama ondan çok daha hızlı artan başka ürünler de var ithal edilen. Onların da tedarik açısından sorunları söz konusu.
6: Yılın ikinci enflasyon raporu gelecek hafta Perşembe günü açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan raporun sunumunu gerçekleştirecek. Katılımcıların sorularını yanıtlayacak.
7: %30'un altında çok zor gelir yıl sonu enflasyonu.
6: Merkez Bankası'nın şu an yıl sonu enflasyon tahmin aradığı %15-21 düzeyinde. Enflasyon ara hedef ise %16.
0: Müzik. AK Parti varlık barışı düzenlemesinin de içinde olduğu yeni kanun teklifini meclise sundu. Yabancı yatırımcı için teşviklerin de yer aldığı teklifte ihracat ve transit ticarete ilişkin yeni vergi indirimleri de bulunuyor. 15 maddelik düzenlemenin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı.
8: İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi %9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız, şirketlerimiz içinse %14'e indiriyoruz. Transit ticaret kazançlarının %95'ini vergi dışı bırakıyoruz. Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz. Yurt dışındaki bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz. Sadece yurt dışı değil, yurt içinde olan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarında banka ve aracı kurumlara bildirilerek sisteme dahil edilmesini sağlıyoruz. Normal şartlarda %5 olarak uygulanan vergi oranını varlıkların devlet iç borçlanma senetlerinde veya kira sertifikalarında tutulma taahhüdüne göre sıfıra kadar indiriyoruz. Bildirilen bu varlıklar için hiçbir surette vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağında kanuni teminat altına alıyoruz. Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
0: Mart ayının ardından Nisan'da da otomotiv satışları 100 bin adedin üzerinde gerçekleşti. Nisan ayında otomotiv ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre %1 oranında daralarak 104.298 adet oldu. Toplam pazar Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,13 oranında azalarak 369.696 adet olarak gerçekleşti. Benzinli otomobil satışları toplamdan %42,2 pay alırken elektrikli araçların payı %19'a çıktı. Enflasyonu belirleyen en önemli gruplardan biri de gıda. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre gıda fiyatları geçen yıla göre %34 arttı. Et ve sütteki artış resmi enflasyon verisinin de üzerinde.
6: TÜİK yıllık enflasyonu %32 olarak açıkladı. Ancak gıda ve alkolsüz içeceklerde bu oran daha fazla. Resmi verilere göre bir yılda %34 artış var.
9: Evde de yemek yapmanın artık bir esprisi kalmadı. Dışarıyla aynı paraya mal oluyor yani.
10: Mesela tavuk çorbası satıyorum. Biz zam yapmaya çok zorlanıyoruz. Hani müşteri kaybedebiliyoruz.
6: Ancak gıda fiyatları içinde farklı farklı ürünlerde çok daha yüksek zamlar var. Kırmızı et fiyatları ortalama %40 arttı.
11: Kıyma çoğunlukla tüketilenin birinci temel tüketim maddesidir. Fiyatları şu an 1200 maksimum seviyelerde gidiyor. Kuşbaşı 1300-1400 seviyelerde gidiyor. Bonfile 2900-3000 seviyelerinde. Geçen yıla göre fiyatlar neredeyse %50-%60 bazılarında artmış durumda. Örneğin ambalaj sektöründeki maliyetlerin artıyor olmasa bunlar bize de bir eksi olarak yansıyor.
12: Et almak imkansız artık. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Gelip ayda bir tavuk alıp çıkıyorum yani.
6: Çiğ ve tam yağlı sütteki zam oranı ise yıllık %42.
13: Ye, saman, süt yemi toplamda bir ay boyunca 175 bin TL gibi bir rakamı buluyor. Artan İşçilik ve mazot maliyetlerinden kaynaklı da 280 bin TL'ye yakın bir maliyetin söz konusu. Geçen yıl bu işletmemizde 50 adet süt ineği bulunurken bu yıl ise 20 adet bulunuyor.
6: Artan maliyetler, yem fiyatları, mazot fiyatları artışı etkileyen nedenler arasında.
0: Sosyal medyadaki bir anne kızın bir restorana alınmadığına ilişkin paylaşım büyük tartışma yarattı. Ticaret Bakanlığı işletmeye ceza kesti. Olay ünlü bir fast food zincirinin İstanbul'daki şubesinde meydana geldi. Bir müşteri dijital sipariş ekranından yaptığı alışveriş sırasında anne ve kızın yemeklerini de ödeyerek fişi aileye verdi. Kendi yemeğinin tepside servis edildiğini, anne ve küçük kızınsa yemeğinin alelacele paket yapıldığını fark eden müşteri nedenini sordu. Onlar restoranda yiyemez, sadece paket servis alabilirler cevabını aldı. Olayı sosyal medyadan paylaşarak tepki gösteren müşteriye çok sayıda destek mesajı geldi. Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. İşletmede gerçekleştirilen denetimde mevzuata aykırılık tespit edildi ve işletmeye para cezası kesildi. Yurdun birçok noktasında şiddetli yağış sele neden oldu. Dün mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Nevşehir'de ise yağış sonrası bir inşaatın istinat duvarı yandaki binanın üzerine devrildi. İki ev zarar gördü. Tunceli ve Bayburt'ta ise Mayıs ayında kışı aratmayan görüntüler vardı.
6: Dereler taştı, tarım alanlarını su bastı. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Yağış nedeniyle çöken istinat duvarı evlere zarar verdi. Nevşehir'de aşırı yağışların ardından bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çöken duvar yan taraftaki binaya zarar verdi.
14: Sabaha karşı namaza kalkacaktım. Bir de bir gurult oldu. Allah var ya, ben yıldırım attı belledim yanımı. Ben yukarıda bina geldi belledim ama bina değilmiş. İstinat duvarıymış. Geldi karşı komşuyla bizim ikimizin binasını da yırttı.
6: Risk altındaki 4 katlı apartman ve özel anaokulu tahliye edildi.
15: Yani sadece yaptıkları istinat duvarı bile bizim istinat duvarına yük bindirdiği için onu şikayet etmiştik. Hani buranın çökeceği belliydi. Cimer'de de yazdık zaten, çökecek buralar birkaç seneye dedik. Sonuçta çöktü.
6: Sakarya'da şiddetli yağış nedeniyle Meren Çayı taştı. Bazı yollar ve köprüler zarar gördü. Tarım arazileri su altında kaldı. Alt geçitten geçmeye çalışan bir araç suya gömüldü. Araçta mahsur kalan sürücüyle annesi iş makinesiyle kurtarıldı. Bu görüntülerde Şırnak'ın Beykül Şebap ilçesinden. Karların erimesi ve son günlerdeki yağışlarla birlikte Habur Çayı'nın debisi yükseldi. Taşkın nedeniyle köprüler yıkıldı, ev ve ahırları su bastı. Erzincan'da da sağanak su baskınlarına neden oldu. Derelerden akan su tarım arazilerine taştı, ev ve ahırlar zarar gördü. Tokat'ta Yeşilırmak'ın taşmasıyla binlerce dönüm ekide alan su altında kaldı. Evinde mahsur kalan bir kadın botla kurtarıldı. Sivas'ın Değeryer köyündeki bir cenazeye gitmek isteyen vatandaşlar suyla kaplanan yolda ilerleyemedi. Vatandaşlar gidecekleri yere kepçeyle taşındı. Hakkari'de de Kaval Deresi taşınca bir araç suya kapılarak sürüklenmeye başladı. Araçtaki 3 kişi iş makinesiyle kurtarıldı. Tunceli ve Bayburt'ta ise kar ulaşımı aksattı. Kopdağ geçidinde yolda kalan araçlar oldu.
0: Gaziantep'te etkili olan fırtına ve hortum nedeniyle Antep fıstığı ağaçları büyük zarar gördü. Bazı ağaçlar kökünden söküldü. Geçen yıl zirai don ve kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan çiftçiler bu yıl yeni bir zararla karşı karşıya kaldı.
6: Süper yüce fırtınası 100 yıllık fıstık ağaçlarının kökünden söktü. Gaziantep'te fıstık bahçelerinde büyük hasar meydana geldi.
16: Bu bir yağış da değildi. Bir afet oldu. Çiftçilerimize önceden %30 riski tarımda. Şu anda %80. Şu ağaca bak, bu ağaç 100 yıllık var. Kaç tane ağaçları böyle devrilik.
6: Kentte pazar günü sadece 20 dakika etkili olan fırtına, dolu, sağanak ve hortumun ardından Antep fıstığı bahçeleri yerle bir oldu. Şehit Kamil, Kargamış ve Nizip ilçelerindeki bahçelerde ciddi hasar var. Fırtına o kadar şiddetliydi ki bazı bahçelerde asırlık Antep fıstığı, zeytin ve ceviz ağaçları söküldü.
16: Geçen sene bugünlere bir don oldu. Tövbe, çiftçimiz hiçbir ne fıstık alabildi ne üzüm alabildi. Bu mahsulları zaten olan da hem dökük hem de tolu dağdı. Tolu dağın yerlerde mahsul yok. Olması artı seneye de olmaz.
17: Ağacı kökünden devirmiş. Bu da bizim 10-15 tane ağacı devirmiş. O da ağaçlarımız da nereden baksan 100 kilo kuru ben veren ağaç.
6: Hasarın boyutunun belirlenmesi için kırsal mahallelerde çalışma başlatıldı.
0: İzmir Karşıyaka'da geçen yıl meydana gelen trafik kazasında bir motokurye hayatını kaybetti. Ramazan Yılmaz kısa süre sonra doğacak kızını kucaklamaya hazırlanıyordu. Yaklaşık bir yıl sonra ilk duruşma görüldü. Kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen polis memuru tutuksuz yargılanıyor.
18: Direksiyon başındaki polis memuru kırmızı ışık ihlali yaptı. İzmir Karşıyaka'daki kazada otomobil hız kesmedi. Motokurye Ramazan Yılmaz'a çarptı.
19: Daha bir ay bile olmamıştı. Maaşını bile alamadım. Üç haftalık kuryeydi. O da kızımız olacağı için ekstra gelir için çıkmıştı. Yoksa başka bir yerde çalışıyordum.
18: Ramazan Yılmaz 18 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak çabalar yeterli olmadı. 27 yaşındaki kurye hayatını kaybetti.
19: Ben her gün acı çekiyorum yani ve ben eşim vefat etme 8 aylık hamileydim. Biz daha 10 aylık evliydik. Benim çocuğum babasını göremedim. Ve ben maddi manevi o kadar çok zorluklar çekiyorum ki. Çok zor, gerçekten o kadar zor ki.
18: Sürücü bilirkişi raporları doğrultusunda iddianamede asli kusurlu olarak yer aldı. Savunmasında yorgunluk ve açlığın etkisiyle ışığı görmediğini öne sürdü. Ramazan Yılmaz'da herhangi bir kusur tespit edilmedi.
19: Eşimin hiçbir suçu yok. Ekipmanları yanındaydı. Ve hala hani daha çok suçluyorlar bizi. Ekipmansız çıktığını iddia ediyorlar ama kamera kayıtlarında bu mevcut. Biz bilirkişi raporuna da sunduk bunu.
18: Tutuksuz yargılanan sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bir sonraki duruşma 22 Eylül'de yapılacak.
19: Sadece bir yurt dışı yasağı koyuldu ve başka hiçbir şey yapamadı. Benim eşim bir yıldır toprağın altında yatıyor. Bunun hesabını kim verecek? Tutuksuz yargılanmasın diyecek hiçbir şey bulamıyorum.
0: İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren bir kadının bebek arabasında asılı olan çantası çalındı. Çantanın 10 yaşında bir çocuk tarafından alındığı tespit edildi. Ve emniyete götürülen çocuğun hırsızlıktan 92 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı. O anlara bakalım şimdi. Olay İstinye'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Melike A. çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçirdiği sırada bebek arabasında asılı bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti. Çantasında telefon ve parası bulunan kadın polise şikayetçi oldu. Güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan çalışmalarda çantayı alan kişinin alışveriş merkezinde dolaştığı, bir süre sonra bebek arabasının yanına yaklaşarak çantayı aldığı, ardından da taksiyle kaçtığı belirlendi. Şüpheli çaldığı eşyalarla yakalandı ve hırsızlıktan 92 suç kaydının olduğu öğrenildi. Sanal kumar çetelerine yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda yapılan operasyonda aylık 3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan uluslararası bir mekanizma çökertildi.
3: Sanal bahis operasyonunun 3. ayağı yapıldı. 3 milyar dolarlık işlem hacmi olan şebeke çökertildi. Binlerce internet uzantısı kapatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan Paymix adı verilen operasyonun yeni ayağında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Masak raporları ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı incelemelerde şebekenin Malta merkezli kripto hizmet sağlayıcısı Paymix isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis işlemlerinde altyapısını kullandığı belirlendi. Elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve kripto varlıklarla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Geçmişteki operasyonlarda kayyum atanan şirketlerin birinde yapılan incelemeler gerçeği gün yüzüne çıkardı. Bilişim şirketinin 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı, 15 milyon kullanıcı verisinin sistemde tutulduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin suç gelirlerini kripto varlık ve altın üzerinden sahte ticari işlemlerle sisteme sokmaya çalıştıkları anlaşıldı. Operasyonla ilgili detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek operasyonlarla ilgili kararlılık mesajı paylaştı.
20: Aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan kripto varlıklar ve paravan şirketleri üzerinden kurulan kirli mekanizma, adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir.
3: Savcılık yurt dışındaki şüpheliler için kırmızı bülten talebinde bulundu. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının araştırıldığı operasyonda şüphelilerin şirketlerine kayyum atandı.
0: Hatay'da 16 yaşındaki öğrenci staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Genç öğrencinin kısa süre önce de aynı iş yerinde akıma kapıldığı öğrenildi. Pastanenin elektrik işlerini yapan bir kişi tutuklandı.
21: Pasta ustası olmak istiyordu. Staj yaptığı pastanede çalışırken elektrik akımına kapıldı. Liseli Mahir hayatını kaybetti.
22: Allah'ım.
21: Mahir Buğra Karagön 16 yaşındaydı. Hatay Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü 10. sınıf öğrencisiydi. İskenderun ilçesindeki bir pastanede stajyer olarak çalışıyordu. 1 Mayıs'ta iş yerinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
1: Benim oğlum Saray Pastanesi'nde stajyer olaraktan çalışıyordu. Benim oğlum orada elektrikçi değildi. Ve benim oğluma elektrik işi vermişler. Ve benim oğlum elektrik akımına kurban gitti.
21: Pastanenin elektrik işlerini yapan bir kişi taksirle adam öldürme suçundan tutuklandı. Ailesi Mahir Buğra Karagön'ün kısa süre önce de aynı iş yerinde akıma kapıldığını söyledi.
1: Benim oğlumu bundan bir ay önce yine elektrik vakasıyla benim yanıma geldi. Anne dedi, beni bugün dedi elektrik çok kötü çarptı dedi. Nasıl çarptı oğlum dedim. Fırından dedi. Oğlum dedim, ya kaçak vardır ya bir şey vardır dedim. Ustana söyle dedim, baktırsın dedim.
21: Mahir Buğra Karagön, İskenderun ilçesinde toprağa verildi.
0: Şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız. Çin'in Hunan kentinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 26 kişi öldü, 61 kişi de yaralandı.
21: Havai fişek fabrikasındaki patlama amatör kameraya böyle yansıdı. Çıkan dumanlar yüzlerce metre yükseldi. Görüntüler Çin'in Hunan eyaletinin başkenti Changsha şehrinde kaydedildi. Patlamanın ardından bölgedeki halk güvenli yerlere tahliye edildi. Yaklaşık 500 kişiden oluşan bir arama kurtarma ekibi çalışmaya başladı. Devlet Başkanı Xi Jinping de olayla ilgili soruşturmanın hızla yürütülerek sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı. Çin medyası, havai fişek fabrikasının sorumlusunun gözaltına alındığını yazdı. Çin'de havai fişek üreten fabrikalarda bu ürünlerin toplu halde bulunduğu depo ve dükkanlarda güvenlik tedbirlerinin eksikliğinden kaynaklanan kazalara zaman zaman rastlanıyor. Geçen yıl yine Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı.
0: Brezilya'da tek motorlu bir uçak bir binaya çarptı. Bir pilot ve iki yolcu öldü. Binada ağır hasar aldı.
2: Tek motorlu küçük uçak binaya böyle çarptı. Uçak da çarptığı ev de ağır hasar aldı. Çevre sakinleri olayın ardından sokağa koşmaya çalışsa da uçak olduğu yere düştü, evleri sıkıştırdı, kapılar kapandı. Mahalle sakinleri saatlerce dışarı çıkamadı.
22: Koşarak dışarı çıkmaya çalıştım ama kapılar sıkıştığı için çıkamadım. Uçağın motoru oturma odamla kiler arasındaki koridordaydı.
2: İki yolcu ve pilot öldü. Kalan üç yolcu iyi. İtfaiye yetkililerine göre binada görünürde çökme riski bulunmuyor ve binanın içinde şans eseri kimse yaralanmadı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri kurtarmak için başlattığı girişimle ilgili İngiliz Guardian gazetesi dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde Trump savaş davulunu çaldıktan sonra Nobel Barış Ödülü moduna geri döndü ifadesi kullanıldı.
21: Özgürlük projesi büyük bir insani yardım jesti mi yoksa daha fazla savaşa giden hızlı bir yol mu? İngiliz Guardian gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri kurtarmak için başlattığı girişimle ilgili analizde bu dikkat çeken başlığı kullandı. Julian Borger imzalı analizde Trump savaş davulu çaldıktan sonra Nobel Barış Ödülü moduna geri döndü ifadesi kullanıldı. Trump'ın hafta sonu ilk olarak Florida'da İran'ın yeterince büyük bedel ödemediğini söyleyerek savaş davulları çaldığı belirtildi. Pazar günü ise ruh halinin tamamen değiştiği, Nobel Barış Ödülü moduna geri döndüğü vurgulandı. İran savaşı nedeniyle Körfez'de mahsur kalan gemileri ve mürettebatı kurtararak tarihe geçecek bir insani jest sözü verdiği vurgulandı. Makalede Trump'ın TACO, yani Trump her zaman korkup geri adım atar lakabı kazandığı hatırlatıldı. Ancak bu lakabın artık NACO, yani Hürmüz Boğazı'nın açılma şansı yoka dönüştüğü belirtildi. Trump'ın İran'la yaşanan statükoyu barış yoluyla mı yoksa savaş yoluyla mı kıracağının önem taşıdığının altı çizildi. Trump'ın askeri liderlerden geçen hafta İran'a yeni saldırı seçenekleri konusunda briefing aldığı, Hürmüz Boğazı'nın zorla açılması seçeneğinden son anda vazgeçtiği kaydedildi. Hürmüz Boğazı için başlattığı özgürlük projesinin savaşın yeniden başlaması riski taşıdığı vurgulandı. Çıkmazı sona erdirmenin bir diğer yolunun ise müzakerelere dönmek olduğu kaydedildi. Şu anda bir anlaşmaya varılmasının önündeki en büyük engelin her iki tarafında diğerinin ilk pes eden taraf olacağına inanmasından kaynaklandığının altı çizildi. Trump'ın artık anketlerde aldığı desteklense dünyada bıraktığı etkiye daha çok önem vermeye başladığı da belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın eskiden kendisini Washington ve Lincoln'le karşılaştırdığı, şimdi ise Büyük İskender, Julius Caesar ve Napolyon'a benzettiği kaydedildi. Makalede Trump için son zamanlarda gelmiş geçmiş en güçlü insan olduğunu söylüyor. Gücü sayesinde diğer insanların yapamadığı şeyleri yapan kişi olarak hatırlanmak istiyor ifadeleri kullanıldı. Dünyanın izlemek istemese de mecburen bir parçası olduğu bir Trump şovuna tanıklık ettiğinin altı çizildi. Tarihte imparatorlara insani zaaflarını hatırlatacak bir lideri olduğu, Beyaz Saray'da ise Trump için bunu yapacak kimse kalmadığı vurgulandı.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pek çok Avrupalı lider gibi Avrupa siyasi topluluğunun 8. zirvesine katılmak için Ermenistan'ın başkenti Erivan'daydı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Fransa Cumhurbaşkanı Macron onuruna resmi devlet yemeği verdi. Yemekte Macron Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Aznavur'un La Bohème şarkısını söyledi. Paşinyan da davulun başına geçerek Macron'a eşlik etti. Dans les cafés.

0: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula yaklaşık bir ay kaldı. Olası adaylardan ismi en çok geçen Mehmet Ali Aydınlar seçime girmeyeceğini açıkladı.
1: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi heyecan artıyor. Olağanüstü seçimli kongre için uzun süredir hazırlanan Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıkladı.
2: Adımın başkan adaylığıyla anıldığı ilk andan itibaren ortaya çıkan tartışma ortamı hayatım boyunca savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir. İsmim üzerinden yürüyen tartışmaların Fenerbahçe'nin birlik duygusuna katkı sağlamaktan uzaklaştığı bir ortam oluşmuştur. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım.
1: Aydınlar 2013'teki olağanüstü seçime girmiş, Aziz Yıldırım oyların %74'ünü alarak başkanlığa devam etmişti. 3 Temmuz döneminin Futbol Federasyonu Başkanı olan Mehmet Ali Aydınlar, seçime hazırlandığını duyurduğunda camiada tepkilere neden oldu.
2: Bugüne kadar kulübümüz için yaptıklarım ve taşıdığım her sorumluluk vicdanımla ve Fenerbahçe sevgimle örtüşmektedir. Bunun hesabını her zeminde herkese verebilirim.
1: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da yapılacak. Mevcut başkan Saadettin Saran seçim kararını bu koltuğa gelmek kadar zamanı geldiğinde bırakabilmek de bir erdemdir açıklamasıyla duyurmuştu. Hakan Safi ve Barış Göktürk kongre için çalışmalarını sürdürüyor. 20 yıllık başkanlığından sonra iki seçim kaybeden Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağıysa henüz belli değil.
0: İstanbul Havalimanı her gün yaklaşık 1400 uçuş ve 250 bine yaklaşan yolcu sayısıyla Avrupa'nın en büyükleri arasında. Talebin sürekli arttığı havalimanına yeni bir terminal binası daha inşa edildi. Yeni terminal özellikle de iş dünyasının ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı.

0: Aslında İstanbul'un, İstanbul Havalimanı'nın imajına yaratacağı katkı.
1: İstanbul Havalimanı günlük yaklaşık 1400 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı. Yeni terminal özellikle iş dünyasının ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı. Açılışa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yatırımın stratejik önemde olduğunu vurguladı.
2: Bu stratejik yatırımla ülkemizin küresel havacılık ekosistemindeki lider konumunu özel havacılık alanında da daha yukarıya çıkarıyoruz, taçlandırıyoruz.
3: Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostluk hikayesi filmlere konu olan Yaren Leylek bu yıl 15. kez eski Karaağaç köyünü ziyaret etmişti. Yaren Leylek'in yavruları doğdu. Yaren'le eşi Nazlı Leylek'in 5 yavrusu oldu. İzleyelim.
4: Yaren Leylek'in yavruları dünyaya geldi. Yuvasında 5 yavru olduğu görüldü. Bursa'nın eski Karaağaç köyünde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren Leylek'in dostluğu yıllardır sürüyor. Her yıl Ağustos'ta göçen Yaren Leylek, Şubat'ın sonuyla Mart'ın başında tekrar köye dönüyor. Gelenek bu yılda devam etti. Yaren Leylek ve eşi Nazlı 15 gün arayla Bursa'ya geldi. Eski Karaağaç köyündeki yuvayı görüntüleyen kamerada yavrular olduğu görüldü. İlk yavrusu 30 Nisan'da yumurtadan çıkan Yaren Leylek'in dün de 5. yavrusu dünyaya geldi. Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğu uluslararası bir üne sahip. Hikaye Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatılmış, Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu olmuştu. 2019'da Burak Doğan Soysal'ın çektiği Yaren adlı belgesel de Prag Film Ödülleri'nden en iyi belgesel ünvanıyla dönmüştü.
3: Osmaniye'ye özgü lezzetler Görücü'ye çıkıyor. 3. Uluslararası Osmaniye Gastronomi Festivali 16 ile 17 Mayıs arasında düzenlenecek. Osmaniye'li aşçıların hünerlerini sergileyeceği festival için Atatürk Caddesi'nde son hazırlıklar tamamlandı. Festival öncesi tanıtım programı düzenlendi. Katılımcılara göre özgü fıstıklı pilav ikram edildi. Standlarda bölgeye özgü yöresel yemekler sergilendi. 16 Mayıs'ta başlayacak olan festival 2 gün sürecek. Osmaniye'nin eşsiz lezzetleri Görücü'ye çıkacak. Festivalde ayrıca rekor denemeleri, yarışmalar, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve de konserler olacak. Edirne'deki Kakava Hıdrellez şenlikleri her yıl olduğu gibi bu sene de coşkuyla kutlandı. Çok sayıda yerli ve yabancı turist doyasıya eğlendi. 1400 yıllık geleneksel kakava ateşi de yakıldı. Şenlik renkli görüntülere sahne oldu.
1: Rengarenk kostümler giyilip doyasıya dans edildi. Geleneksel ateş yakıldı. Kakava ve Hıdrellez şenlikleri coşkuyla kutlandı.
5: Kakava ateşin etrafında birleşen yürekler, geçmişten geleceğe uzanan kardeşliğin en sıcak simgesidir.
1: Edirne'de UNESCO, insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesindeki kakava ve Hıdrellez şenliklerine ilgi yoğundu. Çok sayıda yerli ve yabancı turist şenlik için şehre akın etti.
6: Bursa'dan geliyoruz. 500 kilometre yaptık sırf bu eğlenceyi, bu ortamı görmek için.
1: Kutlamaların yapıldığı saray içi renkli görüntülere sahne oldu. Davullar, zurnalar şehrin her köşesinde çalındı. 7'den 70'e herkes Trakya havası oynadı. Kalabalık kortej Edirne Belediyesi bandosu eşliğinde ateşin yakılacağı alana yürüdü. Ardından 1400 yıllık geleneksel kakava ateşi yakıldı.
7: Yeniden başlamanın, yeniden umut etmenin adıdır kakava ve Hıdrellez. Ateşin etrafında toplanmak, yorgunluğu geride bırakmaktır.
1: Şenliğe katılanlar ateşin üstünden atlayıp dans ederek eğlendi.
3: Moda dünyasının en prestijli gecesi Met Gala her yıl olduğu gibi bu yılda görkemli görüntülere sahne oldu. Ancak gece öncesinde yapılan bazı protestolar Met Gala'nın eski ihtişamına dönemeyeceği konusunda bazı soru işaretleri doğurdu.
8: Bezos Met Galasını boykot edin. Dünyanın en prestijli

Kesti Moda etkinliği bu çağrıların gölgesinde gerçekleşti. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'la eşi Lauren Sanchez Bezos'un hem eş başkanlar arasında yer alması hem de etkinliğe sponsor olması, aralarında Bella Hadid ve Zendaya'nın da olduğu bazı yıldızların daveti geri çevirmesine yol açtı. Etkinliğin gerçekleşeceği New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi çevresine Bezos Met Galası'nı boykot edin ve ICE'yi ayakta tutan şirket tarafından sunuluyor yazılı afişler asıldı. Bezos'un etkinliğe ev sahipliği yapmak için yaklaşık 20 milyon dolar harcadığı iddia edildi. Vogue'un global editoryal direktörü Anna Wintour'un bu yıl eş başkanlık görevini Beyoncé, Nicole Kidman ve Venus Williams'a emanet ettiği gecede bu yılın teması kostüm sanatı, kıyafet koduysa moda sanattır olarak belirlendi. Gecede Beyoncé, Rihanna, Tiana Taylor ve Tessa Thompson öne çıktı. Rihanna eşi A$AP Rocky ile, Beyoncé ise eşi Jay-Z ve kızı Blue Ivy ile poz verdi. Her yıl kostümleriyle haber olmayı başaran Kardashian ailesi bu yılda geceye katılan isimler arasında yer aldı. Dünyanın en ünlü K-pop grubu Blackpink'in üyesi Jennie de törende boy gösterdi.

0: İstanbul'da hava parçalı bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 18 derece. Marmara'da 3 gün az bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Edirne 25 derece. İç Anadolu'da kısa süreli sağanak geçişi olabilir. Ankara 14, Sivas 13 derece. Ege'de rüzgarlar hafifledi, ılık günler yeniden başladı. İzmir 23, Muğla 22 derece. Akdeniz'de yağış çok az noktada var. Antalya ve Adana 22 derece. Karadeniz'de yalnızca Trabzon-Rize kesiminde yağış bekleniyor. Bolu 15, Trabzon 14 derece. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azalıyor. Erzurum 10, Diyarbakır 17 derece. Hava durumu.
1: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
2: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okyay'ın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
1: Cinayetle ilgisi olanlar.
2: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
1: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
2: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
1: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
2: Polisiye roman sevenler.
1: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
2: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
3: Doğa takvimi. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bugün Hıdır Ellez. Doğanın döngüsünün kutlandığı gün. Halk takvimine göre kış mevsimi bugün biter ve yaz mevsimi başlar. Bugün yılın bolluk ve bereket içinde geçmesi için bir dizi ritüel var. Hızır gelirse doldursun diye cüzdanlar, mutfak dolapları geceden açık bırakılır. Dilekler gece kağıda yazılıp bazı yörelerde gül dalına bağlanır, bazı yörelerde toprağa gömülür, bazı yörelerde de sabah güneş doğmadan önce dilek yazılı kağıtlar akan suya bırakılır. Evler bir gün önceden temizlenir. Sabah erkenden kalkılıp temiz giysiler giyilir. Anadolu'da bir adette Hıdır Ellez'de komşularla pikniğe gidilir, gün boyu oyunlar oynayıp birlikte yemekler yenirdi. 6 Mayıs'ın Hristiyanlar için de doğada uyanışın günü olduğunu, Ortodoksların Aya Yorgi, Katoliklerin ise Aziz George günü adıyla bugünü kutladığını ekleyelim.
3: Doğa takvimi.
2: Burası NTV Radyo.

0: TV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız efendim. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Esut Türkiye'ye geliyor. Gündemde hem bölgede süren savaş hem de ikili ilişkiler var. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Esut, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı için bugün Ankara'da olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve mevkidaşının diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize yükümlülüğünden muaf tutulmasına dair anlaşmayı imzalaması öngörülüyor. Orta Doğu'daki savaş da gündemde olacak. Fidan, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yeni gerilim ve provokasyonlara yol açmasının önlenmesi gerektiğinin altını çizecek. Amerika-İran hattından gelen karşılıklı saldırı haberleri sonrası kırılgan ateşkesin akıbeti merak konusu olmuştu. Washington ateşkesin hala sürdüğünü açıkladı. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a teslim ol çağrısı yaptı. Trump'ın savunma bakanı Pete Hegseth de Hürmüz'deki gemileri durdurmaya çalışanlara ateşle karşılık verecekleri uyarısında bulundu. And
1: they should wave... İran beyaz bayrak sallamalı. Çok gururlular. Belki beyaz bir bayrak göremezsiniz ama buna ihtiyaçları var. Beyaz bayrağı yani teslimiyet bayrağını sallamalılar. Bu bir dövüş olsaydı şayet hakem çoktan maçı durdurmuştu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kırılgan ateşkesle Hürmüz Boğazı'ndan karşılıklı saldırı haberleri gelmesi sonrası İran'a dair açıklamalar da bulundu. Oval Ofis'te genç sporcuları ağırlayan Amerikan Başkanı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın elinde sadece küçük tekneler kaldığını öne süren Trump, teknelerin üzerindeki silahlar da oyuncak sayılır dedi. ABD Başkanı İran'ın tutarsız bir tutum takındığını öne sürdü.
1: İran hakkında sevmediğim şey şu, benimle büyük bir saygıyla konuşuyorlar, sonra televizyona çıkıp başkanla konuşmadık diyorlar. Yani oyun oynuyorlar. Ama size şunu söyleyeyim, anlaşma yapmak istiyorlar.
2: Trump'a Hürmüz nedeniyle artan enerji maliyetleri de soruldu. Petrolün varil fiyatının 300 dolara çıkacağını düşünmüştüm ama 102 dolara çıkması küçük bir bedel yorumunu yaptı. Amerikan Başkanı İranlı eylemcilerin silahları olmadığı için rejim karşıtı protestoların başarısız olduğunu da sözlerine ekledi. Trump'ın açıklamalarından saatler önce ise ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Kane de Pentagon'da kameralar karşısındaydı. Ateşkesin hala yürürlükte olduğunu açıklayan Hegseth, Körfez'den geçmeye çalışan ticari gemileri durdurmaya çalışanlar ölümcül güçle karşılaşacak dedi. Kane ise İran'ın son saldırıları büyük bir askeri operasyon gerektirecek seviyenin altında kaldı ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'da bilgilendirme toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar sonucu 10 sivil denizcinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Rubio, Hürmüz'de savunma pozisyonunda olduklarını iddia etti. Biz ateş açılmadığı sürece biz de ateş açmayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Irak'ın atanmış Başbakanı Ali Zeydi ile telefonla görüştü. Pezeşkiyan, Washington'ın baskısına karşı koyacakları mesajını verdi. ABD, azami baskı politikası yürütüyor ve İran'ın tek taraflı taleplere teslim olmasını istiyor. Bu imkansız açıklamasını yaptı.
0: Birleşik Arap Emirlikleri bölgedeki kırılgan ateşkese karşın İran'dan üst üste 2 gündür hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ancak İran ordusu ise saldırı iddiasını reddetti. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin balistik füze ve kamikaze dronlara müdahale ettiğini duyurdu. İran'ın dün de Birleşik Arap Emirlikleri'ne 4 dalga halinde hava saldırısı düzenlediği öne sürülmüştü. Saldırı sonucu ülkenin kilit enerji merkezlerinden Fujairah Petrol Sanayi Bölgesi'nde büyük bir yangın çıkmıştı. Buna karşın İran devrim muhafızları Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırı açıklamasını yalanladı. Son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri saldırı gerçekleştirilmediğini belirten açıklamada misilleme durumunda sert karşılık verileceği ifade edildi. Rusya, Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda en az 25 kişi hayatını kaybederken en az 42 kişinin yaralandığı açıklandı. Rusya ilk olarak Zaporijya'da altyapıyı hedef aldı. Hedef alınan bir binada yangın çıktı. Ayrıca bina çevresinde çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna lideri saldırının güdümlü bombalarla yapıldığını ve bunun bir terör saldırısı olduğunu öne sürdü. Rusya ayrıca Dnipro ve Donetsk bölgelerini de hedef aldı. Bu saldırılarda aralarında kurtarma görevlilerinin de olduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz krizinin ekonomi etkilerini anlattı. Şimşek küresel anlamda büyük bir şok yaşandığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu etkilediğini de bildirdi.
3: Orta vadeli programın hedefleri bu son gelişmelerden etkilenecek. Savaşın getirdiği çok ciddi etkiler var. Dezenflasyon sürecini biz ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Bu konuda tereddüt yok. Enflasyonda yani tabii biz yıl sonunu %20 hatta 20'nin bir tık altı civarı görüyorduk. Şimdi piyasa bunu %27'ye çekmiş durumda.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek savaşın ekonomiye etkisini bu sözlerle anlattı. Orta vadeli programda yer alan temel ekonomik göstergelerin etkileneceğini söyledi. Şimşek küresel olarak büyük bir şok var dedi.
3: Bu şok çok büyük bir şok. Küresel ekonomiye etkisi de tabii ciddi boyutlarda olacak. Petrol fiyatlarındaki artış bizim takdir edersiniz ki dış dengede ilave açığa sebep olacak. Enflasyonist etkisi var. Bütün bunlar bir gerçek. Yani bir realite. Biz ayrı bir gezegende değiliz. Dünyada çok büyük bir arz şoku var. Bu Türkiye'yi etkileyecek.
4: TRT Haber yayınına katılan Şimşek, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun olmadığını söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası devreye alınan Eşel Mobil sisteminin etkilerini de anlattı.
3: Eşel Mobil olmasaydı bugün mazot 89.4 lira olurdu. Şu anda Eşel sayesinde, Eşel Mobil sayesinde fiyat 72.7 lira. Yani 73 lira diyelim. Benzin fiyatı yani Eşel Mobil olmasaydı yaklaşık 79 lira olacaktı. Şu anda 64.665 lira diye. Dolayısıyla dikkat ederseniz yani şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza yansıtmadık. Eşel Mobil sistemini devreye almasaydık enflasyondaki artış çok daha dramatik olacaktı. Yani şu andaki yansıma 1/3 oranında bile değil.
0: Evet, iç siyasette önemli bir günü geride bıraktık. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları dolayısıyla Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çekici bir çıkış daha geldi. Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum ifadesini kullandı.
5: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'nın statü sorunu çözülmeli dedi. Önerisini ortaya koydu. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir dedi.
5: Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı birlikte gözetmelidir.
6: Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, süreçte sırada hukuki düzenlemeler olduğunu da söyledi. Terörsüz Türkiye vizyonu küçük hesaplara, günlük çekişmelere ve dar parti menfaatlerine sıkıştırılamaz dedi.
5: Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı, aynı istikamete yürümeli. Aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz.
6: Bahçeli'ye toplantı çıkışında CHP'ye yönelik süren mutlak butlan davası soruldu.
5: Bu kurumun işinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü ele alınmalı çıkışı siyasetin gündeminde işte. Açıklamaları izlediniz. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran Bahçeli'nin çıkışı için tarihi dedi. Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz ifadesini de kullandı.
7: Sayın Bahçeli'nin Öcalan statüsü ne olacaktır sorusu bu açıdan tarihidir. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz.
8: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü çıkışını tarihi olarak nitelendirdi. Altına imza atıyoruz diye de ekledi.
7: Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Sözü üzerine biz de diyoruz ki tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım.
8: Bakırhan süreç için barış izleme ve takip kurulu oluşturulmasını da önerdi.
7: Meclisteki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin. Bu kurul denetleyen değil, takip eden ve kolaylaştıran bir mekanizma olabilir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci bir muhalefet alanı olarak görmüyoruz diye konuştu. Özel'in gündeminde mutlak butlan tartışmaları da vardı.
9: Terörsüz Türkiye, bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. İnisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı atıyoruz.
8: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci muhalefet alanı olarak görmüyoruz dedi. Sözü partisi üzerinden devam eden mutlak butlan tartışmalarına getirdi.
9: Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin.
8: Özel partinin grup toplantısında konuştu. Enflasyon rakamları üzerinden iktidarın ekonomi politikasını ekmek hesabıyla eleştirdi.
9: 3 ay önce asgari ücret 1870 ekmek alırken şu anda 1605 ekmek alıyor. 3 ayda asgari ücrette 265 ekmek kaybı var.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın görülmesine 32. günde devam ediliyor. Dün yaşanan gerginliğin ardından dava ertelenmişti. Hatırlayacaksınız, duruşma tutuklu sanıklardan Ahmet Güldü'nün savunmasıyla başladı. Güldü, Cebeci maden sahasında yapılan hafriyat dökümü nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddiasıyla suçlanıyor. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Güldü, iddia edilen örgütten de haberdar olmadığını öne sürdü. Tutuklu sanıklardan Hakan Karanis de suçlamaya konu olan hakkındaki para trafiğinin borca dayalı olduğunu savundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan sanıklardan Ekrem İmamoğlu da söz aldı. Tutukluluk incelemesinin ayda bir kez yapılmasına tepki gösterdi. 77 tutuklu 414 sanıklı davada geride kalan günlerde 33 sanık tahliye edildi. ...9 Mayıs Avrupa Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonda Türkiye-Avrupa Birliği'ne ilişkilerine yönelik mesajlar dikkat çekti. Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Oral, Türkiye'nin Avrupa Birliği için hayati bir ortak olduğunu söyledi.
10: Nasıl göreceğiz?
11: Türkiye Avrupa için hayati bir ortaktır. Birlikte bizi tanımlayan değerleri koruyor, barış ve refahı ileri taşıyoruz.
12: 9 Mayıs Avrupa Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonda Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı atanmış Büyükelçi Ayvo Orav kürsüdeydi. Orav, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik önemli mesajlar verdi.
11: Türkiye ile Avrupa'nın geleceği ortaktır. Avrupa Birliği'nin genişlemesi barışa yapılan bir yatırımdır. Aday ülke ve NATO ortağı olarak Türkiye bu vizyonun merkezindedir. Atatürk şu sözlerle bunu en güzel şekilde ifade etmiştir. İnsanlık tek bir vücuttur. Her millet onun bir parçasıdır.
12: Germodern'deki resepsiyona çok sayıda misyon temsilcisi ve davetli de katıldı. Resepsiyonda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay'ın da gündeminde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri vardı.
2: Bugün mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Ortak bir gelecek için kaydedilecek ilerleme Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tam potansiyelinin ortaya çıkarılmasına bağlı olacaktır.
0: Dünya savunma sanayinin kalbi bugünlerde İstanbul'da atıyor. Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fuarı Saha İstanbul 120 ülkeden 1700'den fazla firmanın katılımıyla başladı. Fuarda Türkiye'de geliştirilen çok sayıda yerli ve milli savunma sistemi de ilk kez sergileniyor.
8: Balistik füzeler, hava savunma sistemleri, kamikaze sualtı dronları ve çok daha fazlası. İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı.
13: İnşallah bunları sadece caydırıcılık olarak kullanırız diye düşünüyoruz. Ama kullanmamız gerekirse de hiç düşünmeden kullanacağımızdan kimse de şüphesi olmasın.
8: Fuarda Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen silah sistemleri dikkat çekiyor. Bunlar arasında Türkiye'nin şimdiye kadar ürettiği en uzun menzilli ve en hızlı füze olma özelliğine sahip 6000 kilometre menzilli kıtalar arası füze Yıldırım Han'da var.
13: Geniş bir etki ve bant kapatma kapasitesine sahip Gölge Han Jammer'ımız var. Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı hipersonik hızda seyir yapabilen şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli Yıldırım Han uzun menzilli füzemiz var. Bütün kritik parçaları Ar-Ge'miz tarafından üretilen Güçhan turbofan uçak motorumuz var.
8: Turbofan uçak motoru Güçhan ve tüm iletişim ve haberleşme sistemlerini bozma özelliğine sahip Jammer Gölge Han'da ilk kez sergilendi. Aselsan ve Roketsan'da geliştirdikleri sualtı saldırı dronu ve balistik füze sistemleriyle fuarda yer aldı.
14: Bizler sadece ürün ihraç etmiyor, güven ve stratejik ortaklık inşa ediyoruz. 2000'lerin başında %20'lerde olan yerlilik oranımız milli teknoloji hamlesinin itici gücüyle %83'e ulaştı.
8: Türkiye'nin öncü savunma sanayi firmalarından Baykar'da fuara K2 kamikaze dronuyla Sivrisinek ve Mızrak adlı 3 yeni çalışmayla katıldı.
15: Bunlar yapay zeka ile donatılmış akıllı sürü otonomisiyle görev yapabilen, kendi işlerinde sinerjiyle koordine olup akıllı bir şekilde küresel konumlama sistemlerinden bağımsız bir şekilde hedefe gidip hedefi bulup etkisiz hale getirebilen farklı kabiliyetlerdeki kamikaze insansız hava araçları.
8: Fuar 9 Mayıs'a kadar devam edecek.
0: İstanbul Kemerburgaz'da meydana gelen kazada ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur, Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuştu. Bir süre Türkiye'nin gündemine oturmuştu bu yaşananlar. Cihan Timur'un annesi Eylem Tok oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı. Amerika'da cezaevinde tutulan Tok bir mektup gönderdi. Kazayla ilgili açıklamalar yapan Tok, kaza gecesi içgüdüsel davrandığını, tek amacının oğlunu korumak olduğunu anlattı.
2: Tek derdim lise öğrencisi oğlumu korumaktı dedi. Acı ailesiyle helalleştiklerini öne sürdü. Eylem Tok cezaevinden mektup gönderdi.
16: Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Biz davamızın arkasındayız.
2: Araçla çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihan Timur ABD'yi kaçıran Eylem Tok, Amerika'da tutuklu bulunduğu cezaevinden mektup yazdı. 3 sayfalık mektubunda eksik ve önyargılı yorumların artması nedeniyle konuşma ihtiyacı hissettiğini belirtti.
17: O talihsiz kaza anında ben bir anneydim. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu sağlıklı şekilde değerlendirebilecek bir durumda değildim. Aklımdan çok içgüdülerimle hareket ettim.
16: Bana göre 13 Temmuz'da mahkeme var. Bir kamuoyu oluşturuyor. Bak biz işte aileden özür diledik. Ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum.
2: En büyük sorumluluğun anne baba olarak kendilerine ait olduğunu söyledi.
17: Evladımızı çok sevdik, çok koruduk. Belki de bazı anlarda gerekli sınırları koyamadık. Bunun yükünü her gün yüreğimde taşıyorum. Oğlumun nasıl bir çocuk olduğunu onu tanıyanlar bilir.
5: Ya senin çocuğun katil, katil. Katil. Korkak, olay yerinden kaçtı, kaçırdın. Bunun başka izahı yok.
2: Tok, Oğuz Murat Öcü'nün ailesiyle helalleştiklerini belirtti.
17: Bu olayda en büyük acının hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ailesine ait olduğunu biliyorum. Bir anne olarak onların yaşadığı acının tarifi olmadığını tüm kalbimle hissediyorum. Bu kaybın telafisi yok biliyorum. Ancak yasal varislerle bir sulh anlaşması yaparak helalleştiğimizi de belirtmek isterim.
5: Öz anne baba olmamıza rağmen biz varis değiliz. Önce varisi eş ve 1,5 yaşındaki torunum. Bu yaklaşık 1 yıl önce bunlar bir bedel ödeyerek maddi ve manevi haklarını almış, davasından vazgeçmiş.
2: Eylem Tok'un mektubuna cevap veren Acı, bu helalleşme değil, dava yaklaşınca algı yaratıyor. Önce insan olacak, kapım o zaman açık, dedi.
0: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeynel Abarakov'un telefonundaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği, hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi.
6: Gülistan Doku soruşturmasındaki ilk şüpheli oydu. Genç kızın erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği ortaya çıktı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Gözler ilk olarak Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'a çevrilmişti. Şüphelinin adli emanette bulunan telefonundaki verilerin 1 ve 6 Mayıs 2020 tarihlerinde özel bir program kullanılarak silindiği belirlendi. Zeynel Abakarov ifadesinde silme işlemini kimin, neden ve ne amaçla yaptığını bilmiyorum dedi. Belirtilen tarihler arasında telefonun kendisinde olmadığını, bu nedenle işlem hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü.
18: Bahse konu telefon ve sim kart Antalya'da benden alındıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi. Telefon ve sim kart hala bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez.
6: Yine 18 Nisan 2020'de bu kez telefondan Instagram şifresinin değiştirildiği, hesabının kalıcı olarak silinmesi için işlem yapıldığı tespit edildi. Şüpheliye bu da soruldu.
18: Telefonuma el koyulacağını o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi. Ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim. Bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak ya da Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu.
6: Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Soner de Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Soner'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş için ise kırmızı bülten çıkarılmıştı.
0: İstanbul'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklanan şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. İzzet Yıldızhan, futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinin faili Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kaçırılması sürecinde etkin rol oynadığı suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Olay 19 Mart'ta İstanbul Ümraniye'de yaşanmıştı. Rap şarkıcısı Vahap Canbay ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için Kalaycıoğlu'nun da arkadaşı olan futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı ile Ümraniye'deki müzik stüdyosuna gitmiş. Olay yerine giden katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu 3 kişinin olduğu araca yaklaşınca silahını çekmişti. Kadayıfçıoğlu'nun boğuşma sırasında silahın yanlışlıkla patladığı yönündeki iddiası ne görüntülerle ne ifadelerle örtüşmemişti. Cinayetin ardından katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu azmettirici olduğu iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu ile şarkıcı Yıldız İzzet Han'ın da aralarında olduğu 7 kişi tutuklanmıştı. Evet, pazar günü fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtınadan etkilenen vatandaşlar için sosyal yardımlaşma vakıflarına 55 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.
2: Devrilmiş ağaçlar, kopmuş çatı parçaları, kırılmış güneş enerjisi panelleri. Şanlıurfa'da pazar günü etkili olan fırtınanın izlerini silmek için çalışmalar sürüyor.
19: Elektrik enerjisi verilmeyen çok az yerleşimimiz kaldı kırsalda. 100'e yakın okulumuzda da hasar oluştu. Birecik'te ve Viranşehir'de eğitim öğretime 4 gün süreyle ara vererek okullarımızın hızlı bir tadilat ve onarıma tabi tutulmak suretiyle eğitimin aksamadan devamını sağlamaya yönelik gayretimiz devam ediyor.
2: Pazar günü şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği Şanlıurfa'da can kayıpları olmuştu. Birecik ilçesinde bulunduğu araca güneş paneli düşen 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetmişti. Hilvan ilçesinde de yıldırım isabet eden 27 yaşındaki çoban Şehis Bucak müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
19: Şu an itibariyle hastanelerde tedavi gören 5 yaralımız var. Birinin durumu biraz maalesef kritik düzeyde bulunuyor.
2: Ekipler bir yandan enkaz kaldırma, bir yandan da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Fırtınadan etkilenen vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da devrede. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Gaziantep'te afetzede vatandaşlar için sosyal yardımlaşma vakıflarına 55 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.
0: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye Sitesi ile ilgili davada karar çıktı. Binanın müteahhidi ve dönemin fen işleri müdürü olan Ahmet Kara 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hamidiye Sitesi ile ilgili bilirkişi raporunda binanın zemin etüdü yapılmadığı belirtiliyordu. Taşıyıcı sistemin yönetmeliklere uymadığı, yapının statik projesinde de hatalar olduğu tespitleri yer alıyordu. Bu kapsamda biri tutuklu 7 sanık bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan yargılanıyordu. Son savunmaların ardından karar açıklandı. Binanın müteahhidi ve dönemin fen işleri müdürü olan Ahmet Kara 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan diğer 6 sanık beraat etti. Birleştirilen dosyanın sanığı olan 9 kamu görevlisinin de beraatine karar verildi. Kamu hastaneleri için randevu bekleyenlerin sayısında gerileme var. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun verdiği bilgiye göre Mayıs itibarıyla 463.462 randevu talebinin beklediğini söyledi.
8: Hastanelerde bekleyen randevu talebi sayısı 500.000'in altında. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bu sayının Mayıs ayı itibariyle 463.462'ye gerilediğini açıkladı.
4: Temmuz 2024'te 3,9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısını kararlı adımlarımızla 463 bin seviyesine indirdik. Randevu bekleyen vatandaş sayımızda %88,3 oranında rekor bir düşüş sağladık.
8: Memişoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hastanelerde yoğunluğun önüne geçmek için ilk olarak aile hekimine başvurulması gerektiğini söyledi. Aile hekimlerini hastaları için doğrudan randevu oluşturma hakkı tanıdıklarını, bu uygulamadan bir yılda 13 milyon kişinin yararlandığını söyledi. Bakan Memişoğlu 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla da bir mesaj paylaştı. Ülke genelinde 61.414 ebenin görev yaptığını söyledi. Her gebeye ebe uygulamasına dair verileri de paylaştı. Uygulamayla son 6 ayda 20.953 anne adayına birebir destek ulaştırdıklarını belirtti.
0: Ve doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı.
6: Doğum iznini uzatmak için son başvuru tarihi 11 Mayıs. Doğum iznini uzatan düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. 16 haftalık analık izni süresi 24 haftaya yükseltildi. Özel kamu ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar bu haktan yararlanabilecek. 1 Nisan itibarıyla doğumun üzerinden 24 hafta geçmeyen kadın çalışanlara ilave 8 haftalık analık izni hakkı tanındı.
20: Bu hesaplama şuna dayanıyor. Doğumun üzerinden 24 haftalık süreyi hesaplayıp 1 Nisan 2026'ya getirdiğinizde 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış kadın çalışanların ilave 8 haftalık analık izni var demektir.
6: Ek izin talebini işverene iletmek için 10 günlük süre tanındı. Bu süre gelecek hafta pazartesi günü dolacak.
20: İşverene başvurmaları gerekiyor. İşverene başvurmadan önce analık durum bildirir sağlık raporunu almaları da önemli. Çünkü bu 8 haftalık süre ücretli bir izin. Dolayısıyla bu sürede SGK'nın geçici iş göremezlik ödeneği ödeyebilmesi için kişilere bu raporun alınması gerekiyor. Asgari ücret üzerinden hesaplarsak 41.104 TL'lik aslında bir geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek en düşük.
6: Hali hazırda ücretsiz izinde olan çalışanlar bunu ücretli izne çevirebilecek. Ücretsiz izinlerine süre sonunda devam edebilecekler.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
21: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Ben bugün John Le Carré'nin bir başka kitabını yapıyoruz. Yani sözde bir sürpriz gibi olsun demiştim ama pek beceremedim galiba. Filminin çevrileceğini müjdelediğim Tinker Tailor Soldier Spy'ın bizim bildiğimiz köstebek olduğu anlaşıldı herhalde. Yani kitabı okumuş olanlar kesin anlamıştır da. Evet, E-Yayınları'nın baskısı var elimde. O hiç unutmadığımız salıncaklı sandalye çizimi ve üstünde bazıları kitap sever diye ikinci E'si E-Yayınları'nın logosu olmak üzere Sevil Güner tarafından Türkçe'ye çevrilmiş yeni bir baskı. 1974 kitabın tarihi, yayın hakkı tarihi ve 2008 yılında basılmış. Demek ki bulabilirsiniz, okumak mümkün yani arzu ediyorsanız. Okumamışsanız tabii daha önceden, çünkü herhalde en çok okunan casusluk kitaplarından biridir. Soğuktan gelen casusu anlatırken size bir mukayeseden söz etmiştim. Yani bizim de rahatlıkla yapabileceğimiz ama zaten yapılmış da olan bir mukayeseden. Yani James Bond ile Le Carré'nin karakterlerinin, casuslarının birbirinden ne kadar farklı olduğu konusunda, ki özellikle bu mukayeseyi George Smiley üzerinden yapmamız lazım. Onun 8 kitabında var olan casus, yani birçok televizyon yapımına ve filme de konu olmuş. Hiç birbirlerine benzemiyorlar. Bir entelektüel gerçekten Soğuk Savaş'ın acılarını yaşıyor Smiley. James Bond'un gösterişi ve afra tafrasıyla ve açıkçası konforuyla yani hiçbir ilgisi yok. Bir de bir takım şeyleri dengelemeye çalışıyor. Namuslu bir adam çünkü. Namuslu, anlayışlı bir adam. İnsanları acıyabilen bir adam. Ve kendi teşkilatından uzaklaşmasının nedeni de zaman zaman bu oluyor. Yani söylenen uğruna mücadele edildiği iddia edilen şeylerle yapılan şeyleri birbiriyle bağdaştıramadığı için. Ki Soğuktan Gelen Casus da zaten bunu ilk ortaya koyan şeydi. Yani bizim Batı'nın, iyilerin haber alma istihbarat teşkilatları da ötekiler ne yapıyorsa aşağı yukarı onu yapıyorlar. Aramızda bir fark yok şeklinde insanları çok şaşırtan bir şeydi. Burada da aynı şekilde devam ediyor. Bu aynı zamanda Carla üçlemesinin ilk kitabı. Tinker, Tailor, Soldier, Spy, bir çocuk tekerlemesinden alınmış da bir adı var.

Köstebek, John Le Carré ya da asıl adıyla David John Moore Cornwell. İlk kitabı en iyi bilinen kitaplarından biri elbette Soğuktan Gelen Casus, The Spy Who Came In From The Cold. Fakat Köstebek, Tinker Tailor Soldier Spy'da gerçekten özellikle casusluk kitabı sevenlerin unutamadığı bir kitaptır. Aslında hava olarak da her ne kadar Fleming'e ve Bond'a hiç benzemese de bir başka casusluk kitapları yazarına, bir başka İngiliz'e, askeri tarihçi, yemek kitapları yazarı ve romancı Leonard Cyril Dayton'a, Len Dayton'a yani çok benzer. Eğer bulabilirsem kitaplarının Türkçelerini, onlar hayli eski baskılardır, bir Dayton programı da yaparız. The Ipcrest File'ı hatırlayacaksınız. Onlar da filme çok alınmıştı. Kitaplarda adı olmayan casusu, kahramanı Len Dayton'ın Harry Palmer adını almıştı filmlerde ve Michael Caine tarafından canlandırılıyor. Evet efendim, bizim kitabımıza gelecek olursak, Carla üçlemesinin ilk kitabı olduğunu söylemiştim ve bir çocuk tekerlemesi olduğunu. Bu üçlemenin ikinci kitabı The Honorable Schoolboy 1977'de çıktı ve Smiley's People o da 1979'da. Daha sonra bunlar 1982'de The Quest for Carla diye bir omnibus baskı halinde üçü bir arada sunuldular. Tekerlemeye gelince, tekerleme aslında şöyle: Tinker Tailor, Soldier Sailor, Rich Man Poor Man, Beggar Man Thief. Yani tenekeci terzi, asker denizci, zengin yoksul, dilenci hırsız. Bu zaman zaman değişiyor. Kullanıldığı yere göre değişebilen bir tekerleme ama esas olarak bu, yani çocuk tekerlemesindeki. Çocuklar böyle bir şeyler bölüşürken, hani sen de ben de sayımı yaparken bunu kullanırlarmış. Kontrol var, kontrolü biliyoruz. Bu teşkilatın başındaki şahıs, bilgileri kendine saklamayı seven ama Smiley öbür kitapta da ayrılmıştı teşkilattan ama işte bu iş için bir süre döndüydü. Genelde öyle oluyor, burada da öyle. Ama burada kendi ayrılmamış, burada sepetlemişler. Burası çünkü daha sonraki bir dönem, farklı bir yer. Berlin değil, Londra. Ve gerçi sonra gidiyoruz, dolaşıyoruz ama. Ve kendi arzusuyla çıkmamış Smiley. Kontrol, ismiyle müsemma diyeceğim, her şeyi kontrol eden şahıs. Hastalanıyor, hastaneye kalkıyor. Zaten devrinin tamamlandığı düşünerek bir şekilde yetkilerinden yoksun bırakılmış. Ölüyor sonra. Sonra Smiley'i de uzaklaştırıyorlar. Kontrol bu kitapta, Köstebek'te yani, teşkilatın en üst düzeylerindeki kişilerden birinin Köstebek olduğundan şüpheleniyor. Yani şüphelenmiyor, emin. Sadece kim olduğunu bilmiyor. Ve bunun için bir operasyon yapıyor. Çok gizli bir operasyon. Smiley'e de söylemiyor. Smiley'e söylemediği gibi Smiley'i uyduruk bir görevle Berlin'e yolluyor ki ayak altında dolaşmasın, ona engel olmasın diye. Ve Jim Prideaux diye bir ajana bu görevi veriyor. Gidecek orada Çekoslovakya'da bir generalden İngiliz teşkilatındaki bu köstebeğin kim olduğunu öğrenecek.

Köstebeğin başında kendimizi bir okulda buluyoruz. Çok zengin bir ailenin uyum sağlayamayan şişman gözlüklü oğlu var. Bir de Jim diye bir hoca var, yeni gelmiş okula, Fransızca öğretmeni. Onların yakınlaşmasını görüyoruz. Çocuk kendini çok yalnız hissediyor. Adam gerçi huysuz ama sonuçta iki yalnız ruh diyelim birbirini buluyorlar bu okulda. Ve pat diye oradan da Smiley'e geçiyoruz ve onun durumunu öğreniyoruz. Smiley'nin çok sevdiği karısı var. Daha önce teşkilatın başında olan kişinin sekreteri. Çok iyi bir aileden, asil bir aileden geliyor ve çok güzel ve genç bir kız. Smiley de hepimizin bildiği gibi kısa boylu, tombul, efendim güzellikle ilgisi olmayan. Aslında güzellikle ilgisi olmadığı gibi hiçbir gruba sokulmayan, hiçbir şekilde isimlendirilemeyen. Yani işte önemli okul arkadaşları yok. Var tabii. O da bitirmiş elbette bir okullar ama Oxford'un pek makbul olmayan bir fakültesini bitirmiş mesela. Dolayısıyla önemli okul arkadaşları yok. Asil bir ailesi yok. Zengin bir ailesi yok. Ticaretle uğraşmamış, askerlik yapmamış, asker arkadaşları yok. Dolayısıyla hayat yolculuğunu etiketsiz yapmış birisi ve onu hiçbir yere oturtamadığımız gibi ona arka çıkacak birini de bulamıyoruz. Ta ki bu işe olan yeteneğini gösterip kontrolün himayesine girene kadar. Hatta Le Carre demiş ki herhangi bir toplumsal sınıfa ait olmayan ama belli bir kuşağa ait olan birini yaratmak istedim. Bizim siyasi olarak ya bir kampa ya da diğerine bağlı olduğunu, aradaki bölgeyi tanımadığını düşündüğümüz bir kuşağa, yanlış bir döneme. Şöyle bir duygu var demiş, onun ve Alec Leamas'ın, yani ilk kitabın baş karakterinin, Soğuktan Gelen Cansu'nun artık devirleri sona eriyor diye. Evet, kontrol yok ama yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bir defa bu tanık operasyonundan sıkça bahsediyor Le Carre. Çünkü tanık operasyonu aslında belli ki bir tuzakmış. Bir general açıklamada bulunacak, sizin tarafa geçecek demişler. Kontrol da generalden köstebeğin adını alır umuduyla çok iyi Çekçe bilen Jim Parido'yu oraya yollamış. Smiley'e bile söz etmemiş bundan. Kimseye etmeden. Oysa Çek tarafı hazırlıklı olarak bekliyormuş. Soğuk savaştayız, unutmayalım. Ve Parido'nun vurulup öldürüldüğü söyleniyor. Açıklanacak bir sır yok. Köstebeğin adı da eskiden ne kadar meşhurse hala o kadar meşhur.

0: Köstebek kitabımız, kahramanımız George Smiley. Çeşitli rivayetler var kimi model aldı kendisine diye. Lord Clanmore ismi, John Bingham ya da M15'te çalışmış olan. Yoksa Oxford'daki bir hoca olan Vivian Green olduğu tahmin edilen kişiyi mi? Le Carre onu kendine de yakın bulduğunu ve babasına hiç benzemediği halde bir oğlun hassasiyetini ona karşı beslediğini de söylüyor. Ve bu da gerçekten çok ustaca yazılmış bir romanda Smiley'nin ahlakı da gözeterek ve gerçekten denge sağlamaya çalışarak kimseyi doğrudan doğruya karşısına almadan, her şeye rağmen nefret etmeden nasıl haktanır bir şekilde davrandığını göreceksiniz. Oysa yazarı için aynı şey geçerli değil. Çünkü hatırlarsanız 1950'lerle 60'larda Cambridge Five diye vatan hainleri tek tırnak içinde bir liste vardı. Guy Burgess, Donald MacLean, Anthony Blunt, John Kane Cross ama beşinci ve en önemli olan SIS'te çalışan KGB köstebeklerinin içinde Kim Philby, herkesin adını bildiği casus. Le Carre'nin buradaki kim olduğunu elbette söylemeyeceğim. Yani 3 yıl önce basıldığına göre okumayanların da okuma ihtimali var. Gizli servis elemanını, üst düzey elemanını Kim Philby'den etkilenerek yazdığını biliyoruz. Ama Kim Philby'ye tahammül edemiyor kendisi. Bir onunla tanışabilme durumu olmuş. Tanışmayacağını söylemiş. Tanışmamaya karar vermiş. Tiksiniyor bile diyebiliriz. Öyle bir nefreti var. Çünkü kendisi de biliyorsunuz teşkilatta çalışmış bir insan. Pek çok ajanın başına işler açtığı, işkenceye uğramalarını, öldürülmelerine yol açtığı için onun elini sıkamam, onun eli kanlı demiş. Bu beni çok tiksindirirdi, iterdi. Allah bilir kaç ajana ihanet etti ve onlar da korkunç işkenceler gördüler demiş ve Kim Philby ile tanışma olanağını böylece reddetmiş. Yani Le Carre zaten huysuz bir şahıs olduğunu geçen sefer de ondan yapılan küçük alıntıları naklettiğim zaman anlamıştık. Kendi karakteri kadar iyi niyetli, iyi kalpli biri değil ama Smiley de kızabiliyor, bunu söyleyeyim. Şimdi Smiley deyince gözümüzün önüne ne geliyor? Gene diyorum yaşı tutanlar, yani bu ayrımcılık değil, bir basit gerçeğin ifadesi sadece. Yaşı tutanların gözünün önüne hemen Sir Alec Guinness geliyor. Çünkü Alec Guinness oynadı onu TV dizisinde ama biz de onu gördük. En azından resimlerini öyle gördük. Yani Smiley deyince Alec Guinness'i düşünüyoruz. Bir TV filmi sanıyorum daha var. Denholm Elliott oynamış. A Murder of Quality. İkinci kitap ya da ilk kitap olması lazım. İlk kitap olan The Deadly Affair'di galiba. Onda da James Mason oynamış. Charles Dobbs olarak. The Spy Who Came In From The Cold'da da Liam'sı Kurt Davis oynamış. Ama onu biliyorsunuz zaten Richard Burton olarak düşünüyoruz daima. Şimdi de yeni çevrilecek olan, bu yıl çevrilmekte olan Tinker Tailor Soldier Spy filminde Smiley olarak Gary Oldman'ı izleyeceğiz. Evet efendim, bugün John le Carre'nin Köstebeği'ni de okuyarak diyelim, Soğuktan Gelen Casus'tan sonra Le Carre dizimizi şimdilik tamamlamış bulunuyoruz. Belki ileride diyorum Len Dayton'la devam edebiliriz. Yeni bir programda buluşana kadar hepinize iyi günler diliyoruz. Kanlı günler diyecek halimiz yok. Hoşça kalın.
1: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: durumu. İstanbul'da hava parçalı bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 18 derece. Marmara'da 3 gün az bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Edirne 25 derece. İç Anadolu'da kısa süreli sağanak geçişi olabilir. Ankara 14, Sivas 13 derece. Ege'de rüzgarlar hafifledi, ılık günler yeniden başladı. İzmir 23, Muğla 22 derece. Akdeniz'de yağış çok az noktada var. Antalya ve Adana 22 derece. Karadeniz'de yalnızca Trabzon-Rize kesiminde yağış bekleniyor. Bolu 15, Trabzon 14 derece. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azalıyor. Erzurum 10, Diyarbakır 17 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatlerimiz 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Yeni bir gelişmeyle başlayalım. Ekranda da görüyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere eşlik etme projesi olarak duyurduğu özgürlük projesini askıya aldığını açıkladı. Projenin İran'la anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı ablukası tüm gücümüzle devam ediyor ifadelerine yer verdi. Peki bundan sonra ne olacak? Telefon attığımızda ABD muhabiri Begüm Dönmezer söz var. Washington muhabiri, hemen soralım Begüm'e. Begüm, neler söyledi Donald Trump?
1: Korhan, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda Pakistan ve diğer ülkelerden gelen talep üzerine ve bir de kendi kullandığı ifadeyle İran'a yönelik bu operasyonda elde edilen askeri başarının ardından buna ek olarak da nihai İran temsilcileriyle nihai bir anlaşmaya yönelik kaydedilen ilerleme sonrası karşılıklı olarak şu konuda mutabık kaldık diyor, şunu kabul ettik diyor. Abluka tam anlamıyla yine yürürlükte olmaya devam edecek ama bu esnada Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin, ticari gemilerin güvenliğini, güvenli bir şekilde geçişini sağlamak üzere başlatılan özgürlük projesinin kısa bir süreliğine askıya alınacağını açıkladı ABD Başkanı Donald Trump ve bununla da amacın İran'la bir anlaşmaya varılıp buna nihai şeklinin verilip imzalanıp imzalanmayacağını görmek üzere bir zaman tanımak amacıyla yapıldığını ifade ediyor ABD Başkanı Donald Trump. Bu şu açıdan aslında önem taşıyor. Şunu biliyoruz, Amerikan basınına yansıyan haberlerden aslında Trump yönetimi yetkilileri bu özgürlük projesi olarak adlandırılan misyonla ilgili İran'ı önceden bilgilendirmişti. Amaç da bölgede tansiyonun, gerilimin daha da yükselmesi riskini azaltma amacı taşıyordu. Fakat gelinen noktada durum pek öyle olmadı aslında bakacak olursanız. Hem Amerikan donanmasının ablukası hem de başlatılan bu projeyle, misyonla birlikte bölgeden karşılıklı açılan ateşler ve yaşanan gerilimle hatta Nisan ayı başında sağlanan o kırılgan ateşkes devam edecek mi, etmeyecek mi? Hatta sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik bazı saldırılar olmuştu. İran'dan uyarılar gelmişti. Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri yeniden bu bataklığa çekilmemeye dikkat etsin diye. Dolayısıyla şimdi ABD Başkanı Donald Trump abluka yine yürürlükte kalmaya devam edecek ama bu proje kısa bir süreliğine askıya alınıyor diyor. Bu esnada anladığımız kadarıyla İran'la Amerika arasında nihai anlaşmaya yönelik bir müzakere sürecine imkan tanımak bunun da amacı. Şunu biliyoruz, İran'dan gelen son teklif önümüzdeki 30 gün içerisinde bu savaşın sonlandırılması, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, bir sonraki aşamada yani 3 aşamalı bir plan teklifinde bulunmuştu İran. İlk aşama 30 gün içerisinde bu ateşkes kalıcı hale gelsin. Ablukanın kaldırılması karşılığında İran Hürmüz Boğazı'nı açsın. İkinci aşamadaysa nükleer programla ilgili görüşmeler yapılsın teklifinde bulunmuştu. Üçüncü aşama ise bölge ülkeleriyle bölge güvenliğine ilişkin daha kapsamlı müzakereler yapılsın demişti. Fakat ABD Başkanı Donald Trump bunu aslında kabul edilebilir bir plan olarak görmedi. Ancak son gelişmelerden sonra da ateşkesin hala yürürlükte olduğu, yani bir ateşkes ihlali olmadığı yönünde mesajlar geldi Trump yönetimi yetkililerinden. ABD Başkanı Donald Trump, sonrasında Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı ve bugün Beyaz Saray'da briefing düzenleyen Dışişleri Bakanı Marco Rubio hepsi ateşkesin hala yürürlükte olduğu mesajını vurgulamışlardı. Dolayısıyla bundan sonrasında anlaşılan o ki diplomasiye biraz daha zaman tanıyacak gibi görünüyor Trump yönetimi yetkilileri. Her ne kadar bazı Amerikalı yetkililer ve İsrailli yetkililer eğer diplomatik süreç tıkanmaya devam ederse, bir sonuç gelmezse ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden saldırıların başlaması için yeşil ışık yakabileceğini söylese de şu an için gelinen noktada özellikle bu son açıklamayla birlikte sanki diplomasi biraz daha izne kazanacak gibi görünüyor. Bugün hatta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da şöyle bir ifade kullanmıştı aslında. Yani bir gün içerisinde bir anlaşmaya varılması olası değil, komplike ve teknik süreçler. Ama önümüzde gerçek bir diplomasi şansı var, fırsatı var demişti. Bunun alternatifi ise İran açısından ekonomik bir çöküş, mutlak ve kesin izolasyon mesajını vermişti. Dolayısıyla her ne kadar Amerikan donanmasının ablukası yürürlükte kalmaya devam edecek dese de Trump, Pakistan, arabulucu ülke Pakistan ve diğer ülkelerden gelen talep sonrası kısa bir süreliğine bu özgürlük projesinin askıya alınacak olması önemli. Dediğimiz gibi müzakerelere, görüşmelere ve diplomasiye bir şans olarak değerlendirilebilir ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı bu açıklama.
0: Begüm Dönmezer söz aktardı. Begüm'ün de söylediği gibi bir anlamda diplomasiye alan açmak, İran'la belki de anlaşma yapmanın bir zeminini oluşturmak amacıyla böyle bir gelişme söz konusu. Şimdi özgürlük projesi askıya alındı. Özgürlük projesine tekrar bir hatırlayacak olursak eğer, Hürmüz Boğazı'ndaki geçmesi gereken ticari gemilere eşlik etme projesiydi. Yani bazı Amerikan askeri unsurlarının eşlik etmesi bölgede bir anlamda gerilimin sürmesi de anlamı taşıyabilir. Bu şekilde de değerlendirebilirdik ama bu projenin şimdilik askıya alındığını söyledi. Yani bir anlamda belki de önümüzdeki günlerde geçtiğimiz günlerde kesilen o diplomatik anlaşmaların için yeniden belki ikinci bir şans verilmesi olarak ilk etapta yorumlayabiliriz. Bunu bu anlama gelebilir. Zira yine Trump Truth Social hesabından her zaman o önemli açıklamaları yaptığı Truth Social hesabından yaptığı bu açıklamayı bir yandan da ekrana getiriyoruz. Pakistan ve diğer ülkelerin tabii arabuluculuğuna da atıfta bulunmuş ve bir anlamda bu özgürlük operasyonunun, özgürlük projesinin askıya alındığını bizzat Amerikan Başkanı Donald Trump açıkladı. İran'la anlaşmanın imzalanıp imzalanamayacağı görülene kadar ibaresi son derece önemli. Yani olası bir anlaşma olmasının belki de önüne geçmemek için böyle bir adım attı Amerika Birleşik Devletleri ve bizzat Başkan Donald Trump gösterdi. Peki başka ne anlama geliyor? Şimdi biraz daha bu gecenin önemli gelişmesini, bu son dakika gelişmesini değerlendireceğiz. Canlı yayın konuğumuz olacak Murat Aslan, doçent doktor Murat Aslan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz NTV yayına Sayın Aslan. Yine evet telefon attığımızda Sayın Aslan. Ne anlama geliyor Başkan Donald Trump'ın bu son dakika açıklaması? İran'a ablukanın sürdüğünü söyledi ama bir yandan da özgürlük projesinin askıya alındığını söyledi. Nasıl okumak lazım bu gelişmeyi?
2: Efendim ben Rubio'nun akşam yapmış olduğu açıklamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o yaptığı açıklamada öncelikle bu operasyonun, yani ilan edilmiş operasyonun bittiğini ifade etti. Tabii bunun şöyle bir nedeni var. Kongre'ye bildirim yükümlülüğü ve 60 günlük süre sonunda kongrenin kararı eğer alınmamışsa bu operasyonun bitirilmesi gerekiyor. Böyle bir hukuki ve teknik gereklilik var. Bu iç hukuk veya iç siyaset bağlamında Amerikalılar bu operasyonu bitirdiğini ifade etti. Öte yandan hali hazırda iki uçak gemisi biliyorsunuz bölgede konuştu. Sahadaki gerçekler de böyle bir operasyonun bitirilmesinden ziyade farklı şekillerde devam ettirilmesini öngörüyor. Büyük bir ihtimalle bu iç siyasi hesap Amerikalılarda yeni bir pozisyon alma gereğini hissettirdi ve şu an gerek Trump gerekse Rubio'nun açıklamalarında bu siyasi pozisyonu görüyoruz. Nedir bu siyasi pozisyon? Öncelikle durdurulan operasyonun aslında durdurulmadığını ama bir şekil değiştirdiğini ifade etmek lazım. İkincisi söylem düzeyinde özellikle Rubio yapmış olduğu açıklamalarda İran'a yönelik operasyonun başlangıç noktasına binaen bir yeni söylem inşa edildi. Bu söylem nedir? İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığı, Birleşmiş Milletler'in bu konuda bir eyleme geçmesi gerektiği veya önümüzdeki süreçte tüm devletlerin gerektiğinde İran'a karşı bir arada bir pozisyon alması gerektiğine dair bir yeni hikaye yaratılmaya çalışılıyor. Korhan Bey, benim anladığım kadarıyla operasyonun nasıl başladığı ve nasıl devam ettiğinden ziyade şu andan itibaren yeni bir hem siyasi söylem hem de askeri harekata yönelik yeni bir safa başlatılmış durumda. Ama velakin ben büyük bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum mevcut koşullarda.
0: Yani önümüzdeki günlerde çok büyük bir mevcut durumdan, mevcut konjonktürden daha farklı bir tablo beklemiyorsunuz, öyle mi?
2: Tabii ki şöyle düşünün. Şu an için hali hazırda ablukanın uygulanmasına yönelik farklı söylemler üretilmiş olsa dahi Amerikan gemileri orada ve istedikleri andan itibaren geçişi engelleyebilecek durumda. İran tarafı Hürmüz Boğazı'nda yine geçişi kendi iznine tabi kılmak istiyor ve bu tazminat veya geçişlerden ücret alma iddiasından vazgeçmiş değil. Böyle bir durumda ne değişti diye sormak gerekiyor. Değişen bir şey yok. Ara ara da işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırıda görüldüğü üzere sınırlı güç kullanımı ön plana çıkıyor. Yani taraflar gerektiğinde ufak saldırılarla zayiat verdirebilir, rahatsız edebilir. Ama bu süreç bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Ancak Amerikalılarda söylem değişikliğinin bir gereği olarak savunma için bu eylemlerin yapılacağı söyleniyor. Böylece hem Kongre'nin alabileceği bir menfi karardan kaçınılmış oluyor. Hem de meşru müdafaa iddiasına binaen bölgede Amerikan askerlerinin yine aynı faaliyetleri yürütmesi sağlanıyor.
0: Evet, süreç bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor dedi doçent doktor Murat Aslan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi. Bu son dakika gelişmesini bu şekilde değerlendirdi. Tabii bu gelişmeden önce de gün içerisinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. Washington görüşmenin Lavrov'un talebiyle yapıldığını aktardı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme Lavrov'un talebi üzerine gerçekleştirildi. İki bakan ABD-Rusya ilişkileriyle Ukrayna ve İran'daki savaşları ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Lavrov ve Rubio'nun dünyadaki mevcut durum ve ikili ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulundukları belirtildi. Moskova ikili temasların takviminin de gündeme geldiği görüşmenin yapıcı ve iş odaklı bir nitelikte geçtiğini bildirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud bugün Türkiye'ye geliyor. Gündemde hem bölgede süren savaş hem de ikili ilişkiler olacak. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı için bugün Ankara'da olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve mevkidaşının diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize yükümlülüğünden muaf tutulmasına dair anlaşmayı imzalaması öngörülüyor. Orta Doğu'daki savaş da yine gündemde olacak konular arasında. Fidan, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yeni gerilim ve provokasyonlara yol açmasının önlenmesi gerektiğinin de altını çizecek. Siber Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplantı. Toplantıda siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Kritik altyapı sektörleri de belirlendi.
3: Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kurulun ardından yapılan yazılı açıklamada siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Toplantıda alınan kararlara ilişkin de bilgi verildi.
4: Kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi, dijital altyapılar, dijital hizmetler, elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, posta ve kargo, sağlık, savunma sanayi, su yönetimi, ulaştırma, uzay alanlarının kritik altyapı sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
3: Toplantıda ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurları gözden geçirildi. Özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliğiyle yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirildi. Küresel internet kesintileri ve siber savaş senaryolarına ilişkin Türkiye'nin kendi izole ağ ve DNS altyapısının hazır olduğu belirtildi. Toplantıda veri egemenliği konusu da ele alındı. Veri egemenliğinin teknik bir konu değil, tam bağımsızlık meselesi olduğuna dikkat çekildi. Veri egemenliği konusunda Türkiye verisi Türkiye'de kalacaktır mottosuyla hareket edileceğinin altı çizildi. Toplantıda yapay zeka döneminde yaşanabilecek manipülasyonlara karşı önlemlere de değinildi. Yerli ve milli yapay zeka kalkanının dezenflasyonla mücadelenin en önemli zırhı olduğu belirtildi. Bu çerçevede ChatGPT, UMI, Sancak ve Dilnet gibi yerli yazılımların yabancı sunuculara karşı dijital kaleler olduğu vurgulandı.
0: Dünya savunma sanayinin kalbi bugünlerde İstanbul'da atıyor. Savunma, havacılık ve uzay teknolojileri fuarı SAHA İstanbul 120 ülkeden 1700'den fazla firmanın katılımıyla başladı. Fuarda Türkiye'de geliştirilen çok sayıda yerli ve milli savunma sistemi de ilk kez sergileniyor. Bunlar arasında kıtalar arası füze de bulunuyor.
5: Balistik füzeler, hava savunma sistemleri, kamikaze su altı dronları ve çok daha fazlası. İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı.
6: İnşallah bunları sadece caydırıcılık olarak kullanırız diye düşünüyoruz. Ama kullanmamız gerekirse de hiç düşünmeden kullanacağımızdan kimse de şüphesi olmasın.
5: Fuarda Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen silah sistemleri dikkat çekiyor. Bunlar arasında Türkiye'nin şimdiye kadar ürettiği en uzun menzilli ve en hızlı füze olma özelliğine sahip 6000 kilometre menzilli kıtalar arası füze Yıldırım Han'da var.
6: Geniş bir etki ve bant kapatma kapasitesine sahip Gölge Han Jammer'ımız var. Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı hipersonik hızda seyir yapabilen, şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli Yıldırım Han uzun menzilli füzemiz var. Bütün kritik parçaları Ar-Ge'miz tarafından üretilen Güçhan turbofan uçak motorumuz var.
5: Turbofan uçak motoru Güçhan ve tüm iletişim ve haberleşme sistemlerini bozma özelliğine sahip Jammer Gölge Han'da ilk kez sergilendi. Aselsan ve Roketsan'da geliştirdikleri su altı saldırı dronu ve balistik füze sistemleriyle fuarda yer aldı.
7: Bizler sadece ürün ihraç etmiyor, güven ve stratejik ortaklık inşa ediyoruz. 2000'lerin başında %20'lerde olan yerlilik oranımız milli teknoloji hamlesinin itici gücüyle %83'e ulaştı.
5: Türkiye'nin öncü savunma sanayi firmalarından Baykar'da fuara K2 kamikaze dronuyla Sivrisinek ve Mızrak adlı 3 yeni çalışmayla katıldı.
8: Bunlar yapay zeka ile donatılmış akıllı sürü otonomisiyle görev yapabilen, kendi içlerinde sinerjiyle koordine olup akıllı bir şekilde küresel konumlama sistemlerinden bağımsız bir şekilde hedefe gidip hedefi bulup etkisiz hale getirebilen farklı kabiliyetlerdeki kamikaze insansız hava araçları.
5: Fuar 9 Mayıs'a kadar devam edecek.
0: AK Parti varlık barışı düzenlemesinin de içinde olduğu yeni kanun teklifini meclise sundu. Yabancı yatırımı için teşviklerin de yer aldığı teklifte ihracat ve transit ticarete ilişkin yeni vergi indirimleri bulunuyor. 15 maddelik düzenlemenin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı.
9: İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi %9'a. Diğer ihracatçı kurumlarımız, şirketlerimiz içinse %14'e indiriyoruz. Transit ticaret kazançlarının %95'ini vergi dışı bırakıyoruz. Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz. Yurt dışındaki bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz. Sadece yurt dışı değil, yurt içinde olan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarında banka ve aracı kurumlara bildirilerek sisteme dahil edilmesini sağlıyoruz. Normal şartlarda %5 olarak uygulanan vergi oranını varlıkların devlet iç borçlanma senetlerinde veya kira sertifikalarında tutulma taahhüdüne göre sıfıra kadar indiriyoruz. Bildirilen bu varlıklar için hiçbir surette verici incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağını da kanuni teminat altına alıyoruz. Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz krizinin ekonomiye etkilerini anlattı. Şimşek, küresel anlamda büyük bir şok yaşandığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın da enflasyonu etkilediğini bildirdi.
10: Orta vadeli programın hedefleri bu son gelişmelerden etkilenecek. Savaşın getirdiği çok ciddi etkiler var. Dezenflasyon sürecini biz ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Bu konuda tereddüt yok. Enflasyonda yani tabii biz yıl sonunu %20 hatta 20'nin bir tık altı civarı görüyorduk. Şimdi piyasa bunu %27'ye çekmiş durumda.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek savaşın ekonomiye etkisini bu sözlerle anlattı. Orta vadeli programda yer alan temel ekonomik göstergelerin etkileneceğini söyledi. Şimşek, küresel olarak büyük bir şok var dedi.
10: Bu şok çok büyük bir şok. Küresel ekonomiye etkisi de tabii ciddi boyutlarda olacak. Petrol fiyatlarındaki artış bizim takdir edersiniz ki dış dengede ilave açığa sebep olacak. Enflasyonist etkisi var. Bütün bunlar bir gerçek. Yani bir realite. Biz ayrı bir gezegende değiliz. Dünyada çok büyük bir arz şoku var. Bu Türkiye'yi etkileyecek.
4: TRT Haber yayınına katılan Şimşek, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun olmadığını söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası devreye alınan Eşel Mobil sisteminin etkilerini de anlattı.
10: Eşel Mobil olmasaydı bugün mazot 89.4 lira olurdu. Şu anda Eşel sayesinde, Eşel Mobil sayesinde fiyat 72.7 lira. Yani 73 lira diyelim. Benzin fiyatı yani Eşel Mobil olmasaydı yaklaşık 79 lira olacaktı. Şu anda 64.6-65 lira diye. Dolayısıyla dikkat ederseniz yani şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza yansıtmadık. Eşel Mobil sistemini devreye almasaydık enflasyondaki artış çok daha dramatik olacaktı. Yani şu andaki yansıma 3'te 1 oranında bile değil.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çekici bir çıkış daha geldi. Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum ifadesini kullandı.
11: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
12: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'nın statü sorunu çözülmeli dedi. Önerisini ortaya koydu. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir dedi.
11: Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı birlikte gözetmelidir.
12: Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, süreçte sırada hukuki düzenlemeler olduğunu da söyledi. Terörsüz Türkiye vizyonu küçük hesaplara, günlük çekişmelere ve dar parti menfaatlerine sıkıştırılamaz dedi.
11: Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı, aynı istikamete yürümeli, aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz.
12: Bahçeli'ye toplantı çıkışında CHP'ye yönelik süren mutlak butlan davası soruldu.
11: Bu kurumun işinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü ele alınması çıkışı siyasetin de gündeminde. DEM Parti eş genel başkanı Tuncel Bakıran Bahçeli'nin çıkışı için tarihi dedi. Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz ifadesini kullandı.
13: Sayın Bahçeli'nin Öcalan statüsü ne olacaktır sorusu bu açıdan tarihidir. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz.
5: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran, MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü çıkışını tarihi olarak nitelendirdi. Altına imza atıyoruz diye de ekledi.
13: Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Sözü üzerine biz de diyoruz ki tarih cesaret edenleri yazar, buyurun tarihi birlikte yazalım.
5: Bakırhan süreç için barış izleme ve takip kurulu oluşturulmasını da önerdi.
13: Meclisteki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin. Bu kurul denetleyen değil, takip eden ve kolaylaştıran bir mekanizma olabilir.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci bir muhalefet alanı olarak görmüyoruz diye konuştu. Özel'in gündeminde mutlak butlan tartışmaları da vardı.
14: Terörsüz Türkiye, bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. İnisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı atıyoruz.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci muhalefet alanı olarak görmüyoruz dedi. Sözü partisi üzerinden devam eden mutlak butlan tartışmalarına getirdi.
14: Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin.
5: Özel partinin grup toplantısında konuştu. Enflasyon rakamları üzerinden iktidarın ekonomi politikasını ekmek hesabıyla eleştirdi.
14: 3 ay önce asgari ücret 1870 ekmek alırken şu anda 1605 ekmek alıyor. 3 ayda asgari ücrette 265 ekmek kaybı var.
0: İngiltere yönetimi Gazze saldırılarından bu yana sıkça düzenlenen Filistin yanlısı gösterileri yasaklamak için harekete geçti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer protestoların Yahudi toplumu üzerinde etki yarattığını savundu. Peki süreç nasıl işleyecek, ayrıntılar neler? NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
15: Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer açıkladı aslında. Londra'da iki Yahudinin bıçaklanmasının ardından hükümetin bazı durumlarda Filistin yanlısı yürüyüşleri yasaklayabileceğini ifade etti. Ki Başbakan antisemitizmle mücadele için Downing Caddesi'nde bir zirveye ev sahipliği yaptı. Son dönemde artan saldırılar nedeniyle ülkede terör tehdit seviyesi de yükseltilmişti zaten. İşte bu önemli zirvenin ardından konuştu Starmer ve ifade özgürlüğünü ve barışçıl protesto hakkını her zaman savunacağını ifade ediyor Başbakan. Ancak diyor gösterilerde kullanılan bazı sloganlar da kabul edilemez. Buraya dikkat çekiyor. Starmer intifadayı küreselleştirin gibi sloganların kabul edilemez olduğunu özellikle vurgu yaptı ve bu ifadeleri kullanan kişilerin yargılanması gerektiğini savundu ısrarla. Filistin yanlısı yürüyüşler Hamas'ın 2023'teki İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından başlamıştı ve Gazze Savaşı'ndan bu yana Londra'da hemen hemen her hafta sonu düzenli olarak yapılıyor. ki zaten bu konuya eleştiri getirenler de gösterilerin düşmanlık yarattığını savunuyorlar. Ve özellikle antisemitizmin odağına dönüştüğünü savunuyorlar bu tür gösterilerin. Ve bu gösterileri düzenleyenlerse Gazze'deki durumla bağlantılı insan hakları ve siyasi meseleleri gündeme getirmek için demokratik haklarını kullandıklarını ifade ediyorlar. Başbakan Keir Starmer, Orta Doğu ve Gazze konusunda çok güçlü ve meşru görüşler bulunduğunu inkar etmediğini söylüyor ısrarla. Ama bir taraftan da Yahudi toplumundan birçok kişinin yürüyüşlerin tekrar eden niteliğinden kaygı duyduklarını, kendisine aktardıklarını da ifade ediyor. Buna sessiz kalamayacağını bir anlamda söylüyor. Bu bağlamda hükümet cephesinden Toplum Bakanı Steve Witt de yeni düzenlemenin İçişleri Bakanı'na daha geniş yetkiler vereceğini açıklamıştı. Hükümetin yapmış olduğu bu yeni düzenlemeyle İçişleri Bakanı'na belki de bu tür gösterileri yasaklama hakkı getirilecek. İşte Reid de buna dikkat çekiyor ve diyor ki bu yetkilerin bir dizi yürüyüşün belirli bir topluluk üzerinde oluşturduğu yıldırma etkisini birlikte değerlendirmeye imkan tanıyacak yapacağımız bu düzenleme dedi. Bu hali dikkat çekici. Şimdi son olarak şunu da eklemek gerekiyor tabii. Bu hafta sonu Filistin'e destek amacıyla bir gösteri daha planlanmış durumda. Yine başkent Londra'da yapılacak bu gösteri ve ulusal çapta olacak ve yoğun katılım ne olması bekleniyor?
0: Gazze Savaşı nedeniyle binlerce Filistinli yaşamını yitirirken bir o kadar da engelli kaldı. Savaş nedeniyle yüzleri yanan onlarca Gazze'li 3 boyutlu cazıcılarla üretilen şeffaf yüz maskeleriyle tedavi ediliyor.
5: İsrail'in saldırısında yüzleri yandı. Çocuklar da dahil onlarca Filistinli yanık tedavisi görüyor. Görüntüler işgal altındaki Gazze'den. Sınır tanımayan doktorlar, yüzü yanan Gazze'lileri 3 boyutlu yazıcıyla üretilen şeffaf yüz maskeleriyle tedavi ediyor.
16: Üç boyutlu maske departmanının ana amacı özellikle yüzü ve boynu yanan çocuklar ve hastalar için daha önce benzeri görülmemiş bir tedavi sağlamak.
5: Yanık tedavisi gören Gazze'lilerin şeffaf tedavi maskelerini günde yaklaşık 18 saat giymeleri gerekiyor. Şeffaf maskeyle uygulanan tedavinin yüz yaralarını sıkılaştırmaya ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olduğu belirtiliyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıları sürdürüyor. Hayatını kaybeden Filistinlerin sayısı 72 bini aştı. Milyonlarca kişi yerinden edildi. On binlerce kişi ise engelli kaldı. Yaralılar arasında yüzü yananların sayısı oldukça fazla. Uzmanlar İsrail'in sağlık ürünlerinin tedariğine uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze'lilere yeterli sağlık hizmeti sunamadıklarını belirtiyor.
0: Çin'in Hunan kentinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 26 kişi öldü, 61 kişi de yaralandı.
12: Havai fişek fabrikasındaki patlama amatör kameraya böyle yansıdı. Çıkan dumanlar yüzlerce metre yükseldi. Görüntüler Çin'in Hunan eyaletinin başkenti Changsha şehrinde kaydedildi. Patlamanın ardından bölgedeki halk güvenli yerlere tahliye edildi. Yaklaşık 500 kişiden oluşan bir arama kurtarma ekibi çalışmaya başladı. Devlet Başkanı Xi Jinping de olayla ilgili soruşturmanın hızla yürütülerek sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı. Çin medyası, havai fişek fabrikasının sorumlusunun gözaltına alındığını yazdı. Çin'de havai fişek üreten fabrikalarda bu ürünlerin toplu halde bulunduğu depo ve dükkanlarda güvenlik tedbirlerinin eksikliğinden kaynaklanan kazalara zaman zaman rastlanıyor. Geçen yıl yine Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı.
0: Brezilya'da tek motorlu uçak binaya çarptı, bir pilot ve iki yolcu öldü. Binada ağır hasar aldı.
17: Tek motorlu küçük uçak binaya böyle çarptı. Uçak da çarptığı ev de ağır hasar aldı. Çevre sakinleri olayın ardından sokağa koşmaya çalışsa da uçak olduğu yere düştü, evleri sıkıştırdı, kapılar kapandı. Mahalle sakinleri saatlerce dışarı çıkamadı.
18: Koşarak dışarı çıkmaya çalıştım ama kapılar sıkıştığı için çıkamadım. Uçağın motoru oturma odamla kiler arasındaki koridordaydı.
17: İki yolcu ve pilot öldü. Kalan üç yolcu iyi. İtfaiye yetkililerine göre binada görünürde çökme riski bulunmuyor ve binanın içinde şans eseri kimse yaralanmadı.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pek çok Avrupalı lider gibi Avrupa siyasi topluluğunun 8. zirvesine katılmak için Ermenistan'ın başkenti Erivan'daydı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Fransa Cumhurbaşkanı Macron onuruna resmi devlet yemeği verdi. Yemekte Macron Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un La Bohème şarkısını söyledi. Paşinyan da davulun başına geçerek Macron'a eşlik etti.

0: Türkiye ile Ermenistan, Arpaçay Nehri üzerinde bulunan Ani Köprüsü'nü birlikte resto edecek. Türkiye'nin Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç tarihi imzanın ardından NTV'ye konuştu. Normalleşme sürecine dair de önemli mesajlar verdi. NTV Dış Haberler Editörü Derya Acemioğlu'nun haberi geliyor ekranlara.
1: Tarihi bir önemi var. Bir ayağı Ermenistan'da, bir ayağı Türkiye'de köprünün ortasındaki tablası tamamen yıkılmış vaziyette. Ve bunu biz ortaklaşa onaracağız. Yani bu hem iki ülke uzmanlarının o konudaki bir ortak çalışma kültürünü geliştirecek. Diğer yandan da işte geçmişten günümüze intikal eden bir tarihi yapı birlikte restore edilmiş olacak.
2: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin protokol imzalandı. Türkiye'nin Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, tarihi imzanın ardından NTV'ye konuştu. Kılıç sürecin ayrıntılarına dair bilgi verdi.
1: Bunu benle fark etmişsinizdir, belki abi kardeş gibi olduk. Ondan sonra yani ilk baştakinden çok farklıyız tabii. Yani 2022 Ocağı'nda başladık biz bu sürece. 2022 Ocağı'na panel sırasında da söyledim. Geri dönüp de söylenmiş olsa bugün bu noktada olacağımız kimse inanmazdı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları işte 11 Mart'ta buraya uçmaya başladı. Her gün bir sefer yapıyor. 15 Mayıs'tan itibaren de ikiye çıkacak o sefer sayısı. Pegasus'la uçuyor. Bu belki bir ekonomik getiri olabilir firmalar açısından ama halkların teması açısından özellikle bu önemli.
2: Büyükelçi Kılıç iki ülke sınırının ne zaman açılacağı sorusuna da yanıt verdi.
1: Sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır. Fakat bir takım bürokratik ve teknik çalışmalar var tamamlanması gereken. Yani yarın sabah sınırı açtığını deyip de insanları sınırdan sokamayacak noktada olursunuz. Yani fiber optik kablolar döşenmesi gerekiyor. Güvenlik görevlileri, işte gümrük görevlileri, onların hepsi gelmesi gerekiyor. Bütün bunlar yapılmadan, yani sırf sınırı açtım demek için açılmaz. O toplantı yapmak için toplantı yapmak gibi olur.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da savaş ve teknofaşizm karşıtı olduğunu söyleyen bir aktivist 1 Mayıs'ta Frederick Douglass Memorial Köprüsü'ne çıktı. 5. gününe giren eylemi yakında da sonlandıracağını duyurdu.
3: Merhaba, benim adım Guido Reichstadt'tır ve şu anda Washington DC'deki Frederick Douglass Memorial Köprüsü'nü işgal ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden savaş karşıtı aktivist köprü eylemini sosyal medya hesabından bu sözlerle 1 Mayıs'ta duyurdu. Guido, Trump rejiminin İran'a karşı yürüttüğü savaşa derhal son vermesini istiyor. Ayrıca eyleminin hedefinde hızla ilerleyen yapay zeka teknolojisi de var. Guido paylaşımında Amerika Birleşik Devletleri halkını ve dünyayı, insanlığı felaket düzeyinde zarara, hatta insanlığın yok oluşuna kadar götürebilecek yapay zekanın gelişimiyle ilgili geri dönüş olmayan bir noktaya yaklaşma tehlikesi konusunda acilen uyarıyorum ifadelerini kullandı. Dünyanın tüm hükümetlerine yapay zeka geliştirilmesinin kalıcı olarak yasaklanması yoluyla bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için derhal harekete geçme çağrısı yaptı. Matematik ve fizik alanında yüksek lisans mezunu olduğunu söyleyen 45 yaşındaki Amerikalı aktiviste sosyal medyadan pek çok kişi destek verdi. Aktivist, köprüdeki tek bir kişi güçsüzdür. Ancak itaatimizin ve desteğimizin topluca geri çekilmesi, rejimi ve onun savaşlarını hızla sona erdirebilir diyerek, Amerika Birleşik Devletleri hükümetine karşı toplu şekilde harekete geçirmesi gerektiğini söyledi.
0: İstanbul Havalimanı her gün yaklaşık 1400 uçuş ve 250 bine yaklaşan yolcu sayısıyla Avrupa'nın en büyükleri arasında. Talebin sürekli arttığı havalimanına yeni bir terminal binası daha inşa edildi. Yeni terminal özellikle de iş dünyasının ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı.
2: İstanbul Havalimanı her yıl 100 milyona yakın yolcuya ev sahipliği yapıyor. 145 ülkeye uçuşlar düzenleniyor. Talebin sürekli arttığı havalimanındaki terminallere bir yenisi daha eklendi.
4: Üst segment yolcu dediğimiz CVIP segmentinde yeni bir hizmetle buluşturmak istediğimizde onlarla bir araya geldik. Onların bu küresel tecrübesini bizim İstanbul Havalimanı'ndaki deneyimlerimiz ve Türk misafirperverliği konseptiyle bir araya getirdiğimiz bir yatırımı bugün devreye almış bulunuyoruz. Buranın esas katma değeri aslında İstanbul'un ve İstanbul Havalimanı'nın imajına yaratacağı katkı.
2: İstanbul Havalimanı günlük yaklaşık 1400 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı. Yeni terminal özellikle iş dünyasının ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı. Açılışa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yatırımın stratejik önemde olduğunu vurguladı.
5: Bu stratejik yatırımla ülkemizin küresel havacılık ekosistemindeki lider konumunu özel havacılık alanında da daha yukarıya çıkarıyoruz, taçlandırıyoruz.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Su Forumu'nda konuştu. Suyun verimli kullanılmasına yönelik önemli mesajlar veren Yumaklı, su verimliliğindeki asıl başarının tarımsal üretimdeki dönüşümle mümkün olduğuna da dikkat çekti.
6: Su stresi altında bir ülke olarak suyun verimli, akılcı ve sürdürülebilir kullanımına önem veriyoruz. Suda sıfır kayıp ilkesiyle kentsel, endüstriyel ve tarımsal su kullanımında yürütülen bu seferberlik yalnızca bir kampanya değildir. Aynı zamanda bir zihniyet dönüşümüdür. Amacımız her damlanın hesabını yapan bir toplum bilinci oluşturmaktır. Su verimliliğindeki asıl başarının tarımsal üretimdeki dönüşümle de mümkün olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda suyu merkeze alan üretim planlaması, kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin yaygınlaştırılması, erken uyarı sistemleri ve uydu tabanlı izleme mekanizmaları, veri temelli sulama planları gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçirdik, hayata geçirmeye devam ediyoruz.
0: Kamu hastaneleri için randevu bekleyenlerin sayısında gerileme var. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun verdiği bilgiye göre Mayıs itibariyle 463.462 randevu talebinin beklediğini söyledi.
2: Hastanelerde bekleyen randevu talebi sayısı 500 binin altında. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bu sayının Mayıs ayı itibariyle 463.462'ye gerilediğini açıkladı.
7: Temmuz 2024'te 3,9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısını kararlı adımlarımızla 463 bin seviyesine indirdik. Randevu bekleyen vatandaş sayımızda %88,3 oranında rekor bir düşüş sağladık.
2: Memişoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hastanelerde yoğunluğun önüne geçmek için ilk olarak aile hekimine başvurulması gerektiğini söyledi. Aile hekimlerini hastaları için doğrudan randevu oluşturma hakkı tanıdıklarını, bu uygulamadan bir yılda 13 milyon kişinin yararlandığını söyledi. Bakan Memişoğlu 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla da bir mesaj paylaştı. Ülke genelinde 61.414 ebenin görev yaptığını söyledi. Her gebeye ebe uygulamasına dair verileri de paylaştı. Uygulamayla son 6 ayda 20.953 anne adayına birebir destek ulaştırdıklarını belirtti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında doğumun yaşamın bir mucizesi olduğunu söyledi. Bu mucizenin ilk tanığı ebelerimiz doğal doğum deneyiminde annelerin en önemli rehberi ifadesini kullandı. Ebelerin ellerine doğan hayatların sağlığı için büyük bir özveriyle emek verdiklerine de dikkat çekti. Sigara satışında kimlik gösterme zorunluluğu gelebilir. Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayb Birinci bu plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
8: Japon en büyük sorunlardan biri artık sigara kimlik veriyor insan. Bizim planlarımızdan birisi bu.
3: Kimlikle sigara satışı yolda. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci tütünle mücadele için farklı formüller üzerinde çalıştıklarını söyledi. O formüllerden birinin Japonya'da uygulanan kimlikle satış olduğunu açıkladı. Bu yolla belirlenecek yaş sınırının altında olanlara satışın engellenmesi hedefleniyor. Yaş sınırının ne olacağı konusunda henüz net açıklama yok. Çalışma sürüyor. Birinci Erzurum'da düzenlenen

0: Birinci elektronik sigara tehlikesine de dikkat çekti. Elektronik sigaraların sigaraya başlama oranını 3 kat arttırdığını söyledi.
1: Ankara'da kaldırımda yürüyen iki kız kardeşe çarparak ölümlerine sebep olan sürücü 9 ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edildi. Sürücünün daha önce de bir trafik kazasında 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.
0: İki kişinin ölümüne sebep olan şoför tahliye edildi. Sadece 9 ay hapiste kaldı. İddiaya göre ehliyeti de iptal edilmedi. Üstelik yeniden çalışmaya başladı. Olay 4 Ağustos 2025'te Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Murat Üneş'in kullandığı hafriyat kamyonu yol kenarında yürüyen 74 yaşındaki Semra Çevik de 66 yaşındaki Anıl Gülçür'e çarptı. Kamyonun altında kalan iki kız kardeş hayatını kaybetti. Tutuklanan şoför Murat Üneş hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı. Üneş'in tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Duruşma 17 Haziran'a ertelendi. Duruşmada mahkeme bilirkişi raporunu da okudu. Raporda sürücünün tamamen kusurlu olduğu, yayalarınsa kusurunun bulunmadığı belirtildi. Şoför Murat Üneş'in daha önce de otomobille karıştığı bir kazada 3 kişiyi yaraladığı ifade ediliyor. Toplamda 10 suç kaydı bulunan Üneş'in ehliyetinin de iptal edilmediği öne sürülüyor.
1: İstanbul Balat'taki bir berbere giden Brezilyalı turistin iddiası dikkat çekti. 400 liralık saç tıraşı için 7100 lira ödediğini öne sürdü. Kaydettiği görüntüler sosyal medyada yayınlanınca Ticaret Bakanlığı da dükkanı mühürledi.
2: Turkish people, it's very nice. What you guys doing is not right. What you guys doing is not correct. Like from 10 euros, I pay 133 euros. This is not correct.
3: Fiyat listemde ne yazıyorsa ben onu aldım, onu uyguladım.
4: Tepki çeken video 1 Mayıs günü İstanbul Balat'taki bir berberde kaydedilmişti. Tıraş olmaya giden Brezilyalı bir turist çıkışta hesabı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
2: You guys are joking with me? I'm Brazilian man, come on.
5: Çok itiraz ediyorsa verelim şeyi, iki numarasını gönderelim.
4: Turist tepkiliydi. 400 liralık saç tıraşı için 7100 lira ödediğini söyledi.
2: From 10 euros I pay 133 euros. This is not correct.
6: Biz şimdi elimizden geleni yaptı çocuğu sana sormuş yani.
4: Faturayı da gösteren turist dükkandan çıkarken bir daha bu kuaföre gelmeyin diyerek sitem etti. Video sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı. İşletme sahibi Brezilyalı turisti buldu. Videoyu kaldırması karşılığında ödediği parayı iade etti ve el sıkışarak ayrıldılar. Ancak Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
7: Videoya gelen yoğun tepkiler sonrası ekipler buraya geldi ve kuaför dükkanına mühür vurdu. Dükkan olayın yaşandığı günden bu yana kapalı.
8: Üzüldüm. Yani yeni açmışlardı burayı arkadaşlar. Bir gaflete düştüler diye düşünüyorum.
9: Kendisiyle ben de tıraş oldum. Liste fiyatından alıyor 400 lira tıraş.
4: Berber ise dükkanın kamera kayıtlarını paylaşarak turistin saç tıraşı dışında işlemler yaptırdığını söyledi.
3: Saç bakım işlemleri yapıldı, yüz bakım işlemleri yapıldı, birçok işlem yapıldı ve fiyata biz çoğunu yazmadık. Mesela saç yıkama, fön, bunları yazmadık bile.
2: These people is very nice, you guys not.
1: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula yaklaşık bir ay kaldı. Olası adaylardan ismi en çok geçen Mehmet Ali Aydınlar seçime girmeyeceğini açıkladı.
10: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi heyecan artıyor. Olağanüstü seçimli kongre için uzun süredir hazırlanan Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıkladı.
11: Adımın başkan adaylığıyla anıldığı ilk andan itibaren ortaya çıkan tartışma ortamı hayatım boyunca savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir. İsmim üzerinden yürüyen tartışmaların Fenerbahçe'nin birlik duygusuna katkı sağlamaktan uzaklaştığı bir ortam oluşmuştur. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım.
10: Aydınlar 2013'teki olağanüstü seçime girmiş, Aziz Yıldırım oyların %74'ünü alarak başkanlığa devam etmişti. 3 Temmuz döneminin Futbol Federasyonu Başkanı olan Mehmet Ali Aydınlar seçime hazırlandığını duyurduğunda camiada tepkilere neden oldu.

0: Bugüne kadar kulübümüz için yaptıklarım ve taşıdığım her sorumluluk vicdanımla ve Fenerbahçe sevgimle örtüşmektedir. Bunun hesabını her zeminde herkese verebilirim.
1: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da yapılacak. Mevcut Başkan Saadettin Saran seçim kararını bu koltuğa gelmek kadar zamanı geldiğinde bırakabilmek de bir erdemdir açıklamasıyla duyurmuştu. Hakan Safi ve Barış Göktürk kongre için çalışmalarını sürdürüyor. 20 yıllık başkanlığından sonra iki seçim kaybeden Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağıysa henüz belli değil.
2: Moda dünyasının en prestijli gecesi Met Gala her yıl olduğu gibi bu yılda görkemli görüntülere sahne oldu. Ancak gece öncesinde yapılan bazı protestolar Met Gala'nın eski ihtişamına dönemeyeceği konusunda da bazı soru işaretleri doğurdu diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.
3: Bezos Met Gala'sını boykot edin. Dünyanın en prestijli moda etkinliği bu çağrıların gölgesinde gerçekleşti. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'la eşi Lauren Sanchez Bezos'un hem eş başkanlar arasında yer alması hem de etkinliğe sponsor olması, aralarında Bella Hadid ve Zendaya'nın da olduğu bazı yıldızların daveti geri çevirmesine yol açtı. Etkinliğin gerçekleşeceği New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi çevresine Bezos Met Galası'nı boykot edin ve ICE'yi ayakta tutan şirket tarafından sunuluyor yazılı afişler asıldı. Bezos'un etkinliğe ev sahipliği yapmak için yaklaşık 20 milyon dolar harcadığı iddia edildi. Vogue'un Global Editoryal Direktörü Anna Wintour'un bu yıl eş başkanlık görevini Beyoncé, Nicole Kidman ve Venus Williams'a emanet ettiği gecede bu yılın teması kostüm sanatı, kıyafet koduysa moda sanattır olarak belirlendi. Gecede Beyoncé, Rihanna, Tiana Taylor ve Tessa Thompson öne çıktı. Rihanna eşi A$AP Rocky ile, Beyoncé ise eşi Jay-Z ve kızı Blue Ivy ile poz verdi. Her yıl kostümleriyle haber olmayı başaran Kardashian ailesi bu yılda geceye katılan isimler arasında yer aldı. Dünyanın en ünlü K-pop grubu Blackpink'in üyesi Jennie de törende boy gösterdi.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bahar geri geliyor. Batıdan başlayarak sıcaklık hızla artacak. İstanbul, Ankara, Bursa'da hava parçalı bulutlu, rüzgar hafif. İzmir ve Antalya ise daha güneşli. İstanbul 18, Ankara 14, İzmir 23, Bursa 20, Antalya 22 derece. Marmara'da 3 gün hava az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 20 dereceyi geçerken Edirne ise 25 derece. İç Anadolu'da Yozgat, Nevşehir, Sivas kesiminde hala kısa süreli sağanak geçişi oluyor. Eskişehir 15, Sivas 13 derece. Ege'de rüzgarların da hafiflemesiyle ılık günler yeniden başladı. Manisa 23, Muğla 22, Afyonkarahisar 12 derece. Akdeniz'de yağış çok az noktada var. Güneş kısım kısım görülecek. Adana 22, Hatay 20, Isparta 17 derece. Karadeniz'in batısında yağış çok hafifliyor, ara ara güneş de çıkacak. Trabzon, Rize kesimi ise daha yağışlı. Bolu 15, Samsun 17, Trabzon 14 derece. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azaldı. Artık daha kısa süre etkili oluyor. Doğu Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanak var. Erzurum 10, Malatya 14, Diyarbakır 17 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

saatlerimiz gece 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ABD donanmasının eşlik etmesi için başlattıkları özgürlük projesini kısa süreliğine durdurduğunu açıkladı. Trump kararı, İran'la tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiği için aldıklarını belirtti. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada projenin İran'la imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı ablukası tüm gücümüzle devam ediyor ifadesine yer verdi. ABD Başkanı İran'la tam ve nihai bir anlaşma varılması yönünde ilerleme kaydedildiğini, görüşmelerin iyi gittiğini ve bu kapsamda projenin askıya alınmasının arabulucu Pakistan tarafından talep edildiğini söyledi. Trump'ın açıklamalarının ardından Brent petrol fiyatları da düşüşe geçti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da başkanın paylaşımı